Bakanlığı Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkat çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşımın sürdüğünü de belirtti. Işıkhan, 2027-2029 arasında 2,1 milyon ek istihdam oluşturmayı hedeflediklerini de söyledi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı adli tıp kurumunun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriç Suç Örgütü İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriç'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriç'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Korendon Alanya Spor'la Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Haberleri sunduk.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Anadolu Ateşi 4. bölüm. Yazan Miyase Sertbarut, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Behrin Öney, Mülazım Memduh Bey, Murat Atak, Miralay Selim Bey, Alpay Ezbırak, İzzet Hakan Özgömeç, Sami Bey Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Yüzbaşı Sinan Pekinton, Asker Cüneyt Gündoğdu.

Tarihimizin en kara günleri yaşanırken İstanbul'daydım. Vatanımız İtilaf Devletleri'nin işgali altındaydı. Komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatanseverle birlikte milli mücadelede yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Memduh Bey'le söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Yurdumuz o derece kuşatılmış durumdaydı ki belki de kurtuluş gününün hiç gelmeyeceğinden korkuyordum. Bu korkum Mustafa Kemal Paşa'nın Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açmasıyla ümide ve inanca dönüştü. Anadolu'ya geçtikten sonra Memduh Bey'le yollarımız ayrıldı. O çeşitli bölgelerde vazifeden vazifeye koşuyordu. Ben ve İzzet gönüllü olarak kanı kollarındaki sevkiyatla ilgileniyorduk. Daha sonra İzzet'le birlikte Miralay Selim Bey'in emrinde çalışmaya başladık. Vatan toprakları üzerinde bazen iyi, bazen kötü haberler dolaşıyordu. Milli kuvvetlerimize yönelik bir darbede Şeyhülislam'ın fetvasından gelmişti. Fetvaya göre milli kuvvetlerin katli vacipti.

0: Şefika abla, kumandanım seni çağırıyor.
1: Nerede? Odasında mı İzzet?
0: Odasında, çok heyecanlı görünüyordu. Zannederim önemli bir şey söyleyecek.
1: Peki, hemen gidiyorum.
0: Abla, eğer yeni bir vazife varsa ne olur benim için de ricada bulun. En ön saflarda yer almak istiyorum. Savaşmak istiyorum. Ruhum ancak böyle huzur bulacak.
1: Peki İzzet, bu isteğini söylerim kumandana.
2: Girin.
1: Beni emretmişsiniz kumandanım.
2: Gel Şefika Hanım, ayakta durma. Otur şöyle.
1: Sağ olun.
2: Kızım, ordu ve millet senden yeni ve çok önemli bir hizmet bekliyor. Bu vazifeye çok düşündükten sonra seni seçtim.
1: Nasıl emrederseniz kumandanım.
2: Başarı kazandığın zaman vatanın kurtuluşu yolunda gönüllü bir asker olarak bugüne kadar yaptığın işlerin değeriyle ölçülemeyecek üstünlükte hizmet vermiş olacaksın.
1: Böyle bir hizmeti yerine getirmekten bahtiyarlık duyarım.
2: Bundan böyle Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde vazifeli olarak bir yüzbaşıdan alacağın zarftaki emirleri yerine getireceksin. Ayrıntıları daha sonra sana bildireceğim. Şimdiden söyleyeyim ki vazife çok gizlidir ve ifşası idam cezasını gerektirir. Ayrıca bu vazife için bir köylü kıyafeti bulacağız sana. Kabul ediyor musun?
1: Ne emrederseniz yapmaya hazırım kumandanım. Müsaade ederseniz benim de bir isteğim olacak. İzzet kardeşimi de benimle birlikte vazifelendirmenizde bir mahsur var mıdır?
2: Vallahi aranızdaki bu bağ anlaşılır gibi değil. Şefika Hanım kızım. Ona vazife versem seni istiyor. Sana versem onu istiyorsun.
1: O çocuğun kimsesi yoktur. Bu yüzden ona karşı bir mesuliyet hissi taşıyorum içimde. Bir abla, bir anne şefkatiyle bağlandım ona.
2: Peki kızım, peki. Belki böylesi daha münasip olur. Şimdi gidebilirsin. Allah muvaffak etsin.

0: Dur, ne yapıyorsun Şefika abla? Yakacaksın kıyafetleri. Zaten zor bulundu o köylü elbiseleri.
1: Yakmıyorum İzzet. Ne olur ne olmaz. Tifüs hastalığından ölmeyelim. Daha yapacak çok işimiz var. Buna Anadolu biçimi etüv denir. Kıyafetlerde belki mikrop vardır. Alevler bunları kırar.
0: Nereden bileyim abla? Ateşi atıyorsun sandım.
1: Hadi, hadi sen de benim gibi kor ateşine tut kendi elbiseni. Ben şu ağaçların arkasında gidip değiştireyim üstümü.
2: Ne yapıyorsun İzzet kardeş? Açlıktan elbise kebabı mı yapıp yiyeceksin?
0: O günler gelmez inşallah.

0: Tifüsten ölen bir köylünün kıyafeti bu. Mikropları kırmak için böyle yapıyorum. Sonra sahiplerine teslim edeceğim. Kumandanın emri.
1: Sen eskiden askerlerin çarıklarını bile yediklerini duymuş muydun? Babam böyle bir şey yaşamış. Sahi sen bu kıyafeti ne yapacaksın? Yoksa başka bir vazife için mi lazım?
0: Yok canım. Dedim ya, tüfüs salgının önüne geçmek için. Adamcağız ölmüş, bari yakınlarına bulaşmasın.
1: İyi. Yap bakalım, yap. Ben anlamam bu işlerden. Oo, benim nöbet vaktim geldi. Gideyim ben.
0: Hayırlı nöbetler Kırşehirli. Sen misin Şefika abla? Niçin saklanıyordun çalıların ardında?
2: Beni bu kıyafetle görürlerse olmaz. Bak nasıl olmuşum? Yakışmış mı?
0: Biraz eski püskü ama yine de güzel görünüyorsun Şefika abla.
2: Bayrama gitmiyoruz ya İzzet. Tabii eski püskü olacak ki kimse bizden kuşkulanmasın. Az önce yanındaki askere ağzından bir şeyler kaçıracaksın diye ödüm koptu. Unutma, çok önemli bir vazife verecekler bize.
0: Öyle merak ediyorum ki, bu kadar gizli rütüklerine göre çok mühim olmalı.
2: Askerlik bu işte. Meraktan çatlasan da yapacağın bir şey yok. Disiplin ve mutlak itaat ruhuna uygun olarak o dakikayı beklemek zorundayız.
0: Biri geliyor Şefika abla. Sen yine saklan çalıların arkasına. Hadi çabuk, seni bu kıyafetle görmesin.
3: Şefika Hanım'a refakat edecek kişi sen misin delikanlı?
0: Evet yüzbaşım.
3: Adın İzzet mi?
0: Evet yüzbaşım.
3: Şefika Hanım nerede peki? Kendisine verilecek bir emanet var.
2: Buyurun yüzbaşım. Ben Şefika.
3: Gizleniyor muydunuz?
2: Evet yüzbaşım. Bu kıyafetle karargah içinde dolaşmam pek doğru olmaz diye düşündüm.
3: Tebrik ederim. Vazifenizi ne kadar ciddiye aldığınız belli. Bu zarfı alın. İçindekileri okuduktan sonra hemen harekete geçin. Kumandanım sizi daha önce bazı hususlarda ikaz etti. Tekrarlamama lüzum var mı?
2: Hayır yüzbaşım. Aldığımız vazifeyi eksiksiz yerine getireceğimize İzzet kardeşim de ben de namusumuz üzerine söz veriyoruz.
3: Allah yardımcınız olsun.

0: Sabaha kadar yürüyecek miyiz Şefika abla?
1: En emniyetlisi bu İzzet. Yoruldun mu?
0: Yorulmadım.
1: İstersen biraz oturalım.
0: Yorulmadım abla. 2 gün hiç durmadan yürüyebilirim.
1: Gördün mü? Kanı kolunda çalışmak şimdi ne kadar çok işimize yaradı. Bu yolları, yol üstündeki köyleri avucumuzun içi gibi biliyoruz.
0: İstesem haritasını bile çizebilirim.
1: Bırak onu coğrafyacılar yapsın. İstanbul'a döndüğümüzde sen güzel şiirler yazacaksın İzzet. Anadolu'nun içindeki şerefli kavgayı yazacaksın. Yokluk içindeki köylülerin askerlerle ekmeklerini bölüşmesini yazacaksın. İlk kitabını bastırmak için ben elimden geleni yapacağım. En ünlü şairlerle görüşeceğim senin için.
0: Ben kitabımın adını buldum Şefika abla. Anadolu Ateşi.
1: Anadolu Ateşi mi? Demek parolayı kullanacaksın. Çok iyi bir fikir.
0: Anadolu Ateşi. Biz de ateşin kıvılcımlarındanız.
1: Bizim gibi binlerce kıvılcım var şu anda Anadolu'da.
0: Ve bu kıvılcımları bir araya getirip büyük, yakıcı, kavurucu bir ateşe dönüştüren Mustafa Kemal Paşa'mız var. Bir gün onunla karşılaşmak nasip olur mu acaba?
1: Nasip olur inşallah. Ama yüzünü göremesek de onunla aynı idealde buluşmanın verdiği şeref yeter bize İzzet.
0: İnsan senin yanındayken kendini 2 kat güçlü hissediyor Şefika abla.
1: Sağ ol İzzet. Hadi bakalım. Gevezelik edip adımlarımızı yavaşlattık. Biraz hızlanalım. Az kaldı değirmene.
0: Değirmende 3 kişi var değil mi bizi bekleyen?
1: Bir yüzbaşıyla 2 de gönüllü. Gönüllülerden biri hanımmış.
0: Buna sevinmişsindir abla. Hanımların da kendi aralarında konuşup dertleşmeye ihtiyacı vardır.
1: Savaş zamanı birbirimize yemek tarifleri verip el işimi göstereceğiz İzzet. Bazen tuhaf oluyorsun.
0: Hayır abla, öyle demek istemedim. Mesela gönül meselesi olabilir. Memduh kumandanımdan uzun zamandır haber alamıyoruz. Ama sen bana hiç kalbindeki acıdan söz etmedin.
1: Seni de durup dururken üzmek istemiyorum İzzet. Hem daha aşk acılarını anlayabilecek yaşta değilsin.
0: Öyle mi abla? Benim acım seninkinin 2 katı. İstanbul'da benim de yolumu gözleyen biri var.
1: Yolunu gözlüyorsa niçin benim derdimin 2 katı oluyormuş senin derdin?
0: Çünkü ben bir Rum kızını seviyorum.
1: Ya. O da seviyor mu seni?
0: Tabii. Sofia ile çocukluğumuzdan bu yana gelen bir arkadaşlığımız vardı. Komşuyduk onlarla. Birbirimizin evine girer çıkar, sık sık aynı sofralarda yemek yerdik. Babamın şehit haberi geldiğinde belki benim kadar üzüldü. Zavallı babam. Safiye diye seslenirdi ona. Adını değiştirip söylememize hiç kızmazdı Sofia. Ama şimdi her şey öyle değişti ki abla.
1: Millet bir bütündür İzzet. Dili, dini farklı olsa da düşman olmamalı birbirine. Ne yazık ki içlerinde memleketimizin işgalini fırsat bilip ihanet içinde olanlar var.
0: Benimle beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvardı. Davamıza inanıyor, hürmet ediyordu. Ben ona güveniyordum ama...
1: Peki ona karşı hislerinde bir değişme oldu mu?
0: Bilmiyorum. Şu an hiçbir şey düşünemiyorum.
1: Her şey eskisi gibi olacaktır İzzet. Vatan kurtulduğunda onlarla birbirimizi sevmeyi yeniden öğreniriz.

0: Hey, kim var orada?
1: Değirmene gelmişiz bile Şefika abla. Seslenen nöbetçi olmalı.
0: Vurun. Parolayı söyleyin. Yoksa vururum.
2: Parola Anadolu Ateşi.
3: Ah, hoş geldiniz bacım. Biz de sizi bekliyorduk. Ben gönüllülerden Sami.
2: Memnun oldum Sami Bey. Ben de Şefika.
1: Merhaba, ben İzzet.
3: Sen de hoş gelmişsin İzzet kardeş. İkiniz de çok yorulmuşa benziyorsunuz.
1: Bütün gece yürüdük.
3: İçeriye buyurun. Hanımım Zühre size yiyecek bir şeyler hazırladı. Ben burada kalıp nöbete devam edeceğim. Yüzbaşı Memduh Bey birazdan uyanır, onunla da tanışırsınız.
2: Yüzbaşı Memduh Bey mi? Sakın bizim Memduh Bey olmasın İzzet.
1: Ama o mülazımdı.
2: Terfi etmiş olamaz mı?
1: Aman abla, bu kadar kısa zamanda mı?
3: Sizin tanıdığınız Memduh Bey ile aynı kişi olabilir. Çünkü kendi cephede olsun, isyan bastırmada olsun çok faydalı işler yaptığından mükafat olarak zamanından önce terfi ettirilmiş.
2: Onu ne zaman görebiliriz Sami Bey?
3: Bir saat sonra uyandır demişti. Bu arada siz de dinlenir, bir şeyler yersiniz.

0: Ne güzel yiyecekler hazırlamışsınız Zühre abla.
1: Afiyet olsun İzzet kardeş.
2: Ne gibi bir vazifemiz var Zühre Hanım? Sizin bilginiz var mı?
3: Ben de sizler kadar biliyorum. Yüzbaşı açıklama yapmak için ekibin tamamlanmasını bekliyordu Şefika Hanım.
0: Nerede uyuyor acaba? Kendini görebilir miyiz?
3: Yan odada ama o uyurken girmeniz doğru olur mu?
2: Biz onun İstanbul'dan bir ahbabımız olduğunu zannediyoruz da onun için Zühre Hanım.
0: Eğer oysa sevincimden oynarım.
3: Ama ya o değilse kapısını açtığımız için kızarsa?
2: O kadar mı sert yüzbaşı? Benim tanıdığım Memduh Bey çok yumuşak bir yaratılıştaydı.
0: Belki harp onu değiştirmiştir Şefika abla.
2: En iyisi bekleyelim. Zühre Hanım da zor durumda kalmasın.
4: Ekip tamamlandı galiba. He?
5: Hoş geldiniz. Şefika. Şefika senin ne işin var burada? İzzet sen de mi geldin?
2: Biziz ya.
0: İşte bulduk seni kumandanım.
5: Nasıl şaşkınım bilemezsiniz. Allah'ım. Rüyada gibiyim. Sevdiğim iki insan da burada karşımda duruyor. Gerçi Şefika adı bildirildiğinde şüphelenmiştim ama hiç ihtimal vermemiştim.
4: Ne oldu? Kaan'ı kolunu bıraktınız mı yoksa?
2: Sadece siz terfi edecek değilsiniz ya. Bize de önemli vazifeler verdiler.
4: Demek istihbarat dairesinden gönderilecek olan iki kişi sizmişsiniz.
0: Kumandanım, bizi beğenmedin mi yoksa?
4: Sizi beğenmez miyim a çocuk? Fakat bu çok tehlikeli bir vazife.
2: Bir asker gibi düşünün Memduh.

0: Bey. Şu an önce vatan demeniz lazım.
1: Ben çıkıp uyandığınızı Sami'ye haber vereyim.
2: Ah Şefika. Ben bugüne kadar her türlü tehlikenin üstüne korkmadan atıldıysam... vatanımla beraber sizleri de düşmana ezdirmemek içindi. Sevdiğim ve ileride yuva kurmayı planladığım genç kız... esir edilmiş bir vatanda yaşamasın diyeydi. Şimdi nasıl olur da seni sabotajlar için kullanabilirim?
0: Bu şartlar içinde hislerimize hakim olmak daha çok yakışır bize. Eğer evlenip mesut bir yuva kurmak isteseydik... Anadolu'ya geçmezdik değil mi? Madem ki şu an buradayız... önce vazifemiz neyse onu yapmak mecburiyetindeyiz.
2: Şefika, sen benden daha iyi bir askersin galiba.
3: Oo, uyandınız mı yüzbaşı?
2: Gel Sami Bey, gel. Evet, şimdi vazifelerimizle ilgili açıklamalar yapacağım. Zühre Hanım, siz de şöyle oturun lütfen. Ekibimiz küçük fakat yapacağımız hizmet çok büyük.
4: Sonunda tam istediğim gibi bir vazifeye kavuştum.
2: Sözümü kesme İzzet. Bu ekip askeri bir disiplin içinde faaliyet gösterecektir.
4: Emredersiniz yüzbaşım.
2: Şimdi bizden beklenen düşman gerisinde hemen faaliyete geçerek geniş ölçüde sabotajlar yapmak, Yunan birliklerinde panik yaratacak propaganda taarruzuna girişmektir. Gerek sabotajlar, gerek ordumuzun genel taarruza kalkmasından sonra girişeceğimiz propaganda çalışmaları için her şey düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Sizden en önemli ricam, her yerde parolaya dikkat etmeniz.
5: Anadolu Ateşi.
2: Erkan-ı Harp Reisi tahrip edilecek cephane ve malzeme yığınaklarının yerleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca hangi köprülerin atılacağı hakkında en ince noktasına kadar harita üzerinde açıklamalar yaptı. Size bunları anlattıktan sonra çifte giden köylüler rolüne bürüneceğiz.
3: Ya yolda düşman devriyeleri sorguya çekerse?
2: Her türlü işkence ve baskı altında kalabiliriz. Ölmek var, sır vermek yok. Şimdi beni iyi dinleyin. Beşimizin de ayrı vazifesi olacak. İlk 30 kilometreyi aştıktan sonra değişik istikamet.

Hüsnüne etvar-ı nazın şan senin, bende takat kalmadı, ferman senin. Reşit Mümtaz Paşa'nın güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Karciğer makamındaki bestesiydi bu gece dinlediğimiz ilk şarkı, Bekir Ünlü Ataer'in yorumundan. Eserin başında da Kemani Tatyos Efendi'nin Karciğer Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Bu şarkı Lemi Atlı'nın ilk bestesidir. Namelerle dolu bir programa böylece başlamış olduk yine, her gece yaptığımız gibi. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Karciğer ve Suzinak makamında eserler hazırladım siz sevgili dinleyenlerimiz için. Dinleyeceğimiz ikinci Karciğer şarkı Nevres Efendi'nin güftesini yazdığı Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Bir goncaya bir hale nigah eyledi bülbül, derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül.

Tevfik Fikret'in bir şiirine Kanuni Hacı Arif Bey'in karciğer bestesini Cevdet Bolvadin'den dinliyoruz şimdi. Bir yareli kuş çırpınıyor sanki telinde, çıkmakta bu avaz o garibin ciğerinden.

güftesi Avram Naum'a, bestesi Artaki Canan'a ait Karciğer şarkıyı Deniz Kızı Eftalya'dan dinliyoruz. Bu gece camlarda kalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur? Denize mehtaba dalsak ne olur? Felekten bir gece çalsak ne olur?

Rakım Erkutlu'nun Karciğer şarkısını talebesi Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Eserin güftesi Nahit İlmi Özeren'e ait. Bir gün seviyor, ertesi gün kıskanıyor kalbi derinden, zalim kadının ben bilirim çektiğim alamı elinden.

Güftesini Fuat Edip Baksa'nın yazdığı Selahattin Pınar'ın Karacağı şarkısı var sırada. Ayşegül Durukan'ın yorumundan sunuyoruz. Dile düştüm senin yüzünden yine, bana çatılmayan kaşlar kalmadı. Üstelik bu acı sitemlerine ağlayan gözümde yaşlar kalmadı.

Güftesini Mahmut Nedim Güntel'in yazdığı Gültekin Çekin'in Karciğer şarkısı var sırada. Selim Öztaş'tan dinliyoruz. Hani bir gün bile görmezsen ölürdün güzelim. Sormadın hiç, seneler geçti de bir gün güzelim. Bana bir hatıradır artık o günler, ne yazık. Sormadın hiç, seneler geçti de bir gün güzelim.

Sıradaki Karciğer şarkımızın güftesi ve bestesi Saadet'in kaynağına ait. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Dağları hep kar aldı, gülleri hep har aldı. Ecele borçlu kaldım, bir canım var.

Yıldızlar Altında programımız Suzin Ak makamında eserlerle devam ediyor. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Kemani Tatyos Efendi'nin Suzin Ak Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Asuman Aslım Görgün'ü Selanikli Ahmet Efendi'nin Suzin Ak şarkısında dinleyeceğiz. Bir günah ettimse cana, Suzin Ak oldum, yeter. Sağ iken öldüm, harap oldum, helak oldum, yeter.

Namık Kemal'in bir şiirine, Manyasizade Refik Bey'in Suzinak bestesini Çağlar Fidan'dan dinliyoruz. Zevkin neyse söyle, hicab eyleme benden. Zannım seni ya bade ya mutriptir eden nişen.

Güftesi Celadet Barbarosoğlu'na, bestesi Osman Nihat Akın'a ait Suzinak eseri de Gönül Aköz'den dinliyoruz. Cevrin yeter artık, bu kadar olma sitemkar. Sen olmasan alemde benim söyle neyim var?

Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Suzinak eseri Solmaz Teğmen'den dinliyoruz şimdi. Ayrı düştüm sevgilimden, dünya bana dar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu. O yar ile hoşça geçen demler bana kar oldu. Gurbet elde kimsesizim, buna sebep yar oldu.

Sıradaki Suzinak eserimizin güftesini Bekir Sıtkı Sezgin kaleme almış. Mayıs 1996'da İstanbul'da. Ve Alaaddin Yavaşça bu eseri Temmuz 2003'te Bodrum'da bestelemiş. Bestekarın kendi sesinden, Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz eseri. Bilmem bana baktıkça neden hep gülüyorsun. Zannım o ki sen sevgini ima ediyorsun. Ben böyle düşünmekteyken sendeki hali, sen hep gülerek kendine hayran ediyorsun.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere her gece olduğu gibi, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser, Rifat Ayaydın'ın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Suzinak şarkısı. Güler Göksel'den dinliyoruz bu son eseri. Gülüp geçtin ben ağlarken, şimdi sitemin niye? Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Beyhudedir bu dönüşün, seni gömdüm maziye. Yalvarırdım senelerce, dinle ruhumu diye. Hoşçakalınız.
1: Gülüp geçtin.

Yıldızlar Altında sona erdi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde bir acı tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Müzikle bir ömür başlıyor. Bugünkü Müzikle Bir Ömür programıma tango projeleri yaratan bir grupla başlamak istiyorum. 90'lı yılların sonlarına doğru başlayan ve de hala devam eden bir tango rüzgarı var tüm dünyada. Merkezi Paris'te olan Arjantin ve Avrupa tangolarını modernize eden Tango Project adlı grup bizlere hisler anlamındaki bir melodiyi dinletecek. Sentimientos.

Sentimientos, hisler. Tango Project, Tango grubundan dinledik bu olağanüstü güzel melodiyi. Gitar Azul grubu sarılmışlar gitarlarına. Kırgın, küskün bir kadının hüznünü bizlere melodide hiç söze gerek bırakmadan enstrümanlarıyla anlatıyorlar. Üzgün melek, Sad Angel.

Üzgün, kırgın bir kadın müzikle ancak bu kadar güzel teselli edilebilir. Sad Angel, gitarı Azul grubu çalıyorlardı. Üzgün Melek. Aşk, çiçekler, özlem, sessiz gözyaşları, yokluk içindeki zenginlik, kalp atışları, kucaklaşmalar, iki ayrı kalbin birbirleri için çarpması, kelebeklerin papatyalara olan aşkları, beynim sanki bir gezginci gibi düşünüyor. Düşünceler kafamda dolaşıp duruyorlar. El Andariego, İspanyol-Katalan şarkıcı Carlos Cuevas bunları anlatıyor bu güzel anlamlı şarkıda.

1995 İspanya doğumlu Carlos Cuevas söylüyordu bu harika şarkıyı, El Andariego. Şimdi Russian State Symphony Orkestrası'na kulak verelim. There's a tango somewhere. Bir yerlerde bir tango.

Russian State Symphony Orkestrası'nı dinledik. Bir yerlerde çalan bir tangoyu anlatıyorlardı. There's a tango somewhere. Şimdi eski bir aşk şarkısında Yesterday's 2 albümünden Ömür Göksel'i dinliyoruz. I love you much too much. Seni öyle seviyorum ki diyor şarkıda sanatçı.

I Love You Much Too Much. Ömür Göksel söylüyordu bu eski aşk şarkısını. Şimdi Ömür Göksel Seninle adlı şarkısını bizlerle paylaşıyor. Bu da sanatçının son eserlerinden biri.

Bana dokunduğunda kalbim deli gibi çarpar.

Ömür Göksel söylüyordu. Seninle diyordu söylediği şarkıda. Ella Fitz, Flamenco Asteroid adlı bossa'yı bizlere söylüyor. Bizi dansa davet ediyor.

Ella Fitz söylüyordu Flamenco Asteroid adlı bossayı. Şimdi Chris Modum Pos adlı enteresan bir eseri bizlere sunuyor.

Belki hala o şarkılar çalınır. Sizi bir anda anılarınızla bütünleştirir. Belki gözleriniz dolar, belki ürperirsiniz. Belki de yüzünüzde acı bir tebessüm belirir. Kısa bir zaman diliminde bile olsa geçmiş yıllara dönersiniz. Şarkılar her şeyimizdir. Yayında emeği geçen Gülşah Çetin Alkan ve teknik yönetmen Mahmut Dağsan'a teşekkür ederim.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Günlük bir hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir düşüncenin ve uzun bir birikimin ürünüdür. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugünkü konumuz Güneş ve Güneş Sistemi. İlkokuldan beri mevsimler, güneş, ay, yıldızlar ve dünya hakkında hepimiz genel geçer bilgilere sahibiz aslında. Güneşin doğudan doğup batıdan battığını, en uzun gecenin 21 Aralık, en uzun gündüzünse 21 Haziran olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Peki ya güneş? Günümüzü aydınlatan, sabahın başladığını haber veren, kimi zaman bir horoz sesiyle, kimi zaman bir alarm sesiyle uyanmamıza vesile olan o büyük yıldız. Aslında güneş sadece bir ışık kaynağı değil, o yaşamın ta kendisi. Güneş olmasaydı dünyada ne su döngüsü olurdu, ne mevsimler, ne de bugün bildiğimiz anlamda bir hayat. Güneş sistemi dediğimiz yapıysa bu büyük yıldızın etrafında dönen gezegenlerden, uydulardan, asteroitlerden ve sayısız gök cisminden oluşur. Ve biz bu sistemin üçüncü gezegeni olan Dünya'da yaşıyoruz. Peki bu sistemi bu kadar özel kılan ne? Her gezegenin kendine özgü bir hikayesi var. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen. Gündüzleri kavurucu sıcak, geceleri ise dondurucu soğuk. Venüs, yoğun atmosferiyle adeta bir sera gibi, yüzeyi kurşunu bile eritecek kadar sıcak. Mars, belki de bir gün insanlığın yeni evi olabilecek, kızıl yüzeyiyle dikkat çeken gezegen. Ve daha ötesi, dev gaz gezegenleri, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün, özellikle Satürn'ün o büyüleyici halkaları. Aslında buz ve kaya parçalarından oluşan devasa bir sistemdir. Ama belki de en ilginç olanı şu, biz tüm bu dev yapının içinde aslında çok küçük bir noktadayız. Güneş, Dünya'dan yaklaşık 150 milyon kilometre uzaklıkta. Ama bu mesafe evrenin büyüklüğü düşünüldüğünde neredeyse yanı başımız sayılıyor. Daha da ilginci, gece gökyüzünde gördüğümüz birçok yıldız aslında bizim güneşimize benzer başka yıldızlar. Belki de onların etrafında dönen henüz keşfetmediğimiz başka gezegenler var. Yani gökyüzüne baktığımızda sadece ışıkları değil, aynı zamanda ihtimalleri görüyoruz. Belki başka hayatları, belki başka dünyaları ve tüm bunların ortasında güneş sistemi bize hem ne kadar küçük olduğumuzu hem de ne kadar büyük bir düzenin parçası olduğumuzu hatırlatıyor.

0: Belki de bu yüzden her sabah doğan güneşe sadece bir alışkanlık gibi değil, bizi hayata bağlayan büyük bir mucize olarak bakmak gerekiyor. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak. Hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru ve meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuruş Suç Örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti.

Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bahçede başlayıp 3 katlı binaya sıçrayan yangında bir kişi yaralandı. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Korendon Alanya Spor'la Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görevli 50 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. İstanbul'da Yeşilay ve 78 Event bisiklet turu etkinliği dolayısıyla Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta bazı yollar trafiğe kapatılacak. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt, daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski, Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın, Ukrayna'nın birçok bölgesinde düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak, hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendep boğazındaki kontrolde ibre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Amerikan Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ile alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde, adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından Amerika'nın Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuriç suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriç'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriç'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Başkent'te iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. Savcılık kavgaya ilişkin soruşturma başlattı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin 8'i tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah, yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'nda ise bugün denize girmek yasaklandı. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den dikkat çeken bir yanıt, daha doğrusu üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü. Rusya'nın Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.

denizlerimizde hava durumu. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan gece saatlerinden sonra batısıyla zamanla geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta olacak. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 santimetre ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş iyi olacak. Ege'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde kuzeyi 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra Fethiye Kaş arası 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 25 ila 50 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta olacak.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Bedri Mermutlu. Bedri Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Hocam sizinle bugün 16. yüzyıl musiki belgelerini konuşalım istiyorum. Bu belgelerde karşılaştığınız şeyler neler? Yeterince aydınlatıcı mı, yeterince bilgi veriyor mu? Sözü size bırakayım ben, buyurunuz.
2: Teşekkür ederim hocam.
1: Rica ederim.
2: 16. yüzyıl bizim için şu bakımdan önemli. İlk resmi belgelerle karşılaştığımız yüzyıl. 16. yüzyıl bu konudaki belgelerle.
1: Evet.
2: Burada iki türlü belge çıkıyor karşımıza. Birisi bugün Cumhurbaşkanlığı Osmanlı arşivinde bulunan belgeler. Bir de 2. Bayezid'in inamat defteri diye bir defteri var. O defter Muallim Cevdet tarafından bulundu ve tek nüsha olarak bugün elimizde bulunuyor. Orada kimlere ne kadar ücret ödendiği, ne kadar inam dediği, o zaten inamat defteri, inamda bulunulduğuna dair kayıtlar mevcut. Siyakatla yazılmış çok güzel bir defterdir. Ve o dönemin, yani 1501 ile 1513-14 arasındaki durumu bize resmediyor. Ve bunlar arasında musiki şinaslar var. Ve o kadar çok kayıt var ki orada, musiki şinas ismine rastlıyoruz ki, bugün başka kayıtlarda, başka kaynaklarda o isimler yok. Sadece orada var. Örneğin, mesela Guyende Hüseyin. Guyende demek hanende demek zaten. Tamam. Guyende Karaca Ahmet, Guyende İshak, Bursalı Dede Bali, Baba Şems. Baba Şems'in ismini duyarız başka kaynaklarda da, Fatih devrinden gelen bir musiki şinas. Bunlar Guyendeler. Ayrıca saz icracıları var. Birçok kopuzcu var. Kopuzi Hüseyin, Nakkarazen Yunus, Şeştezen Tur Ali, Tamburi Yusuf, Tamburi Muslihiddin, Tamburi Mustafa, Zurnazen Yusuf, Zurnazen Alaaddin, Kanuni Seyidi, Çengi Mustafa, Çengi Muslihiddin, Neyzen Yunus, Neyzen Mahmut, Neyzen Kasım, Neyzen Ömer, Neyzen Moğol

0: bir isimler.
1: Evet.
0: Bunlar ilk defa ve sadece o defterde var. Ve hepsinin karşılığında ne kadar maaş aldıkları, ne kadar ücret ödendikleri yazılı bunların. Ayrıca bir de biz bu defterlerde Abdülkadir Merahi'nin torununun da ismine rastlıyoruz. Meragizade Derviş Mahmut diye geçiyor. Abdülaziz'in oğlu.
1: Ha, enteresan.
0: Çünkü Abdülaziz Fatih zamanında, Fatih zamanına ait kayıtlarımız yok maalesef.
1: O çok
0: elimize ulaşmış kayıt yok. Fakat 2. Bayezid
1: zamanında, 2. Murat devrinde galiba gelmişti.
0: 2. Murat zamanında zaten geliyor. Evet. Fatih devrine de intikal ediyor tabii ki. Hatta eser yazıyor bildiğiniz gibi. Mahmut da öyle. Fakat Mahmut 2. Bayezid devrinde tabii ki esas faaliyetini gösteriyor. Orada Mutriban arasında onların hatta hocalığı makamında olarak Meragizade Derviş Mahmud'un adını sıkça görürüz. Ayrıca yine Hacı Ramazan ve Nasuh isimleri de bu Mutriban arasında zikredilir. Bunlar sadece 2. Bayezid'in inamat defterinde karşılaştığımız isimler.
1: Sarayda görevli musiki
0: şanslar. Tabii sarayın ücret ödediği, desteklediği ve faaliyetlerine yardımcı olduğu.
1: Bunlar aynı zamanda mehter bölüğünde
0: ayrı,
1: görevli.
0: Mehter ayrı. Mehteri ayrı bir başlık halinde işledik zaten bu yüzyıllarda. O da çok önemli bir fasıldır mehter. Vaktimiz olursa oraya da geleceğiz.
1: Tabii buyurun.
0: Devlet arşivleri kayıtlarındaki bilgilerle de bazı isimleri daha ilave edebiliriz bunlara. Mesela Kopuzi Zeyni, Kopuzi Mustafa, Kopuzi Şaban, Kopuzi Hüseyin. Kopuz sazı çok kullanılmış o dönemde. Avvat Hasan Ağa, Udilere o zaman Avvat deniyor. Hatta Çengilere bile bazı belgelerde Çennak denmiştir. Aynı şey. Avvat ve Udi, Çennak ve Çengi aynısı. Kemençeci Şahkulu, Kanuni Şadi, mesela Kanun o zaman da var. Nahi Maksud, Hanende Çerkes Hasan, Hanende Yusuf, Hanende Hasan gibi isimlerle Mutriban kadrosunun 2. Bayezid devrinde gayet zengin olduğunu görüyoruz. Biraz önce buyurduğunuz mehterle ilgili şeye baktığımız zaman 17 Aralık 1525 tarihli bir belgede Mehteran cemaatinin 187 nefer olduğunu görmekteyiz.
1: Bayağı kalabalık.
0: Evet. 1500'lü yılların başında 107 nefer olarak karşımıza çıkarken 1525 tarihinde 187'ye yükseliyor. Ayrıca bir de bu belgeler arasında çok önemli gördüğümüz bir husus da var. O da musannif kadrosuna yer verilmesi. Şimdi musannif bestekar demek o devrin jargonunda. Musannif olarak da Fethullah ismine rastlıyoruz. Musannif Fethullah 1504 ve 1507 tarihli bir belgelerde. Diğerlerini sazlarıyla veyahut da guyendelik vasıflarıyla belirttiği halde Fethullah'ı özel olarak musannif kadrosunda gösteriyor. Bu da Fethullah'ın bir bestekar olarak nasıl öne çıktığını ve böyle bir isimle bir bestekarın olduğunu göstermektedir. Ama bu şu demek değil tabii ki, yani diğer sazendeler beste yapmıyor anlamına değil.
1: Elbette,
0: onlar da
1: tabii,
0: mutlaka
1: tabii.
0: beste yapmışlar.
1: Hatta mesela mehter bölümünden gelip bestekar olarak eser bırakmış insanlar var. Nefiri Behram Ağa gibi mesela, mehter bölümünde nefir çalan bir aynı zamanda sazende ve bestekar.
0: Tabii.
1: Şimdi onun Nihavendi Rumi Saz Semaisi'ni dinleyelim müsaade ederseniz. Edirne Devlet Türk Müziği Topluluğu seslendiriyor hocam.
0: Buyurunuz. Hay hay. Memnuniyetle.

0: Efendim Bedri Mermutlu hocamızla 16. yüzyıl musiki belgelerini konuşmaya devam ediyoruz. Anlattığınız şeyler çok ilginç. Karşılaştığınız şeyler çok bilgilendirici. Eyvallah. Şeyler. Biraz daha açalım konuyu.
1: Şimdi mesela Tamburi Muslihittin'den biraz önce bahsettik. Bu Tamburi Muslihittin 3 padişah devrini yaşamış bir isim. Hatta belki de 4 padişah diyebiliriz. Mesela onun isminin karşı Kanuni devrindeki bir kayıtta Tamburi Muslihittin bir saz tıraşidir. Saz yapımcısı. Sarayda bir de saz yapımcısı kadrosu var. Yani sadece icrakarlar değil, sadece konserler verilmiyor.

0: Aynı zamanda saz yapımı da var ve bu saz tıraşilerden birisi de Tamburi Muslihiddin'dir. Hem tambur çalıyor hem de
1: Tambur
0: saz yapıyor.
1: yapıyor.
0: Evet. Artık belki başka sazları da yapıyor. Şimdi şöyle bir ifade var.
1: Ama Bedri Hocam, zaten düşünün, Enderun gibi bir kuruma sahip olan bir sarayda
0: Komple olması lazım.
1: olması gerekir hakikaten.
0: Tabii,
1: Bütün
0: tabii.
1: bunları, bu ihtiyacı karşılayacak bir
0: A'dan Z'ye
1: departmanın
0: tabii
1: olması
0: ki
1: icap eder hakikaten.
0: mutlaka. Deniyor ki Sultan Mehmet Han zamanında sanat birle yazılmıştır. Kanuni devrinde Buhala Sarayı'da ama Sultan Mehmet Fatih zamanında Fatih, II. Bayezid, Yavuz Selim ve Kanuni dört padişah devrinde sarayda bulunmuş ve o zamandan beri sarayda olan bir
1: Evet.
0: saz tıraşı demek de artık üstad olmuş, o işin piri olmuş bir kişi. Böyle bir şey. Mesela Şehzade Mehmet'in kapusu halkı arasında karşımıza çıkan mehter cemaati var. Yani biraz önce dediğimiz her şehzadenin bir saz heyeti, musiki heyeti olduğu gibi bir mehter heyeti de vardır. Ama bu mehter heyeti mesela biraz önce bahsettiğimiz 187 kişilik, 105 kişilik bir mehter heyeti değil, daha mütevazi çapta bir mehter heyetidir. Mesela Şehzade Mehmet'in mehter heyetinde Zurnazen Hüseyin, Zurnazen Mehmet, Nefiri Yunus, Nefiri Behram, Nakkarezen Şaban, Nakkarezen Hızır, Davulcu Nebi, Davulcu Hızır, Zenç Zen, Zilci yani Ahmet ve Sancaktar Mustafa'dan ibaret 11 kişilik bir kadro var. Burada hem kadronun sayısını anlıyoruz ve hem de hangi sazların, hangi aletlerin icra edildiğini görüyoruz.
1: Evet.
0: Ve bu şehzadelerin de birer mehter takımı olduğunu bize
1: Bedri
0: gösteriyor.
1: Hocam, biliyorsunuz biz mehteri genellikle hep savaş müziği yapan bir topluluk olarak biliriz, ama mesela şehirde sultanın gezilerinde gittiği yerlerde de mehter,
0: Tabii.
1: eski bir Türk geleneği bu,
0: Evet,
1: icra
0: şehir
1: eden.
0: müziğidir.
1: Evet.
0: Yani şehirde konser veren,
1: Aynen.
0: halkın da zevkle dinlediği bir ekiptir mehter
1: Doğru.
0: tabii ki.
1: Şehzadeler de birer aslında resmi kişilik sonuç itibariyle.
0: Tabii Anadolu'da, Amasya'da, Manisa'da işte
1: Evet.
0: Karaman'da şurada burada mehter
1: Evet.
0: dinletiyorlar. Ve Türk müziği sadece sarayda kalmıyor tabii ki. Bunlar vasıtasıyla Anadolu'ya da gidiyor. Yani hem şehzadeler vasıtasıyla hem bu şehzadelerin etrafında oluşan musiki adamları,
1: Evet.
0: mehterler vasıtasıyla Anadolu'nun veyahut da imparatorluğun diğer önemli şehirlerinin de kulakları bu musikiyle aşina oluyor.
1: Şeye kadar var hocam. Mesela Avrupa'daki uç noktalarına kadar,
0: Tabii.
1: oradaki kalelerde görevli
0: Mehterler var.
1: mehterler var
0: Mutlaka
1: hakikaten.
0: bütün kalelerin mehterleri var. Şimdi bir de bu yüzyılda karşımıza çıkan önemli bir belge mesela Acemler meselesi.
1: Evet.
0: Aceman denilen veya Acemiler denilen bir ekip var. Bu güfte mecmualarında sık sık karşımıza çıkar. İşte bu beste Acemlerindir falan diye. Şimdi bu Acemler sadece 2. 4. Murat zamanında falan gelmiş değillerdir. Bunlar 1545 tarihli bir belgede geniş bir Bölüke Aceman diye bir kadrodan bahsediliyor. Ve Abdülali Tebrizi'den, Sultan Ali Basmacı'dan, Abdülhamit Tebrizi'den, Abdülhalik Tebrizi, Ahi Bey, Ali Kulu, Emir Ağa, Pervane, Kaytas, Hızır, Derviş Mehmet İsfahani gibi isimlerden bahsediliyor. Bu 1545 tarihi Kanuni Sultan Süleyman'ın Tebriz seferine çıkmadan önceki bir tarihtir.
1: Evet.
0: Demek ki Kanuni'den önce, Kanuni'nin Tebriz'den getirmesinden önce o zaman da gelenler var.
1: Evet.
0: Bunlar ya Yavuz zamanında gelmişlerdir
1: Büyük bir
0: veyahut da
1: ihtimalle.
0: Yavuz'dan sonraki zamanda da gelmiş olan bir bölüktür. Bunlara Aceman bölüğü veya Acemiyan bölüğü
1: Evet.
0: denmiş. Bunlar da müziğimize büyük bir renk getirmişlerdir.
1: Bedri Hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah.
1: Tabii konuşacak daha çok şey var bu hususta, ama süremiz maalesef el vermiyor. Çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah, ben
1: Allah
0: teşekkür ederim.
1: ilminizi bereketlendirsin.
0: Sağ
1: Çok
0: olun.
1: sağ olun. Efendim, Profesör Doktor Bedri Mer Mutlu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

Mutlu sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Burası TRT Trabzon Radyosu. Ben yapımcınız Yiğit Yavuz. Yeni günün size ve sevdiklerinize güzellikler getirmesini dileriz. Faruk Yılmaz'ın sesinden bir Rumeli türküsüyle başlıyor yayınımız.

günün habercisi güneş doğmak üzereyken henüz açılmamış bir gonca gül gibidir. Goncanın açılmasıyla çiçeğin olağanca güzelliğini ve kokularını ortaya çıkarması gibi güneş de yükselerek dünyayı aydınlatıyor şimdi. Günaydın Türkiye programı bir Azerbaycan türküsüyle devam ediyor. Şahin Gültekin'i Nurten İnap'la birlikte dinleyelim. Kız belin incedir ince, leblerin goncadır gonca.

de gülüm anay yaydan inay. Bugün ayın üçüdür de gülüm anay yaydan inay. Girme bostan içidir yar, girme bostan içidir, girme bostan içidir.

yükü buğday mıdır, yar yükü buğday mıdır, yükü buğday mıdır, yar yükü buğday mıdır. Evliye künür hani, evliye künür hani, eve gider.

0: Koşalım eyvanımız, yar koşalım eyvanımız. Koşalım eyvanımız, yar koşalım eyvanımız.
1: Sen oradan çık, ben oradan.
0: Sen oradan çık, ben oradan.

0: Çelenkleri goncadır gonca, kız belin incedir. Çelenkleri goncadır gonca, kız belin incedir. Çelenkleri goncadır gonca.
1: Asırlardır zamanı hesap ederek yaşıyor insanoğlu. Bunun için geçen vakti birimlere bölmüşüz. Radyo yayıncılığında bu birimleri dikkatle ölçmek, zamanı iyi hesap etmek önemli. Zaman, saniyeler, dakikalar içinde akıp giderken, Günaydın Türkiye programında birlikteliğimiz Kayahan'la devam ediyor. Başıboş saatlerde.

Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili. Birçok yerleşim yerinde denizle yüz yüze geçen bir hayat söz konusu. Bununla birlikte çok sayıda vatandaşımız yüzme bilmiyor. Her gün denizi görmesine karşın o denizin sularına dalmamış, üzerinde kayığıyla dolaşmamış nice insan var. Deniz uçsuz bucaksız bir mavilik. Bazen kıyısında oturduğumuz, bazen de oltamızı salıp balık tuttuğumuz bir su. Trabzonlu sanatçı Bedri Rahmi Eyüboğlu bir tarla olarak görür denizi. Şöyle der: "Deniz dediğim bir tarladır. Gülü gül, dikeni diken, tohumu tohum, toprak gibi verimli, toprak gibi cömert." Bir başka iklimin şairi Orhan Veli farklı bir sevdayla yanar deniz için. Hani şu "Ben zavallı, ben yıllardır denize hasret" dizelerinin şairi: "Ne hoş ey güzel tanrım, ne hoş mavilerde sefer etmek. Bir sahilden çözülüp gitmek, düşünceler gibi başıboş. Açsam rüzgara yelkenimi, dolaşsam ben de deniz deniz. Ve bir sabah vakti kimsesiz bir limanda bulsam kendimi. Ne hoş ey tanrım, ne hoş iller, göller, kıtalar aşmak. Ne hoş deniz deniz dolaşmak, düşünceler gibi başıboş." Ömer Bedrettin Uşaklı da deniz hasretiyle şiir yazanlardan. Onun dizelerinde bu hasret yangın yangın hissettirir kendisini. "Gözümde bir damla su deniz olup taşıyor, çöllerde kalmış gibi yanıyor yanıyorum. Bütün gemicilerin ruhu bende yaşıyor, başımdaki gökleri bir deniz sanıyorum." Engin deniz birleştirici olduğu gibi ayırıcıdır da. Görünmeyen karşı kıyılarda sevenler sevilenler bekler. Nazım Hikmet sürgünde geçirdiği yıllarda "Karşı yaka memleket" diye iç çeker. "Çok yorgunum, beni bekleme kaptan, seyir defterini başkası yazsın. Çınarlı kubbeli mavi bir liman, beni o limana çıkaramazsın" dizeleri de onundur. Yine ona ait dizeler: "İşte geldik gidiyoruz, hoşça kal kardeşim deniz. Biraz çakılından aldık, biraz da masmavi tuzundan, sonsuzluğundan da biraz, ışığından da birazcık, birazcık da kederinden. Bir şeyler anlattın bize denizliğin kaderinden. Biraz daha umutluyuz, biraz daha adam olduk. İşte geldik gidiyoruz. Hoşça kal kardeşim deniz."

Denize Doğru adlı şarkıyı Mustafa Sandal seslendirdi. İnsanların deniz üzerindeki macerası teknelerle başlıyor. Teknelere ilişkin en eski tarihsel kanıtlar M.Ö. 1000 yılında Mısır'da bulunmuş. Mısır teknelerinde genellikle küreklerin yanı sıra

erkenlerde mevcutmuş. Nil Nehri üzerinde bu teknelerle yol alan Mısırlılar, denizde yolculuğa da M.Ö. 1000. yıl gibi erken bir tarihte başlamışlar. İlk yüzyıllarda hem Akdeniz'de hem de Kuzey Denizlerindeki tekneler yaygın olarak kürekliymiş. Ancak yıl boyunca Baltık ve Kuzey Deniz enlemlerinde görülen siklonik fırtınalar yelken kullanımını teşvik etmiş. Bu ilk yüzyılların yelkencilik teknikleri ağırlıklı olarak arkadan gelen rüzgarla yelken açmaya dayandığından rüzgar yönündeki sık değişiklikler yalnızca nispeten kısa beklemelerden sonra yol almaya izin veriyormuş. Küreksiz yelkenli gemilere geçiş, gemilerin rüzgarı arkalarında bırakarak yelken açmalarına daha çok olanak tanıyan teknik yeniliklerle birlikte gelmiş. Yelkenler, rüzgarın yönüne ve kuvvetine bağlı olarak direk üzerinde dönmeyi amaçlayan karmaşık düzenlemelere sahip olmuş böylece. Öte yandan denizcilik sanatları da gelişmiş, 14. yüzyılın başında pusula icat edilmiş. Ancak mıknatıs taşının verimli biçimde kullanılmaya başlaması ancak 15. yüzyıl başlarında mümkün olmuş. Gemilerin giderek büyüyüp gelişmesiyle 17. yüzyılın başlarında doğu ticareti çıkmış ortaya. Büyük, pahalı, mürettebatı kalabalık gemiler denizlerde sefere çıkmaya başlamışlar. Dünya okyanusları yelkenli gemilerle köşe bucak keşfedildikten sonra yelken çağının son aşamasına ulaşılmış. 1840'lar yelkenli gemilerin son görkemli günleriymiş artık. Devasa buharlı motorlarla çalışan ilk deneysel buharlı gemiler Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda geniş nehirler üzerinde kullanılmış. 1809 yılında yapılan 150 millik seyahat bir buharlı gemiyle gerçekleştirilen ilk okyanus seyahati. Bundan sonra dar denizlerde yavaş yavaş ve geçici olarak yolculuklar yapılmış ve daha fazla ülke buharlı gemilerle ilgilenmeye başlamış. Zaman içinde daha yüksek basınçlı buhar, çift ve üçlü genleşmeli motorlar gibi teknolojik iyileşmeler gemileri daha verimli hale getirmiş. Atlantik'teki gemilerin çoğu uzun zaman boyunca ahşap gövdeli olarak kalmış, sonra demir ve çelik gövdeli gemilere geçilmiş ve gemilerin boyutları hızla büyümüş. Bu büyük gemilerin en ünlüsü Titanic, 1912'de ilk yolculuğu sırasında bir buzdağına çarparak batmış, yaklaşık 1500 kişi bu kazada hayatını kaybetmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında deniz yoluyla sivil ulaşım büyük ölçüde askıya alınırken askeri ulaşım genişletilmiş. Ticari denizcilik faaliyetlerinin tarihi büyük yolcu gemilerinin tarihiyle paralel. Yük gemileri, tankerler, askeri gemiler önce ahşap olarak inşa edilmiş. Ahşabı demir, onu da çelik takip etmiş. Bugün gemiler içten yanmalı, mazot, fuel oil ya da benzin kullanan motorlarla yol alıyor. Nükleer güç kullanan, nükleer reaktör tarafından üretilen ısıyı kullanarak buhar türbini çalıştıran gemiler var. Yüksek maliyet ve güvenlik ihtiyacı sebebiyle bu sistem askeri gemilerde ve denizaltılarda kullanılıyor. Elektrik gücü kullanan gemiler de var ki bunlar da bir türbin ya da motorun tahrik ettiği alternatörün ürettiği elektrikle yol alıyor. Gemi üretim ve seyir teknolojileri gelişirken bu gemilerde görev yapacak insanlara ihtiyaç devam ediyor ve denizcilik bir meslek olarak önemini koruyor.

Sezen Kırgız'ın seslendirdiği Ezgi'yi dinledik. Doktor Nazmi Özalp, hekim olmasının yanı sıra bir müzikolog, kemençe sanatçısı ve yazar olan 2006 yılında vefat etmiş değerli bir insanımız. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı'nda Türk Sanat Müziği uzmanlığı, Danışma ve Koordinasyon Kurulu üyeliklerinde de bulunan Özalp, musiki tarihimiz üzerine engin bilgiye sahipti. Kurumumuz yayınları arasında yer alan TRT Arşivlerinden Seçmeler adlı derleme albümün kitapçığında kendisinin yazdığı eski plak kayıtlarının nasıl yapıldığına ilişkin bir metin yer alıyor. Buradan edindiğimiz bilgilere göre sesin termoplastik, yani ısıtıldığında yumuşayıp akışkan hale gelen, soğutulduğunda tekrar katılaşan bir tür plastik polimere kaydedilmesi düşüncesi ilk kez 1877 yılında ortaya atılmış. Üretilen ilk plak 17 santimetre çapında 70 devirle ve 2 dakika çalma süresine sahipmiş. Ebonitten yapılma bu ilk plakların üretimi hayli zormuş. O zamanlar kopyalama sistemi bilinmediğinden bütün plakların tek tek doldurulması gerekiyormuş. Tabii bu da hem zaman alıcı hem de pahalı bir sistemmiş. 1899 yılında metal klişe plakların üretimi işleri kolaylaştırmış ve seri üretime geçilmesi mümkün olmuş. Taş plaklar işte o zaman gündelik hayatımıza girmiş. Plağın son halini alması için 1942 yılına dek beklemek gerekmiş. PVC maddesinin bulunmasıyla daha esnek, sesin doğallığını bozmayan plaklar üretilmeye başlanmış. Plakçılığın ülkemize gelmesi de çok gecikmemiş. Silindirik biçime sahip ilk plaklar bir Amerikan firması tarafından getirilmiş Türkiye'ye. Başlangıçta pilli, kulaklıkla dinlenen cihazlara takılan bu plaklar pek tutulmamış. 1902'den sonra fonograf ya da gramofon denilen cihazların ülkeye girmesiyle çok sayıda firma birbiri ardına plaklar üretmeye başlamış. Ancak klişe plağın hazırlanması için sanatkarların Londra, Paris, Viyana, Berlin gibi merkezlere gitmesi gerekiyormuş hala. Türkiye'de ilk plak fabrikası Atatürk'ün emriyle 1929 yılında kurulmuş. Yeşilköy Eski Plak Fabrikası adını alan bu tesisi de bir İngiliz şirketi hayata geçirmiş. 1963 yılına kadar sadece 78 devirli plak üreten fabrika, bu tarihten sonra 33 ve 45 devirli plakları da üretmeye başlamış. Elektromanyetik bantların gelişerek daha geniş kullanım alanı bulmasına dek plakçılığın musikimize büyük faydası dokunmuş, bir ses arşivinin oluşması bu sayede mümkün olmuş. İstanbul ve Ankara radyolarının ilk müzik yayınlarının bir bölümü plaklarla yapılmış. 1944 yılında burada kurulan plak stüdyosuyla önemli konuşmaların ve kaliteli yayınların canlı yayın esnasında plağa alınması imkanı doğmuş. 1960'a dek sayısı 10 binleri bulan ancak büyük bölümü zaman içinde tahrip olan plaklardan günümüze irili ufaklı 6700 kadar plak kalmış. Doktor Nazmi Özalp'ın tasnif ettiği malzeme arasından TRT Arşivlerinden Seçmeler adlı derlemeye alınmış bir kayda yer verelim şimdi. 1924 doğumlu, 1988 yılında aramızdan ayrılan İstanbul ve Ankara radyolarında değerli icralar ortaya koymuş Radife Erten'i dinleyeceğiz.

0: Değerli dinleyenlerimiz, bugün 13 Eylül Dünya Sepsis Günü. Sepsis nasıl bir sağlık sorunudur, nasıl ortaya çıkar ve tedavi edilir? Bunun hakkında konuşacağız. Telefon hattımızda 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Selçuk Kaya var. Sayın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Yiğit Bey, teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle dilerseniz Dünya Sepsis Günü'nün anlam ve önemi üzerinde duralım. Neden bugün saptanmış, nasıl bir önemi var sepsisin acaba?
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle sizlere ve sevgili dinleyenlerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, Küresel Sepsis İttifakı adını verdiğimiz bir konfederasyon var. Öncelikle bundan bahsedeyim. Bu konfederasyon dünya genelindeki uzmanlık dernekleri, sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakını örgütleri ve ulusal sepsis vakıflarının bir araya gelmesiyle

0: oluşturulmuş olan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Ve bu kuruluş aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası sağlık kuruluşları ve araştırma enstitüleriyle birlikte de yakın işbirliği içinde faaliyet göstermekte. Ve 2012 yılından itibaren de her yıl 13 Eylül günü Dünya Sepsis Günü olarak kutlanıla gelmiş, kutlanılmasına karar verilmiş. Buradaki asıl amaç sepsis dünya genelinde önlenilebilir ölüm sebepleri arasında başı çekiyor. Biraz sonra verileri de ifade edeceğim. Dolayısıyla burada bir farkındalık yaratmak ve farkındalığı sürdürmek, özellikle sepsisli olguları erken tanıyabilmek, tedavisi konusunda yaklaşımlar ve önlenebilmesi için neler yapılabilir gibi sorulara cevap arayarak bu farkındalığı pekiştirmek amacını gütmektedir. Gerçekten mortalitesi yüksek bir durumdur sepsis. Şöyle ki verilerle eğer bunun önemine atıfta bulunmamız gerekirse, dünya genelinde yılda yaklaşık 50 milyon insan her yıl sepsisle karşılaşmaktadır. Ve bunların içerisinde 10-11 milyon kişinin en az sepsis nedeniyle öldüğünü söylemek mümkündür. Dünya genelinde bakıldığı zaman da ölümlerin yaklaşık 5'te 1'inin sepsis kaynaklı olduğunu ve hatta daha da dramatik bir veri, saniyede neredeyse 2-3 saniyede bir sepsis kaynaklı ölümün olduğunu söyleyebiliriz ve önlenebilir bir durum olması nedeniyle konu bizim çok ehemmiyetle gündemimizde. Dolayısıyla bütün çabalar da buna dönük olmuş oluyor.
1: Peki sözünü ettiğiniz ölümlerin hepsine sepsis tanısı konuyor mu değerli hocam? Yani bu çok yüksek bir oran çünkü sizin verdiğiniz.
0: Tabii. Şimdi şöyle, sepsisin bir tanımını yaparak bu sorunuza da öncelikle cevaplandırayım uygunsa. Sepsis dediğimiz şey aslında tek başına bir hastalık tanımlaması ya da tek başına bir enfeksiyon değil. Çok farklı kaynaklardan, odaklardan köken alabilecek enfeksiyonların neden olduğu uç bir durum ama ciddi bir durum. Yani ortak bir sonuç gibi olmuş oluyor enfeksiyonların neden olduğu. Bu deri yumuşak doku olabilir, akciğer enfeksiyonu olabilir, idrar yolu olabilir, gastrointestinal, genitourinal gibi enfeksiyonlar olabilir. Ama sepsis dediğimiz şey asıl olarak vücudumuzun bu enfeksiyonlara karşı göstermiş olduğu bir aşırı bir immün cevap ve aşırı bir inflamasyon, yani iltihabi cevapla beraber ortaya çıkan organ ve doku hasarlarıyla beraber gidebilen ve ölümcül olabilen bir durumu tanımlamak için kullanılmış bir terminolojidir sepsis. Sepsis olgularında enfeksiyon dışı sebeplerle de bazen karıştırılabilirliği olabilir. Travma durumları, pankreatit, yanık gibi bir takım durumlarda da klinik olarak sepsis gibi karşımıza gelebilir ama ayrıcı noktada en önemli fark sepsis dediğimiz tabloya enfeksiyonların sebep oluyor olması. Ve bu enfeksiyonların da mühim olan erken aşamada aslında tanınıp tedavi edebiliyor olmalarıdır. Yani biz enfeksiyonları erken aşamada önlem alalım, tedavi edelim isteriz ki sepsis ve hatta septik şok dediğimiz bir sonraki daha da ileri aşaması, mortalite, ölüm oranının daha da yüksek olduğu bir sonraki aşamaya ilerlemesin vakalarımız. Bunu da tanıyabilmek için tabii 1990'lı yıllardan itibaren bilimsel arenada bazı kriterler geliştirilmiştir ki zaman içinde de güncellenerek gelmiştir bu kriterler. Daha böyle sayısal verilerle daha şeffaf olarak sepsis ve septik şok tanısı koyabiliyoruz.
1: Septik şokla sepsis arasındaki ayrımı nasıl koyuyoruz? Yani septik şok sepsisin bir uç hali anladığım kadarıyla, evet, daha öldürücü doğru bir hali. Doğru. Bunu nasıl tanımlıyoruz doğru değerli
0: böyle
1: hocam?
0: Böyle tanımlayabiliriz. Bir defa her halükarda bu söylediğim bilimsel tanı kriterleri, takip kriterleri ve skorlama sistemleri gibi argümanlar elimizde olsa da her halükarda bu konularda deneyimli klinisyen hekimlerin öngörüleri, görüşleri, düşünceleri, klinik yorumları son derece önemli. Onu söyleyeyim en başta. Ondan sonraki kısımda bu kriterler eşliğinde tabii ki sepsis tanısı koyabiliyoruz. Her zaman elimizde bir mikrop

0: veya bir organizma üremiş veya hazır halde de gelmeyebiliyor. Biz ağırlıklı olarak enfeksiyonla ilişkilendiriyorsak, bu bizim için kriterleri de karşılıyorsa sepsis olgusudur. Septik şok ise daha ciddi bir durum. Burada da tabii ki ayırıcı noktada özellikle dirençli bir tansiyon düşüklüğü, hipotansif bir olgu olması ve yine kanda işte bizim laktat dediğimiz bir ürünün yüksek düzeylere çıkması gibi bazı kriterleri var. Ve aradaki en önemli fark da şu: septik şoktan ise bir hasta mutlak surette yoğun bakım desteğine ihtiyacı var anlamı taşıyor. Yani sepsisli bir hastayı dahili servislerde takip edebilirken, ki mutlaka yatırılması lazım böyle bir hastanın, en azından başlangıç tedavileri için hasta klinik olarak düzelene kadar yatırılarak takip ve tedavi edilmesi lazım. Ama septik şoktaki bir hastanın mutlak surette yoğun bakım ünitesinde sadece antimikrobiyal tedavisi değil, diğer destek tedavileriyle, mekanik ventilasyon gibi, erken hedefe yönelik tedavi gibi bir takım ajanlarla, ilaçlarla desteklenerek takip ve tedavisinin yapılması icap ediyor.
1: Evet, yani basit bir enflamasyon, basit bir enfeksiyon değil, vücudun buna verdiği tepki sonucu ortaya çıkan çok daha ciddi bir tablo.
0: Kesinlikle ve tedavisi de kesinlikle, hani sadece bazen basite indirgeyip antimikrobiyal tedaviymiş gibi düşünülebiliyor ama her zaman iş bu kadar da bu haliyle de değil. Evet, erken evrelerde tanı ve tedavi yaklaşımıyla belki birçok enfeksiyonu veya sepsisin erken aşamalarını önleyebiliyoruz ama birazcık geç kalındığı zaman bu hastalar dediğim gibi septik şok tablosuna ve ondan sonra da mortaliteye kadar gidebilen ciddi sonuçlar doğuruyor maalesef ki. Bu toplumda da gelişebiliyor. Bazen de hastane kökenli sepsisler, yani sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonlar diyoruz biz bu gruba. Sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların neden olduğu sepsis olguları var ki bunlar daha dirençli mikroorganizmalarla da gelişebiliyor ve dolayısıyla yıkıcı etkileri de daha fazla oluyor. Daha da güç oluyor bunlarla mücadele etmek.
1: Küçük yaşlardan başlayarak yaşlı insanlara kadar görülebilen bir rahatsızlık sepsis.
0: Evet.
1: Bir takım ağır kronik rahatsızlıklar olan kimselerde daha çok galiba görülüyor ve bunlarda daha ağır seyrediyor, değil mi?
0: Doğru. Şimdi şöyle, zaten sepsisle mücadele etmek ya da daha genel başlıkla enfeksiyonlarla mücadele etmenin öncelikle ilk basamağı aslında koruyucu hekimlikten geçer. Koruyucu hekimlik dediğimiz zaman da bizlerin aklına ne geliyor veya ne gelmedi? Bir defa öncelikle bizlerin kişisel olarak hijyen koşullarına çok dikkat ediyor olmamız lazım. Örneğin el yıkama alışkanlığı, basit gibi görülen bir el yıkamayla hastane kökenli enfeksiyonların bile en az yarısının azaltıldığı, ortadan kaldırıldığı gösterilmiştir. Dolayısıyla bireysel hijyen en başta geliyor ve yine hijyen uygulamalarına azami özen göstermemiz gerekiyor. Sağlık uygulamalarında hastaya yaklaşırken dikkatle belli koruyucu ekipmanların kullanılması tabii ki çok önemli yaklaşımlarda. İkinci nokta aşılama konuları. Koruyucu hekimliğin olmazsa olmazı. Özellikle de bu bahsettiğiniz kronik hastalığı olan bireyleri. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi, kronik kardiyolojik sorunlar gibi ya da işte immün yetmezlik olguları gibi, ki immün yetmezlik çok geniş bir başlık. Bunun içinde edinsel immün yetmezlikler de var, şeker hastalıkları da var, kronik böbrek sorunları da var. Yani aklınıza gelebilecek çok fazla sayıda hastalık sayabilirim. Bu grup hastalarında mutlaka ve ileri yaşlı vakalar, özellikle 65 yaş üzeri olgular, mutlaka belli bir aşı takvimleri oluşturulup bunlar dikkate alınarak zatürre aşısı gibi, grip aşısı gibi bazı aşıların mutlak surette bu gruplarda yapılması gerekiyor. Dolayısıyla ikinci, üçüncü önemli konu da risk gruplarının iyi belirlenmesi ve bunlara dönük yapılacak aşılama faaliyetleri veya koruyucu yaklaşımlar diyebiliriz. Yine bir başka önemli konu da var ki antibiyotiklerin, antimikrobiyallerin son derece akıllı.

0: akıllıca ve dikkatli, rasyonel kullanmamız gerekiyor. Bütün antibiyotik gruplarına dirençli mikroorganizmalarla gelişen enfeksiyonlar bazen görebiliyoruz ve giderek bunların sıklığı ne yazık ki artmakta. Antimikrobiyallerin rasyonel, yani akılcı kullanımı çok önemli ve burada sadece biz hekimler değil, halkımıza da önemli görevler düşüyor. Kesinlikle bilinçli olmaları, farkındalıklarının yüksek olması, kulaktan dolma veya işte bir başkasının, komşusunun, akrabasının, eşinin, dostunun tavsiyesiyle ya da bir eczanedeki ayaküstü bir söyleşiyle kesinlikle antimikrobiyal kullanımına yönelmemeleri hayati konulardan bir diğeri.
1: Peki Sayın Hocam, şimdi sepsisin en yaygın olarak görüldüğü gruplara baktım. Bunlar arasında dikkat çekici bir grup hamile kadınlar. Bunun sebebi nedir acaba?
0: Hamileler çünkü immün açıdan normal bireyler gibi değildirler. Hormonal değişiklikler var. Bir de ayrıca gebeliğin cesameti. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiğinde de bir takım hem immün sistemdeki o zafiyet hem de işte gebelik cesametinin basısı ve diğer yine hormonal ve fizyolojik bazı değişiklikler eşliğinde üriner enfeksiyon gibi bazı enfeksiyon gruplarına da ayrıca bir yatkınlık geliştirebiliyorlar. Hamilelikte ilaç kullanımı ciddi sıkıntı. Birçok ilacı teratojenik etkileri ya da işte yani başka bir deyişle fetusa olan zararlı etkilerinden dolayı çok kullanamayabiliyoruz. Zor bir süreç ama immün açıdan bakıldığında evet, immün defektif kabul edilebilecek bir konakçı, bir durum gebelik ve belki de gebelik sonrası da birkaç ay daha da bu immün süpresyonun devam ettiğini söyleyebiliriz. Biraz elimizi kolumuzu bağlayan bir süreç.
1: Bebeğe de geçer mi acaba aynı durum?
0: Tabii ki geçebilir. Plasenta aracılığıyla enfeksiyonlar annede gelişen bir sepsis tablosu ve bunun yaratmış olduğu tırnak içinde stres kavramı ölü doğum, düşük gibi ciddi durumlara da tabii ki yol açıp bebeğin hayatını da tehdit edebilir. Sepsisin erken tanısı önemli. Erken tanı için de işte mikroorganizmaları izole edebileceğimiz ve erken ortaya koyabileceğimiz bir takım mikrobiyolojik testler. Bunlarla ilgili tabii yapılan bir sürü çalışma var. Erken tanı enfeksiyon hastalıklarının erken tanısı hayati öneme sahip. Ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuç alma ihtimalimiz artıyor.
1: Peki Sayın Hocam, kendi doktorumuz olursak biraz erken tanı konusunda kendi bilincimizi nasıl artırabiliriz ve belki hekimimizi de uyarmak, yönlendirmek hususunda kendimizde sepsis olduğundan nasıl şüphelenmeliyiz, nelere bakmalıyız?
0: Şöyle ki, enfeksiyonla alakalı bir semptom, bulgu varlığında bunun bir dikkatli değerlendirmemiz lazım ve bir bu konuyu danışmamız icap ediyor. Mesela enfeksiyonların bulguları nelerdir? Genel anlamda bakarsak sistemik veya lokal olabiliyor tabii enfeksiyonlar. Ciddi durumlar sistemik enfeksiyonlardan kaynaklanıyor ve bunların bugün ifade ettiğimiz gibi vardığı ortak bir ileri bir nokta ve tanımlama sepsis ve septik şok olarak zaten karşımıza geliyor. Ama bizim bunlardan önce bu tablolardan önce mümkünse enfeksiyonları tanıyarak bunları tedavi etmiş olmamız çok kıymetli. Nedir bu bulgular? Lokal bulgular, örneğin deri ve yumuşak doku enfeksiyonu. Bacağınızda kızarıklık var, ısı artışı var ve yüksek ateşiniz var. Bir selülit tablosu. Şimdi bunu erken aşamada tanımak çok zor değil ama ihmalkarlık boyutu da olabiliyor işin. Erkenden başlanılacak çok basit bir antimikrobiyal tedavi bunun önünü alıp ciddi durumlara ilerlemesine ve komplike olmasını önleyecektir. Hı hı. Üriner enfeksiyon yine ateşle beraber idrar yakınmaları olan bir bireyde idrarda yanması, sık idrara çıkma, acil idrara gitme gibi ve bulantı, kusma gibi yakınmaları olan bir birey üriner enfeksiyon muyum acaba deyip oradan bir alert duruma geçip mutlaka hekime başvurması ve değerlendirmesi lazım. Ama tabii burada şu da çok önemli. Örneğin her idrar yakınması olan birey üriner enfeksiyon değildir. Yani Ayrıcı tanılarda çok dikkatli davranmak gerekiyor.
1: Bunu tabii biz yapamayız. Hekimimize düşen bir görev bu. O ayrımı yapmak.
0: Bu bulguları olan bir birey hekime müracaat ettiğinde zaten ileriki incelemeler ve ayrıcı tanı, kesin tanı ortaya konulacaktır diye düşünüyorum.
1: Sayın Hocam, çok değerli bilgiler aldık sizden. Teşekkür ederiz. Önemli bir gün. Dünya Sepsis Günü vesilesiyle konuştuk. Dinleyicilerimize sağlıklı günler dileyelim. Teşekkürlerimizi sunalım size. Tekrar görüşmek üzere inşallah.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere ve bütün dinleyenlerimize sağlıklı, mutlu günler diliyorum.
1: Değerli dinleyenler, 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Selçuk Kaya'ydı konuğumuz.

Grup Pinhani'den dinlediğimiz şarkıyla TRT Trabzon Radyosu'nun hazırladığı Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Yapımcınız ben Yiğit Yavuz. Güzel bir gün ve mutlu yarınlar dilerim size. Hoşça kalın.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür. Aklımda kalan satırlar.
0: Orta Çağ Türk devletlerinde suçlular için araya girmek ve bağışlanmaları için çaba sarf etmek, fidye teklif etmek zaman zaman büyük bir suç olarak görülmüş ve ağır şekilde cezalandırılmıştır. Memlük Sultanı Kansuh el-Gavri zamanında ünlü bir Hanefi kadının yardımcısı olan bir adamın genç ve güzel karısı, yine ünlü bir Şafii kadının yardımcısı Nureddin Mesali ile kendi yatağında yakalanmıştı. Suçları ortada olan bu iki sevgili zina suçuyla ölüm cezasına çarptırılmışlardı. Şafii kadının diğer yardımcılarından birisi ve Nureddin'in yakın arkadaşı olan Şemseddin Zenkaluni, ölüm cezasına çarptırılan bu iki kurbanı kurtarmak için bir girişimde bulunarak sultandan suçluların affını istedi. Ancak sultan suçluların affedilmesi isteğine çok kızdı. Bu sebeple Şemseddin ve bu işe bulaşan oğullarının 1000 sopa atılarak cezalandırılmalarını buyurdu. Emir yerine getirildikten ve 1000 sopa atıldıktan sonra Şemseddin ve oğulları akrep ve yılanların kaynadığı Mut'taki vahalara yollandılar. Cezalarını çekmeye devam edecekleri yere eşek üzerinde götürülürken yolda hepsinin topuklarından kanlar akmaktaydı. Bir süre sonra ise Şemseddin çektiği işkencelere daha fazla dayanamayarak öldü. Timur batı seferine çıkmadan önce Semerkand'a atadığı valinin döndüğünde halka zulmedip görevini kötüye kullandığını öğrenince idam edilerek cezalandırılmasına karar vermişti. İnfazsa herkese ibret olması için 1404 Eylül'ünün son günlerinde başlayan Kanigil şenliği esnasında şenlik alanına kurulmuş olan dar ağaçlarında gerçekleşecekti. İdamın gerçekleştirilmesinden önce vali lehine bir takım koruyucu sözler söyleyerek araya girmek isteyen bir kişi, Timur tarafından aynı şekilde idam cezasına çarptırılmış ve sonra da bekletilmeksizin asılmıştı. Diğer taraftan Timur'un yeğenlerinden biri olduğu tahmin edilen Burunday Mirza adındaki bir başka arabulucuysa ayaklarından asılmış ve ölünceye dek bu durumda bırakılmıştı.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi sabahlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hürmüz'de ticari gemileri bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Erdoğan kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Mesajında 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları halen yüreğimizde hissediyoruz ifadesini kullandı. Erdoğan, 12 Eylül'ü Türkiye'nin geleceğine kurulan bir tuzak olarak niteledi. İnsanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma yolculuklarının darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceklerini de vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılış törenine katılacak, hastanenin açılışını gerçekleştirecek. 1458 yatak kapasiteli hastane bir günde 20 bin hastaya hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başlattığını hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Osmaniye'de konuşan Yılmaz, bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi.
2: Çok önemli bir çalışma yapıldı, bir komisyon oluşturuldu, önemli bir rapor çıktı. Bu rapor çerçevesinde de 467 oyla, tarihi bir mutabakatla bir kanun çıkardı meclisimiz ve bu kanun çerçevesinde de çalışmalar başlamış durumda. Bunun iki aşaması var. Çok net bir şekilde kanunun içine konmuş bu aşamalar. Birinci aşama fesih ve silahları bırakma. Öncelikle fesih ve silahsızlanmanın gerçekleşmesi, daha sonra da belli tanımlamalar var orada, o süreçlerin işlemesi söz konusu. İnşallah amacımız Türkiye'de terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıkması, bölgemizden de kalıcı bir şekilde terör gündeminin kalkması. Dolayısıyla bu çok kritik bir süreç. Bunu hep birlikte inşallah başaracağız.
1: Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babülmendeb Boğazı'ndaki kontrolde İbre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. Babülmendeb'de Yemen'deki İran destekli Husiler ilerleme kaydetti. Batı sahilinde çatışmaların sürdüğü bilgisi geldi. Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Gelişmeler üzerine piyasalarda enerji arz riski gündeme geldi. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran basınına göre ise İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın mevcut haliyle yeniden açılmayacağı öne sürüldü. Yeni giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde olacağı, çıkış güzergahının bir bölümünün de İran karasularından geçeceği belirtildi. Türkiye-Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırma yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Bakanlık, Irak hükümetinin saldırıları kınayarak olayların aydınlatılması ve sorumluların tespiti amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğunu belirtti. Açıklamada bölgesel istikrar ve güvenlik

0: tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği belirtilirken, gerilimi tırmandırabilecek her türlü adımdan kaçınılması çağrısı da yinelendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Rum tarafının yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki her iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacağı belirtildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için Türkiye'nin gayretlerine kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Açıklamada Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun 30 Eylül 2027 tarihine kadar bir yıl süreyle askıya alındığı hatırlatıldı. Söz konusu açıklamada adadaki ve bölgedeki gerçekleri göz ardı eden, Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve silahlanma eğilimlerini tetikleyebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğine inanıyoruz ifadelerine yer verildi. Doğu Akdeniz'deki hassas dengeleri dikkate alacak ve bölgedeki barış ve huzur ortamına katkı sağlayacak adımlar atılmasının önemine vurgu yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman olduğu gibi anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz işbirliği ve dayanışma içerisinde Kıbrıs Türk halkının güvenlik ve menfaatlerini korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlılıkla atmaya devam edecektir denildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadelerini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabulüne ilişkin de konuştu. Görüşmenin konusunun yeni yatırımlar olduğunu belirtti. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümünün üzerindeki sis perdesi aralanıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı adli tıp kurumunun hazırlayacağı raporla belirlenecek. 2011 yılında yaşanan olaya dair takipsizlik kararı geçtiğimiz Ağustos ayında kaldırılmıştı. Soruşturma kapsamında cezaevi görevlileri ve sağlık çalışanlarına yönelik iki ayrı operasyon düzenlendi. İlk operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 2 kişi serbest bırakıldı. İkinci dalgada gözaltına alınan 9 şüpheli ise adliye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması talebiyle mahkemeye gönderildi. 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e ulaştı. Kaşif Kozinoğlu, FETÖ'nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Ankara'da Alihan Kuriş suç örgütü, İstanbul'daysa Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Denizolgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Gülistan Doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020'de kaybolmasının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 32 kişi tutuklandı. Eski Tunceli valisi Tuncay Soner, eşi Handan ve oğlu Mustafa Türkay Soner de tutuklular arasında yer alıyor. Amerika'da tutuklu bulunan şüpheli Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci de devam ediyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda 2 gün, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa 1 gün denize girmek yasaklandı. Beykoz Kaymakamlığı Karadeniz'e kıyısı bulunan sahillerde dalga boyu yüksekliği sebebiyle bugün ve yarın denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Sarıyer Kaymakamlığı ise bugün Kısırkaya Halk Plajı'nın deniz ve plaj girişine kapatılmasına karar verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmek istediğini açıkladı. Moskova'dan bu talebe yanıt geldi Kremlin. Zelenski'nin Putin'le görüşmek istiyorsa Moskova'ya gitmesi gerektiğini söyledi. Diplomasi trafiğinde peş peşe açıklamalar yapılırken cephe hattında saldırılar sürdü. Rusya, Ukrayna'da Odessa başta olmak üzere çok sayıda bölgeye hedef aldı. Saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, 96 kişi yaralandı. Rusya Savunma Bakanlığı Donetsk bölgesindeki Vesoroye yerleşim biriminin ele geçirildiğini duyurdu. Ukrayna'da Rusya'nın Samara bölgesindeki petrokimya ürünleri üreten tesise saldırdı. Tesiste yangın çıktı. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılına ilişkin mesaj paylaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının uzatılması üzerine yazılı açıklama yaptı. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Eyüp Spor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsun Spor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5, Korendon Alanya Spor 2, Göztepe 2, Tümosan Konya Spor 1, Trabzon Spor 0. Süper Lig'de bugün 3 mücadele var. 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa, 20'de Galatasaray Kocaeli Spor ve Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 mücadele vardı. Sonuçları aktaralım. Bolu Spor 1, Orpa Yapı Pendik Spor 1, Artı Değervan Spor Futbol Kulübü 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. 1. Lig'de de spor severleri bugün 4 maç bekliyor. Program şöyle. 17'de Ekenler Beton Sivas Spor, Muğla Spor. Yine 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969 Spor. Saat 20'de Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ve Bursa Spor, Turka Esenler Erok Spor. Amili erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında İsviçre karşısında ilk galibiyetini arayacak. Amerika Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend'da Katerina Siniakova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev, Ben Shelton oldu. Final bugün saat 21'de yapılacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara ve İzmir 33, İstanbul, Trabzon ve Erzurum 26, Adana ve Malatya 34, Kahramanmaraş 37, Antalya 32, Bolu 29, Samsun 27, Van 25, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece. Yol durumu. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun 0 ile 20. kilometreleri arasında bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk. yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik kazaları sadece ülkemizde değil, tüm dünyada derin etkiler yaratmakta. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini paylaşmak istiyorum. Her yıl trafik kazaları sonucu dünyada 1.3 milyon kişi hayatını kaybediyor. Buna ek olarak trafik kazaları sonucu yaklaşık 40 milyon kişi yaralanıyor. Ölen ve yaralananların neredeyse %50'si korumasız dediğimiz yaya, motosiklet ve bisiklet kullanıcısı. Trafik kazalarından en fazla etkilenen grup ise 5 ile 29 yaş arasındaki gençler. 25 yaş altındaki erkekler özellikle riskli. 25 yaşının altındaki erkekler toplam kazaya karışan gençlerin %73'ünü oluşturuyor. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarının %93'ü ise trafik düzeni düşük seviyede olan gelişmekteki ülkelerde gerçekleşiyor. Manevi yükün yanı sıra trafik kazaları ülke ekonomilerinin üzerinde büyük etki yaratıyor. Trafik kazalarının tedavi ve üretim kaybının maliyeti ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %3'üne ulaşmakta. Ancak toplum olarak bu ağır bedelleri ödemek zorunda değiliz. Trafik kazaları önlenebilir. Kazaların başlıca nedeni araçlar veya yollar değil. Trafik kazalarının %90'ı sürücü hatalarından dolayı gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu yükü azaltabiliriz. Kazaları önlemek için sürat limitlerine uyarak ve direksiyon başında cep telefonu kullanmayarak ilk adımı atabiliriz.
0: Güvenli yolculuk.

0: Gündem hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programından selamlıyoruz sizleri. 13 Eylül Pazar günündeyiz. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bizler program yapımcımız Melek Baysal, teknik yönetmenimiz Semih Bağlı, mikrofonda da ben Büşra Atayırdam yer alıyoruz. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. Gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Dünya gündemine odaklanacağız. Gazete haberlerinden de bu anlamda da epey bir yer edinilen başlıklar var. Yine uzman konuğumuz, uluslararası ilişkiler sahasındaki uzman konuğumuza bu konuları soracağız. Dünya gündeminden devam edeceğiz daha sonrasında ama biraz daha hoş olan konuları, siyasi konulara ara vererek daha çok toplumsal dokuya da dokunan konulara yer veriyoruz. Yine sonrasında yapay zekayı konuşuyoruz. Günlük hayatta yapay zeka kullanımları başlığı altında konuyu derinleştiriyoruz. Ki bu hafta bu sektörün öncü şirketleri arasında da bazı rekabet kızışmaları da önemli haber başlıkları arasındaydı. Detaylara ilerleyen dakikalarda bakacağız. Son bölümümüzde de kültür sanat haberlerine yer vereceğiz. Farklı başlıklarda yer alıyor olacak bu köşenin içerisinde. Hiç vakit kaybetmeden bir gazete haberlerine bakalım. İlk gazetemiz Türkiye. Mülk değerlendi, davalar arttı. Ev, arsa ve tarla fiyatları arttı. Kardeşler birbirine düştü. Bir yılda 23 bin dava, miras davası ara bulucuya sevk edildi. Aile bağları paraya yenildi. Taşınmaz değerlerindeki astronomik artış miras paylaşımını da aile içi mesele olmaktan çıkarıp ciddi bir ekonomik anlaşmazlığa dönüştürdü. Gayrimenkul kullanımı, satışı ve payların değeri konusunda uzlaşamayan mirasçılar soluğu ara bulucularda ve mahkemelerde alıyor. Bazı davalar yıllarca sürüyor. 12 Eylül zulmünü unutmayacağız. Cumhurbaşkanı darbenin 46. yıl dönümünde ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz dedi. Kazakistan'la suça karşı ortak mücadele. Türkiye ile Kazakistan suç ve yasa dışı göçe karşı işbirliği yapacak. İki kardeş ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği geliştirilecek. Siber ve sınırı aşan suçlara karşı ortak tedbirler alınacak. Geri kabul anlaşmasıyla da Türkiye ve Kazakistan'da yasa dışı olarak bulunanlar iade edilecek.

naylon çadırdan Hacettepe'ye. Zorlu şartlarda YKS'de derece yapan Ahmet'i doktorluk heyecanı sardı. Baba ve annesi orman işçisi, yaylada naylon çadırda kalan ailelerin oğlu Ahmet Deniz yaz tatilini çalışarak geçiriyor. Onca zorluğa rağmen YKS'de derece yapıp hayali olan Hacettepe Tıp Fakültesini kazanan Ahmet, okulunun açılışını bekliyor. Türkiye'yi ateşe çekme planı, İran'ın hedefi Mekke İttifakı. Vekil teröristleriyle Suudi Arabistan ve Babil Menteb'e saldıran İran'ın amacı Mekke İttifakı'nı sabote etmek. Tahran yönetimi Yemen'de Husilerle, Irak'ta da Haçlı Şabilerle, deniz ticaretinin can damarı Babil Menteb boğazıyla Suudi Arabistan'ın petrol hatlarına saldırıyor. Orta Doğu uzmanı Mustafa Özcan, İran'ın hedefi Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan'dan oluşan Mekke İttifakı'nı boğmak, İran'la İsrail bu noktada zımni işbirliği halinde diyor. 15 yıl sonra kabre açıldı. İlk duruşmasına 10 gün kala hayatını kaybeden ve ölümünde FETÖ gölgesi bulunan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun kabre açıldı. FETÖ kabir işlemini adli tıp uzmanları, kimyager ve otopsi teknikerleri katıldı. Kemik ve toprak örneklerinin analiz sonucu Kozinoğlu öldürüldü mü sorusunun cevabını ortaya çıkaracak. Yazan da oynayan da yapay zeka. Kamera, ışık ve devasa setler tarih oluyor. Milyonlarca liralık bütçelere gerek kalıyor ve gerek kal.

artık mümkün hale geliyor denilmiş. Fidan Suriye'ye gidiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın Suriye ziyareti, İsrail tehdidi ve SDG'nin entegrasyonu gibi konuları görüşmek üzere Şam'a gidiyor. Sincar'da silah bırakma, Suriye'de provokasyon. Irak'ın Sincar bölgesindeki PKK unsurları silahlarını Bağdat yönetimine teslim ediyor. Suriye'de ise YPG'nin fesline direnen ve Ayn el Arab'daki cezaevini Şam'a devretmeyen örgüt üyeleri isyan çıkardı, 9 mahkum öldü. Bir diğer gazetemize bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Kuriş FETÖ'ye bağlıydı manşetini görüyoruz. Tanıklar örgütlerin ilişkisini anlattı. Biat etmezse gönderilecekti. Alihan Kuriş'in yakınındaki cemaat üyelerinden Rüstem Şahin, Alihan Kuriş doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi. Hatta biat etmediği takdirde cemaatin başından gideceğini biliyordu. Elebaşı'nın mektubuna rest, Alihan Kuriş'in kayınpederinin kardeşi Mahmut Köse Musuf, 17-25 Aralık darbe girişiminden hemen önce Fethullah Gülen mektup gönderdi. Deniz Olgun, biz devletimizin yanındayız yanıtını verdi. Cemaatin eski liderlerinden Kemal Kaçar'ın manevi oğlu Yusuf Koz, Deniz Olgun ölümüne yakın FETÖ'ye rest çekmişti. Öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerindeki etkisi olduğunu düşünüyorum dedi. Deprem korkusunu çabuk atlattık. Vatandaşın deprem endişesi azaldı. Test için yapılan başvurularda büyük düşüş yaşandı. İBB'nin verilerine göre 2023 depremlerinin olduğu Şubat ayında günde 122 bin başvuru gelirken bu sayı ayda 500-600'e düştü. Dokunsan yıkılacak bina sayısı 1238. Testlere göre 1999 öncesi inşa edilen yaklaşık 40 bin binadan 18.800'ü yüksek ve çok yüksek riskli. En riskli ilçeler de Avcılar, Zeytinburnu, Bahçeli Evler ve Bağcılar. Kiralık altınlar odunlukta bulundu. Vanlı Kara Haydar'ın kiraladık dediği altınlar bir odunluktan çıktı. Düğünde takılan çok sayıda ziynet, döviz, cep telefonları ve bir pasaport odunluktaki valizde bulundu. Polis valize el koydu, ev sahibi gözaltında. Bakü ile enerjide 3 ortaklık. Bakan Bayraktar, Azerbaycan'la Avrupa'ya uzanacak elektrik hattı dahil 3 ortak projeyi duyurdu. Katilin tahammülü kalmadı. Katil İsrail, Batı Şeria'daki işgalleri raporlayan İngiliz askeri birliğinin bir hafta içinde ülkeyi terk etmesini istedi. 15'lik çocuktan 3 bıçak. Kayseri'de bir parkta 15 yaşındaki 4 çocuk arasında kavga çıktı. Cebinden bıçak çıkaran M.E. bir akranını kalbinden, diğer ikisini sırtından bıçakladı. Gazze'de okul yolu. Soykırımcı İsrail'in 3 yılda 74 bine yakın Filistinli'yi katlettiği Gazze'de yeni eğitim yılı başladı. Küçük bir çocuk sırtında çantasıyla dev enkazların arasında geçerek okuluna gitti. Hemen sıradaki gazetemize bakalım. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Alihan Kuriş ve FETÖ itirafları manşetine yer verilmiş bugün. Alihan Kuriş ve grubuna yönelik soruşturmada ifade veren isimler, FETÖ'nün Süleymancılar cemaatini kullanmak istediğini ancak Arif Ahmet Deniz Olgun'un buna karşı çıktığını anlattı. Tanıklara göre Deniz Olgun'un şüpheli ölümünden sonra yönetimi ele geçiren Kuriş ise FETÖ'cülerle yakın bağlar geliştirdi. PISA'dan Türkiye'nin başarısına övgü. Öğrenciler fazladan 3 yıl okula gitmiş gibi. OECD'nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuç raporunda eğitimde büyük sıçrama kaydeden Türkiye'nin başarısı övüldü. Türkiye ilerlemenin ne kadar hızlı gerçekleşebileceğini ortaya koydu ve 10 yıl içinde fen bilimleri performansını yaklaşık 70 PISA puanı yükseltti. Bu 3 yıldan fazla ek öğrenme süresine eşdeğer bir kazanım anlamına geliyor. Restoran ve kafeler toplam kullanım alanlarının en fazla %10'u kadar sigara içme bölümü oluşturabilecek, okul, hastane ve ibadethanelerin 10 metre çevresinde sigara içilemeyecek, hedef 2040'da sigaranın tamamen yasaklanması. Yeni sigara

kurallarına ilişkin bir haberdi. Yaprak mı, kıyma döner mi? Gıda kodeksi tebliğinde yapılacak değişiklikle dönerin yaprak döner mi yoksa kıyma döner mi olduğu açıkça yazılacak. Sucuk, pastırma ve kavurmada ise tütsüleme ile fıstık ve peynir gibi çeşitli maddelerin kullanımı yasaklanacak. Uçurtmalar Gazze için göklerde. İsrail'in Gazze'li çocukların tek eğlencesi uçurtmaları tehdit olarak nitelemesinin ardından çığ gibi artan tepkilere İstanbul Üsküdar'dan da destek geldi. Kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Filistin bayrakları eşliğinde uçurtmalar uçurttu. Aksa Kadınlar Derneği Başkanı Müyesser Yağız, Gazze'de yaşananların tüm insanlığın meselesi olduğunu söyledi. Davutoğlu ailesinin mutlu günü, eski başbakan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu ile Sare Davutoğlu'nun oğlu Mehmet Davutoğlu, Ravza Öğüt ile evlendi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki törende nikahı Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan kıydı. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük gazete turumuzun sonuna geldik. Şimdi bir şarkı molasıyla da birlikteliğimize devam edelim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, yeniden hoş geldiniz Gündem hafta sonu programına ve konuklarımızla söyleşimize başlayacağız. Saat başından itibaren 9'a kadar birlikte olacağız kıymetli konuklarımızla. Öncelikle ilk değerli konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek bizimle birlikte dünya gündemine bakacağız. Niyazi Hocam hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydınlar, hoş bulduk.
0: Sayın Hocam, gündem epey bir yoğun, hızlıca o yüzden başlamak isterim. Dilerseniz Türk Devletleri Teşkilatı ile ilk olarak sohbetimize başlarım, sizin de içinde uygunsa. Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'ın başkenti Astana'daydı. Zaman zaman bu teşkilatın biraz da işbirliği içerisinde

0: Türkiye toplantılarını takip ediyoruz. Sıkı da bir bağ var doğrusu. Yakın zamanda İstanbul'da da liderler zirvesi yapılacak ama bu sefer İçişleri Bakanı Sayın Çiftçi'nin Türk devletleri arasında bir Türkpol teşkilatının kurulmasını teklif ettiğini söylemesi dikkat çekti. Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın İçişleri Bakanları bu öneriyi olumlu karşıladılar şeklinde de yine açıklamasına devam etmişti. Hatta toplantıda ayrıca Sayın Çiftçi suçla mücadele konseyinin de oluşturulmasının ele alındığını belirtti. Bununla ilgili artık yeni nesil suç örgütleriyle ilgili de ortak bir mücadele söz konusu olabilir. Siz bu teklifi nasıl karşıladınız?
1: Şimdi teklifin ismi orijinal değil. Ancak girişim oldukça orijinal. Yani son derece kayda değer. Bir kilometre taşı. Ne açıdan? Türk dünyasının kurumsallaşması açısından. Şimdi bu meseleye elbette sadece duygusal olarak bakmak yeterli olmaz. Doğru da olmaz. Şöyle değerlendirmek gerekir kanaatindeyim. Türk devletleri birbirinden çok uzun bir zamandır ayrı kalmış, uzak kalmış, hem coğrafi olarak hem ilişkiler bakımından uzak kalmış kardeşler birliği, bir aile. Böyle gelişmeler kurumsallaşma yönünde, işbirliğini arttırma yönünde, İçişleri Bakanlığı düzeyinde bu tür gelişmeler oldukça kıymetli. Şimdi biz sizin programlarınızda Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili haberleri hep nasıl yaklaştık? Temkinle yaklaştık. Dedik ki çok büyük beklentiler kurmaya ve çok büyük adımlar atma çabasına ihtiyacımız yok. Burada istikrara ihtiyaç var dedi. Nitekim gelişmeler de bunun bu yönde olduğunu gösteriyor. Birkaç açıdan tabii ki çok değerli. Şimdi her şeyden önce suçlularla mücadele ve bunları birbirine iade etme meselesi devletlerin çok ciddi bir işbirliği geliştirmesini gerektirir. Bu devletler arasında, yani Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri arasında bu işbirliği zemininin hem bir potansiyel olarak ortada olduğunu gösteriyor, hem de bu potansiyelin artık hayata geçmek üzere olduğunu ortada gösteriyor. Ortada olduğunu gösteriyor. Bu bize özet olarak bence şunu söyler. Türk devletleri ilişkilerini genişletmenin yanında, yani farklı konularda işbirliği yapmanın yanında ilişkilerini derinleştiriyor. Yani işbirliği konularında artık daha yapısal işbirliği modelleri geliştiriyor. Türkiye'nin bu teklifi geliştiren ülke olmasına da şaşırmamak lazım. Çünkü bu inisiyatifte sorumluluğu alan, amiral gemi olan, inisiyatif kullanan bir ülkedir. Dolayısıyla çok sağlıklı bir haberdir. Çok doğru bir gelişmedir. Büyük bir ihtimalle somut sonuçlarını da yaşamaya başlayacağız.
0: Kazakistan'la da suça karşı ortak mücadele konusunda işbirliği yapılmasına yönelik imzalar da atıldı bu arada. Onu da dinleyicilerimize paylaşalım. Siz de bir
1: Bravo.
0: ismine atıfta bulundunuz. Interpol gibi yapıları da kastederek tabii ama Sayın Hocam şimdi bu yapılar yani Interpol'e baktığım zaman 1923 yılında kurulmuş. Neredeyse 200'e yakın ülkede üye olarak bulunuyor. Biz de hemen 1930 yılında Türkiye olarak bu teşkilata üye olmuşuz. Biraz burada kurumların merkezleşmesiyle ilgili tabloda da artık karar mekanizmasının değiştirmek istendiği de yaklaşımı var mı acaba? Hem Türk devletleri ile işbirliğinin artırılması ama hem de kuruluş anlamında da belirli bir çatının sadece farklı bir merkezde bulunması. Yani bu farklı
1: Ben
0: merkez bugüne kadar Batı olarak nitelendirdiğimiz merkezdi. Şimdi
1: sorunuzu
0: onun
1: fırsata çevireyim. Ardahan Üniversitesi'nin sloganı şudur: bilgi güçtür. Çok basit, çok sıradan bir söylem olarak gelir kulağa: bilgi güçtür. Bu iki açıdan son derece önemlidir. Hem Ardahan Üniversitesi'ni anmış olayım, hem de sorunuza paralel bir cevap vermiş olayım.
0: Eksik olmayın.
1: Şimdi bilgiye sahip olmak elbette sizi güçlü kılar. Neden? Çünkü hamlenizi hesaplarsınız. Nasıl davranacağınızı hesaplarsınız. Öte yandan bilgiye sahip olmak bir güçlüğü de beraberinde getirir. Zordur yani bilgiyi elde etmek. Şimdi Interpol'ün bahsettiğiniz çok eskilere giden tarihinde ne var? Kimin nasıl suçlandığını, hangi suçlunun nerede, hangi süreçlerle iade edileceğini, devletlerin birbiri üzerinde önemli ölçüde egemenlik devrederek aslında bu süreçleri yürüttüğünü biliyoruz. Ve bunun, bu teşkilat, Interpol'ün teşkilatlanmanın çok eskilere dayandığını ve bugün kurumsallığını çok geliştirdiğini biliyoruz. Hı hı. Peki bir

0: ihtiyaç var mıydı Türk devletleri arasında böyle bir şeye? Zaten uluslararası bir kuruluş vardı, tamamı iyi değil ama Türk devletleri neden kendi içlerinde böyle bir kurumsallaşma süreci geliştirdi? Başka bir şeye daha bakmak lazım. Bölge, devletlerin bulunduğu bölge önemli bir geçiş bölgesi. Yani uluslararası göç açısından bu bir. İki, insan hakları suçları itibariyle de önemli bir kaynak bölge ve geçiş bölgesi. Yani insan kaçakçılığı, zorla insan çalıştırılması ya da suçluların bu ülkelere kaçması noktası. Suçlular nereye kaçar Büşra Hanım? Yakalanmayacakları yere. Yani bu bize şu algıyı oluşturur. Hukukun işlemediği, polisiye tedbirlerin yeterince alınmadığı ülkeler suçluların genelde işte kaçmayı ilk akıllarına getirdiği bölgeler. Şimdi siz bu tür girişimlerle aslında bölgeyi asayişin kolayca sağlandığı, hukukun sağlıklı işlediği ve suçluların üyenin birinde işlediği suçu ötekinde örtbas edemeyeceği, gizlenemeyeceği bir yapıyı ortaya koyuyorsunuz. Bu elbette ki Interpol'e alternatif bir girişim değil. Elbette ki ondan daha iyi yapma çabası da olmayabilir. Ancak bu son derece kıymetli. Neden? Bilgiyi siz üretiyorsunuz. Ürettiğiniz bilginin gereğini de siz yerine getirmiş oluyorsunuz. Ve bu üyeler birbirine karşı aslında bir güvenlik de üretmiş oluyor. Hı-hı. Bu açıdan son derece değerli. Hı-hı. Bence.
1: Sayın Hocam, buradan Avrupa'daki seçimlere doğru geçeceğim. Avrupa'da herhangi bir seçim olduğu zaman aşırı sağcıların yükselişi akabinde en çok konuştuğumuz başlık oluyor. Şimdi yine bunun bir örneğini Almanya'da yaşıyoruz. Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de bir eyalet meclisi seçimi gerçekleşti ve burada da Almanya için Alternatif Partisi AfD %43,8 gibi önemli bir başarı kazandı. Tabii tek başına mutlak çoğunlukla iktidar olma hedefine ulaşamadı ama yine de burada öncü bir yüzdenin sahibi oldu. 2.18 milyonluk bir nüfusu küçük bir eyalet şu anda Saksonya-Anhalt ama yakında Berlin'de de bir seçim olacak. Belki oradan alacağı sonuçla beraber burada aşırı sağın kazandığı gücü konuşmak daha da verimli olacaktır. Ama her bir seçim sonrasında Batı ülkelerinde, Avrupa'da bu kadar aşırı sağcıların ön plana çıkması ve tabii politikalarına baktığımız zaman seçim öncesindeki vaatleri açısından hep bir göçmen karşıtlığı üzerine kuruluk var. Ülkeden gönderilmesi, eğitim zorunluluğunun kaldırılması, çok daha marjinal başlıkları da vardı seçim öncesindeki vaatlerinde. Sizi düşündürüyor mu bu konu, kazandıkları güç? Daha da ileriye gidebilir mi yönetim için?
0: Şimdi parti sadece Almanya için alternatif değil. Hı-hı. Parti Avrupa Birliği bütünlüğü açısından da bir alternatif. Bunu niye böyle söylüyoruz? Bu partinin ne istediğine bakmak lazım. Yani korkutma sebebi ne? Yani herhangi bir parti Avrupa demokratik yapıda yükselebilir, iktidarı elde edebilir. Ancak Avrupa Birliği neden endişeleniyor? Batı devletleri neden endişeleniyor? Buna baktığımızda söz konusu partinin aslında Avrupa Birliği karşıtlığı olmasa dahi doğrudan Avrupa Birliği'nin içinde yer alma biçimine itiraz ediyor Almanya'nın. Peki herhangi bir devletten mi söz ediyoruz? Hayır, biz sizinle Macaristan'a da konuşmuştuk. Neden bu tip seçimleri esasında analiz etmemiz gerekiyor? Tabii ki bu Avrupa'nın aktörlük meselesinde de oldukça önemli. Neden? Çünkü siz amiral gemiyi, Avrupa Birliği'ni inşa eden sürecin yükünü ciddi şekilde omuzlayan bir devletten söz ettiğinizde o devletin yönetimine talip olan partinin ne istediğini bilmek durumundasınız ve ona göre konumlanmak durumundasınız. Şimdi bu son söylediğimi bilerek söylüyorum. Neden konumlanmak durumundasınız? Şimdi Almanya seçim sistemini düşündüğünüzde bütün olarak bu partinin iktidar olmasını çok kolayca beklemezsiniz. Ya ben uzmanı değilim ama uluslararası ilişkiler nazarından ve seçim sistemleri nazarından baktığımız zaman Almanya için Alternatif Partisi'nin yakın bir gelecekte en azından iktidar olmasını beklemezsiniz. Ama ne beklerseniz, ne görürsünüz, bu süreç kamuoyunun bir işaret fişeğidir. Kamuoyunun yöneticilere, devleti yöneten mekanizmaya bir işaretidir. Ne noktada? Düzensiz göç konusunda, mülteciler konusunda çok esnek davrandığını varsayıyor kamuoyuna. İslam ve bu tip Avrupa değerlerinin dışındaki değerleri entegre etmek ve bu konudaki yaklaşımların yumuşak olduğu noktasına ciddi

0: getirdiler. Bununla birlikte Alman milliyetçiliğinde bir yükseliş ve Avrupa Birliği'nin yetkilerinin Almanya'yı yönetmek konusundaki genişliğine dair bir itiraz var. Bakın önemli bir şey daha var burada. Rusya ile ilişkiler ve Ukrayna Savaşı'na yönelik Avrupa Birliği'nin tutumu konusunda da itiraz var. Şimdi bütün bu kalemleri alt alta koyduğumuzda Avrupa Birliği'nin davranış kalıbı üzerine bir itiraz var. Şimdi Trump buna itiraz etti, Polonya lideri buna itiraz etti, Almanya'nın kendi içinden buna itiraz sesleri yükseliyor. Bunu şöyle okumak lazım. Almanya'daki kamuoyu, Alman kamuoyu Avrupa'nın geleceğine dair düşüncesini mi değiştiriyor? Çünkü bu Almanya gibi amiral gemiyi yöneten siyasi elitin de tavrı üzerine mutlaka etki edecek. Bu Almanya'dan görür. Biz dışarıdan baktığımızda ne görüyoruz? Çok ciddi bir mülteci karşıtlığı. Öyle değil mi? Sert göçmen karşıtı bir siyaset. Ancak buna rağmen Avrupa topluluklarının bu siyaseti dahi çok yumuşak bulduğunu değerlendiriyoruz. Ha gelişir mi, yayılır mı? Endişeler tabii ki bu yönde ama bence uzmanlığımın dışına çıkmış olurum bu konuda konuşursam. Ama Avrupa'nın aktörlük problemine bir katkı olumsuz anlamda bir katkı sağlayacaktır.
1: Vladimir Putin burada aslında Alman vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verememesinin bir sonucu olarak Batı'nın da genel anlamda yaptığı bir hata olarak değerlendirmiş. Bu sonucu o yüzden şaşırmadığını da ifade ediyor en son paylaşılan haberlere baktığımızda. Şimdi tabii hocam vaktimiz de belirli bir mertebede olduğu için hızlıca da geçmek istiyorum. Çünkü bu haftanın önemli başlıkları arasında malumunuz Husilerin Babül Mendeb'deki girişimleri ve bu boğazı kontrol altına aldıklarını duyurması, akabinde de Suudi Arabistan'ın petrol transfer hatlarıyla ilgili burada tamamen kapattığını ifade etmesi. Tabii konuyu birbiriyle bağdaştırarak da değil aslında Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, ama Irak'tan fırlatılan birkaç insansız hava aracının isabet etmesinin ardından kapatıldığını duyurdu boru hattını. Lakin bu iki konu birleştirildi. Sayın hocam, tabii bugün gazetelere de baktığım zaman daha çok İran'ın bir hedefi olduğu, burada Mekke İttifakı'nın da merkeze alındığı, hedefe konduğu ile ilgili bir yaklaşımda daha çok gazetecilerin de değerlendirme yaptığını görüyorum. Ama siz nasıl bakıyorsunuz Babil Mendeb Boğazı'nın şu anda Husiler eline geçmesine?
0: Şimdi Türkiye'den baktığımız zaman aklımıza ilk gelenin Mekke Anlaşması olması oldukça olağan. Neden? Çünkü hepimizin aklına şu soru var. Acaba bize bir mesuliyet doğar mı buradan? Acaba biz kolektif olarak ortak hareket edeceğiz dediğimizde an bu an mı diye aklımıza gelmesi son derece normal. Ama ittifak açısından henüz bir eylemi beklemek gerçekçi değil. Çünkü kurulları henüz, bir önceki hafta sizinle bunu konuşmuştuk. Kurulları teşkilatlanması henüz yapılanan bir teşkilattan, yapılanmadan, ittifaktan söz ediyoruz. Ancak bu çok somut ve doğrudan bir tehdittir. Bunu da kabul etmek lazım. Mesele elbette ki yerel değildir sadece. Bugün uluslararası ilişkilerde herhangi bir yerde yaşanan bir meseleyi sadece oradaki devletleri ilgilendirir demek çok istisnai bir durum haline geldi. Bugün çok bağlıyız birbirimize. Küreselleşme dediğimiz şeyin çok yeni bir evresindeyiz. Ve çok hızlı etkileniyoruz. Kısa sürede de etkileri çok yoğun oluyor süreçlerin. Şimdi bölgedeki Husilerin basit bir askeri harekatı ya da Suudi Arabistan'a yönelik bir mücadelesi ya da İran'ın vekiller üzerinden bölgede etki yaratması doğrudur. Bunların hepsi doğrudur ama bunların da üzerindedir etkileri. Şimdi Hürmüz'ün stratejik olarak değerli olabilmesi için alternatiflerinin olmaması lazım İran açısından. Bu bir, iki. Bir başka önemli şey daha. Bölgede olası olarak İran'a karşı bir güvenlik yapılanmasının da işlemediğini göstermek oldukça önemli İran açısından. Bütün bunlar dünya ticaretinde Babül Mendeb geçişinin, boğazının kritik olma seviyesini arttırır. Bu bir gerçek. Şimdi hepimizin aklına olan bir soru, biz bu ittifakı neden imzaladık? Bu ittifak bize yükler ve avantajlar getirecek ama bunlar nedir sorusunun da karşılığı aslında bugünkü bölgede şu an sizinle konuşuyor olduğumuz mesele. Şimdi Türkiye burada elbette ki bölgeye fiili olarak en azından yakın

0: gelecekte gitmesini beklemiyoruz Türkiye'nin, ama bir şey bekliyoruz. Türkiye'nin teknolojisinin bölgeye çok daha hızlı bir şekilde ama müttefikler üzerinden akmasını beklemeliyiz. Bir, iki, ABD'nin bu konuyu çok yakından izlediğini bilmek durumundayız. Bu bize pratik olarak ne anlama gelir bizim açımızdan? Bu ittifak gibi, Mekke ittifakı gibi ABD'nin İran'ı sıkıştırma araçlarının elinden çıkmasına izin vermeyeceğini bilmek lazım. Ama öte yandan ABD meşru bir hedef. Şimdi ABD bölgede etki yaratmak istediğinde İran'ın üslerini ve müttefiklerini vuracağını bekliyoruz. Ancak Türkiye gibi aktörler bölgeye dahil olduğunda, çünkü Türkiye'nin denizcilik kabiliyeti, Türkiye'nin savunma sanayi bu konuda etki yaratacak düzeydedir, meşru hedef değil.
1: İran Cumhurbaşkanı
0: gibi aktörler açısından.
1: Trump'a savaş adamıysan askerlerin de gel, ekmeğimizle niye oynuyorsun diye bir çıkışta bulunmuş.
0: Doğru,
1: enerji
0: doğru.
1: krizini devreye sokması sebebiyle. Burada Prens Salman'ın Trump'ın müdahale etmesini istediği yönünde iki kez aradığı şeklinde haberler dolaşıma girdi ama biraz teyide ihtiyaç duyan bir haber gibi de geliyor doğrusu hocam. Yani böyle bir müdahalenin istenmesiyle ilgili durumda biraz daha temkinli yaklaşıyorum doğrusu, ama buradaki tabii Haçlı Şabilerle ilgili gücü veya diğer vekil güçleriyle ilgili en azından bir cümle itibariyle İran'ın siz hala vekil güçlerini koruduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa o bir sene öncesinde hemen ne kadar buradaki yıprandığı, kolu kanadının kırıldığı ile ilgili tablo çok konuşuluyordu. Bugün bunun tam tersini görükleyebileceğimiz haber var mı en azından? Kısaca onu sorsam.
0: Kolu kanadı şüphesiz kırıldı. Hı. Ama kırık da olsa orada. Hı hı. Ben tek cümleyle böyle diyebilirim.
1: Peki Sayın Hocam, son olarak da Suriye ile ilgili bir haber tabii Türkiye'de de bu haftalarda daha çok konuşulacaktır diye düşünüyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu bir karar, yeni müfredatın yetişmemesi nedeniyle Esad dönemi müfredatının uygulanması şeklinde bir karar açıklandı. Bu kararın da tabii yansıması Türkçe ile ilgili oldu. Suriye'de Türkçenin seçmeli ders statüsünden çıkarılıp yerine Fransızcanın getirildiği. Bunu nasıl karşılamalıyız dersiniz?
0: Şimdi Türkiye'deki Suriyeli vatandaşlar döndüğünde bölgede seçmeli derse de ihtiyaç kalmaz. Bölgede çok ciddi bir Türkçe kullanma ve ihtiyacı söz konusu olacak. Onu söyleyelim yarına dair. Ama bugüne dair bu gelişmeyi çok masum bir yetişemedik, elimizde de bu vardı diye bakmak bana çok doğru gelmiyor ve açıklayıcı da gelmiyor. Şu bakımdan. Şimdi Suriye'nin kurulma aşamasındaki bir devlet olduğunu biliyoruz. Ve biz kamuoyu vatandaşlar olarak bir devletin kurulma sürecine şahitlik ediyoruz. Çok güzel bir şey bence bu. Burada önemli olan şey şu. Suriye bir Arap devleti. Ve bir devletin kendi dilini ulusal dil olarak ilan etmesi son derece normal. Kime, hangi azınlığa, hangi statüye, hangi hakkı tanıyacağı da oranın egemenlik hakkı ile ilgili bir şeydir. Şimdi buna dair de bir itirazımız olamaz. İtirazımız şu noktada. Bölgedeki demografik yapının yapay olduğunu biliyoruz. Bölgedeki nüfus hareketlerinin Arapları ve Türkmenleri bölgeden çıkarıp yerine Kürt nüfusu yerleştirmek yönünde olduğunu da biliyoruz. Ve bugün resmi dil Arapça olan Suriye'de Kürtçenin kabul edildiğini ve bir statü verildiğini biliyoruz. Bunlar hepsi egemen devletin yetki alanındadır, tekrar söyleyelim. Ancak Suriye'nin geleceği açısından riskli olan şey şudur. Suriye sadece Araplardan oluşmuyor. Suriye'de sadece Arap dışındaki milletlerden sadece Kürtler yok. Bölgede çok ciddi bir Türk nüfusu var. Bakın gerisini çok küçük azınlık olarak sayabilirsiniz. Şimdi detaylı sayarsak 6-7 tane etnik sayar. Ancak Türkiye'nin, Türk nüfusun bölgede istikrarı katkı sağlayacağı, merkezi iktidarı güçlendirici, bölgedeki teröre karşı veya istikrarsızlığa karşı duruşunun merkez hükümetten yana olduğu bir Türk varlığından söz ediyoruz. Türk varlığını yok saymak ne Suriye'nin milletleşme sürecine katkı sağlar, ne merkezi hükümetin güçlenmesine katkı sağlar. Bana sorarsanız bu ciddi bir yanlış ve bundan dönülecektir. Neden Fransızca olduğu da ayrı bir tartışmadır. Ancak bu çok ciddi bir yanlıştır ve Türk siyasetinin bürokrasisinin bu yanlıştan dönmesi için Suriye yardım edeceği beklenti.

0: kesimdeyim ben.
1: Muhakkak üzerinde durulması gereken bir konu hiç olarak hiç görüyorsunuz ama Uganda'daki kadar ciddi bir mesele değildir değil mi? Oradaki de ciddi mi demek lazım onu da bilmiyorum ama.
0: Yani Uganda'daki meseleleri ya bu yeni bir şey değil.
1: Evet.
0: Savunma Bakanı'nın Genelkurmay Başkanı'nın açıklamasını konuşuyoruz zannediyorum. çok yeni bir şey değil ama bakın şey demek lazım. Bir yerden biri geliyor, bir açıklama geliyor Uganda'dan. Ne diyor Uganda Genelkurmay Başkanı? Türkler ülkeden çıksın. Bir dönem hatta ilginç iddialar ortaya koyuyordu ama konuşmaya değer olmayan şeylerdi. Ki gündeme getirip de adamcağızı da şey etmeyelim, ünlü etmeyelim ülkemizde. Ancak bir şeye de işarettir. Yani siz Türkiye olarak Afrika'da varlık göstermeye başladığınızda itirazlarda gelir. Kabullerle ve memnuniyetlerle birlikte. Çünkü Uganda'daki rahatsızlığın nedeni esasında bizim Somali'de hem yerel terör gruplarına karşı merkezi iktidarı desteklemek hem de Somali'nin kalkınmasında ekonomik finansal olarak katkı sağlayıp katkı almak noktasında. Diyor ki Uganda Eşşebap'a karşı ben de mücadele ediyorum ama bu kadar karlı değilim. Dolayısıyla Türkiye bana pay versin diye ilginç bir iddia. Türkiye bize borçluydu, ilginç bir iddia. Öte yandan Afrika boyunuzu üzerine çok ciddi bir nüfus rekabeti var. Şimdi Türkiye'de biz Afrika haberlerini bakın siz çok önemsiyorsunuz ama Türkiye genel medyası, ana akım medyası
1: geri planda kalıyor değil mi?
0: Yani o kadar geri planda kalıyor sizin sözlerinizle söyleyeyim. Ancak bir şey daha söylemek lazım. Bu adamcağız Cumhurbaşkanı'nın da oğlu ve çok güçlü de bir aday Uganda'nın geleceği açısından ve kayda değer bir ülkeye itiraz etmeli ki konsolide edebilsin olası seçmenlerini.
1: Evet.
0: Ama Türkiye açısından ciddi bir risk mi? Bir gösterge olarak değerlendirmek lazım. Afrika'da varsınız bir şey yapıyorsunuz o karşılık buluyor.
1: Sayın hocam çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için.
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
1: Bizler için de öyle. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmayı arzu ediyoruz. Erdoğan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. İkinci bölümde de her zaman olduğu üzere yine dünya gündemini bırakmadığımızı ifade ediyoruz. Hala onu sürdüreceğiz. Dünya gündeminde bu sefer uluslararası ilişkiler sahasından çıkıyoruz. Daha ne demek lazım aslında, ben adını da koyamıyorum. Sorayım da. Editörün sandıkçı sesleniyor sizlere. Çıkamıyoruz da, bir çıkıyoruz bir çıkamıyoruz. Ama yine de tonu biraz olsun yumuşatıyoruz diyebiliriz değil mi? İlk haberimiz hangisi olsun, hangisiyle
1: evet,
0: başlayalım?
1: Erken giriş yaptım değil mi?
0: Yok, çok iyi yaptım.
1: Şöyle, evet, yine dünya gündeminde kalıyoruz ama biraz daha hafifletiyoruz gündemin gergin kısımlarından.
0: En doğru ifade bu.
1: Çıkmaya çalışıyoruz. Evet, Britanya'ya dönüyor. Biraz kraliyet ailesinden bahsedelim. İlk haberimiz bu olsun. Britanya'ya dönüyor Prens Harry ve eşi Meghan. Şimdi dönüyorlar da o dönüş nasıl olacak diye.
0: Dünyanın dikkatini çeken aileler.
1: Çünkü aileyle araları uzunca bir zamandır bozuktu. Ama geçen aylarda işte dönüşleriyle ilgili Amerika'ya yerleşmişlerdi. Bir işte bu gündeme düşünce dönüşlerinin acaba devamı nasıl ilerleyecek diye Kral Charles adına gönderilen resmi bir mektup var şu anda. Herkesin dikkatini çeken. Evet, gelebilirler ama artık sıradan insanlar olarak hayatlarına burada devam edecekler diye.
0: Ağır. Kraliyet üyesi değiller.
1: Tabii direkt öyle olmuş oldu. Şimdi tabii kraliyet ailesi mensubu Harry ve eşi işte geçen ay Britanya'ya dönme kararı alıyorlar. 6 yıl önce Britanya'yı terk edip Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmişlerdi. Evliliği sonrası. Özetle tabii ki ailesiyle ilişkileri bozulmuş ve ülkeyi terk edişleriyle de neredeyse belki de kopma noktasına geldi diye de tarif edilebilir. Şimdi iki çocukları var, okula filan yazdırmışlar.
0: Temelli dönüş sağlanıyor artık.
1: Evet.
0: Ben dedelerini ziyaret etti diye haberi okumuştum geçen haftalarda. Kral Charles torunları ilk defa görüyormuş herhalde ya da ya bu büyüklüklerini herhalde uzun zamandır görmüyor mu diyelim. Çünkü doğduğu zaman sanki gördüler diye ben hatırlıyorum.

0: ama haberler ilk defa veriyor gibiydi. Ama hemen akabinden evet kucaklıyorum ama dedeniz olarak.
1: Tabii siz sıradan
0: diğer vatandaşın kralı gibi kralınız olarak
1: artık benim
0: demiş.
1: İçin. Çocuklar da büyük dediğin gibi biri 7 yaşında biri 5 yaşında. Şimdi o mektup şaşkınlık yarattı diye yorumlamışlar. En üst düzey yetkilisi hanedanın oradan geliyor şeye prense haber. Şimdi hükümet birimlerine, orduya ve bölgesel temsilcilere iletilmiş bir yandan bu mektup. Ocak 2020'den beri resmi temsili yoktur bizimle ilgili diye böyle bir net ve sert bence bir ifade. Şimdi sade vatandaş muamelesi görecekler ailece ve aslında en kritik konu da güvenlik protokolleri. Bir yandan tabii eskisi gibi olmayacak ama
0: kraliyetin desteği oluyordu değil mi, ya da koruma olarak etrafında bir çember
1: mutlaka vardı,
0: olmayacak herhalde.
1: Olmayacak ve o asayiş talepleri için doğrudan artık emniyet birimlerine kendiniz başvurun ve bu süreci o şekilde ilerletin denilebilir bu mektubun alt metninde. Yani devlet korumasının iadesi için Prens Harry bu arada girişmiş, yani bazı böyle çabası var belli ki, ama güvenlik komitesinin konuyu görüşmek üzere önümüzdeki hafta bir araya gelip herhalde bir karar vermesi bekleniyor.
0: Evet, şey tam da Diana'nın elbisesinin konuşulduğu zamanlarda yine bu ailenin haberleri çıkıyor. İntikam elbisesinin konuşulduğu.
1: Aile büyük.
0: Evet, peki bu kraliyet ailemizden diğer haberimiz hangisi olsun?
1: Zengin bir aileye geçelim. Aile de demeyelim de zengin bir şey. Yine ilişki haberi aslında bu. Singapur'da fazla magazinsel olabilir. Ama benim ilgimi
0: renkli
1: çekti.
0: Renkli bir haber.
1: Şimdi bir lojistik firmasının CEO'su Singapur'da bir hostesle tanışıyor 2019 yılında. Ama işte böyle bir yıla yakın bir ilişkileri, arkadaşlıkları oluyor. Fakat sonunda ayrılıyorlar. Acılı bir şekilde de ayrılıyorlar. Çünkü bu adam kız arkadaşının başka biriyle görüştüğünden şüphe ediyor. Kendisini aldattığından ve Mart 2024'te dava açıyor. Tahmin edersin ki işte adam da biraz varlıklı belli ki. Ben bu kadına çok para harcadım diye.
0: Geri istiyorum diyor.
1: Tabii şeyde de şimdi yargıcın yorumu var. Onu bulmaya çalışıyorum. Yargıç
0: yani bu
1: demiş ki
0: 2024'te olmuş bu da ve bir yıl mı sürmüştü aslında?
1: Hayır, şöyle
0: bu, bir yıl içerisinde ne kadar harcama yapmıştı bu kadar?
1: Şimdi bunların ilişkisi 2022-2023. Ayrıldıktan sonra işte 2024'te davayı açıyor. Daha yeni sonuçlanmış. 2 yıl da öyle geçmiş. Ama

0: nedense kadının evini ona göre dizayn edilmiş. Onun da parasını istemiş. Bir de hayat sigortası yaptırmış kadın. O da neredeyse işte yine 1 milyona yakın falan. Onları da istemiş. Ama yargıç diyor ki sen demiş yani bu ilişki arkadaşlık başladığında kendini beğendirmek için cömertçe hediyeler yağdırmışsın.
1: Gönülden yapıyorsun diyor.
0: Ve tabii bunu yani kendi
1: zorla yaptırılmıyor.
0: Rızanla yapmışsın.
1: İyi bir ders mi oluyor artık?
0: İşte şeyi hatırladım ben bu haberi okuyunca yıllar önce yine o taraflarda Singapur'da filandı herhalde. Bir adam karısına bu arada çocuklar olduktan sonra filan kadının çok ciddi estetik operasyonlar geçirdiğini fark edip evet. beni kandırdı diye dava açmıştı.
1: Tabii.
0: Hatırlıyor musun?
1: Ama o bence
0: haklı mıydı?
1: Haklı gibiydi. Yani kim olduğunu hiç bilmeden sarsılmış hissedebilir en
0: tabii,
1: azından.
0: Çocuklar
1: o bir duygu
0: doğunca...
1: kırılmasın nihayetinde.
0: Şöyle bu haber bu kadardı.
1: Yani çok ciddi şekilde bir masraf yapması. Normalde itici gelir aslında. Hani verdiklerini geri istemesi durum ama bir aldatma şüphesi dediğin i̇şte. İçin arada emin olamadım. Yani bir soru işareti koydum. Yani.
0: Belli ki onu da sinirlendiren bu olmuş.
1: Evet. Tamam sıradaki haberimize
0: sıradaki
1: geçelim o zaman.
0: Sıradaki haber hem Z kuşağını aslında hepimizi de bence ilgilendiriyor. Bu dille ilgili biliyorsunuz çok böyle güzel haberler üzerine evet. konuşuyoruz.
1: Yeni nesille dönüşümler de yaşıyoruz.
0: Yaşıyoruz. Çok hayatımıza hızlıca giriyor. Bir anda çıkıveriyor. Anlamıyoruz. Yani sadece bu dilde değil. Hani her şeyde böyle. Neden? Sosyal medya sayesinde. Evet böyle bir hıza aslında alıştık bile denilebilir. Tabii. Şimdi Z kuşağının diliyle ilgili bir haber. Euronews yapmış. Son günlerde İşte hızlıca yayılan bir kelime var. Bu da artık girecek belki de hani ciddi sözlüklere de belki girebilir bu ifade diye. Polyesterden bahsediyorlar. Şimdi Z kuşağının yeni kelimesi olarak işte sahte, düşük kaliteli ya da gereğinden fazla kasılmış olduğunu söylemek için Z kuşağı bunu kullanıyor diye. Fakat yani bu girizgahtan sonra bu bir eleştiri gibi değil. Hani Z kuşağını eleştirir gibi değil. Bence birazcık güzelleme yapar gibi de bu buldum ki hak da verdim. Şöyle pek çok şey var aslında, kelime var. Vaktimiz kalırsa ondan bahsederiz. Bu şimdi polyester kelimesi kumaştan biliyoruz ya polyesteri şey değil aslında.
1: Yani çok kaliteli bulunmaz, istenmez de aslında.
0: Evet. Yani o kelimenin kumaşla bağlantısı tesadüf değil diye yorumlanabilir. Şimdi son derece yaygın kullanılan bir işte sentetik lif hızlı moda sektöründe de aslında yoğun biçimde kullanılan bir türden bahsediyoruz. Şimdi genç kullanıcıların bir bölümü seri üretim ve sentetik kumaşlara karşı daha bilinçli bir tutum aslında geliştiriyorlar. Z kuşağında fark etmişsindir sen de. Ya bir şeyi istemediklerinde yani kabul etmediklerinde gerçekten
1: konu kapanıyor orada.
0: Evet ya hepsi bir anda ciddi bir şey yapabiliyorlar.
1: Bir modada yakalandı mı bu konuda? Anında popüler oluyor ki ben bunu biraz sevdim de aslında.
0: Evet evet.
1: Yani şey dediğin gibi yani belki bizim giyim sektörünü dönüştüren bir tarzı olursa çok da işimize gelir sanki.
0: Yani gardıroplarından attıkları şeyi aslında dil ve yani dilde tarif ederken hani duyguyu da karakteri de aslında eleştirebilmenin bir tarifinde kolaylık sağlamış oluyorlar birbirlerine. Neden olmasın dedim ben de. Yani kelime işte buradan hareketle ucuz, seri üretilmiş, yüzeysel, sahici olmayan anlamlarını karşılıyor. Tabii sadece moda ve çevre tartışmasıyla da sınırlı değil. Bu işte yine sosyal medyanın o meşhur şeylerinde, mecralarında gösterişli ama özensiz ya da birbirinin kopyası o video editlerini de aslında bir yandan eleştiriyorlar. Orada da bunu kullanmaya başlamışlar onları tarif etmek için. Ve sonrasında tabii ki bir hani yaşam tarzı, bir işte reklam ya da fazla kusursuz görünen bir sosyal medya paylaşımına da yönelen bir genel eleştiri gibi.
1: Uzun zaman sonrasında aslında duyduğum en orijinal yaklaşım gerçekten yani yeni kuşakla ilgili üretilen kelime modelinde bana orijinal geldi ama tartışmaya değer.
0: Böyle ben beğendim.
1: Meclis kursak da bunu konuşsak. Ben de beğendim doğrusu.
0: Evet evet. Şeyler falan var. Eskiden hani girmiş de sonra kaybolmuş neler var diye hızlıca baktım da o birkaç yıl öncesinin işte Riz var o flört becerisi için. İşte Delul

0: Bu gerçeklikten
1: hiç
0: kopuk.
1: Bilmiyorum kaçıncı dönemde yaşadım ben acaba.
0: Sen söyledikçe kendimi kötü hissetmeye başladım.
2: Tamam, o zaman bu haberi bir yandan Z kuşağının iyi bir keşfi olarak yorumlayarak tamamlayabiliriz.
1: Bugün anlatmış olalım, polyester hayatımıza evet. Girecek demek ki.
2: Şimdi bizden, bizim topraklarımızdan ama Avrupa'yı istatistikler açısından etkileyen bir haber, bir havalimanımızla ilgili. Sabiha Gökçen Avrupa'da kalkış dakikliği artışında ilk sırada. Bu yaz sezonu için söylüyoruz bunu. Avrupa Hava Seyir Sefer Emniyeti Teşkilatı Eurocontrol, onlara göre İstanbul Sabiha Gökçen Avrupa'nın en yoğun 30 havalimanı arasında kalkış dakikliğini geçen yıla göre en fazla artıran havalimanı oldu. Trafiği de %7 artmış Sabiha Gökçen'in. Dakiklik performansı 12 yüzde puan yükselmiş. Bu ciddi bir iyileşme. Yani Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında
1: çok önemli.
2: Küçücük birimler bile çok ciddi bir gün, yani bizim kendi sıradan hayatımızda aslında çok etkilenebileceğimiz durumlar.
1: Tabii tercihleri de çok derinden etkiliyordur. Bu hangi havalimanından tabii gideceğiniz, oradan daha önceki yaşadığınız deneyimler bir sonrakinde tetikleyecektir. %7 artış oranı bize rakamsal olarak düşük geliyor olabilir ama bir havalimanında apron yönetimi, hava sahası yönetimi tabii düşündüğümüz zaman bence ciddi bir %'dir de tahmin ediyorum. Ne mutlu ülkemiz adına böyle bir neticeyi almak.
2: Geçen de Türk Hava Yolları İstanbul havalimanını konuşmuştuk. Ama havayolu şirketlerimiz de bu arada pek çok alanda yine öncülük ediyorlar. Çok ciddi kaliteli performanslar.
1: Ben bir hafta
2: açısından
1: öncesinde tabii uçağımız bir rötar yaşamıştık ama hava şirketinden dolayı değildi bu. Farklı sebeplerden dolayıydı. Ve normal şartlarda, yani bu zamana kadar yaptığımız uçuşlara baktığımız zaman yeni gelen uçağın hazırlanmasıyla ilgili süre fazlasıyla yer ayrılır. O kadar kısa sürede hallettiler ki. Yani arı gibi bir çalışma gördük orada. Yeter ki hani burada anladık bizleri, yolculara mutlu etme niyeti olduğu için. Çünkü markaya da bir şekilde zarar olarak da dönebiliyor bir negatif reklam yönünde. Hakikaten takdire şayandı. Yine böylesine güzel bir tablo yaşamıştım ben de kendi havalimanımda.
2: Son zamanlarda işte düşen dizilerden bu. Yine platformlara düşen dizilerden. Kısa bir şeydi, seriydi. Fakat havalimanında geçiyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani eskinin de bir meşhur filmi vardı ya, Tom Hanks'in, hatırlar mısın? Çok çok şey öğretmişti o havalimanı da olabilecek
1: hadiselerle ilgili
2: sorunların açısından. Tabii hazırlık, yani işe yarayan filmlerden, dizilerden de. Bu da öyleydi. Gerçekten bir havalimanında bizim görmediğimiz ama arka tarafta çok
1: onlarca insanın
2: ciddi bir
1: bir zincirin doğru çalışması, devam etmesi,
2: bir tanesinin aksamasının ne kadar ciddi sonuçlar doğuracağı.
1: Biz de doğrusu hıza alıştıkça yavaşlamaya tabii da karşı tahammülümüz de olmuyor yani.
2: Tabii yeni şeyde bak, konuyu açıyor ama süremi de geçiyorum. Yeni bir akım başladı biliyorsun. 30 dakika hiçbir şey yapmadan ekranın karşısında.
1: Ay, beni düşündürdü o gerçekten.
2: Ben de düşündüm üstüne. Yapılabilir yani mi?
1: Zor geldi bana düşüncesi, ne yalan söyleyeyim.
2: Muhtemelen.
1: Yani o kadar da teknolojiye aşırı bağımlı bir insan da değilim ama yine de hiçbir şey yapmadan o zihnimi kendimle baş başa tutabilmek iyi bir akım.
2: Evet, şöyle süreyi iyi değerlendireyim diye İzlanda'da sevindirici bir haber olarak veriyorum, bir doğa sever olarak. Balina avcılığını kalıcı olarak yasaklanması düşünülüyor. İzlanda hükümeti ticari balina avcılığını kalıcı olarak yasaklayabilecek yasa tasarısını Şubat 2027'de parlamentoya sunacak. Kabul edilmesi halinde ticari balina avına izin veren İki ülke kalıyor, Norveç ve Japonya. Kendi karasularında o ticari balina avcılığını sona erdirebilecek bir karardan bahsediyoruz şu anda İzlanda'da. Ve hayvan hakları ve çevre örgütlerinin uzun süredir devam eden çağrılarının ardından bu gündeme geliyor. The Guardian'ın haberi bu. Ve mevcut balina avcılığı yasalarının güncelliğini yitirdiğini söyleyerek

0: aslında bunu gündeme taşımışlar.
1: O zaman ve balinaların gözü aydın diyelim mi? Norveç ve Japonya'dakileri ayaklanmaya çağırıyorum. Süzgeçlerin havaya kaldırmalarını. Eksik ama güzel bir haber. Zaman zaman evet. Suyla ilgili, yani denizaltı ile ilgili de böyle güzel haberleri aktarıyorsun bizlere. En son kutup ayısı aklımda kalmıştı, yani o
2: düdük uyandırmasıyla
1: ilgili tabloda. Bugünlük böyle diyelim mi? İzlanda'da balina avcılığının yasaklanmasıyla bitireceğiz.
2: Diyelim, bir tek son dakika
1: anladım, yapalım mı? Bir şey var, bir cümle.
2: Bir şey var. Kocaeli'de düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası. Milli para yüzücümüz Defne Kurt dün galiba, evet, 5. altın madalyasını da kazandı ve bir Avrupa şampiyonasında 5 altın madalyaya ulaşan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti. Defne Kurt'u tebrik edelim. Bir de Turgut Aslan Yaraman var. O da şampiyonada 2 altın madalya kazandı.
1: Koleksiyon daha da büyüyecek.
2: Evet.
1: İki sporcumuzu da tebrik ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, editör Nihan Sandıkçı bizlerle beraberdi. Dünyada bu haftaki gelişmeleri aktardı.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda günlük hayatta yapay zeka kullanımları üzerine konuşacağız. Bu hafta içerisinde de sosyal medyayı, platformları, teknoloji dünyasını karıştıran haberler de ortaya çıktı. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le konuşacağız. Genco Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkürler. Genco Bey, bu hafta içerisinde Anthropic'ten ayrılan bir çalışanın uyarısı çok dikkat çekti. Gazetedeki haberlerde gördük. Farklı haber kanallarında işlendi. Çünkü böylesine bir önemli firmada çalışan kişinin bizzat yani insanlığın sonunu getirecekler şeklinde çıkış yapması. Neler söylersiniz? Nasıl karşıladınız bu haberin? Detaylarını paylaşır mısınız?
1: Tabii bu arkadaş 27 yaşında bir güvenlik uzmanı. Jacob Coxon diye. Yakup diyelim biz kendi dilimizde. Yakup arkadaşımız Anthropic'ten ayrıldı ve işlerinden duyurdu bu ayrılışını. Çok yakın bir tarihte ayrıldı. Ve hem OpenAI'da çalışmış daha önce hem de Anthropic'te. Yani iki tane büyük yüklenici yapay zeka tarafından neredeyse insanların %80'ini kullandığı, yapay zeka kullananların %80'inin başvurduğu şeyleri kullanan, platformları kullanan yerlerde çalışmış ve sorumlu davranmadığını, hayatımızda kumar oynadığını söyledi. Aslında burada demek istediği şey yapay zeka hayatımızı ele geçiriyor demek istemiyor. Sadece yapay zekanın modellerini sorumlu davranmayıp da sadece yapay zekayı kendi kendine geliştirme tarafında çok hızlandırdığını işi ve kontrolden çıkıp yapay zekanın kontrol edilemeyeceğini bahsediyor. Yani olay bizim hayatımızla ilgili değil, yapay zekanın çok güçlenmesiyle ilgili. Tabii ki bu güçlenince etkilenecek olan tek tür biz olacağız. Bizim hayatımız olacak. İkinci kademede bizimki geliyor. İşin diğer tarafı ise şu anda aktif olarak Anthropic şirketinde güvenlik üzerine çalışan başka biri de destek verdi. Haklı dedi. Bu konusunda çok haklı. Dün de Anthropic aslında resmi bir açıklama yaptı ve dedi ki biz bu gelişimi yavaşlatmamız gerekiyor. Bu hızı yavaşlatmamız gerekiyor. Burada hız ve güvenlik konusu çok ciddi bir tartışma. Ve yapay zekanın kendi araştırmasına katkı verebildiği, yeni modeller geliştirebildiği ve kendi kapasitesini arttırabildiği arttırabilmesinin hızının yavaşlatılması gerektiği. Yani kendi kendini geliştiriyor şu anda. Çok büyük bir sorun. Şu ana kadar biz geliştiriyorduk. İnsan eli vardı. İki tarafta da. Kullanıcılar bilgiyi veriyordu ve arama paternlerini veriyorlardı. Yani bir arama düzenini veriyordu. İnsanlar neyi merak ediyor, ne soruyor, ne ediyor gibisinden. Ve işin diğer tarafında da kodlamacılar ve yazılımcılar bu işin yazılımını yapıyordu.
0: Şöyle Genco Bey, peki sözünüzü bölüyorum ama bir bu hafta içerisinde mesela başka haberlerde de bir Türk-Amerikalı matematikçi Levent Alpöge, Anthropic'de

0: çalışan kendisi de. Burada bir uzun zamandır çözülemeyen bir problemi özellikle de bir başka araştırmacıyla beraber çözdüklerini duyuruyorlar. 1 milyon evet. dolar ödüllü bir Navier-Stokes problemi diye geçiyor bu konu. Hı hı. Ve hemen OpenAI tarafından da harekete geçildi. Olası çıkacak bir makalede bu kişinin adının geçilmemesi gerektiğiyle ilgili detaylar da paylaşıldı. Daha sonrasında kısa süre içerisinde yine yani rakip bir yapay zeka firması olarak da bu problemin çözülmesiyle uğraşıldı. 1 milyon dolar ödülü diyoruz ama herhalde bunun 20 katına kadar harcama yapıldı. Yani bir böylesine bir çünkü rakip firmanın ön plana çıkması ile ilgili tablo belki daha büyük zararlara yol açacak diye de firmanın evet. akabinde devreye girdiğini görüyoruz. Bu tarz bir savaş ortamına baktığın zaman yani o hemen en uçtaki en azından masada oturanlarla ilgili tabloda savaş ortamı gibisinden bir rekabet gözlemliyor musunuz? Böylesine bir yaklaşıma baktığınızda bir problemin çözümü sadece bir başka firmada çalışan tarafından yapıldığı için bile bu kadar efor sarf edilmesi. Akabinde diğer çalışanın hiç insanları düşünmeden şu anda böylesine bir yola sokmaları. Güvenlikle ilgili bize ne sunuyor dersiniz? Nasıl yaklaşma insanlar? Çünkü sempatik bir tarafı var. Yani günlük hayatta yapay zeka kullanımları derken bile aslında biz biraz daha bunun olumlu yanlarına işaret ediyoruz ama sorduğum evet, soru tamamen olumsuz.
1: Tarafı, aynen.
0: Yani bugün buna yarayırsak var, sizinle.
1: Yani iki şirket birbiriyle şey yapıyor. Bir savaş halinde iki ya da üç şirket. İşte onun adını geçirmeyelim aynı dediğiniz gibi yani işin iletişimsel tarafında bir savaş var. Biz daha güçlüyüz konumunda. Bir de burada Fields madalyalı 25 tane matematikçi birleşip yapay zekanın çözdüğü soruna karşı da bir savaş oluyor. Hmm. Yani şu anda Fields matematik madalyası çok önemli bir madalya ve burada böyle bizim matematikçiler çok daha iyi bilecektir. Tao gibi, Scholz gibi, Vivani gibi böyle çok büyük matematikçi isimler bunlar. Bu 25 tanesi birleşerek bu problem çözümünün aslında matematik etiğine uygun olmadığını ve bu çözümün kabul edilmemesi gerektiğini anlatıyorlar. Hı. Bu da yeni yayınlanmış bir makale. Bu da böyle bilim dünyasının aslında yapay zekayı en çok kullanıp da en çok hızından faydalanan dünyanın açtığı başka bir savaş. Yani iki savaş aynı anda yaşıyor sektör. Yapay zeka sektörü ve bundan biraz sonra anlatacağım konuda en çok etkilenen de bizler oluyoruz. Tamamen sektörün dışındakiler. Kendi aralarındaki gelişimi hızının iletişimsel yani reklam ve promosyon değerinin düşmemesi için kendileri arasında savaş yapıyorlar. Hı-hı. En çok işlem hacmi bizde, en iyi biz çözüyoruz gibi. İkincisi ilgilendikleri sektördeki insanlar ömürlerini buraya harcamışlar hatta yani ekollerini diyelim yani 4-5 Hı-hı. ömür harcanmış ekol insanlar bu sefer böyle olmaması gerekiyor. Yani bizim ömrümüze adadığımız sorun böyle çözülmemesi gerekiyor.
0: Genco Bey, tabii burada hani sizin açmış olduğunuz o kullanım alanlarıyla ilgili yapılan şeyleri ben gerçekten daha sonrasında sizinle detaylı konuşmak istiyorum ama bugün biraz daha bunu öncelememin sebebi bu hafta hakikaten bu kadar güvenlikle ilgili konularla alakalı çok fazla sayıda şeyler çıktığı için benim sizden ricam yapay zeka kullanmak isteyenlere bir uyarılarınız olsa, bugün buna yer verirsek neler söylersiniz? Yani bir yapay zeka kullanımında nelere dikkat ederek insanlar ilerlemeli?
1: Yani öncelikle şu, yapay zeka sadece bizim kendi verdiğimiz veriyle beslenen bir yapıdan çıktı şu anda. Evet. Bundan geçen sene olsa mümkün olduğu kadar az veri verelim diyebilirdik. Fakat şu anda sadece veriyi veren biz değiliz. Yani bizim aracı olarak kullandığımız başka uygulamalar da başka veri tabanları da bu veriyi yapay zekaya gönderiyor çünkü onlar da yapay zekayı entegre ettiler.
0: Yani manipülasyona açık bir durum var mı?
1: Tabii.
0: O yüzden her veriyi de paylaşmamamız mı gerekiyor dersiniz burada?
1: Her veriyi paylaşmamamız demek şöyle, tatile gittiğinizde kendi arşiviniz için bile fotoğraf çekmemeniz gerekiyor.
0: O kadar.
1: Yani ya da işte ne bileyim gluten hassasiyetiniz var. Bunu hiç kimseye söylemiyorsunuz. Kendiniz sadece bir küçük tırnak içinde kınlanmayla bu hassasiyeti hissediyorsunuz ve aldığınız üründe gluten var mı diye ürünün fotoğrafını çekiyorsunuz ya da bununla ilgili bir arama yapıyorsunuz. Siz otomatikman bu veriyi vermiş oluyorsunuz. Ve bu verdiğiniz şey çok büyük bir database.

0: Yani bu kadar aslında en ufak böyle masa sohbetlerimizde bir konuyu danışmak için kullanıyoruz ama daha sonrasında kişisel alanlarımızı da yine yapay zeka üzerinden nedense onu da bir bilirkişi kabul etme konusunda da hevesimiz de biraz yüksek. Buradaki
1: Tabii.
0: belki psikolojik tabanını da aşmak lazım. Bilemiyorum doğrusu, hakikaten beni de aşan çünkü yeni tanıştığımız unsurlar. Şimdi biraz daha böylesine güvenliği sorgulayan kısımlar olduğu için diğer taraftaki hususlara daha çok yeni geliştirilen teknolojiler bugün sizinle konuşmayalım arzusunda durun. Biraz bir sizin
1: Olur.
0: vesilenizle beraber buradan dinleyicilerimize de bir uyarı notu düşmüş olsun. Bir kulağımızda belki bir küpe olarak da bir acaba noktasında kalalım arzusunda duydum doğrusu. Yoksa gerçekten de çok ilginç haberler de karşımıza çıkıyor. Buna biz de karşı duramıyoruz Gence Bey. Çok teşekkür ederiz sizin de vermiş olduğunuz bilgiler için. Açmış
1: Rica
0: olduğunuz
1: ederim.
0: için bu uyarı kanalı için özellikle de. Çünkü bu firmalarla ilgili tablo hala bizim kafamız karışık. Ben her hafta yine de bu karışıklığa çekiyorum ben de. Fark ediyorum sizinle konuşurken.
1: Aynen, yani
0: Ne
1: şöyle
0: kadar
1: bir şey
0: sevsem de.
1: yapılabilir kullanırken, güvenlik kısmını kabul edişte koyabiliriz. Yani ben şahsen öyle yapıyorum kendi hayatımda. Yapay zekadan gelen veriyi kendi kabullenişimde bir güvenlik duvarı koyuyorum. Yani bunun yapay zekadan geldiğini mutlaka kendi etiğime göre, kendi anlayışıma göre ve kendi bilgi birikimimin ve araştırmama göre sağlamasını yapıyorum.
0: En baştan mı
1: Yani
0: yapıyorsunuz onu da? Bunu da önemli
1: evet.
0: bir not olarak da bırakalım Genco Bey. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
1: Ben teşekkür
0: Ama
1: ederim.
0: önümüzdeki
1: İyi
0: hafta
1: pazarlar
0: yine
1: diliyorum.
0: bugün açacağınız konularla da devam edelim lütfen. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerleydi. Sevgili dinleyicilerimiz, kültür sanat haberleriyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Yine kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz telefonu astığımızda. Aydan Öksüz günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar Büşra.
0: Çok teşekkür ederim. Hangi başlıklar var bizler için? Neler hazırladınız?
2: Bu hafta okullar açıldı ve yarın da açılıyor. Artık şehir hareketlendi, büyük şehirler özellikle. Bu hafta da yine festival, sergi, malum yeni tiyatro sezonları da artık resmi açılışlarını yapmaya başladı. Ve yine her hafta aktardığımız gibi sinema gösterimleri ve yeni kitaplardan da haberleri paylaşalım. Ama öncelikle dünyadan ve ülkemizden gelişmelerle başlayalım. Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 14. Boğaziçi Film Festivali'nin yarışma bölümlerine başvurular 15 Eylül'de sona erecek. Hani burada ilgisi olanlar varsa bunu aktarmış olalım. Aynı zamanda tabii bu festival 8-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Hem ulusal uzun metraj hem de uluslararası uzun metraj ve kısa film ve belgesellerle olmak üzere 4 ana kategoride yarışma düzenlenecek bu yıl.
0: Duyurmuş olalım.
2: Evet, bunu duyurmuş olalım. Bir başka haberimiz de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 18. durağı Kahramanmaraş'ta ilk kez gerçekleşecek olan Kültür Yolu Festivali 12-20 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta ev sahipliği yapacak. 9 gün boyunca 14 farklı noktada 208 etkinlikle aslında hem tarihi hem de kültürel değerlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Tabii malum Kahramanmaraş deyince aklımıza hemen dondurması geliyor ama bir taraftan da tabii ki farklı yerel tatları da var. Onlar da 52 lezzet noktasıyla mutfak kültürünü festival meraklarıyla buluşturacak.
0: Gidenler eminim her birini tadacaklardır. Şimdiden eğlenceler, iyi eğlenceler dileyelim biz de onlara.
2: Evet, vizyon filmleriyle devam edelim Büşra Hanım.
0: Tamam.
2: Öncelikle yine festival haberini paylaşalım. Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliği düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali 14 Eylül'de başlıyor. Ve 20 Eylül'e kadar da sürecek festival. 41 ülkeden de 76 film izleyiciyle buluşacak. Pedro Almodóvar'ın bu yıl Cannes Film Festivali'nde yarışan yeni filmi Bitter Christmas, Buruk Noel'de Türkiye'de ilk kez Ayvalık'ta gösterilecek. Bu haberi de paylaşalım. Vizyona gelen filmlerden de bahsetmemiz gerekirse 7 film bu hafta vizyonda. Aşkın Büyüsü 2, işte Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, 12 Savaşçı, İçimdeki Yabancı gibi farklı türlerden hem animasyon hem de bilim kurgu tarafında, özellikle Arabalar mesela, Cars filmi bu yıl 20. yıl kapsamında yeniden vizyona girecek. Bunu da duyuralım bu şekilde. Çünkü beni mesela çok heyecanlandırmıştı Arabalar. Benim sevdiğim bir filmdir.
0: Önerinizi ön planda tutalım biz de. Sizin
2: evet.
0: Önerileriniz hakikaten güzel oluyor. Peki yaz boyunca ve bahar mevsiminde hep konserleri şahit ettim. Şimdi biraz daha havalar soğumaya başladı ama hala güzel konserler var mı?
2: Evet, açık hava konserleri devam ediyor hala. Özellikle Harbiye Açık Hava'da ve farklı yine açık alanlarda konserler. Mesela 19 Eylül Cumartesi günü Tori Büvar'da açık hava sahnesinde Kenan Doğulu konseri olacak. Yine 19 Eylül Cumartesi günü de Muaf Kadıköy sahnesinde Kurtulan Express sahne alacak. Küçük Çift Park Film Kulübü'nde de yine 15 Eylül'e kadar farklı filmler, işte Hizmetçi Uzun Tepeler, Davet gibi filmlerde yine açık havada film keyfi yapmak isteyenler için güzel tercih olabilir.
0: Evet, hala güzel zamanlar zaten bunları değerlendirmek için. Peki tiyatro içinde var mı önerilerin sahne sanatlarında?
2: Tiyatro tarafında İBB Şehir Tiyatroları 2026 ve 27 sezonlu repertuarını açıkladı geçtiğimiz günlerde. Yeni sezonun hazır mıyız mottosuyla başlayacağını duyurdular. Bu sezon tabii birçok aslında tiyatrolar henüz takvimlerini açmadılar ama yavaş yavaş duyurular başladı. Özellikle devlet tiyatroları ve şehir tiyatrolarında Eylül ve Ekim planları oluşuyor. Bu yeni sezonda da işte Hayalinin Hayali, Köşe Başı gibi filmler seyirciyle buluşacak. Tabii bu sene hazır mıyız mottosu güzel bir soru olmuş yeni tiyatro sezonunda. O da yani biraz böyle değişen dünyalara karşı yeni bir soru ve hani bu taraftan da bakabilir miyiz gibi bir olasılıkla herhalde öyle yeni oyunları da izleyicileri de buluşturacak.
0: Peki kapanışımıza bu kadar yaklaşmışken önereceğiniz kitaplarda olursa bizler için çok mutlu oluruz.
2: Elbette. Kitaplardan önce hemen ufak bir haberi paylaşalım. Malum Nobel ödülleri için geri sayım vakti. Okurların her yıl merakla beklediği Edebiyat Ödülü için favoriler açıklandı. 5 Ekim'de ilk kez tabii duyurular başlayacak ve 8 Ekim'de açıklanacak. Bunlar arasında da Amitav Yoş gibi, işte Anne Carson, Sezar Arya gibi bazı isimler var. Benim de favorim var ama bakalım yine bu yıl da Salman Rushdie de yine favoriler arasında. Bakalım kim olacak onu da göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda paylaşmış oluruz. Evet. Hemen bir kitap haberini de aktarayım buradan. Murat Çelik'in Hala Birinin Özür Demesini Bekliyorum romanı çıktı bu hafta ve o da biraz çocukluk anılarından kayıplar ve yarım kalmış ilişkilere uzanan biraz böyle gündelik hayatın görünmeyen yüklerini anlatıyor. O belki bir kitap önerinizi isterseniz paylaşabilirim. Ben süremiz daha az ama size bırakıyorum.
0: Bir tane daha alırız. Kitapları hiç hayır diyemiyorum doğrusu.
2: Süper, tamamdır. O da Menekşe Tokyay'ın Yeni Yalnızlar Dijital Çağın Çocukları kitabı. Bu da malum dijital yalnızlık salgınının sonuçlarını hep beraber görüyoruz ama bunları da biraz daha çocuğun üstün yararı perspektifinden yaklaşıyor konuya yazarımız.
0: Evet.
2: Türkiye'den ve dünyadan örneklerle bunların yanıtlarını arıyor.
0: İyi ki almışız bu öneriyi. Son derece önemli bir konuya atıfta bulunuyor burada da Menekşe Tokyay. Çok teşekkür ederiz Aydan Öksüz aktarmış olduklarınız için.
2: İyi hafta sonları diliyorum.
0: Biz de sizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Keyifli bir zaman dilimi geçirmemiz için hazırlık yapıyorsunuz. Keza sizlerin de öyle geçmesini içtenlikle arzu ederiz. Kültür Sanat Medyatörü Aydan Öksüz bizlerle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle yayınımızın da sonuna geldik. Melek Baysal, Semih Bağlı, Büşra Tayırdam haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'nin ardından Samsun'a gidecek. Samsun'da tamamlanan şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye ile ilgili kanun çerçevesinde çalışmaların başladığını hatırlattı. Terör meselesini gündemden kalıcı olarak çıkarmayı amaçladıklarını söyledi. Bu kritik süreci hep birlikte başaracağız dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin CHP'den ayrılıp ayrılmayacağına dair sorusunu yanıtladı. Ayrılıkta azap, birlikte rahmet vardır ifadelerini kullandı. Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul

0: ilişkin bir kez daha görüşmede Ankara'daki yeni yatırımların ele alındığını belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin her koşulda Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunacağı belirtildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'ı hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Açıklamada ayrıca Riyad yönetiminin bölgedeki gerilimi tırmandırma yönündeki itidalli tutumunun takdirle karşılandığı ifade edildi. Dayanışma ruhunu dijital dünyaya taşıyan İyilik Var platformu erişime açıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Aynur Özdemir Göktaş bu sayede 81 ilde esnafın ürünlerini ve hizmetlerini ihtiyaç sahibiyle buluşturabileceğini söyledi. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise platform aracılığıyla yapılan iyiliklerle Türkiye'nin dünyaya örnek olacağını vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, küresel ekonomide yaşanan belirsizliklere rağmen büyüme yolunda kararlı adımlar atıldığına dikkati çekti. İstikrarı koruyan güçlü bir ekonomi inşa ettik ifadesini kullandı. Bakan Işıkhan, istihdam ve sosyal politikalarda insan odaklı yaklaşım sürdüğünü de belirtti. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar alan bilgisi oturumlarında da ter döktü. Sınav maratonu bugün yapılacak 3. oturumla sona erecek. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki sahil ve plajlarda bugün ve yarın, Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı'ndaysa bugün denize girmek yasaklandı. Gürcistan 9 soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara Keçiören'de iki grup arasında silahlı kavga yaşandı. 10 şüpheli gözaltına alındı, 8'i tutuklandı. Aramalarda 3 ruhsatsız silahla yaklaşık 2000 uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana merkezli 11 ilde suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump, İran ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin konuştu. İran savaşına ilişkin sürecin büyük ihtimalle Kasım'daki ABD ara seçimi ertesinde netleşeceğini belirtti. Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kontrolleri altında olduğunu iddia etti açıklamasında. Babil Mendebe'de de inen Trump, Husseylerin kendilerini aradığını ve ABD ile savaşmak istemediklerini belirttiklerini söyledi. Trump, Husseylerin çoğu gemilerin geçişine izin verdiğini de kaydetti. Zelenski'nin Putin'le doğrudan görüşme talebine Kremlin'den üstü kapalı bir davet geldi. Zelenski, Putin'le görüşmek istiyorsa Rusya'ya gelebilir dedi. Ukrayna-Rusya savaşında karşılıklı saldırılar da sürdü Rusya'nın. Ukrayna'nın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Reklamlar.

0: Çocuktan Hayata.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Çocuktan Hayata programından herkese selamlar, sevgiler. Çocukların dünyasından hayata uzanan keyifli yolculuğumuza, Çocuktan Hayata programına hoş geldiniz.

0: yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Acar ve mikrofonda ben Hilal Emin, Çocuktan Hayata başlıyor. Bugün programımızda ailede duygusal ihmal konusunu ele alacağız. Bazen bir çocuğun ihtiyacı olan şey yeni bir oyuncak, güzel bir kıyafet ya da güzel not aldığı için bir ödül değildir. Sadece birinin ona seni görüyorum, seni duyuyorum, hissettiklerim benim için önemli demesi ihtiyacı var. Duygusal ihmal çoğu zaman büyük bir olay gibi görünmez. Bazen sadece söylenmeyen sözler, sorulmayan sorular, fark edilmeyen duygular ve karşılanmayan duygusal ihtiyaçlar vardır. Peki çocuklukta yaşanan bu görünmez eksiklikler yetişkinlikte bizi nasıl etkiliyor? Kendimizi değersiz hissetmemize, duygularımızı bastırmamıza ya da ilişkilerimizi sürekli onay aramamıza neden olabiliyor mu? Ve en önemlisi, duygusal ihmalin farkına vardığımızda aile ilişkilerimizde neyi değiştirebiliriz? Bugün bu ve bunun gibi birçok sorunun cevabını arayacağımız programımızın bu haftaki konuğu ise Profesör Doktor Mehmet Hakan Türkçapar. Hakan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle kıymetli katkılarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Programımıza konuk oldunuz. Hocam hemen dilerseniz ilk sorumuza, programımıza başlayalım. Ailede duygusal ihmal nedir?
1: Evet. Şimdi duygusal ihmal dediğimizde çocuğun ihtiyacı olan, psikolojik anlamda gelişimi açısından gerekli olan bir şeylerin yapılmamasını kastediyoruz. Mesela istismar dediğimizde çocuklukta bu aktif bir zarar verme, yani ne bileyim işte çocuğa hakaret etme, vurma, ne bileyim temel bir takım gereksinimlerini yerine getirmeme, işte çocuğun bakımına özen göstermeme gibi, bunlar doğrudan zarar verici şeyler, hani sağlığını bozacak şeyler. İhmal dediğimizde ise bazı şeylerin, ki özellikle de psikolojik ihmal, bu anlamda duygusal ihmal çok ön plana çıkıyor. Yapılması uygun olan, çocuk açısından faydalı olan, yararlı olan, gelişimini sağlayacak olan bazı şeylerin yapılmaması. Hani burada bazen fiziksel ihmal de olabilir. Yani ne bileyim işte yeterince beslenmesine dikkat etmemek gibi, giyimine kuşamına dikkat etmemek gibi. Yani bir şeyleri unutmak gibi, hani ihmal dediğimizde tabii biraz da farkında olmayarak da eksik yapılması söz konusu ihmalde. Bir de tabii işte bizim asıl konumuz olan psikolojik ihmal. Şimdi temelde psikolojik gelişim açısından düşündüğümüzde insan yavrusu dünyaya geldiğinde bir başkasının bakımına muhtaç ve bu fiziki açıdan da muhtaç, psikolojik açıdan da muhtaç. Ne demek istiyorum? Mesela bir bebeği düşünün. Onun yanına siz dünyanın bütün sütlerini de koysanız, hani bütün yiyeceklerini de koysanız, bebek ondan beslenemez. Yani onu alıp da yiyecek gücü yok. Hani diğer canlılar için böyle olmayabilir. Mesela bir balığı düşünün. Doğrudan doğruya hayata atılıyor, yumurtadan çıkıyor ve suyun içinde yüzmeye başlıyor. İnsan yavrusu hani yürüyebilmesi için bile belli bir işte bir yıl, bir buçuk yıl zaman geçmesi gerekiyor. Şimdi burada ikinci konu, aynı zamanda insanı tek olarak, yani her türlü fiziki ihtiyacını karşıladığınızı düşünelim. Ama çevresindeki hiç kimse konuşmuyor. Yani konuşmanın olmadığı bir ortamda büyüyor. Konuşmayı bile öğrenemez insan. Böyle hani bir şekilde fiziken gerekli gereksinimleri karşılayarak hayatta kalabilmiş. Daha sonra işte bunlara orman çocuğu falan deniyor. Yani vahşi hayatta insanla temas olmadan büyümüş çocuklar. Belli bir yaştan sonra hani bu kişiler tekrar hani insanların arasına katılsa da, topluma girse de konuşmayı öğrenemiyorlar. Hani insanoğlu, evet bizde pek çok kapasite var beynimizde. İşte konuşabiliyoruz, ne bileyim işte gördüğünüz gibi radyo programları yapılıyor. Televizyon, teknoloji, bilim, sanat, kültür. Ama bunları yapabilmek için de başka insanlarla bir arada yaşaması gerekiyor. Bir de bu boyut var. Yani bu iki boyutta da insanın gelişimi için başka insanların varlığına ihtiyaç var. Burada bir boyut, tabii biz buna bağlanma diyoruz. Yani insanın hayatta kalabilmek için başka bir insanın varlığına, bakımına ihtiyaç duyduğu için böyle bir bakıcıyla bir güvenli, sürdürülür, tutarlı, düzenli bir ilişki kurmasına bağlanma deniyor. Eğer böyle bir bakıcı, ebeveyn bulamazsa insan, işte o zaman bağlanma sorunları dediğimiz sorunlar ortaya çıkıyor ki bu aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra keşfedilmiş ve ortaya atılmış bir kuram.

0: bol bir adında İngiliz bir, hem kendisi psikiyatri hem psikoloji alanında çalışan bir hekim ve aynı zamanda psikiyatrist. Şimdi şunu fark ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı sonrasında pek çok yetim çocuk var. Annesi babası yok. Bunlar yurtlarda, işte bakım yurtlarında, yetiştirme yurtlarında büyürken çocuğun her türlü fiziki ihtiyacı karşılansa bile, eğer bakıldığında hani diğer kendi yaşıtlarına göre gelişimleri yeterince olmuyor, konuşmaları yeterince olmuyor. Hatta sebebi anlaşılamayan ölümler, bağışıklık sistemi yetersizlikleri gibi olgular oluyor. Burada anlaşılıyor ki çocuğun sadece o yeme içme falan değil, sevgiye de ihtiyacı var, sarılınmasına da ihtiyacı var. Yani duygusal yönden de beslenmesi gerek. O duygusal beslenme olmadığında hatta işte boy gerilikleri oluyor, duygusal nedenli cücelik de denilen durumlar olabiliyor. Buradan anlıyoruz ki hani insanın, yani orada hani o çocuklar dövülmüyor, işkence de yapılmıyor, eziyet de edilmiyor ama İhmal olduğunda yine aynı problem ortaya çıkıyor. Şimdi bunun dışında tabii ikinci önemli boyutumuz, hani psikolojik anlamda gelişebilmek için insanoğlunun bir şeyler yapabilmesi, üretebilmesi, kendi otonomisini sağlayabilmesi, kendi ayakları üstünde durabilmesi, dünya üzerinde bir şeyler icra edebilme gücünü kazanabilmesi. Bu da bir, yine ne diyelim, aile ortamı içinde çocukluktan itibaren gelişmesi gereken bir şey. Yani çocuk bir yandan bağlıyken ama bir yandan da otonom, yani kendi ayakları üstünde duran birisi olarak da yetişmesi gerek. Bu da bir psikolojik gereksinim. Üçüncü olarak da bildiğimiz önemli bir şey var. İnsanda yine doğuştan gelen ahlaki bir öz var. Yani ahlaki davranışa dönük bir, ne diyelim, eğilim var. Bu bebeklikte bile hiçbir eğitime falan gerek yok. Doğuştan gelen bir durum. Ama yine bunun da gelişebilmesi için yine bir bakıma ihtiyacı var, yine bir ilgiye ihtiyacı var. Eğer o ihmal olursa işte bu üç alanda maalesef problemler çıkabiliyor. Yani doğru davranışı yapabilme, üretkenlik ve yine diğer insanlarla ilişki kurma açısından problemler, bağlanma problemi dediğimiz problemler olabiliyor. O zaman ne oluyor? Diğer insanlarla geçinemiyor veya uzak kalıyor. Veya aşırı bağımlı davranışlar gösterebiliyor. Veya üretkenlikte bir problem olduğunda iş güç yapmıyor, işte geri çekiliyor, böyle sıkıntılar. Ahlaki normlar yeterince iyi bir şekilde gelişmediğinde de maalesef o zaman da işte ahlaki davranış, iyi davranış, diğer insanları düşünme, empati, vicdan gelişimi yeterli olmuyor.
1: Peki hocam, şimdi iki karıştırılan da kavram var aslında. Duygusal ihmal ve duygusal istismar.
0: Evet.
1: Bu iki duyguyu birbirinden
0: Evet.
1: ayıran nokta nedir?
0: Şimdi duygusal ihmal dediğimizde çocuğa yeterince sevgi, ilgi gösterilmemesini kastediyoruz veya sevgi ilginin yanı sıra mesela yüreklendirme, bir şey yaptığında aferin, ne güzel çaba gösterdin, çalıştın, uğraştın gibi, hani bir şey yapabilme anlamında ya da mesela ahlaki bir davranış yaptı, birini düşündü, ona yardımcı oldu. Aa, ne güzel yaptın gibi pekiştirmelerin eksik olmasını anlıyoruz. İhmal bu. İstismar dediğimizde ise çocukla alay etme, işte ne bileyim, çocuğu kandırma, yalan söyleme. Hani orada artık ne var? Aktif bir zarar var. Birinde bir şey yapmama var. Hani kaba bir tabir olacak ama hani ne kokar ne bulaşır denir. Hani yok, yani yok derken belki fiziken var ama duygusal anlamda yok. Yani umrunda değil. Yani ne bileyim, işte oturmuş telefonuna bakıyor kendi aleminde. Çocuk kendi başına işte ne yaparsa yapıyor. İhmal dediğimizde böyle bir tablo. Ama duygusal istismar dediğimizde işte o çocuğa ne bileyim salak diyor, gerizekalı diyor, işte doğru dürüst hiçbir şey yapamıyorsun diyor. Her anlamda orada tabii en hafifi bu, tabii ki sözel istismar. Duygusal istismarın daha farklı türleri de var. Çocuğu kandırmak var efendim. Yine fiziken çocuğa zarar vermek, şiddet uygulamak var. Bunlara istismar diyoruz. Orada aktif bir zarar da veren bir şey var. Buradaysa çocuğu geliştirecek bir şeyin sunulmaması var ihmal dediğimizde.
1: Peki bir çocuğun duygusal ihmalle uğradığını nasıl
0: Evet.
1: hissettirir?
0: Şimdi başlarda doğal olarak, bakın, her çocuğun tabiatında bir bakıcıya yönelme vardır hani. Şimdi eğer o bakıcıdan yeterli desteği almıyorsa bir süre sonra bizim kaçıngan bağlanma dediğimiz bir şey oluyor. Yani çocuk adeta küsüyor, kendi kabuğuna çekiliyor. Hani diyelim bir sıkıntıya girdi, söylemiyor bile artık. Hani niye söylemiyor? Çünkü söylese de bir reaksiyon alamadığı için. Çocuk kendi başına bir şeyleri halletmeye çalışıyorsa, sıkıntılarını, dertlerini anlatmıyorsa, söylemiyorsa, sessizleşiyorsa, sorulduğunda söylesem ne olacak ki diyorsa, o çocukta bir ihmal söz konusudur. Yani kendisine ebeveynden ya da bakıcılardan ya da etrafındaki büyüklerden hani tırnak içinde bir hayır gelmeyeceğini düşündüren davranışlar yapıyorsa çocuk, umutsuzsa, karamsarsa, çare aramıyorsa, yardım istemiyorsa, o zaman o çocuk ihmale uğramıştır.
1: Hı hı.
0: Diye düşünebiliriz.
1: Evet. Aileler çoğu zaman duygusal ihmalin farkına neden varamazlar?
0: Şöyle bir duygusal ihmal diyelim de bulunan, duygusal ihmalin olduğu ailedeki ebeveynler kendileri de öyle bir ortamda yetiştiği için hani bunun normal olduğunu, hani bir insan bir şeyi bilmiyorsa hani onun olup olmadığını da fark edemez. Şimdi kendi ebeveyninden öyle tutumlar görmediyse sonuçta ebeveynlik okulda öğretiliyor mu? Yani hepimiz değil mi? O sıralardan geçtik. Bize efendim matematik, fizik, kimya falan filan öğretildi ama insan ilişkileri nedir? İnsan ilişkilerinde işte neye dikkat etmek gerekir? Hani tabii benim yetiştiğim dönemlerde ucundan kıyısından yetiştik. Bizde bir ahlak bilgisi diye bir ders var idi, ayrı bağımsız. Orada bunlar konuşuluyordu sınıfına göre. Tabii o bile ne kadar yeterliydi o ayrı mesele ama şu anda müfredattan kalktı. 1980 ihtilalinden sonra kaldırıldığını biliyorum. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Efendim diyelim ben doktor olabilmek için, işte psikiyatrist olabilmek için belki kaç saat eğitim aldım. Yani düşündüğümüzde bütün eğitim hayatı ona dönük. Üniversite ona dönük 7 yıl. Efendim ondan sonra 5 yıl ihtisas yaptım falan. Ama ben hani bu işin uzmanı olarak kendimi düşündüğümde bile peki ebeveynliğin nasıl yapılması gerektiği konusunda ben kaç saat eğitim aldım? Çok çok azdır. Yani o da işte kendi işim gereği hani tıp fakültesinde davranış bilimleri okurken veya işte ne bileyim psikiyatri ihtisası içinde. Ama bu bile çok yetersiz. Bu işte profesyonel olmayan, uğraşmayan birisinin değil mi ne kadardır? Aynı şey aslında evlilikle ilgili de söz konusu. Şimdi böyle olunca herkes neye göre hareket edecek? Babadan, dededen gördüğüyle. Hani mesela bir hepimizi düşünelim, iyi kötü. Belki erkekler daha az, belki kadınlar daha fazla yemek yapmayı bilir. Ama nasıl öğrendik bunları? İşte görerek, çevremizden ne kadar gördüysek, belki bazılarımız arkadaşlarımızdan gördük. Ama İşte böyle olunca da o el yordamıyla yapılınca maalesef bizim hele bir de öğrendiklerimiz yanlışsa, bir de o var. Hadi az öğrenmenin ötesinde bir de öğrendiklerimiz yanlışsa o da var. O nedenle hani bu tür ihmallerin, bu tür psikolojik hataların farkına varılmıyor. Hatta varılmadığı gibi bazen iyi bir şey yaptığını zannediyor. Mesela diyelim bir örnek vereyim. İşte ağlayan bir çocuğu gördüğümüzde ilk tepkimiz ne olur? İşte ağlama, niye ağlıyorsun hani gibi. Hemen sonra da yani şundan buna ağlanacak bir şey
1: bunun
0: yok. Bunu üzülme, bunun için mi ağlıyorsun? Bak ben şöyle yaparım böyle. Tabii bunların hepsi iyi niyetli şeyler ama baştan itibaren uygunsuz şeyler. Hani dolayısıyla bilmediğimiz için de bunları yapmaya devam ediyoruz.
1: Peki bu noktada hemen şunu sorayım hocam. O zaman aileden aileye aktarılan bir durum mudur bu? Duygusal
0: şöyle... Aileden aileye aktarılan ama şöyle bir aktarım değil. Hani böyle bir genetik yapıya geçiyor da biyolojik olarak o gen aktarılıyor gibi düşünmemek lazım. Psikolojik anlamda ama belli bir ortamda yetiştiğinizde o bir kere sizi etkiliyor. İki, belli bir davranış kalıbını gözlemlediğinizde insanoğlunun büyük ölçüde öğrenmeleri sosyal öğrenme, gözlemsel öğrenme, taklit çok fazla var. Dolayısıyla bunlar nesilden nesile evet aktarılıyor tabii ki. Yani diyelim kendi ebeveyninin yaptığı şeyi doğru diyor ya da hatta şunu diyebilir. Bak biz işte öyle yetiştirildik, bugüne geldik. Demek ki benim çocuklarımın da aynı şekilde yapabilmesi gerekir gibi düşünebiliyoruz. Oysa ki Öyle değil. Bir,

0: yaptığımız her çocuğa uygun olmayabilir. Çünkü bizim bir de mizaç dediğimiz bir şey var. Mizaç nedir? İşte insan kişiliğini oluşturan iki şey var. Bir, doğuştan gelen bir takım temel psikolojik özelliklerimiz. İşte bazı insan mesela daha atılgan olur, bazı daha çekingen olur. Bazı daha karamsar olur, bazı daha böyle iyimser olur. Bunların biyolojik anlamda da, beyin anlamında da temelleri var, temel mizaç özellikleri. Onun üzerine ilişkiyle de binen karakter özelliklerimiz var. İşte işbirliği yapabilmeyi öğrenmek, ne bileyim, aşkın bir takım değerlere kişinin sahip olması, bir takım doğuştan gelse de ahlaki gelişimle ilgili bazı hususların öğrenilmesi. Şimdi bunlar eklenince ortaya kişiliğimiz çıkıyor bu ikisinin etkileşimiyle. Doğuştan gelenlerle öğrenilenler, karakter özellikleri, mizaç özellikleri kaynaşıyor ve kişi ortaya çıkıyor. Şimdi burada bir kısmıyla zaten genetik olarak benzeşiyoruz ama karakter özellikleri dediğimiz kısımda yine çevremizden görerek, öğrenerek nesilden nesile aktarılıyor.
1: Duygusal ihmali hep biz çocukluk dönemi olarak ele aldık bu
0: Evet.
1: zamana kadar. Peki sadece çocukluk döneminde mi görülen bir durumdur? Yani yetişkinlik döneminde de insanlar duygusal ihmale
0: Tabii
1: uğrayabiliyor
0: ki
1: mu?
0: yetişkinlik döneminde de hem de nasıl diyelim yani olmaz olur mu? Fakat belki de hani çocukluğun üzerinde durulmasının nedeni şu. Çocukluk dönemi hani bir yapının şekillendiği dönem olduğu için şimdi o dönemde olan ihmal ileriye doğru da bir yapıda bir değişikliğe yol açıyor. Onun için önemli. Ama yetişkin döneminde bir ihmale uğradığında kişi

0: karakterinin şekillenmesinde bir özel bir zarara yol açmıyor. Çünkü aşağı yukarı üzerinde ittifak edilen husus, yani 18 yaş civarı, hani öncesi karakter, kişilik sorunu falandan çok bahsetmeyiz. Genelde 18 yaş. Ha, geç ergenlikte de bir takım özellikler çıkar ama kişiliğin böyle oturmaya başladığı artık yaşlar 18 yaş civarı. Şimdi bu yaştan sonra olan efendim ihmaller, travmalar da evet bizi olumsuz etkileyebilir. Ama bizde eğer sağlıklı bir kişilik yapımız oluşmuşsa o ortamı, o kişiyi, o ilişkiyi aşma ve ne bileyim duygusal ihmalin olmadığı bir ilişki kurma şansımız var. Ama şimdi bir çocuğu düşünün. Ebeveynli efendim bunlar çok duygusal ihmal yapıyorlar. Hadi ben bunlardan ayrılıyorum, başka bir ebeveyn buluyorum gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla o açıdan çok bahsediliyor. Yoksa yetişkinlik döneminde de olur ki ikili ilişkilerde özellikle işte evlilikte çok gördüğümüz bir şey veya yetişkin arkadaş ilişkilerinde bile bir düzeyde olabilir. Şimdi evlilikteki problemler, özellikle duygusal ihmal, daha çok kadınları etkiliyor. Çünkü burada da yine ne diyelim, mizaç ve kişilik olarak kadınlarla erkekler arasındaki fark, kadınlar daha ilişki temelli, ilişkiye önem veren, diğer insanların duygularına, düşüncelerine önem veren bir yapıda, psikolojik yapıda. Erkeklerse daha çok materyal dünyaya dönük, daha efendim başarıya dönük. Mesela düşünün, hiç bir kadın topluluğunun bir araya gelip, yani uzun uzun işte efendim futbolda ne oldu, voleybolda ne oldu, siyaset ne oluyor? Kadınlar bir araya geldiğinde evet tabii ki bunları da konuşur ama hep daha çok ağırlıklı neyi görürüz? İlişkilerin konuşulduğu bir psikolojik yapı. Kadınlar mesela birbirine yüzünü dönerek konuşur. Ama erkekler karşıdaki duvara bakarak da yan yana konuşabilir. Ya da başka bir şeyi seyrederek bir yandan böyle konuşabilirler. Şimdi bu anlamda da o zaman bir kadının bu açıdan, yani ilişkisel açıdan beklentisi veya talebi daha yüksek, erkeğin ise materyal dünyaya dönük ilgisi daha fazla olduğu için, bu şu demek değil yani bütün erkekler öyledir ya da erkekler sadece materyal dünya ile ilgilenir, kadınların hiç işte efendim insan ilişkisi dışında bir şey yoktur. Tabii ki onlar da yerine göre değişir. Kadından kadına, erkekten erkeğe de değişir. Yıllar içinde de günümüz dünyasında değişiyor ama temel böyle bir eğilim söz konusu. O zaman ne oluyor? Bize başvurularda da biz şunu görüyoruz daha çok. Mesela bir evlilikte problem olduğunda kadın diyor ki bu adam hiç konuşmuyor diyor, hep susuyor diyor. Erkeğe soruyorsunuz, o da diyor ki bu kadın hep konuşuyor, susmuyor diyor. Hani şimdi çünkü iki tarafın talebi farklı. Eğer iki taraf birbirini tanısa, aslında iki taraf da kendisininkinin doğru olduğunu düşünüyor. Bu da probleme yol açıyor, o duygusal ihmale yol açıyor. Ve yine bildiğimiz bir şey var. Mesela depresyonu olan kadınlarda hiçbir şey yapmadan, sadece ve sadece, yani ne antidepresan ne bireysel terapi, eş, aile terapisi, çift terapisi verdiğinizde depresyonları düzeliyor. Kronik depresyonu olan kadınlarda. O zaman benim hani bundan tabii çıkarttığım bir yorum, demek ki hani o duygusal ihmal meselesi o kadar önemli ki siz o duygusal ihmali belki de giderecek bir şey yaptığınızda sorun çözülmüş oluyor.
1: Peki bu noktada hemen şunu sorayım hocam. Duygusal ihmal ile depresyon, kaygı, yalnızlık arasında bir ilişki var mıdır?
0: Şimdi özellikle depresyonda tabii çok daha yoğun bir şekilde var. Çünkü insanoğlu, hani insanı nasıl ki mesela bizim fiziksel olarak kendimizi sağlıklı, zinde, iyi hissedebilmemiz için yemek yememiz gerek, beslenmemiz gerek. Aynı şekilde psikolojik olarak da iyi hissedebilmesi için insanoğlunun psikolojik beslenmesi gerek. Peki bu psikolojik besini en fazla nereden alıyoruz? Diğer insanlardan. Mesela hapis cezası neden ceza? Hani şimdi siz onun sevdiği, önem verdiği insanlarla ilişkisini kısıtlıyorsunuz. En önemli ceza belki de o. Yani insanlara sorsak, ya burada sizin en zorunuza giden şey nedir desek, değil mi? O sevdikleriyle, yakınlarıyla görüşememek. Hani bir insan olabilir, yani çok sık da görüşmüyordur ama normal hayatta. Şimdi istesem görüşürdüm bile insanı rahatlatan bir şey.

0: ama orada olduğunuzda olmuyor. Şimdi demek ki insanoğlunun için bu bazen fiziksel bir ihtiyaç kadar önemli bir şey. Şimdi dolayısıyla depresyona yol açar. İki, kaygıya yol açar. Çünkü özellikle sosyal kaygılarda çok önemli rolü var. Eğer insan hani psikolojik olaraktan bir ihmale uğruyorsa bunu eleştiri gibi görebilir. Diğer insanların kendisini beğenmediğini, eleştirdiğini düşünebilir. Bu onun kaygısını daha da arttırabilir. Yine kaygılı olduğunuzu düşünün. Başka bir insanla konuşmak, destek almak, değil mi? Sizin kaygınızı azaltır, güveniniz artar. O açıdan da problem olur. Dolayısıyla bütün psikolojik problemlerin ortaya çıkmasında az ya da çok ihmalin bir etkisi var diye düşünebilirsin. Bazılarında daha çoktur, bazılarında daha azdır. Ne bileyim, bir atıyorum fobiniz varsa, işte köpek fobisi, hani o kadar önemli olmayabilir bir ihmal. Ama bir kaygı ya da bir depresyon durumunda önemli.
1: Hı hı. Kıymetli hocam, bir de şöyle bir aile tipleri var. Çocuğunu sürekli övüyor.
0: Evet.
1: Ev ortamında çocuk sürekli bir takdir alma, evet, durumunda. Fakat bu çocukta da yine de bir duygusal ihmal oluşturabiliyor mu?
0: Şöyle, o kendi ailesi içindeki yaşantıyı ona yettiği müddetçe onu hissetmez. Yani şunu demek istiyorum kısacası. İlkokul diye düşünün, 11-12 yaşa kadar. Bu tırnak içinde söyleyeyim, biraz şey tabir olacak ama o gazla, ailenin verdiği gazla rahat eder. Niye? Çünkü akran onayının o kadar da önemli olmadığı yaşları. Ama ergenlik dönemine girdiğinde o yetmez. Peki yakınlarına yöneldiğinde ne olur? Sükutu hayal olur. Çünkü aile içinde nasıl pohpohlanmış, takdir edilmiş? Boş, tabanı olmayan bir şey. Aslansın, kaplansın, ne yaparsa yapsın hani söylenmiş. O zaman bir şeyler için gayret gösterme, çaba gösterme gelişmez. İki, yine bunun gelişmeme nedeni, aile hep neyi takdir ediyor? Ortaya çıkan sonucu. Ama bizim hep önerdiğimiz şey nedir ebeveynlere? Muhakkak çocuğun çabasını, gayretini, amacını, niyetini takdir edin. Sonucu değil. Çünkü o sonuç çıkmayabilir. Sonuç onun elinde değil. Gayret gösterdi mi, çaba gösterdi mi, etik davrandı mı, ahlaklı davrandı mı? Bu mühim olan. Yani bir çocuk ahlaki davranarak belki ne bileyim sınıfta kalabilir, çalışmadığı için düşük not alıp, öbür tarafta kopya çekerek sınıfı geçebilir. Şimdi bunun hangisinin takdir edilmesi gerek? Tabii ki birinci çocuğun, ama bizim toplumumuzda maalesef hani yine bir şey yapacağım, bir kaba bir şey daha var. Hani vur, kır, parçala, bu maçı kazan. Hani bu ne demek? Ya ne yaparsan yap önemli değil. Hedefe giden her yol mübahtır. Hani

0: Bir, bizim duyguların yönetimini iyi bilmemiz gerek. Duygu bizim işaret sistemimizdir. Çocuğumuzun duygusal dünyasına eğilmemiz gerek. Yani bir duygu gösterdiğinde ağladı, üzüldü, korktu. Bir önce onu normalize etmek, korktun hem de çok korkmuş olabilirsin. Peki konuşmak ister misin, bununla ilgili anlatmak ister misin? Diyelim işte bir diyor ki ya canavar gelirse. Ha, seni anlıyorum. Çünkü bir insana canavar geleceğini düşünürse korkar. Ben de eğer böyle düşünsem ve böyle olacağına inansam ben de korkardım. Çocukken benim de böyle korktuğum olmuştu. Ama hani bildiğimiz kadarıyla öyle canavar diye bir şeyler yok. Hani evet, hani birileri anlatmış olabilir ama böyle bir risk, böyle bir tehlike yok. İstersen gel bir işte birlikte bir şeyler yapalım gibi. O duyguyu kabullenme, o duyguyu yeniden çerçeveleme, normalize etme. Ondan sonra da alternatif bir şeylerle çocukla ilgilenme, konuşma çok önemli. Yani çocuğun ihtiyacı olan şey besin kadar tanınma, görülme, anlaşılma, duyulma. Dinleyelim. Yani ciddiye alalım çocukları. Duygularını ciddiye alalım. Boş ver, üzülmeyle geçiştirmeyelim diyeyim.
1: Hı hı. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Kıymetli
0: çok sağ
1: katkılarınızdan
0: olun.
1: Dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı gün aynı saatte sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Çocuktan hayata.

0: Buluş Öyküleri.
1: ...19. yüzyılın sonlarına yaklaşırken Amerika'nın güneyinde sıcak yaz günleriyle boğuşan Atlanta şehrinde bir eczacı, tarihin akışını değiştirecek bir karışım üzerinde çalışır. John Pemberton'ın amacı, baş ağrısını dindiren

0: sinirleri yatıştıran ve enerji veren bir karışım yaratmaktır. Nihayetinde Pemberton, sahibi olduğu Jacobs Eczanesi'nin loş ve gizemli atmosferinde, bakır kazanlarda kaynayan şifalı otlar ve baharatların arasında o güne dek eşi benzeri görülmemiş bir içecek formüle eder. Eczacı John Pemberton'ın eczanesinde türlü bitkiler ve özlerle yaptığı deneyler nihayetinde karamel renginde baş döndüren aromalı bir sıvıyla sonuçlanır. Deneyler sırasında koka yaprağı ve kola tohumunun ekstraklarını birleştirir. Bu bileşim hem uyarıcı hem de keyif verici bir etki yaratır. Pemberton da içeceğine şeker ve çeşitli baharatlar ekleyerek ilk formülünü hazırlar. Başlangıçta bu karışım sinir toniği olarak satılır ve morfin bağımlılarına bile alternatif tedavi olarak sunulur. Ancak zamanla bu içeceğin reçetesi değişir. İçindeki uyarıcı maddelerin bir kısmı çıkarılır ve yerine daha masum bileşenler eklenir. Karbonatlı suyla birleşince de içecek köpürür ve serinletici bir forma kavuşur. Önce eczanelerin raflarında, sonra soda çeşmelerinde satılmaya başlanır. İnsanlar bu koyu renkli, tatlı ve gazlı içeceği önce ilaç niyetine, sonra da keyif için tüketir hale gelir. İçeceğin ismi ise hepimizin tahmin edebileceği gibi kola olur. Kola zamanla reklamların ve pazarlamanın gücüyle yalnızca bir tonik olmaktan çıkıp dünyanın en tanınmış içeceklerinden biri haline gelir. Başlangıçtaki tıbbi iddialar unutulur, yerini serinletici bir keyif içeceği imajı alır. Bir eczacının laboratuvarında başlayan bu hikaye ise tesadüflerin ve pazarlama dehasının nasıl küresel bir fenomen yaratabileceğinin kanıtı olur.
1: Buluş öyküleri.

0: Reklamlar.
1: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum ben kral değilim, Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamlar. ...108 ülke, 7 kıta ve 8 milyar insana ev sahipliği yapan küremize yakından bakmak ve gezegenimizden gelişmeleri takip etmek için Yeryüzünün Sesi, Dünyanın Z raporuna her Perşembe 20.30'da TRT Radyo 1'de birlikte kulak verelim.
5: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
6: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Miyase Sertbarut. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı Metin Öztekin. Efektör Hamit Çelik. Bu bölümde oynayanlar: Şefika Berin Öney, Ferhunde Sema Aybars, Münazım Memduh Bey Murat Atak, İzzet Hakan Özgömeç, Sami Bey Bülent Türkmen, Zühre Serap Sağlar, Köylü Kadın Nurşen Girgin Koç, Komşu Kadın Ayşe Akınsal, Sofia Serpil Çağıran, Rıza Mustafa Ali Sezam,

Ben Şefika. Tarihimizin en kara günleri yaşanırken İstanbul'daydım. Vatanımız İtilaf Devletleri'nin işgali altındaydı. Komşumuz Mülazım Memduh Bey, manevi kardeşim saydığım İzzet ve bir grup vatanseverle birlikte milli kuvvetlerde yer almak üzere Anadolu'ya geçmiştik. Tek ümidimiz Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açan Mustafa Kemal Paşa'daydı. Memduh Bey'le söze dökülmemiş bir gönül bağımız var. Hislerimizi konuşmak için vatanımızın bu içler acısı halinin sona ermesini bekliyoruz. Ben ve İzzet bir süre kanı kollarındaki sevkiyatla ilgilendik. Memduh Bey'le yollarımız ayrılmıştı. Daha sonra Garp Cephesi İstihbarat Dairesi'nde çalışmaya başladık. Askeri disipline uygun ve gönülden çalıştığımız için İzzet'le bana gizli bir görev verildi. İkimiz eski bir değirmende ekipteki diğer kişilerle buluşacaktık. Oraya gittiğimizde aylardır haber alamadığımız Memduh Bey'i karşımızda bulduk. Kendisi yüzbaşılığa terfi etmişti ve ekibin komutası ondaydı. Vazifemiz ise düşmanın cephane ve malzeme yığınaklarını tahrip etmek, bazı köprüleri imha etmekti. Köylü kıyafetlerine bürünerek vazife yerlerimize doğru yürümeye başladık. Yolda düşman devriyeleriyle karşılaşmamak için dua ediyordum. Çünkü gizli görevimiz ortaya çıkmasa bile tarlaya giden köylülere de zulüm yaptıklarını biliyordum.

0: Biraz geride kalır mısın Şefika? Konuşmak istiyorum.
1: Değirmendeki konuşmamıza benzer sözler duyacaksam hiç başlama kumandanım.
0: Bana kumandanın gibi değil. Nişanlın gibi davranamaz mısın? Sadece adımı söyle Şefika. Ben senin adını söyleye söyleye hayat buldum. Adını tekrarlamak sanki bana çelikten bir zırh giydirdi. Sanki kurşun işlemez bir sihir yaptı.
1: Ben bu gönül bahislerini İstanbul'da dinlemek istiyorum yüzbaşım. Şu anki şarkılar...
0: Fakat belki de İstanbul'u hiç göremeyeceğiz. Belki bir cephaneyle birlikte biz de havaya uçacağız.
1: Rica ederim yüzbaşım. Asker ocağında karşılaşan iki insan olarak kabul edelim birbirimizi. Eğer hislerimize kapılırsak bu çok önemli vazifeyi başarmamız zor olur.
2: Yüzbaşım, biraz ileride düşman devriyeleri var galiba. Ne yapalım? Yolumuzu değiştirelim mi?
0: Hayır. Bu daha çok dikkat çeker. Bizi mutlaka fark etmişlerdir. En iyisi doğruca gitmek. Unutmayın, çift sürmeye giden köylüleriz.

0: Neyse devreyi atlattık arkadaşlar.
1: Ben dayanamayıp boğazına sarılacaktım adamı.
2: Kendine hakim ol İzzet. Şu an onlar ne derse desin önemli değil. Alacağımız sonuç önemli.
1: Daha yolumuz var mı kumandanım? Bu şımarıkların dersini bir an önce vermek istiyorum.
0: Az kaldı İzzet, az kaldı.
3: Küçük eski bir bağ evinde bizim için bırakılmış tahrip kalıpları, bomba, dinamit gibi malzemeler var. Nasıl kullanılacağını öğreteceğim size. Zaten Sami Bey ile Zühre Hanım bu konuda tecrübeli. Zannederim siz de hemen öğrenirsiniz. Bu gece darmadağın edeceğiz Yunan birliğini. Panik, korku ve cephane eksikliği mahvedecek onları. Kaçacakları köprüde uçmuş olacağı için arkadan gelen askerlerimiz bitirecek işlerini.
1: Bir de bize korkak dedi. Kim korkakmış görsün bakalım.

0: Bu bağ evinin kapısı açık. Böyle bir yere nasıl bırakırlar malzemeyi?
1: Kilitli olsa daha çok şüphe uyandırırdı Şefika Hanım.
2: Burada eski bir masadan başka bir şey yok kumandanım.
1: O masa çok kıymetlidir İzzet.
3: Aa, bütün sır masanın altında mı yoksa?
1: Evet Zühre Hanım. Sami Bey, masanın ucundan tutun da kaldıralım. İzzet,
3: hadi.
1: Sen de şu masanın altındaki kilimi çek al. Al oradan.
2: Hani? Hiçbir şey yok.
1: Doğrusu çok iyi gizlemişler. Tahta döşemelerden fark edilmiyor. Bakın, burada bir kapak var.
0: Çok iyi düşünülmüş doğrusu.
1: Evet, iyi düşünüldü. Aşağıda bol miktarda tahrip malzemesi var. Ben inip size uzatacağım. Sami Bey, düzgünce sıralayın malzemeyi. İzzet, sen gözcülük et. Şefika Hanım, Zühre Hanım, pencereden kapıdan uzak durun lütfen. Sizi gören olmasın.
3: Emredersiniz.

0: Vakit gece yarısını buldu kumandanım. Daha bekleyecek miyiz?
1: Tamamdır İzzet. Herkes ne yapacağını iyice anladı değil mi?
2: Evet.
1: Son defa söylüyorum. Siz Sami Bey, sol taraftaki büyük köprüyü uçuracaksınız.
3: Aha.
1: Siz Zühre Hanım.
2: Buyur.
1: Sağ taraftaki küçük köprüyü imha etmek de sizin vazifeniz.
3: Emredersiniz yüzbaşım.
1: İzzet, seni de köyün girişinde bir adamımız bekliyor olacak. Parolayı söylemeden hiçbir şey açıklamayacaksın. O sana köyde bir ev gösterecek. Evin önünde nöbetçiler vardır. Orayı cephanelik olarak kullanıyorlar. Ne yapıp edip nöbetçileri atlatacak, evin penceresinden el bombasını atacaksın.
0: Emredersiniz kumandanım.
1: Unutma. Bombayı asmadan önce şu pimi çekeceksin. Sonra da 8'e kadar sayıp fırlatacaksın. Eğer 8'e kadar saymadan atarsan zamanında patlamaz, alıp tekrar senin tarafına atarlar. 8'den fazla sayarsan bu defa elinde patlar. Çok dikkatli ol. Ha, eve çok fazla yaklaşma. Yoksa cephanelikle birlikte maazallah sen de uçarsın.
0: Endişe etmeyin kumandanım. Bu gece vatanın en güzel şiirini yazacağım.
1: Size gelince Şefika Hanım, siz de Yunan karargahının içine gireceksiniz. Aşçı kadınlardan biri bizim için çalışıyor. Sizi kızı gibi gösterip mutfağa alacak. Kadın parolayı söylemeden konuşmayın sakın. Size mühimmat deposunu gösterecek ve nöbetçileri oyalayacak. Siz de hemen dinamitleri yerleştirip fitili ateşleyecek ve derhal oradan uzaklaşacaksınız.
2: Emredersiniz yüzbaşım.
1: Ben de karargâhtaki diğer cephaneliği uçuracağım. Herkes vazifesini yaptıktan sonra bu bağ evine dönecek. Sizden şüphelenir de yakalarlarsa asla ve asla konuşmayacaksınız. Evet, hadi şimdi dağılalım. Allah yardımcınız olsun.
3: Hakkınızı helal edin yüzbaşım. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var.
1: Helal olsun. Sizler de helal edin arkadaşlar.
2: Helal olsun.
1: İnşallah eksiksiz döneceğiz buraya.
2: Helal,
3: helal olsun. Hadi.

0: Hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Büyük bir iş başardınız. Pencereden bakın. Alevler, patlamalar hala devam ediyor. Biraz sonra askerlerimiz girer köye. Düşmanın kaçacağı hiçbir delik kalmadı.
1: İzzet hala dönmedi, merak ediyorum.
0: Düşman askerleri mağlubiyetin verdiği hınçla ateş edip duruyorlardır şimdi. İzzet de köydeki evlerden birine saklanmış olabilir canım.
2: Belki de yolu şaşırmıştır.
3: Aa, bana kalırsa büyük bir ihtimalle gizlenmiştir.
1: Onu arayalım Memduh Bey. Belki de şu anda yaralıdır, yardım bekliyordur.
0: Askerlerimiz gelmeden gidemeyiz Şefika. Tamam, sana hak veriyorum. Bir kardeş gibi bağlanmışsın İzzet'e. Ondan mesul hissediyorsun kendini. Ama hepimiz birbirimizden mesulüz. Bu sebeple sizleri bir kere daha ateşe atamam. Biraz bekle. Askerlerimiz gelsin, o zaman buluruz İzzet'i.
1: Size asker gibi davranın diyordum. Fakat şimdi ne olur bir baba gibi, bir abi gibi dinleyin hislerinizi. Bulalım çocuğu.
3: Şefika Hanım'la ben gideyim aramaya ha. Siz dikkati çekersiniz kumandanım. İki köylü kadından kimse şüphelenmez.

0: Kardeşimizi arıyoruz deriz ha.
1: Pekala, pekala. Gidin hadi. Fakat çok dikkatli olun. Unutmayın, daha yapacağımız çok iş var.

0: bombalanan ev şu karşıdaki olmalı Şefikan. İzzet de fazla uzağa gidememiştir ha.
1: Kime bakıyorsunuz bacılar?
2: Kardeşimi arıyorum ben. Burada misafir kalıyordu.
1: Kaç yaşlarındaydı kardeşim bacım?
2: 17-18 yaşlarında.
1: Belki benim eve aldığım gençtir ama.
2: Nerede? Çabuk gösterin. Yaralı mı? Öldü mü yoksa?
1: Belki aradığın genç o değildir bacım, korkma. Gelin göstereyim. Yok. Evim şuracıkta zaten. Ben eve aldığımda yaşıyordu. Konuştu bile. Sonra gidiverdi işte.
2: Öldü mü? Öldü mü söyleyin.
1: Başın sağ olsun.
2: Hayır. Hayır o değildir. Ölmemiştir o. İnsan bu kadar gençken kolay ölmez.
0: Konuştu demiştin baca ha. Neler söyledi?
1: Safiye'ye söyle. Onu hep sevdim dedi. Sonra bin bir zorlukla koynundan küçük bir kese çıkardı. Benim anamındı. Bunu Safiye'ye ver dedi. Başı düştü yana.
2: Safiye dedi ha. Bu İzzet. Zühra'nın bu İzzet.
1: İşte geldik. İşte orada yatıyor. Avluya kadar getirebildim zavallıyı.
2: İzzet! Kardeşim! İzzet! Vatan şehidi İzzet! Gözün açık gitmesin canım kardeşim. Safiye dedin ha? İnsan kardeşim benim. Safiye'yi bulacağım İzzet. Söz sana. Diyeceğim ki... Ölmeden önce seni sayıkladı. Seni sevdiğini söyledi diyeceğim. Vasiyetin yerine gelecektir kardeşim. Rahat uyu. Anadolu ateşim benim. Rahat uyu.
1: Buyur. Buyur keseyi bacım. Emanet bende kalmasın.

0: Çok solgun görünüyorsun Şefika. Çık biraz bahçede dolaş istersen.
1: Hala düşman karargahına nasıl girdiğini bir daha anlatsana. Ne olur.
0: Uf, kaçıncı dinleyişin Rıza? Halanı yormayalım. Bak hala nasıl yorgun ve zayıf görünüyor. İyice dinlensin. Gene anlatır.
1: Çabuk toparlarım yenge, merak etme.
0: Memduh Bey İstanbul'a ne zaman dönecekmiş Şefika?
1: Düşman askerlerine selam vermek zorunda değil. Dönsün artık.
2: Bir aya kadar dönmüş olur zannederim Rıza.
0: İyi. O gelinceye kadar biz de hazırlıklarımızı yaparız.
2: Ne hazırlığı bu yenge?
0: Tabii ki düğün hazırlığı. Yoksa hep nişanlı mı kalacaksınız?
2: Evet. Artık bunu düşünebiliriz. Çünkü başkumandanlık meydan muharebesiyle son noktayı koyduk. Destanlar yazarak attık düşmanı vatanımızdan. Hür bir millet olarak yaşayacağız artık huzur içinde. Gerçi yapılacak çok şey var daha. Fakat Mustafa Kemal Paşa'mız sayesinde onların da altından kalkacağız inşallah.
0: Ah, çok şükür bugünleri gördük Şefika.
2: Bunu binlerce şehidimize, gazilerimize borçluyuz. İzzet'i düşünüyorum şimdi yenge. Onun bir vasiyeti var. Yerine getirmem lazım. Gidip sevdiği kızı bulmalıyım.
0: Tabii ya, git. Hayata doyamadı yavrucak. Kızın nerede olduğunu biliyor musun?
2: Memduh evini tarif etmişti. İzzetlerle bitişikmiş evleri. Bir de annesinden hatıra kalmış bir yüzüğü var İzzet'in. Onu Safiye'ye verin demiş. Zaten kimsesi yoktu çocuğun.
0: Vah yavrucak. O zaman götür ver Şefika. Madem birbirlerini seviyorlarmış.
2: Bilmediğin bir şey var yenge. O bir Rum kızı.
0: Öyle mi? Hay Allah. Ah, hiç aklıma gelmemişti. Adı niye Safiye peki?
2: Aslında Sofia. Fakat İzzet ona Safiye dermiş. Onunla beraber Anadolu'ya geçmek için çok yalvarmış ama İzzet götürmek istememiş.
0: Ya. En iyisi kızı gör. Tanış, konuş. Çocuğun vasiyetini yerine getir. Yüzüğü hak ediyorsa almalı.
2: Haklısın yenge. En doğrusu senin dediğin gibi yapmak.
1: Anne! Anne, babam geliyor.
0: Eyvah, lafa daldık. Hemen sofrayı hazırlayalım Şefika. Miralay Supi Bey acıkmıştı.
2: Oo, bakıyorum abimin yeni rütbesini sık sık söylemek pek hoşuna gidiyor yenge.

0: Kime baktın hanım kızım?
1: O evde oturanlar Yunanistan'a gitti. Bir kızları kaldı burada ama o da çalışıyor. Birazdan gelir.
2: Ailesinin niçin Yunanistan'a gittiğini biliyor musunuz?
1: Kendilerinden hesap sorulacağını zannedip korktular boş yere. Gitmeyin diye ısrar ettik ama dinlemediler.
2: Kızlarının adı Sofia mı? Genç bir kız olacak.
1: Sofia, evet. Burada kaldı o. Çok ısrar etti ailesi. Zorladı ama o inat etti. Gitmem de gitmem diye. İşte sokağın başında göründü.
2: Pek de güzelmiş.
1: Hem güzel hem namusludur. Mahalleli pek sever, korur onu. Güzelin şansı olmaz derler ya. Bu kızın da bahtı kapalı galiba. İzzet gitti gider.
2: Ben de İzzet'ten haber getirmiştim ona.
3: Akşamınız hayırlı olsun.
1: Sofia kızım, bak bu hanım seninle konuşmak ister. Sana İzzet'ten haber getirmiş galiba. Hadi gözün aydın.
3: İzzet'ten mi? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Benim adım Şefika. Evinizde konuşabilir miyiz?
3: Tabii tabii. Buyurun eve girelim Şefika Hanım.
1: Sofia, sonra bana da anlat olur mu?
3: Olur teyze.

0: Buyurun oturun. Size bir kahve pişireyim hemen.
1: Aa, zahmet etme. Zaten işten geliyorsun, yorgunsundur.
0: Aa, İzzet'ten haber getirmişsiniz ya. Yorgunluğum uçtu gitti. Nasıl? İyi mi o?
1: Sana bambaşka haberlerle gelmek isterdim Sofia. Fakat sadece İzzet'in son sözlerini getirebildim. Hepimizce mukaddes sayılan bir dava uğruna, vatan uğruna şehit oldu İzzet.
0: Şehit mi oldu?
1: Son sözlerini sana ulaştırmayı onun vasiyeti bildim.
0: Şehit oldu demek.
1: O şimdi cennette. Bütün şehitlerimiz gibi. Sen ondan geriye kalan tek insansın.
0: Onunla gitmeyi öyle çok istemiştim ki.
1: Safiye'ye söyleyin, onu hep sevdim demiş.
0: Tanrım, bu acıya nasıl dayanacağım ben?
1: Bilmem seni teselli eder mi? Ondan bir hatıra getirdim sana. Bir yüzük. Annesininmiş. Al. Anladım ki sen bunu gururlanarak takması gereken tek kişisin.
0: Bu yüzük benim izzetim olacak bundan sonra. Ölünceye kadar çıkarmayacağım parmağımdan. Beni bulduğunuz, beni annesinin yüzüğünü takmaya layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim Şefika abla. Burası hepimizin vatanı. Yazık ki bizi birbirimize düşman etmek için işgalci devletler ne mümkünse yaptılar.
1: Biliyorum Sofia. Hem bizim münevverlerimiz hem de yıllardır bu vatanda yaşayan azınlıkların münevverleri bunu biliyor. Fakat bazıları geç anladı işte. Sen genç yaşına rağmen bunu bildiğin için tebrik ediyorum. İçinde Anadolu ateşinden bir kıvılcım taşıyorsun.
0: İzzet'in kıvılcımı. Şimdi gökyüzü

0: de belki bir yıldız olmuş parlıyordur.
1: Adını bildiğimiz, bilmediğimiz bütün şehitlerimiz, bütün Anadolu kıvılcımları şimdi orada. Emin ol Sofia, bundan sonra seninle sürecek olan dostluğumuz onları bahtiyar edecektir. Gel şimdi, seni alnımdan öpmek istiyorum, sevgili kardeşim.
2: Niyase Sert Barut'un yazdığı Anadolu Ateşi adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirken. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefonla görüştü. Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Suudi Arabistan'a karşı gerçekleştirilen saldırılar da değerlendirildi. Türkiye, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a hedef alan insansız hava aracı saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verilen desteğin sürdüğü vurgulandı. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda Irak'tan önemli bir adım geldi. Bağdat yönetimi Sincar'da devlet dışı silahlı yapılanmaların sona erdirilmesi için harekete geçti. Irak Başbakanı Al-Ezzeydi, terör örgütü PKK'nın bölgedeki uzantılarının silahlarını devlete teslim edeceğini açıkladı. Sincar Dağı'da Irak hükümetinin kontrolüne girecek. ABD'nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını uzatmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada ABD yönetiminin aldığı bu karardan derin üzüntü duyuyoruz denildi. Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs'ta iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Turizm bölgelerinde huzur ve güvenliği tehdit eden eylemlere yönelik 16 ilde 323 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 106 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, turizm bölgelerinde huzur ve güvenliğe gölge düşürecek hiçbir eyleme müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Milyonlarca adayın KPSS maratonunda heyecan devam ediyor. Geçen hafta yapılan genel yetenek ve genel kültür sınavının ardından adaylar alan bilgisi oturumlarında da ter döktü. Sınav maratonu bugün yapılacak 3. oturumla sona erecek. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun sır ölümü üzerindeki sis perdesi aralıyor. Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı Adli Tıp Kurumu'nun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Gülistan doku soruşturmasında 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Ankara'da Alihan Kuriş Suç Örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuriş'in Deniz Olgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Vanlı Kara Aydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalı'nın düğünüyle ilgili soruşturma sürüyor. Polis tutuklanan Tançalı'nın emanet olduğunu iddia ettiği altınların izini sürdü.

0: Altınlar Banan Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda bulunduğu evde yapılan aramada yüklü miktarda para ele geçirildi. Ev sahibi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen Tençalan'ın eşi Çağla Öztençalan da İstanbul'da yakalandı. Hürmüz'de ticari gemilerin bekleyişi sürerken dünya piyasaları Kızıldeniz hattındaki riske odaklandı. Babür Mendeb Boğazı'ndaki kontrolde İbre Yemen'deki İran destekli Husilere kaydı. ABD Başkanı Trump Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran ve Umman ise Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni güzergahlar konusunda anlaşmaya vardı. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 13 Eylül Pazar. Yapımcımız Serkan Eyüboğlu, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Tüm dinleyicilerimize iyi pazarlar diliyoruz ve aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: İlk olarak meteoroloji bağlantılarımızla başlıyoruz. Samsun 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Altan Özcan var. Sayın Özcan, merhaba, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet, bağlı illerdeki hava durumuna ilişkin tahminleri öğrenelim. Söz sizde.
2: Evet, bölgemizde şu anda az bulutlu ve açık hava hakim. Biz bu durumun önümüzdeki 24 saat içinde devam edeceğini bekliyoruz. Hava sıcaklıkları Eylül ayı ortalamalarının 3 ila 6 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esecek. İllerimizde bugün beklediğimiz günün en yüksek sıcaklıkları şöyledir. Samsun'da 27, Ordu ve Sinop'ta 26, Tokat'ta 34, Kastamonu ve Çorum'da 33 ve Amasya'da 35 derece. Sabah ölçtüğümüz deniz suyu sıcaklıkları ise Ordu'da 23, Sinop'ta 24 ve Samsun'da 25 derecedir. Sizlere yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz Altan Özcan. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
2: İyi günler.
0: Şimdi de Trabzon'dayız. Trabzon 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlandık. Telefon attığımızda Ercan Çölemen var. Sayın Çölemen, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Hava ve

0: Deniz durumuna ilişkin neler aktaracaksınız? Söz sizde.
1: Tabii ki de hemen aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge yerinin az bulutlu açıklayacağı tahmin edilmekte. Hava sıcaklıklarına baktığımızda ise mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek. Rüzgarın güney yönlerden orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemizi bağlı il merkezlerimizde bugün için beklediğimiz en yüksek hava sıcakları ise şu şekilde olacak. Trabzon 26, Artvin 30, Giresun 26, Gümüşhane 32, Rize 27 derece olacak. Denizlerimizde hava fırtına beklenmiyor, parçalı bulutlu. Rüzgar doğu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş iyi. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz Ercan Çölemen. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Teşekkür ederim.
2: Yol durumu.
0: Karayollarında son duruma bakalım şimdi de. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Ardahan-Şavşat yolunun 16 ile 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Arhavi Hopa Kemalpaşa Sarp yolunun 32 ile 34. kilometreleri arasında yapılan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Kemalpaşa Sarp yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım servis istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Giresun Gümüşhane il sınırı Şiran Kelkit yolunun 46 ile 53. kilometreleri arasındaki üst yapı onarım ve asfalt sathi kaplaması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Gümüşhane-Bayburt il sınırı Bayburt yolunun 15 ile 18. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta. Sinop-Boyabat yolunun 51 ile 53. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü yol danışma biriminin 0312 449 9199 numaralı telefona başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz hep açık olsun.
2: Haber Turu.

0: Saatlerimiz 10.12 sevgili dinleyicilerimiz. Bölge gündemi devam ediyor. Haber turuyla ilk olarak Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerinden öne çıkan haber başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Telefon attığımızda Rize Gazeteciler Derneği Başkanı ve Zümrüt Rize Gazetesi imtiyaz sahibi Faik Bakoğlu var. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza Sayın Bakoğlu.
1: Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar Özgür Hanım.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, hangi haberleri derlediniz? Rize'nin gündemi de oldukça yoğun. Sözü size evet. Bırakalım, buyurun.
1: Evet, bugün 13 Eylül 2026 Pazar. Yağmurun sayın başkenti Rize'den her zaman olduğu gibi TRT Trabzon Radyosu'nun tüm dinleyicilerine, hemşerilerimize kucak dolu selamlar gönderiyorum. Size ve ekibinize de başarılı yayından devamını diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Evet, Rize haftayı çok yoğun bir şekilde geçirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere kabinede görev alan birçok bakan ve bölge milletvekilleri Rize'ye adeta çıkarma yaptı. 3 gün süren bu gezi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de 10 milyar değerinde yatırım yapılan işletmeleri, kuruluşları hizmete açtı ve Rize'lilerle özlem giderdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün de Rize'den ayrılarak

olarak Samsun'a geçti. Samsun'daki şehir hastanesine hizmete atadı. Diğer Rize ile ilgili bir gündem, Çaykur Rizespor. Evet, Rizespor deplasmanda kazanıyor, evinde kaybediyor. Rizespor dün de İstanbul deplasmanında Eyüpspor'u 1-0 yenerek ligdeki 3. galibiyetini deplasmanda almanın sevincini yaşadı. Yeşil maviler 9 puana ulaştılar ve başarıları deplasmanda devam eden ekibin kendi sahasında Samsunspor'a ve Alanyaspor'a yenilmesi de camiada üzüntü yaratmıştı. Diğer ekiplerden, futbol takımlarımızdan komşumuz, dostumuz Trabzonspor'un dün deplasmanda Konyaspor'a yenilmesi ve kaybetmesi Rize'de de ve bölgemizde de büyük üzüntüye neden olduğunu da vurgulayabiliriz. Samsunspor, Karadeniz'in başka bir takımı, o da kendi evinde ligin yeni takımı olan komşusu Sinopspor'a 5-1 gibi farklı bir skorla yenildi. O da dikkat çeken bir futbolda olay oldu. Tabii Rize ile ilgili olduğu için vurgulamak istiyorum. Fenerbahçe'nin Rizeli teknik direktörü İsmail Kartal yine bir kez daha istifa etti ve tekrar görevine dönen isim oldu. Bu haberi neden veriyoruz? İsmail Kartal'ın Rizeli olduğunu ve Rizespor'da da görev yaptığını bizi dinleyen hemşehrilerimize hatırlatmak için. Süper Lig'de mücadele eden diğer takımı Galatasaray deplasmanda Portekiz'de 3-1 yenilerek taraftarlarını üzmüştü. Rize ile ilgili diğer haberlerimizi de şöyle sıralamaya devam edebiliriz. Rize'ye ilk kar yağdı. Rize'de yazdan kışa hızlı geçiş yaptı. Çamlıhemşin ilçesinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Yaklaşık 2300 metre rakamındaki yukarı Kavrun yaylasıyla Kaskar Dağları'nın zirvesine gece geç saatlerde etkili olan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandığı görüldü. Yine Rize ile ilgili bir haberi de şöyle dinleyicilerimize aktarabiliriz. Uçak denize düştü. Bunu tüm ulusa haber olarak gündeme geldi. Gürcistan'dan kalkan iki kişilik uçak motor arızası yüzünden denize acil indi. Kurtarılan iki kişiden birinin ABD'de görevli olduğu öğrenildi ve iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlatıldı. Uçağın Ordu Havaalanı'na ineceği öğrenirken arıza nedeniyle Rize'deki havaalanına inmek için izin istediği yetkililerden fakat havaalanına inemeden denize düşerek olay gündeme gelmişti. Diğer haberlerimize gelince Çayeli ilçemizde Süleyman ve Selahattin Sipahioğlu kardeşler trafik kazası sonucunda yaşamlarını yitirdiler ve beraber de toprağa verildi. Bu olay da Çayeli'nde başta olmak üzere büyük üzüntüye neden olmuştu. Yine Rize'mizde büyük başarılara imzası olan Trabzon Çaykaralı eski valimiz Zihni Erol Gürsoy yaşamını yitirdi. Kuşadası'nda vefat eden Rize'nin efsane valisi Zihni Erol Gürsoy Karadeniz'de toprağa verildi. Çünkü hemşerimiz tüm Türkiye'de sevilen valilerin başındaydı ve

0: ve etti. İstanbul'a toprağı verildi. Muharrem Barkın da 79-80 yılları arasında Rize'de valilik yapmış. Daha sonra Samsun'dan senatör seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmıştı. Muharrem Bartın'ın Samsun Çarşambalı olduğunu da izleyicilerimize aktarmak isteriz. Bu vefat haberleriyle başladığımız için Karate Federasyonu'nun eski milli sporcularından ve hakemlerinden Rizeli Mustafa Zigal'ın annesi de Sebahat Zigal 97 yaşında İstanbul'da vefat etti ve orada toprağa verildi. Diğer haberlerimize gelince dinleyicilerimize şu haberleri de aktarabiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyeceksiniz. Neden? Çünkü orada milletvekili ve yerel seçimlerle ilgili karar alındı. Bu karar da dün açıklandı. Bunu da izleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. Çünkü Kıbrıs dikkat çeken bir konumdaki yer ve yavru vatan, onları da seviyor ve destekliyoruz. Sporla, futbolla ilgili olay hep dikkat çekiyor. Ve Türk Hava Yolları'nın yeni rotası İngiliz takımı oldu. Ve bu İngiliz takımına Türk Hava Yolları'nın milyonlarca değerinde reklam vermesi ve yeni sezona bu reklamla Liverpool takımının sahaya çıkacak olmasının açıklanması da hem dikkat çekti hem de şaşkınlık yarattı. Çünkü Türk Hava Yolları Türkiye'deki bazı takımlara her ne kadar reklam veriyorsa bu üst düzeyde böyle bir reklamı bugüne kadar göremedik ve duyamadık. Yine başka bir haberimiz, Rizeli hemşerimiz Cüneyt Çakır bu sefer Rusya'da görev aldı. Eski FIFA kokartlı Rizeli Cüneyt Çakır uzun yıllar Türk futboluna hakemlik yaptıktan sonra yurt dışında Azerbaycan, Gürcistan gibi ülkelerde de üst düzeyde hakemler konusunda yetkili kılınmıştı. Rizeli hemşerimiz Cüneyt Çakır bu sefer Rusya'da görev aldı. İkinci ve üçüncü lig maçlarını TVBU'da yayınlanacağı açıklandı. Çünkü Süper Lig maçları belli kanaldan yayınlanırken ikinci, üçüncü lig maçlarının yayınlanacağı kanalda TVBU olarak netleşti. Giresun'un gururu diye Avrupa şampiyonu olan arkadaşımız para yüzücü Turgut Aslan Yaraman 7-12 Eylül 2026'da Kocaeli'de düzenlenen para yüzme Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu oldu ve Giresun'da da büyük bir sevinçle karşılandı. Trabzonspor yine Uğurcan'dan kazanmaya devam ediyor. Trabzonspor Uğurcan'ı Galatasaray'a transfer ederken 27,5 milyon lira kazanan taraf olmuştu. 33 milyon daha kasasına girmişti. Şimdi de Avrupa Kupası'na bu sezonda devam ettiği için yapılan özel anlaşmayla Trabzonspor'un kasasına 3 milyon avro daha gireceği öğrenildi. Yani futbolcu gitti, halen daha transferleri geldiğini ve Trabzonspor'a maddi katkı sağladığını da görüyoruz. Ve şimdilik bunları Rize'den ve bölgemizden aktarabiliyoruz dinleyicilerimize.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Bakıoğlu, aktardığınız haberlerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. Başarılı yayınlarınızın devamı diliyorum. Tüm dinleyicilerimize iyi hafta sonları diliyoruz. İnşallah her şey gönlümüze, herkesin isteği de arzusu da gönlünüze olur diye de dilekte bulunuyorum.
1: Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Başarılar, saygı ve sevgiler.
1: Rize Gazeteciler Derneği Başkanı ve Zümrüt Rize Gazetesi imtiyaz sahibi Faik Bakıoğlu bizlerle oldu.
2: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Ordu Merkez 90.4, 99.9, İkizce 95.3, Kabataş 88.6, Kumru 101.7, Mesudiye 101.5, Perşembe 99.9.
3: TRT Trabzon Radyosu.
1: Haber turunun ikinci bölümündeyiz. Bu kez Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını

0: sizlerle paylaşacağız. Telefon hattımızda TRT Altın Ordu muhabiri Yasin Yılmaz var. Sayın Yılmaz, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Özgül Hanım. Sizlere ve tüm dinleyicilerimize mutlu hafta sonları, mutlu yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Hangi elimizden aktarmaya başlıyoruz bugün?
1: Teşekkür ediyorum. Ordu şehriyle gündemimize başlıyorum. Ordu'dan ilk haberimizle gündemimize başlıyorum. Ordu'da arıcılara %70 hibe destekli bal süzme makinesi verildi. Arıcımıza güç, balımıza değer projesi kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde makine dağıtım töreni düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje ile küçük ölçekli arıcıların üretim gücünün artırılması hedefleniyor. Törende konuşan HAYGEM Genel Müdürü Salih Çelik, Ordu'nun arıcılığın merkezi olduğunu belirterek üreticilere yönelik desteklerin süreceğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay ise proje ile küçük ölçekli arıcıların rekabet gücünü artırmayı, kırsal kalkınmaya ve yerel ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Ordu Arıcılar Birliği Başkanı Akın Çiftçi de arıcılığın emek, sabır ve özveri isteyen bir üretim alanı olduğunu belirterek arıcıların işini kolaylaştıracak teknolojik yatırımların önemine dikkat çekti. Program kapsamında 92 arıcıya %70 hibe destekli bal süzme makineleri teslim edildi. Ordu'da hayata geçirilen proje ile arıcıların üretim süreçlerinin kolaylaştırılması, balın katma değerinin artırılması ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ordu'dan bir diğer haberimizle gündemimize devam ediyorum. Ordu'nun Fatsa ilçesinde trafikte nefes borusuna ilaç kaçan sürücü hemlik manevrasıyla kurtarıldı. Olay Ordu-Samsun Karayolu liman kavşağında meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü Remzi Kılıç'ın kullandığı ilaç ambalajıyla birlikte nefes borusuna kaçtı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen elektrik dağıtım ekibi personeli Hakan Özgan, sürücünün nefes almakta zorlandığını fark ederek aracından indi. Özgan, Remzi Kılıç'a hemlik manevrası uygulayarak solunum yolunu taken ilaç ve ambalajın çıkarılmasını sağladı. Müdahalenin ardından yeniden nefes almaya başlayan Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay anı Özgan'ın kullandığı aracın kamerasına da yansıdı. Elektrik dağıtım şirketinde arıza onların personeli olarak görev yapan Hakan Özgan, aldığı eğitimler sayesinde soğukkanlı şekilde müdahale ettiğini söyledi. Fatsa'da yaşanan olay, doğru zamanda yapılan bilinçli bir müdahalenin hayat kurtarabileceğini bir kez daha gösterdi. Giresun şehri ile gündemimize devam ediyorum. Giresun Çevre Yolu projesi için önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti Giresun İl Başkanı Hüseyin Alkan, 8,5 kilometrelik Giresun Çevre Yolu projesinin 2027 yılı yatırım programına alınması için temasların sürdüğünü açıkladı. Alkan, Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede projenin detaylarını aktardıklarını belirtti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na projenin yakından takip edilmesi ve hızlandırılması yönünde talimat verildiği bildirildi. Giresun Çevre Yolu'nun özellikle şehir içi trafik yoğunluğunu azaltması ve Karadeniz sahil hattındaki geçişleri rahatlatması hedefleniyor. Uzun süredir beklenen çevre yolu projesinin hayata geçirilmesiyle Giresun'da şehir içi trafiğin rahatlaması ve ulaşım konforunun artması amaçlanıyor. Giresun'dan bir diğer haberimize gündemimize devam ediyorum. Giresun'un Çamoluk ilçesinde bir öğretmen evinin lobisi filografi tablolarıyla sanat galerisine dönüştü. Çamoluk'ta yaşayan Arif Yesir, internetten izlediği videolarla öğrendiği filografi sanatında çivi ve tel kullanarak onlarca tablo hazırladı. Herhangi bir eğitim almadan deneme yanılma yöntemiyle kendini geliştiren Yesir, yaptığı eserleri çalıştığı öğretmen evinin lobisinde sergilemeye başladı. Birbirinden farklı desen ve figürlerden oluşan tablolar, öğretmen evine gelen misafirlerin de ilgisini çekiyor. Arif Yesir, filografi sanatının tamamen el emeği ve göz nuru olduğunu belirterek bu uğraşın kendisi için aynı zamanda terapi gibi olduğunu söyledi. Başlangıçta boş zamanlarını değerlendirmek için

bu sanata yöneldiğini ifade eden Yesir, zamanla yeteneğini keşfettiğini ve eserlerini geliştirdiğini anlattı. Yesir, misafirlerden olumlu tepkiler aldığını belirterek, acının insanlara güzel bir görsellik sunmak olduğunu ve unutulmaya yüz tutan bu sanatı yaşatmak olduğunu dile getirdi. Çamoluk'ta sergilenen filografi eserleri hem el emeğinin değerini gösteriyor hem de geleneksel sanatın yaşatılması adına güzel bir örnek oluşturuyor. Samsun şehriyle gündemimize devam ediyorum. Samsun'un Kavak ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi Geçici Alım Merkezi'nde buğday alımları tamamlandı. 1 Ağustos'ta faaliyete başlayan merkezde yaklaşık 40 gün boyunca üreticilerden buğday alımı yapıldı. Bu süreçte 400'den fazla üretici yaklaşık 2020 ton buğdayını Toprak Mahsulleri Ofisi'ne teslim etti. Kavak Ziraat Odası Başkanı Mücahit Saygılı, TMO Geçici Alım Merkezi'nin ilçede hizmet vermesinin üreticiler açısından önemli katkı sağladığını belirtti. Saygılı, alım sürecinde emeği geçenlere ise teşekkür etti. Kavak'ta tamamlanan alım süreciyle üreticilerin ürünlerini yeniden değerlendirilmesinde ve pazarlama sürecinde kolaylık sağlamasına katkı sunuldu. Samsun'dan bir diğer haberimize, gündemimize devam ediyorum. Samsun'da ve tüm Türkiye'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü, yani yarın başlayacak. Yeni dönemde Samsun genelinde ise 250.562 öğrenci ve 21.470 öğretmen ders başı yapacak. Samsun'da bu yıl 1089 okul ve 13.276 derslikte eğitim verilecek. Derslik başına düşen öğrenci sayısı ilkokul ve ortaokullarda 18, genel orta öğretimde 21, mesleki ve teknik okullarda ise 18 olarak açıklandı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda hazırlıklar tamamlanırken, öğrenciler ve öğretmenler için ilk ders zili ise 14 Eylül pazartesi, yani yarın çalacak. Samsun'da Sinop şehriyle gündemimize devam ediyorum. Sinop'ta kentin altyapısını güçlendirecek kısmi kanalizasyon şebekesi projesi için temel atıldı. Sinop Merkezi Kısmi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı Projesi kapsamında Uğur Mumcu Meydanı'nda temel atma töreni düzenlendi. Törene Sinop Valisi Mustafa Özarslan, milletvekilleri, Sinop Belediye Başkanı, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, projenin devlet ve yerel yönetim işbirliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Gürbüz, uzun süredir gündemde olan kanalizasyon hattı için 400 milyon liralık kredi tahsis edildiğini belirtti. Projenin içme suyu sorunları ve biyolojik arıtma tesisiyle birlikte daha geniş bir altyapı hamlesinin parçası olduğunu ifade eden Gürbüz, nihai hedefin yaklaşık 100 milyon avroluk büyük bir yatırım olduğunu kaydetti. Sinop Valisi Mustafa Öz

0: ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen su ürünleri yetiştiriciliği uygulamaları ve destekleme eğitimi 9-11 Eylül tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan programa 81 il Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden şube müdürleri ve teknik personel katıldı. Eğitim kapsamında su ürünleri yetiştiriciliğinde yürütülen uygulamalar, destekleme süreçleri ve sektörün mevcut durumu değerlendirildi. Programda ayrıca Sinop'un su ürünleri yetiştiriciliğindeki konumu, üretim kapasitesi ve sahip olduğu potansiyel hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sinop programda Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Ümit Yıldırım ile teknik personel temsil etti. Eğitimde su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve sürdürülebilir üretim hedeflerine yönelik çalışmaların güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü eğitim faaliyetlerinin sektörün sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti. Bugünlük bölgemizden aktaracaklarımız bu kadar Özgül Hanım. Söz tekrar sizde.
1: Yasin Yılmaz, çok teşekkür ederiz aktardığınız haberlerden dolayı. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşçakalın.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çevremde kanser vakaları duyuyorum. Acaba benim de tarama yaptırmam gerekiyor mu diye düşünüyorum. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum.
3: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz kanser taramaları ve danışmanlık hizmetleriyle sağlığınızı korumanıza destek oluyoruz. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TRT Trabzon Radyosu.
1: Bölge gündemi devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açıkladığı 250 lira bandındaki fındık fiyatına karşılık serbest piyasada 170 lira seviyelerinde olması üreticiyi zor durumda bırakıyor. Öte yandan hayvancılıkla bitkisel üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarlarının artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları resmi gazetede yayımlandı. Ancak bu düzenlemede buğday, arpa, mısır, nohut ve mercimek gibi planlı üretim kapsamındaki ürünlerin destekleri doğrudan yükseltilirken fındık için yeni bir ek artış yapılmayıp mevcut katsayı sistemi korundu. Konuyla ilgili olarak Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan'la konuşacağız. Sayın Soydan, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
6: Merhabalar, hoş bulduk. Hayırlı günler Özgül Hanım.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederiz Sayın Soydan. Öncelikle sahadan başlayalım isterseniz. TMO'nun açıkladığı fiyatla serbest piyasa arasında oldukça ciddi bir fark görüyoruz. Üretici bugün 170 lira civarındaki serbest piyasa fiyatıyla karşı karşıya. Siz sahada üreticinin bu tabloya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz?
6: Evet, tabii ki şu anda bölgemizin en önemli gündemi fındık ve fındık fiyatları. Serbest piyasa fiyatları, TMO'nun aldığı alımlar. Tabii ki haklı olarak bölgemizin de en önemli geçim kaynağı olan fındıktaki şu anki gündem bu. Evet, yani Toprak Mahsulleri Ofisi 250 lira Levant kalite, 255 lira Giresun kalite fındık fiyatlarını açıkladı. Hasatlar artık orta kesim, sahil kesimlerde bitti. Yüksek rakımlı bölgelerimizde özellikle Ordu'da 1200-1300 rakımı kadar fındık üretiliyor. Buralarda devam ediyor ama pazara da fındık önemli derecede artık inmeye başladı. Hem TMO'ya hem de serbest piyasaya. Tabii üreticilerimiz bir yıl boyunca ciddi maliyetler yaptı. İş yevmiyeleri, ilaçlama, gübreleme, bakımlar vesaire çok ciddi maliyetleri var. Bunun karşısında tabii emeğinin hakkını, emeğinin karşılığını, alın terinin karşılığını alabilmesi için gözü kulağı fiyatlardaydı. Devletin açıkladığı TMO kanalıyla olan fiyatlar var. Ama tabii ki üreticinin çoğunluğu serbest piyasaya fındığını vermek zorunda kalıyor. Neden? Bir an önce sıcak para ihtiyaç var. İşçi paralarını verecek, okullar açılıyor. İşte günlük masrafları, yapmış olduğu borçlanmalar vesaire, bunları serbest piyasaya vermek zorunda kalıyor.

0: 170 lira fiyat üreticiyi, kamuoyunu, herkesi şoka etti. Çünkü sadece üretici değil, yani burada esnaf kesimleri, şoför, yani kimi düşünürseniz herkes fındık üzerinden bu aylarda özellikle bir gelir elde etmeye çalışıyor.
1: Evet,
0: Onun
1: birçok
0: için
1: kişinin çünkü üretici yani sosyal hayata baktığımız zaman da hemen hemen herkesin yan tarafta da bir fındık bahçesi var. Dolayısıyla herkesi etkileyen bir durum.
0: evet, yani herkesi etkiledi zaten. Yani 170 liralık fiyatlar kabul edilemez. Yani serbest piyasanın da 250 lira, 255 lira TM arasında yaklaşık bir 70-80 lira bir fiyat farkı var. Bu önemli bir rakam. Yani bir tonda 70-80 bin lira kaybediyorsunuz. Onun için biz şunu söylüyoruz. Yani serbest piyasanın muhakkak üretici bazlı düşünceler olması lazım. Yani en azından bir TMO fiyatlarına ulaşması lazım. Bu fark gerçekten fındık tarihinde böyle bir fiyat farkı da görülmüş değil. Ya bu kabul edilemez. Yani kabul edilemez derken de yani üretici kaybediyor, üretici kazanamıyor. O anlamda kabul edilemez. Onun için Toprak Mahsuller Ofisi'ne de şu anda yoğun bir talep var. Yani randevular yoğun bir şekilde talep ediliyor. Yani ciddi bir fındık alımı da var Toprak Mahsuller Ofisi tarafından. Tabii imkanı olan üreticilerimize biz söylüyoruz. Yani elinizden geldiği kadar TMO'yu tercih edin. Zaten de öyle yapıyorlar. Çünkü 250 liralık bir fiyatta bir randımanda 5 lira. 255 lirada da 5,5 lira. Onun için TMO'ya ellerinden geldiği kadar yoğun bir taleple şu anda üretici randevu almaya devam ediyor. Ve ayrıca da yoğun olan yerlerde de Toprak Mahsuller Ofisi alım depolarını fazlalaştırıyor. Mesela Ordu'da, Altınordu'da 3. deposunu açtı. Yani 10 bin tonluk veya diğer bölgelerde de böyle olacaktır. Yani talep oldukça TMO'ya da depoların açılması yönünde, günlük alımların yükseltilmesi yönünde de taleplerimiz var. Çünkü neden? Ne kadar TMO'ya fındık girerse serbest piyasa belki de fiyatları yüksek eğilimine girecektir. Ya da veren üreticilerimiz en azından 70-80 liralık ton kilodaki zarardan kurtulmuş olacaktır. Onun için süreç böyle geçiyor. Ama gerçekten fındıkta bir serbest piyasanın büyük bir fiyat farkıyla beraber TMO arasında, yani üreticimiz şu anda maliyetlerin altında aslında serbest piyasaya fındık satıyor diyebiliriz yani kesinlikle.
1: Evet, bugünkü maliyetleri düşündüğümüzde 170 liralık serbest piyasa fiyatı üreticiye gerçekten zorluyor. Siz de söylediniz gübre, ilaç, işçilik, bahçe bakımı gibi bu fiyatları üretici açısından değerlendirdiğimizde emeğinin ve yaptığı masrafın karşılığını acaba verebiliyor mu?
0: Yani mümkün değil çünkü Özgül Hanım şu anda işçi 2500 lira civarlarında, hatta 3000 liralara işçi çalıştı. Gübre fiyatları yükseldi savaş kriziyle dolayısıyla. Tabii ki çalışanlar da işçiler de haklarını alacaklar. Bakımıydı, kahverengi kovarıcıyla ilgili mücadeleydi. Yani bütün her şeyi üreticiden istiyoruz. Her şeyi üreticiye yap diyoruz. Bahçeyi şöyle bak diyoruz, şöyle kes diyoruz. Dalını şu şekilde, şu zamanda ilaçlama yap diyoruz, şu ilacı at diyoruz. Yani bunlar hep üreticinin üzerinden maliyetle yapılan işler. Yani bunun karşılığında üretici kazanamıyorsa bir daha bu üreticiye bunları yap demek de çok zor artık. Yani şunu da söyleyebilirim. Tabii bizim bölgemizde bildiğiniz gibi hep belli bir yaş nüfuslu insanlardan, halktan oluşuyor. Yani gurbetteki genç kesimler fındığına yardım etmeye geliyor ama belki de artık böyle bir fiyat politikası olursa önümüzdeki yıllarda o gurbetteki gençlerimiz, o üreticilerimizin çocuklarını da getiremeyeceğiz. Vazgeç artık bahçeden baba, anne diyecek yani.
1: Evet, yani
0: Gerçekten zor bir
1: önümüzdeki yılları
0: süreçten
1: da etkileme durumu
0: tabii
1: olabilir bu durumu.
0: kesinlikle bunun böyle gitmesi mümkün değil. Yani üreticinin önünde bir mucize, bir sihirli denek lazım bu. Yani maliyetlerin altında serbest piyasa fiyatlarında fındığı üretmesi için. Onun için bugünden tezi yok. Bu durumun muhakkak düzelmesi lazım. Yani bu fındık sadece üreticiye değil, bu sektörün her kesimine lazım. Onun için biz şu anda iyi ki TMO da var diyoruz. Yani TMO da olmasa belki de fiyatlar daha da kötü olacak.
1: Serbest
0: Onun için
1: piyasada daha
0: tabii.
1: farklılık gösteriyor.

0: Evet.
1: gösterebilir.
0: Onun için serbest piyasadaki sektör temsilcilerine tabii ki biz serbest piyasa olmadan olmaz. Manavımız, tüccarımız, ihracatçımız, sanayicimiz bizim için çok çok önemli ama 250 lira, 170 lira bir fiyat farkına bakıldığında kiloda 70-80 lira, tonda 70-80 bin lira büyük bir fark. Onun için bunun muhakkak bir seviyede düzelmesi lazım. Bir seviyede istikrarlı bir fiyat politikasının muhakkak oluşmasını gerçekten hem üretici hem de kamuoyu bunu özellikle bekliyor.
1: Evet, Sayın Soy'dan bir diğer önemli başlıksa yeni destekleme kararları. Cumhurbaşkanı kararlı hayvancılık ve bitkisel üretimde temel destek ve planlı üretim desteği tutarlarında değişikliğe gidildi. Yeni destekleme modelini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Üreticinin beklediği desteği karşılayabilecek bir düzenleme olduğunu düşünüyor musunuz?
0: Şimdi tabii Türkiye'de tarım envanterine göre, tarım çeşitlerine göre desteklemeler var. Planlı üretim desteği başka diğer ürünler de var. Hem temel destek var. Bölgemizde bildiğimiz gibi alan bazlı ve mazot gübre desteği vardı. Bu 2 yıl önce kaldırıldı. Yerine temel destek modeli geline geçildi. Yani alan bazlı destek. Ayrıca müracaat yapılıyordu ve mazot gübre de müracaatı yapılıyordu. Ayrı ayrı destekleme ödemeler yapılıyordu. Bu kaldırıldı. Temel destekle birleştirildi. Tek müracaat, tek ödemeyle dönüm başına böyle bir destek modeline geçildi. Tabii biz bu sene temel destek modelinde destekleme yapılacak ama planlı üretim desteği de verilsin diye taleplerimiz oldu. Planlı üretim desteği fındıkta şu anda yok. Ama temel destek devam edecek. Temel destekte de şu anda üreticilerimiz yeni desteklemeye göre, artan fiyatlara göre dönüm başı 550 lira gibi bir rakam alacaklar. Şu anda da zaten temel destek yani dosya müracaatları, ÇKS müracaatları da başladı 1 Eylül itibariyle. 31 Aralık 2026'da da son bulacak. Yani üreticilerimiz burada ziraat odalarına gelerek dosya işlemlerini yaptırıyorlar. Çünkü destekler çok önemli. Yani tabii daha da yükselmesi lazım. Desteklere bağlı bir artık üretimde destekler, rakamlar çok önemli. Çünkü üreticilerimiz devlet desteğini artık benimsemiş, kabullenmiş durumda. Onun için üreticilerimiz dosyalarını 31 Aralık 2026 yılına kadar, sonuna kadar muhakkak yaptırmalarında fayda var. Hiçbir üreticinin destek dışında kalmasını istemiyoruz. Çünkü üreticilerimiz için de destekler çok çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet, tarım alanında birçok ürün elbette çok kıymetli. Fındık açısından baktığımızda da fındık Türkiye'nin en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri. Aynı zamanda Karadeniz'de yüz binlerce üreticinin geçim kaynağı. Sizce fındığın destekleme sistemi içerisinde diğer ürünlerden farklı değerlendirilebilir mi, gerekiyor mu? Bu konuda neler söylersiniz?
0: Fındık aslında ülkemize dünyada lideriz. Biz her zaman söylüyoruz. %70 üretimini yapan tek ülkeyiz. Dünyada en kaliteli fındığı, en damak tadı olan fındığı, en iyi randımanlı fındığı biz üretiyoruz. Ülkemizde üretiliyor. Yani hiçbir ülkede Türkiye'de damak tadını, kalitesini yakalayan bir ülkede üretim yok. Yani 50 randıman ve üzerlerinde üretim yapan hiçbir ülke yok. Bazı ülkeleri rakip olarak gösteriliyor. En iyi, Türk fındığına yakın olan fındık, İtalya'da üretilen fındık. O da 46-47 randımanı geçemiyor. Diğer ülkelerde üretilen fındıklar, inanın ki 40 randıman altına kadar düşüyor. Onun için biz fındığımıza her türlü sahip çıkmamız lazım. Ayrıca tabii ki ülkemiz Mersin Zirai Don olduğu 2025 yılının ihracatında bile 2,5 milyar dolar döviz girdisi kazanmış bir ürünle mücadele ediyoruz, üretiyoruz. Onun için ülkemizde büyük bir getirisi var. Onun için fındık üretiminin yapan üreticilerimize de bu anlamda destek modellerinin hepsinden verilmesi lazım. Yani temel destek miktarlarının

0: daha da artırılması lazım. Ayrıca tabii ki planlı üretim desteği de birçok üründe var, tarla ürünlerinde var. Fındığa da bunun verilmesi çok önemli olacaktır aslında. Çünkü neden? Ya fındık ülkemize döviz kazandırır. Türkiye'de hiçbir girdisi olmadan, hiçbir gideri olmadan direkt 2,5-3 milyar dolar gibi bir döviz girdisini kazandıran başka da bir ürün yok. Tabii ki çok kıymetli ürünlerimiz var. Yine çok kıymetli döviz kazandıran, gelir getiren ürünlerimiz var. Lider olduğumuz ürünler var. Ama fındık bambaşka. Fındık onun için tek ürün üreticimiz bir yıl boyunca başka bir üründen gelir elde etme şansı yok. Yani tek başına fındığa bakacak. Fındık olursa gelir elde edecek. Olmazsa gelir elde edemeyecek. Onun için fındığa desteklerin verilmesinin hiçbir zaman kaybı olmaz. Çünkü fındık kazandırıyor. Onun için fındığa yine de her ne sıkıntılar olsa bile yani üreticilerimiz de bir manevi duyguyla yaklaşım gösteriyor. Yani yoksa üreticimiz aslında kazanmadığı zaman tabii ki fındığını hemen bahçeye çıkmakta istemiyor. Zorluyor kendini. Ben diyor benim milli ürünüm, benim anamın babamın satın aldığım toprağım diyor. Fındığımı da üreteceğim diyor. Direniyor. Onun için biz sadece devletin verdiği fiyat üzerinden değil, serbest piyasadan da bu yakınlığı, bu anlayışı bekliyoruz. Çünkü yani fındığın bugün 250 lira üzerlerinde olmasının hiçbir riski yok. Çünkü ihracatı daha yüksek rakamlardan satılabilen bir ürün. Onun için sektörden tabii ki üreticilerimiz bugünlerde pazara inen fındığında bir istikrarlı bir fiyatın, iyi bir fiyatın derhal oluşmasını açıkça bekliyor.
1: Evet, şimdi serbest piyasada uygulanan bu fiyat elbette üretici için çok tatmin edici bir fiyat değil. Ama diğer taraftan da ihtiyaç listeleri de var üretici açısından. Ürünü mevcut fiyatlarda satmak mı yoksa fiyatın yükselmesini beklemek mi? Siz üreticiye nasıl bir yol haritası öneriyorsunuz?
0: Tabii ki şu var yani üreticiye fındığınızı satmayın, bekleyin demek şunu görmemiz lazım. Yani önümüzdeki süreçte fındık fiyatların çıkabilecek olduğunu görebilmek lazım. Tabii üretici de bu tür söylemlerle zor durumda bırakılmasını da istemiyoruz. Ama tabii burada artık yani 170 liranın karşısında üretici fındığını artık bekleteceğine, toprak mahsulleri ofisini tercih etmesinde fayda var. Ama çünkü üretici deposunda bekletmiş olsa fındık çıkmadığı zaman üretici ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Geçen sene oldu, geçen sene 350 liraya kadar çıkan fiyatların hızlı bir şekilde düşüşü yani üreticilerimiz de şok etti. Hani geçen seneye göre de bakıyoruz bu tarihte fındık 300 liralara bulmuş olan serbest piyasa fiyatları bugün 170 lira yarı yarıya düşen bir fiyat var. Bunu üreticimiz her zaman söylüyor. Elinin geldiği kadar TMO'yu tercih etsin. Ama burada 70-80 lira farkı kapatma anlamında üreticinin beklemesinden yana serbest piyasa sektör temsilcilerinin bu fiyatı muhakkak revize yaparak en azından TMO seviyelerine fındığı derhal yükseltmelerinde fayda var. Yani üretici her zaman herkese lazım. En başta sektör temsilcilerinin sektörün yürümesi için, geleceği için yani üretimin de kaliteli ve dengeli bir üretimi yapılabilmesi için fiyat istikrarı en başta en önemli unsur olarak görüyoruz.
1: Evet, burada belki küçük üreticiler biraz daha sıkıntı yaşayabilir. Depolama imkanı olanlar ya da daha çok fındığı olanlar bir şekilde bunu muhafaza edebilir ama küçük çaplı üreticiler bu açıdan sanırım biraz daha dezavantajlı olabiliyor. Çünkü fiyat yükselir beklentisiyle birlikte aslında bir risk faktörü de olabiliyor. Daha önceki yılda bir örnek yaşandı.
0: Şimdi şu var Özgül Hanım. Şimdi evet dediğiniz aynen doğru katılıyorum. Şimdi küçük üreticilerimiz 300-500 kilo 1 ton 2 ton gibi fındıkları bekletme amacıyla evlerinde depoları yok. Bırakamıyor gurbete gidecekler veya sağlıklı

0: havalandırılması uygun olan yerleri yok. İşte yabancı haşerelerden vesaire bunlardan kurtaracak yerleri yok. Ve bunun çaresi sonucunda da ben ileride belki yükseldi diyerek emanete bırakma durumlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Bu sefer aslında daha da olumsuz bir durumu aslında yaratmış oluyoruz. Tabii emanete de bırakılma bu sefer artıyor. Onun için eğer ihtiyacımız varsa da fındığı TMO'ya yine yönlendirmeye gayret edelim. Aslında emanete de fındık bırakılmasının doğru olmadığını her zaman söylüyoruz. Bu artık kronikleşmiş bir durum. Bundan da artık vazgeçmemiz lazım. Yani gerçekten şu anda 170 liranın bir hesabı kitabı da yok. Yani bunun üzerinden bir fındıkta kar yaparım, fındıkta şu maliyetimi karşılarım, satarım da öderim deme şansınız yok. Çünkü cebinizden çıkanı, bir yıl boyunca cebinizden çıkanı bu 160-170 liralara, 180 liralara satılan fiyatla geri alma şansınız mümkün görünmüyor.
1: Evet, Sayın Soydan, son olarak önümüzdeki döneme ilişkin beklentileriniz nedir? Fındık fiyatında üreticinin yüzünü güldürecek acaba bir durum söz konusu olabilir mi? Öngörüleriniz neler?
0: TMO açısından bir taban fiyat var. TMO alımlarına hızlı bir şekilde devam etmeli. Talep olduğu zaman ek depoların artırılması gerekiyor. Tabii kriterler çok zorlaştırılmamalı. Yani üreticilerimizden bu kriterlere uygun fındığını vermeye gayret etmeli. Tabii ki fındık bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Üreticiler tabii ki burada hiçbir zaman bahçesinden vazgeçmemeli. Bu fiyatın da serbest piyasadan artık bugünden itibaren derhal normal bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Üreticilerimiz de bunu bekliyor. Üreticilerimiz küsmesin, bahçesinden vazgeçmesin. Çünkü bahçe bizim her şeyimiz, milli ürünümüz. Manevi duyguları üst seviyede olan, dünyada bütün gurbetteki olanlar, memleketin hangi neresinde, makam mevkiniz ne olursa olsun, Ağustos ayında sizi buraya getiren, bizi buraya getiren, toprağına getiren, buluşturan bir ürün. Onun için sabretmek zorundayız. Belki düzelir fiyatlar diyerek de her geçen gün bunun beklentisi içindeyiz. Serbest piyasadaki söylediğim gibi sektör temsilcilerinin, ihracatçılarımızın artık bu sektörde kimler varsa fiyatın muhakkak normalleşmesi lazım. Aslında onlar da düşünüyor biliyorum. Gerçekten bu fiyat farkının oluşmasından memnun olmadıklarını tahmin ediyorum. Bir an önce düzelerek biz de bekliyoruz, üretici de bekliyor. Her geçen gün elindeki ürünü de geciktirmeye, yani bir gün geç, bir gün sonra satmaya da gayret ediyor. Belki fiyat yükselir diye. Şu anda gerçekten bu süreci açıkça büyük bir heyecanla bekliyoruz.
1: Evet. Sayın Soydan, çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Özür
1: Kolaylıklar
0: dilerim.
1: diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Spor.
1: Sporla devam edelim. Bordo Maviller deplasmanda konuk oldu. Konyaspor'a boyun eğdi. Trabzonspor'a soğuk duş. Gençler Birliği maçıyla yakaladığı çıkışını ligde ilk 4 maçını kaybeden, Konyaspor'a mağlup olarak devam ettiremeyen Trabzonspor büyük hayal kırıklığı yarattı. Ligin henüz ilk 5 haftasında 8 puan kaybeden Bordo Maviller zirve yarışında önemli bir yara aldı. Trabzon gelecek hafta Galatasaray'la oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde de büyük bir moral bozukluğu yaşadı. Deplasman kabusu. Trabzonspor bu sezon deplasmanda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Bordo Maviller ligde oynadığı ilk 3 deplasman maçında da galibiyetle tanışamadı. Sezonun ilk deplasmanında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor ardından Ahmetspor'a 2-1, Konyaspor'a ise 1-0 mağlup oldu. Böylece Bordo Maviller ilk 3 dış saha karşılaşmasında yalnızca 1 puan toplayabildi. Trabzonspor ayrıca Konyaspor karşılaşmasında bu sezon ligde ilk kez gol atma başarısı gösteremedi. Kırmızıyı vermedi başlığı atılmış. Neredeyse her maçta tartışmalı hakem kararlarıyla karşı karşıya kalan Trabzonspor, Konyaspor karşısında da durumdan kurtulamadı. Karşılaşmanın 45 artı 2. dakikasında Deniz Türüç'ün Ernest Muçi'ye yaptığı sert müdahale sonrası Bordo Mavili ekip pozisyonun kırmızı kartla cezalandırılmasını bekledi. Ancak maçın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses müdahaleyi sarı kart olarak değerlendirdi. Bu karar Trabzonspor cephesinde büyük tepki toplarken Coşkun Ses'in karşılaşma boyunca verdiği bazı kararlarda Bordo Mavilerin tepkisine neden oldu. Diğer gazetemize bakalım. Konya deplasmanda ikinci dakikada kalesinde gördüğü golle karşılık veremeyen Trabzonspor evine puansız döndü. Yine hüzün çöktü başlığı atılmış. Onana izin vermedi. Trabzonspor ligin 5. haftası maçında dün akşam deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya geldi. Farklı Gençler Birliği galibiyeti sonrası bu sezon deplasmanda da ilk galibiyetini alma adına sahaya çıkan Bordo Mavili ekip büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında kontrada yakalanan Fırtına Tohtun golüyle 1-0 geri düştü. Bu golün şokunu üzerinden atma adına rakip yarı alanda baskı kurmaya çalışan Bordo Mavili ekip üst üste yakaladığı kontratlarla Onana'nın kritik kurtarışlarıyla farkın açılmasına izin vermedi. Kapanan Konyaspor savunmanın açmakta güçlük çeken Trabzonspor 45'te Salah'la beraberlik golüne çok yaklaştı ancak Mısırlı Yıldız'ın şutu üstten out'a gitti. Evet, devam edelim gazetelerimizde. Atmacalar Eyüp'ü de devirdi. Dış sahadaki 3. maçı da kazandılar. Deplasman kralı Rize başlığı atılmış. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul'da Eyüpspor'la karşılaşan Çaykur Rizespor bu maçı kazanarak sahasındaki Alanyaspor yenilgisini de telafi etmek için çıktı sahaya. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bölge gündeminin sonuna geldik. Biraz sonra Hayatın İçinden programıyla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu.
3: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
4: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Hayatın İçinden programından yeniden sizleri selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Serkan Eyüboğlu, Ebru Kılıç ve Özgül Kömürcü yolculuğumuza devam ediyoruz. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Peki program içerisinde neler var hayatın içinde hemen sizlerle paylaşalım. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ve okul servisleri yeniden yollara çıkacak. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör bizlerle olacak. Artan trafik yoğunluğunu ve güvenli bir ulaşım için kurallara uymanın önemini konuşacağız. Sonrasında bir metnimiz olacak Dünya Sepsis Günü ile ilgili olarak. Uzun yaz tatilinin ardından yarın çalacak zille birlikte milyonlarca öğrenci eğitim öğretime başlayacak. Danışman ve yazar Ayşegül Kara Zorlu bizlerle olacak. Çocukların okula uyumunu kolaylaştırmak için anne ve babaların dikkat etmesi gereken hususları konuşacağız. Ve sonrasında kültürün tanıkları köşemiz var. Türk Halk Müziği sanatçısı İhsan Eyüboğlu'nun konuğuyla yaptığı söyleşiyi sizlerle paylaşacağız. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle devam edelim. Mirkelam bizlerle, Pervane.

0: etme.
1: Şanlı ordumuz Otranto'yu düşürdüğü vakit Roma'nın kapıları düşmüş olacak. Kızıl elmamıza yürüyelim derken Akkonyumlu'ya mı gideceğiz? Roma seferimiz başlamıştır.
2: Mehmet Fetihler Sultanı yeni sezonuyla Salı günü TRT1'de.
3: Güncel.
4: Sevgili dinleyicilerimiz, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte şehir trafiğinde önemli bir hareketlilik başlıyor biliyorsunuz. Okul servisleri yeniden yollarda oluyor. Veliler çocuklarını özel araçlarıyla okullara bırakıyor. Özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde de yaya yoğunluğu artıyor. Bu yoğunluk beraberinde trafik kazaları açısından da bazı riskleri getiriyor. Bugün Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şubesi Başkanı Sayın Oktay Ergör'le konuşacağız. Okul döneminde artan trafik yoğunluğunu, okul çevresinde alınması gereken önlemleri ve sürücülerimizin dikkat etmesi gereken kuralları konuşacağız. Sayın Ergör, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum güzel bir pazar sabahından. Herkese selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
4: Sağ olun, biz de çok teşekkür ederiz Sayın Ergör. Okulların yarın özellikle daha yoğun bir şekilde öğrenciler okullara gidecekler. Yeni eğitim, öğretim yılı tam olarak başlayacak. Bununla birlikte sabah ve akşam saatlerinde özellikle trafik yoğunluğu belirgin bir şekilde artıyor. Siz sahadaki tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Maalesef 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak ülkemizde bulunan ilk orta dereceli okullarda başlamış olacak. Allah herkese zihin açıklığı versin öncelikle tüm çocuklarımıza kazadan beladan korusun istiyorum. Tabii ki öncelikle bu var. Velilerin toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, trafikte herkesin bir sorumluluğu var. Bu aşamada evet sonbahara girdik, yağışlı havalar vesaire. Trafik bir hayli zorken daha da zorlaşacak. Burada okullar açılırken mesela sürücüler için alınacak önlemler çok önemli. Genel söyleyeyim. Sonra veliler, sürücüler, toplu taşımacılık öğrenciler, öğretmenlerimiz ve trafikte herkes için mesajlarımız olacak. Hızlılıklarına uymaları gerekir sürücüler. Yay geçitlerinde çok dikkat etmesi gerekir. Servis araçlarına sürücülerin genel anlamda saygı göstermesi gerekir. Ani hareketlere hazırlıklı olması gerekir. Veliler ve öğrenciler için de alınacak önlemler, güvenli geçişler kullanmaları gerekir. Servis kurallarına uymaları gerekir. Ve çıkacakları yol erken çıkarak yoğunluk yaratmamaları gerekir diye düşünüyorum. Şimdi öncelikle velilerimizden başlayalım. Veliler trafik eğitiminin ailede başladığını unutmamalı. Bizler çocuklarımıza inanın daha yani minikken trafik kurallarını öğretmeye başlamıştı. Çocuklarımızı trafikte nasıl davranmaları gerektiği konusunda eğitmeliyiz ve çok önemlidir bu. Çocuklarımızı okula bırakırken veya okuldan alırken araç yoğunluğu çok olacağından okul giriş kapıları önünde araçlarını park edip yığılmalara sebep olmamaları gerekir. Trafikte çocuklarımızın hayatını tehlikeye atacak sürücüler yapmamaları gerekir. Sürücüleri ilgilendiren özellikle okulların bulunduğu bölgelerde öğrencilerin davranışlarını takip ederek doğacak tehlikelere karşı önceden hazırlıklı olmaları gerekir. Park halindeki araçlar arasında çocukların aniden dikkatsizce yola atılabileceğini de düşünmeleri ve sürat yapmadan araç kullanmaları gerektiğini. Araçlarını yaya geçitlerine veya köşe başlarına park ederek diğer sürücü ve yayalara tehlike yaratmamalı. Araçlarından yolcu indirirken mutlaka yol kenarına açılan kapıları kullandırmaları gerekir. Her zaman sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma öğrencileri indirmeleri gerekir. Araçtan indirdikten sonra öğrencileri gözlemleyerek güvende olduklarından ayrıca da emin olmaları gerekir diye düşünüyorum. Sonra toplu taşımacılık yapan araç sürücüleri için de mesajlarımız olacak. Her zaman trafik kurallarına uymaları ve öğrencileri sağ salim okula taşımakla sorumlu olduklarını asla ve asla unutmamalıdırlar. Otobüs durmadan öğrencilerin araçtan inmesini önlemek amacıyla seyir halindeyken otobüsün kapısı kapalı tutulmalı. Trafiğin uygun ve emniyetli olduğu yerler ile otobüs duraklarında yolcu indirip alınmamalıdır. Otobüsten yolcu indirirken mutlaka yol kenarına açılan kapılar kullanılır. Her zaman sol taraftaki kapıdan yol kenarına veya kaldırıma öğrencinin sağ salim indirmesini sağlamaları gerektiği düşüncesindeyim. Öğrencilerin araçtan indirdikten sonra veya araca girdiğinden emin olduktan sonra hareket etmeleri gerekir. Öğrenci taşımacılığında kullanılan otobüs ve minibüslerde bu çok önemli. 11 yaşından küçük öğrencilerin taşınması halinde küçük yolcularımızın da güvenliğinden sorumlu olacak bir refakatçi bulundurulması yasal mevzuat gereğidir. Öğrencilerimizin de dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Okula emniyetli şekilde gidebilmek için son derece dikkatli olmaları, her zaman kaldırımda yürümeli ve kaldırım yoksa yolun sağ tarafını kullanmalıdırlar. Yolu kontrol etmeden aniden yola atılmamalı ve yolda yürürken arkadaşlarıyla el şakası yaparak ya da yol içerisinde kendilerini tehlikeye atacak hareketlerden kaçınmalıdırlar. Karşıdan karşıya geçerken eğer geçitleri ve polis bulunduğu noktalar ile görüş açısının geniş olduğu yerler tercih edilmelidir. Bunların dışında karşıya geçilecekse yolun sağına ve solunu kontrol etmeden ani olarak yol içerisine çıkılmamalı ve sürücülerin kendilerini görebileceği yerlerden veya varsa yaya geçitlerini kullanarak koşmadan ancak hızlı adımlarla karşı karşıya geçmelidirler. Dedik ya, annenin babanın daha küçükken çocuklarını eğitmeleri gerekir. Bu eğitilmiş çocuklar bunlara son derece hassasiyet göstererek dikkatlice yoldan geçiyorlar. Öğretmenlerimizin de sorumlulukları var. Çocuklarımızı geleceğe hazırlarken trafik kuralları ile ilgili bilgileri onlara özenle aktarmalılar. Öğretmenlerin vereceği bilgilerin öğrencilerimizin eğitiminde daha fazla katkı sağlayacağını da unutmamalıyız. Okul idarelerin görevleri var. Öğrencilerin okula güvenli şekilde giriş ve çıkış yapmalarını sağlamak maksadıyla imkanları dahilinde giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde gerekli tedbirlerin önlemini almalıdırlar. Ve herkesin uyacağı birbirine saygı göstererek trafik kurallarına tüm sürücülerin uyması halinde yaşanacak üzücü olayların önlenebileceğini de hatırlatmak istiyorum. Güvenliği ve kazasız bir eğitimi de geçirmelerini de temenni ediyorum.
4: Evet. Sayın Ergör, birkaç sorumuz daha olacak. Tabii, veliler servis seçerken genelde güzergaha bakar, ücreti düşünür. Bir servisin güvenli olup olmadığını değerlendirirken hangi kriterleri kontrol etmeliler? Çünkü sabah evladını bırakır, akşama da sağlıklı bir şekilde eve dönmesini ister ve bekler. Bu anlamda uyarılarınız ne olur?
5: Valla ben şunu önemli söylüyorum. Veliler sözleşme yapacakları servis araçlarında iyi firmalarla, iyi şirketlerle, okulun önereceği kişilerle görüşmeleri gerekir. Ve sürücülerin gerçekten seceresinin çok önemli olması gerektiği inancındayım. İyi incelenmeli sürücüler. Trafik kazası yapmamış olmaları, yani iyi eğitimli olmaları, alkolden uzak olmaları gerektiğine inanıyorum. Eğer düzgün bir sürücü çocukları teslim etmez ve araç içinde alınacak emniyet, biliyorsunuz 11 yaş küçük çocuklar var. Burada refakatçi olması şartı var. Gereğinden fazla öğrenci hani çok para kazanıyorum diye almamaları gerekir ve standartları vardır. O standartlara uymaları gerekir diye düşünüyorum. Anne baba bunlara riayet ediyorsa, iyi bir gözlemci ise gönül rahatlığıyla çocuklarını teslim edip okula gönderebilir ve sağ salim çocuklarını eve teslim alabilirler.
4: Evet, bunlara dikkat etmek gerekiyor.
5: Kesinlikle.
4: Öğrenciler açısından da özellikle cep telefonu ve kulaklık kullanma gibi bir alışkanlık var.
5: Maalesef.
4: Bu tarz alışkanlıkların zararı ne oluyor, yansımaları ne oluyor sahada?
5: Kesinlikle kazaya sebep veriyor. Bunu sadece öğrenciler için değil.
4: Hepimiz için aslında.
5: Nerede de görüyoruz. Evet. Tabii ki kulağına kulaklığı takmış, müzik dinleyerek.
4: Çünkü son dönemde çok yaygınlaştı bu durum ve öğrenciler genelde böyle okula gidiyorlar.
5: Kesinlikle. Baştan da dediğimiz gibi annenin babanın eğitimi çok önemli. Okulda cep telefonunun ben yasaklanmasından yanayım. Yani kesinlikle cep telefonu çocuklara verilmemeli. Çünkü o çocuğun dikkatini nasıl bir araç sürücüsü telefonu eline alıp saniyede bir kaza yapabiliyorsa, bir çocuk da bir trafikte dikkatsizliği yüzünden telefona bak, kulaklığı kulağındayken bir kazaya sebebiyet verebilir, canından olabilir ya da başkalarının canının da tehlikeye atmasını sağlayabilir. Kesinlikle bunların yasaklanması gerektiği, iyice çocuklara telkin edilmesi gerektiği inancındayım.
4: Evet, zaman zaman sabah yine bir koşuşturma oluyor. Özellikle çalışan aileler bir an önce çocuklarını okula yetiştirip ondan sonra işe gitme telaşı da olabiliyor. Kesinlikle. Bir sürücünün çocuğumu okula yetiştiriyorum telaşı, trafik kurallarını ihlal etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Ama
5: kesinlikle,
4: bu tarz değerlendirmeler, bu tarz gerekçeler de söz konusu olabiliyor zaman zaman.
5: Maalesef bu annenin babanın sorumluluğunda olan bir şey. Trafik kurallarına kesinlikle riayet etmeli. Bence yarım saat bile geç kalsa hiç önemli değil. Okul idaresine bunu hani trafiğin yoğunluğu nedeniyle söylediğinde okul idaresi zaten bunu anlayışla karşılayacaktır. Hiç acele etmeleri gerekmiyor. Kesinlikle trafiğe uyarak hem kendi canını hem çocuğunun canını taşıdığını unutmamalı.
4: Evet. Elbette güvenli bir şekilde çocuklarımızın okula gitmesi çok kıymetli. Güvenli bir okul dönemi için sürücülere, velilere, öğrencilere ve servis şoförlerine şöyle birer cümleyle nasıl bir mesaj vermek istersiniz Sayın Ergör?
5: Şunu söylemek istiyorum. Normal hayatımızda zaten dikkat ederek yaşıyorum. Yani çok dikkat edilmeli. Telefondan uzak durulmaları, sürücülere söylüyorum, alkollü araç kullanmamaları, dikkat dağıtıcı özellikle bazı davranışlar içinde bulunmamalı. Annenin babanın bir normalinden bir daha fazla dikkatli olmaları gerektiği, öğrencilerin işte dediğimiz gibi kulaklık takmadan, elinde telefonu kurcalamadan hedefine, trafik kurallarına uyarak sağına sola

0: durumuna bakarak, ara trafiğine ederek karşıdan karşıya geçmeleri, yaya geçidini kullanmaları, bunlar temennilerimiz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz.
0: Rica ediyorum efendim.
1: Sayın
0: iyi yayınlar diliyorum. Eğitim öğretim yılının da hayırlı olmasını diliyorum.
1: Sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz biz de. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın efendim.
1: Sayın Ergör'e önemli değerlendirmeleri için çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için güvenli ve kazasız geçmesini diliyoruz elbette. Ve şunu da sanırım hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Trafikte birkaç saniye kazanmak için yaptığımız bir

0: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sepsis dünyada yılda 30 milyondan fazla bireyi etkiliyor ve 8 milyona yakın ölüme neden oluyor. Dünyadaki en önlenebilir ölüm sebeplerinden biri olan sepsiste erken tanı ve tedavi çok önemli. Erken tanı ise farkındalığın artmasıyla mümkün. Bu amaçla her yıl 13 Eylül'de düzenlenen etkinliklerle sepsise dikkat çekiliyor. Vücudun herhangi bir bölgesinde gelişen ağır enfeksiyonun sonucunda bağışıklık sisteminin verdiği yoğun tepkiyle organ ve dokularda hasarlar ortaya çıkabiliyor. Tekli veya çoklu organ yetmezliklerinin ölüme kadar gelebilen bu ciddi tablo sepsis olarak adlandırılıyor. Mikroorganizmaların kana karışmasıyla başlayan bu durum kan zehirlenmesi olarak da biliniyor. Her türlü enfeksiyona bağlı olarak gelişebilecek olan sepsis yaşamı tehdit ediyor ve erken tedavi organ hasarlarının önlenebilmesi adına büyük önem taşıyor. Geçirilen ağır enfeksiyonlarda sepsisin belirtileri çok net olmayabiliyor. Bu nedenle sepsisin enfeksiyona bağlı olarak görülen farklı semptomlarla karşılaştırılması mümkün. Tanısı konulmuş veya konulmamış her türlü enfeksiyon, sepsis tablosunun gelişimi için yeterli olabiliyor. Sepsis, ağır sepsis ve septik şok şeklinde 3 farklı aşaması olan sepsisin en yaygın görülen belirtileri arasında yüksek ateş, nabız ve solunumun artması, üşüme, ürperme ve titreme geliyor. Bu belirtilerin görülmesi durumunda vücudunda herhangi bir enfeksiyon veya enfeksiyon şüphesi bulunan hastaların mutlaka acil servislere başvurması gerekiyor. Sepsis oluşumunda birçok enfeksiyon türü rol oynayabiliyor. İdrar yolu ve solunum yolu enfeksiyonları, zatüre, menenjit, yara ve yanıklar en yaygın enfeksiyonlardır. Özellikle yaşlı bireylerde sepsise yakalanma olasılığı çok daha yüksek. Geçirilen cerrahi operasyonlar sonrasında vücutta oluşan yaralar da sepsisin risk faktörleri arasında yer alıyor. Bunların yanı sıra gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklerin yarıda bırakılması gibi nedenlere bağlı olarak bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesi, enfeksiyonların kontrol altına alınması engelliyor. Bu da sepsise yakalanma riskini artırıyor. 1 yaş altı çocuklar, hamile kadınlar, kronik hastalığı bulunan kişiler ve yaşlı bireyler sepsis açısından risk grubunda yer aldığından bu bireylerin en küçük enfeksiyonları dahi önemseyerek derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması ve gerekli tanı testlerini yaptırması gerekiyor.

sepsisin erken dönemde tespit edilememesi, dolayısıyla tedavide geç kalınması durumunda septik şok tablosunun gelişmesiyle hastalık ölümle sonuçlanabiliyor. Hastalığın bu evreye gelmesini önlemek amacıyla sepsis belirtileriyle kliniklere başvuran ve sepsis tanısı alan hastalar hemen tedavi altına alınıyor. Sepsis çok ciddi bir sağlık sorunu olduğundan ve yaşamı tehdit edebildiğinden, bu tablonun oluşma ihtimalinin en aza indirilmesi adına gereken önlemler mutlaka alınmalı. Bunun için hiçbir enfeksiyon hafife alınmamalı, zamanında muayeneden geçerek tedaviye başlanmalı. Eğer siz de vücudunuzda herhangi bir enfeksiyonun varlığına ilişkin belirtiler taşıyorsanız, enfeksiyona bağlı septomlarınız gün geçtikçe ağırlaşıyor ve az önce bahsettiğimiz sepsis belirtilerinden bazılarını yaşıyorsanız derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Sepsisin erken evrede tespit edilmesi ve tedavinin hemen başlatılması durumunda organ yetmezliği oluşumunun önlenebildiği ve yaşamsal tehditlerin ortadan kaldırılabildiği unutulmamalı.

Ümit Besen ve Pamela birlikte seslendirdi. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Saatlerimiz 11:56. Sıla bizlerle. Özledim her şeyini.

0: ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Uzun bir yaz tatilinin ardından yarın çalacak ilk ders ziliyle birlikte milyonlarca öğrenci yeniden okul sıralarındaki yerini alacak sevgili dinleyicilerimiz. Kimileri arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını yaşarken özellikle okula yeni başlayacak ya da okul değiştirecek çocuklarda heyecanla birlikte biraz da kaygı da görülebiliyor. Peki çocukların okul düzenini daha kolay uyum sağlaması için anne ve babalar neler yapmalı, neler yapabilir? Uyku düzeni nasıl oluşturulmalı? Ekran süreleri nasıl sınırlandırılmalı? Çocukların okul kaygısıyla nasıl başa çıkmalı? Tüm bunları danışman ve yazar Sayın Ayşegül Kara Zorlu ile konuşacağız. Sayın Zorlu, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, uzun bir tatilin ardından çocukların bir anda okul düzenine geçmesi gerçekten her zaman kolay olmuyor. Çocuğun okula uyum sürecinde anne ve babaların önceliği ne olmalı?
3: Anne babalar öncelikle iletişim dilimize bakmamız gerekiyor. Çocukların zihninde olmayan kelimeleri aslında biz kazandırıyoruz. Mesela okula yeni başlayan çocuklar için korkmana gerek yok dediğimizde aslında okulun korkulacak bir şey gibi algılamasını sağlıyoruz çocuğun. Şimdi çocuğun aklında korku anlamında okulla ilgili bir kavram öncesinden yoktur. Okul onun için yeni bir yerdir. Yeni bir kazanımdır. Ama biz çocuğumuzun korkulacak bir şey yok, İşte okula gittiğinde ne kadar biz böyle olumsuz kelimeler kullanırsak

0: Çocuk zihninde evet burası kurtulacak bir şey. Ben ne yapmam gerekli diye kaygıyı bir oluşturuyoruz. Mümkün olduğu kadar iletişim dilinde çocuğumuza öncelikle olumlu kelimeler kullanmalıyız. Oranın onun hayatını ne kadar güzelleştireceğini, güzel kazanımlar elde edebileceğini, yeni arkadaşlıklar edinebileceğini, hani öğrenmenin onun hayatındaki iyi taraflarından bahsetmeliyiz. Çünkü kullandığımız her kelime çocuğun zihnine aslında ok gibi düşünün. Çocuğun zihnine biz onu oku atıyoruz, bırakıyoruz. Ama arkasındaki oluşturacak yaranın farkında değiliz. Birçok ailede en çok yapılan hata maalesef iletişim dili. Çocuklarımızı okula hazırlarken öncelikle kendi kullandığımız kelimelere dikkat ediyoruz ve onun duygusal anlamda her zaman yanında olduğumuzu hissetmeli. Hani okula gitsin, seni bıraktığım gün boyu oradasın ama öyle değil. Evet, biz kalben her zaman ben senin yanındayım. Zaten okulda seninle ilgili bir durum olduğunda öğretmeninle haberleşiyorum, ihtiyacın olduğunda öğretmenin her zaman yanında. Okul onun için hayatının bir parçası olduğunu hissettirmeli. Nasıl evi onun güvenli limanıysa, okulun da güvenli bir liman olduğunu hissettirmeli. Çünkü biz ona okulu nasıl anlatırsak, zihninde o şekilde bir kavram oluşacaktır.
1: Evet, o zaman anne babanın kaygısı da acaba çocuğa yansıyor mu? Yani
0: Evet.
1: çocuklarımızdan çok acaba anne baba olarak biz mi çok fazla kaygı duyuyoruz?
0: Kesinlikle. Yani aslında sizde ne varsa çocuğunuza onu aktarırsınız. Sizde olan çocuklara yansır. Bugün sizin çevrenizde kullanmış olduğunuz tartışma sırasında da kelimeniz çocuk gözlemler ve onu ilk tartışmasında yaşatır. Anne baba çocuk için rol modeldir. Onun kılavuzudur. Onun kullanmış olduğu kelimeden beden diline kadar çocuk bilinçaltına onu kaydeder ve zamanı geldiğinde ortaya çıkartır. Okul hayatındaki bizim bakış açımız çocuğa yansıyan en önemli değerdir.
1: Evet, okulda uyum konusunda şimdi her çocuğun tepkisi de farklı farklı olabiliyor. Yani
0: Evet.
1: burada aileler çocuğun da sanırım çok iyi tanıması gerekiyor ve daha bununla ilgili olarak şöyle genelde yapılır ya yaparız karşılaştırmalar. Bu ciddi de zarar verir çocuklarımıza. Ama onun başka bir birey olduğunu da kabul etmek gerekiyor sanırım.
0: Şimdi çocuk mesela diyelim ki ağladı ama başka bir çocuk arkadaşı ağlamıyor. Bak o hiç ağlamıyor, sen ağlıyorsun. Çocuk her çocuğun duygusunu ifade etme tarzı farklıdır. İletişim dili farklıdır. Kendi duygularını anlamlandırması, peki görseldir, peki işitseldir. Duygularını çocuğumuzu tanımadan biz onu yönlendirirsek, o zaman çocuğumuzun üstüne aslında gereksiz bir baskı oluşturmuş oluruz. Çocuğunuz duygularını kendisinde ağladığında, gösterdiğinde kesinlikle onu eleştirmemeliyiz. Çünkü o onun tepkisi. Ama onun aslında hani o okulun ağlaması gereken bir yer olmadığını başkalarıyla kıyas yapmadan ona sadece güven vermeliyiz. Orası çocuğumuzun, mesela neyi seviyor çocuğunuz? Resim yapmayı seviyor. İşte bak bu okula gittiğinde sen resim yapma ile ilgili çalışmalarında daha iyi bir seviyeye gelebilirsin. Çocuğun aslında önüne de onun hayatında ve hayalinde gerçekleştirebileceği şeyleri okulla birleştirmeliyiz. Çocuğunuz futbol mu seviyor? Bak okulunuz, okul takımı var. Okulunda arkadaşlarınla futbol oynayabilirsin. Çünkü çocuğun zihni çok yalındır. Onun sevdiği şeylerle birleştirdiğimizde çocuk aslında beyin kodlama yapar. Yani evet, ben okula gittiğimde kendi zevkime göre de bir şeyler bulacağım. Okulda sadece işte ders anlatılmıyor. Okul aslında sosyal bir alandır. Okulda yeni arkadaşlar kazanır, yeni beceriler öğrenir. İşte mesela çocuk hayatında hiç denemediği bir şey deneyimler. Ama çocuğunuza daha öncesinden bunları anlatma dilinizle sadece eğitim odaklı anlatırsanız çocuk şunu düşünür. Hep ders yapacağım. Hayır. Çocuğunuza okulu sosyal bir alan olarak anlatmanız gerekli. Yine anne babanın yaklaşımı burada önemli ve her çocuğa da dediğiniz gibi aynı şekilde yaklaşamayız. Her çocuğun beklentisini iyi görmemiz, iyi tahlil etmemiz gerekli.
1: Evet.
0: Çocuğunuza mesela akşam yattığınızda okuldan geldiğinde bugün günün nasıl geçti yerine bugün seni ne mutlu etti? Bakın sorular da çok önemli. Bugün neye şaşırdın? Şimdi çocukları duygular üzerine yorumlamamız lazım. O zaman o kendini anlatmak. Çocuğunuza bugün nasıl geçti deyin. Şunu söyler size. Normal diyorsun mesela.
1: Evet, kısa bir
0: çok
1: cevapla
0: duygular.
1: Geçiştirir.
0: Aynen. Şimdi çocuğunuza siz alacağınız kelime kısa bir cümle olabileceğini tahmin ettiğiniz sorular sorarsanız zaten aynısını

0: karşınıza çıkar. Ama çocuğunuza siz duygusunu sorarsanız duygudan doğru olayı anlatmaya başlar size. Ve insan zihni yapılan bilimsel araştırmaya göre olayı değil önce duyguyu hatırlar. Yaşadığınız anı geçmişte hatırladığınızda önce zihninize, kalbinize duygu gelir. Duygudan sonra da o yaşadığınız anın hikayesi gelir, görseli gelir. O yüzden çocuklarınıza mümkün olduğu kadar okuldan geldiklerine duygularını sorun. Akşam yatarken de mutlaka çocuklarımıza pozitif duyguyla sabah uyanmalarını sağlayacak şekilde evet bugün seni ne mutlu etti, neye şükredersin? Bakın akşam yattığında bunu konuşursanız şükredeceği şeylere, gün içindeki şükredeceği şeyleri konuşursanız o pozitif enerjiyle, pozitif duyguyla uyuyacaktır.
1: Evet.
0: Ve kaygıyı da azaltmanın yollarından biri budur. Çocuğun duygusunu pozitifte tutmak. Yani siz çocuğunuzla kurmuş olduğunuz iletişimde kullandığınız bakın bir soru bile ne kadar önemli kelime. Bir soru çocuğun ruh dünyasını size anlatması için en önemli kelime. Ama doğru sorarsak, yanlış sorarsak çocuktan hiçbir şey alamayız.
1: Evet. Uyku düzeninden de bahsedelim. Belki en temel konulardan birisi bu günlerde uyku. Tatilde geç yatıp geç kalkan çocukların yeniden
0: Evet.
1: Erken yatıp erken kalkmaya başlaması zor olabiliyor. Sağlıklı bir okul düzeni için uyku konusunda nelere dikkat etmeliyiz? Evet, belki çok az bir zaman kaldı ve birçok evde oğlum erken yat, kızım erken kalk kelimeleri havada uçuşuyordur. Bu konuda neler yapılabilir?
0: Şöyle kendimizden paylaşmamız gerekli. Yani alışmış olduğumuz bir düzene bir anda akşam sabah geç kalkmışsınız ve akşam erken yatıp da uyuyamazsınız değil mi? Çocuğun ve bununla beraber beslenme de önemli. Yani yatmaya yakın saatte ağır yiyecekler yediğinizde rahat uyuyamazsınız. Çocuğun hem uykusu hem beslenmesi düzene girmesi gerekli. Ve bu da okul hayatına başlamadan bir hafta önce en azından hazırlık aşaması yapılırsa çocuk daha hızlı adapte olur. Öncesinden yapmış olduğunuz çocukla gün içinde yatmadan önce çok fazla yemek yedirmemek, daha hafif gıdalar beslemek, gün içinde enerjisini atabileceği ortamlar oluşturmak ki akşam daha rahat uyusun. Biz bu rutini çocuğumuzda sağladığımızda kesinlikle uyku çocuğun gelişimi, hormonların gelişimi açısından çok çok kıymetli. Aynı besin gıda gibi. Nasıl yemeklere dikkat ediyorsak çocuğumuzun uykusuna dikkat etmemiz gerekli. Sabah kalktığında kahvaltısız okula göndermememiz. En azından mutlaka bir şeyler, sağlıklı bir şeyler yemesi. Beslenme düzeni nasıl başlarsa bu şekilde devam eder. Okul içinde, gün içinde de hazır gıdalar yerine mümkün olduğu kadar kendi yapmış olduğumuz gıdaları gönderebilmek. Hani her anne baba yapamayabilir ama evimizden geldiğince çocuğun çünkü zihnini beslenmeyle biz destekliyoruz.
1: Evet, zihin paketli gıdalardan için, uzak
0: tabii,
1: durmak
0: evet,
1: gerekiyor.
0: Kesinlikle hazır gıdalar, paketli gıdalar çocuğumuzun mesela algılamasını yavaşlatıyor. Bakın bunu uzmanlar da söylüyor. Yani sağlık alanındaki uzmanlarımızın her zaman söylediği şey. Paketli gıdalar çocukların algılamasını düşürüyor, algı seviyesini düşürüyor. Çocuğun mesela uykusunu getiriyor. Ders sırasında çocuk uyuyor. Çocuğun ders algılaması yavaşladığı zaman dikkati dağılıyor. Biz diyoruz ya ekranlar bizim dikkatimizi dağıtıyor. Sadece ekranlar değil ki beslenme de dikkatimizi dağıtıyor. Ya da akşam çok geç saatte yatmış bir çocuk gün içinde okulda uykusu geliyor. Hepsi bir bütün aslında. Bir yaşam modeli.
1: Evet.
0: Çocuğun bu arada mesela birçok çocuk spor kurslarına gidiyorken okul açıldığında aileler direkt hayır kesmeyin. Sadece düzene koyun. Çünkü çocuğun hayatında mutlaka spor olmalı, sanat olmalı, sosyal faaliyet olmalı. Eğitim demek sadece okula git gel ders yap değil ki. Çocuğun gelişiminde mesela bir satranç oynayan bir çocuğun derslerdeki becerisi artıyor. Zeka gelişimi daha iyi oluyor. Masa tenisi oynayan, futbol oynayan, arkadaş ilişkisi. Mesela futbol oynayan bir çocuğun takım içindeki uyumundan dolayı okuldaki sosyal ilişkisi de artıyor. Çünkü futbolda takım olmayı öğrendiğinde okulda da iletişimi ve arkadaşlarıyla da sosyal uyumunu geliştiriyor. Yani çocuklarımızın gelişimine sadece okul olarak değil de bütünsel bakıp okulu destekleyecek de dışarıda yapmış olduğumuz faaliyetlere önceliklerimize dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Evet. Bir diğer önemli başlığımız ekranlar. Tatil
0: Evet.
1: boyunca tablet, telefon, bilgisayar, televizyon karşısında geçen süreler artabiliyor. Okulların başlamasıyla birlikte ekran süresi nasıl yeniden düzenlenmeli? Yani artık bu tableti bırakalım, işte süreni azaltacağım demek ve bu çatışmaya girmek ne kadar doğru?
0: Evet, çocuklar hemen telefon, tableti

0: kaldırıyoruz.
1: Evet,
0: Okul
1: bitti
0: açılıyor.
1: artık. Okul başlıyor.
0: Okul
1: Tablet, telefon
0: başlıyor
1: bir kenara koyuyorsun demek ne kadar doğru.
0: işte. Peki sizin önünüzdeki en sevdiğiniz yemeği hemen önünüzden çekseler ne hissedersiniz?
1: Hiç iyi hissetmem.
0: Şimdi buradan bakmak gerekli. Empati kuralım. Yani çocuklarımız bizim komutlarımızla sadece yaşayan varlıklar değil. Onlar bir birey. Onlar önce saygı duymayı öğrenmeli. Onlar yaşı ne olursa olsun her biri Allah'ın bize emaneti. Kıymetlilerimiz. Biz onlara saygı duyduğumuz sürece onlarla iletişime, doğru iletişimi kurabiliriz. Birincisi bu. Saygı duyuyorsak onlara yaptığımızı düşünün ki bize birisi yapsa ne hissederiz? En sevdiğimizin dizinin ortasına geliyor biri. Bam, kumandayı alıyor elimizden, televizyonu kapatıyor. Ya da telefonda bir sinema izliyorsunuz. En heyecanlı yerinde telefonu çekiyor elimizden birisi.
1: Evet.
0: Hep böyle düşünmek gerekiyor. Yani olduğunuz anı çocuğunuza yaşattığınızda siz ne hissediyorsanız o daha fazlasını hissediyor. Hatta travma olarak kalanlar da var. Yani çocukluğunda anne babasıyla olan iletişiminde bir sıkıntılardan dolayı yaşam boyu güvensizlik yaşayan çocuklar var. Bugün yapmış olduğunuz en ufak bir davranış biçimi çocuğumuzun karakterine yansıyor. O yüzden şimdi ekranlarla ilgili şunu yapacağız. Çocuklarımızı önce karşımıza alıp konuşacağız. Evet, ekranda en çok sevdiğin şey ne? Arkadaşlarınla futbol maçı mı oynamak istiyorsun? Ya da işte çok sevdiğin oyunlar mı var? Ama mutlaka öncelikle ekran süresini düşürmek yerine çocuğumuz ekranda ne yapıyor? Bunu bilelim. Bunun farkında olalım. Oynadığı oyunlar ne? Bir gün yanına geçelim, oyunun içine bakalım. Maalesef bazı oyunlarda dini figürlerden tutun da cinsel figürlere kadar birçok çocuklarımıza uymayan, uygun olmayan içerikler var. Önce bunun farkına varalım. Yani süre ondan sonra geliyor. Bunlara baktık mı? Evet, zararlı bir şey yok. Evet, sen telefonla ilgili geçireceğin vakti arkadaşlarınla futbol maçı mı yapıyorsun ya da bir oyun mu oynuyorsun? Sen bunu gün içinde bu zamanı yapmak istiyorsan bir deneyelim. Önce hemen kesmeyelim. Gün içinde diyelim ki bir maç, hani 2 saat değil, 1 saat değil, bir maç kaç dakika? 30 dakika. Evet, her gün bir maç yap arkadaşlarından. Yaptı. Baktı ki bak, kendini kontrol edip etmediğini sen kendin gör. Bir maç bittikten sonra ikinci maça girdin mi? Yani aslında sınırı çocuklarla birlikte koyalım. Ve bunu yapamadığını kendi görsün. Evet, bak gördün mü? Bir maç diye günlük programına yazmıştın. Günlük programını kendisine yazdıralım. Beraber programlayalım ama kendi yazsın.
1: Evet.
0: Günlük programı mutlaka karşısında olsun. Ve odasında, işte çantasında mutlaka günlük programı karşısında olsun. Ve sonrasında kendisi bu programa uymadığını gördüğünde evet, hafta içi demek ki sen bunu kontrol edemiyorsun. İstersen sadece hafta sonu kendine bu konuda bir zaman koyalım programına. Deneyerek gördüğünüzde çocuğun bir şeyleri fark etmesini sağlayacağız. Ve sonrasında zaten o diyecek ki size ki birçok çocuk söylemeye başlıyor bu şekilde yapıldığında, biz bunu deneyimledik. Ve sonrasında çocuk kendi kendine diyor, anne okul zamanında ben ekranda vakit geçirmesem daha iyi çünkü elimi aldım bırakamıyorum. Bakın, bu cümleyi söyletebiliyorsak çocuğumuza doğru yoldayız. Yoksa saat koy, sonra kavga et, tartış. Çocuğunuzla olan sağlıklı iletişimi bozmuş oluyorsunuz.
1: Evet, bunlara dikkat
0: hayatınızdan
1: etmek gerekiyor.
0: Kesinlikle. Bir de siz sürekli ekranda vakit geçirip de çocuğunuzdan telefonu, tableti aldığınızda orada da çocuk gözünün önünde sürekli bir ekranla vakit geçiren anne baba profili varsa orada da kendi de bir ihtiyaç gibi görüyor. Sanki o da bakması gerekiyor gibi bilinçaltında.
1: Evet.
0: Siz kitap almayabilirsiniz. Ama şeylerle meşgul olabilirsiniz. Ben mesela yaz tatilinde çocukları puzzle aldım. Büyük puzzle'lar yaptılar, akşamlara vakit geçirdiler. Evet, telefonu da vakit geçirdiler ama ellerinde ne oldu? Daha az vakit kaldı ekrana. Çünkü bir hedefleri var, tamamlama hedefi, bir şeyi bitirme hedefi. Yani çocuğunuzun önüne tableti, telefonu aldığınızda yerine başka bir şeyler koymanız gerekli. Spora gidebilir, evde resim yapabilir ama yerine bir şeyler alın. Yoksa sadece okuldan geldikten sonra çocuk sadece ders yapamaz, test çözemez. Çünkü onun da zihnini rahatlatması gereken sosyal faaliyetler gerekiyor.
1: Evet, buna fırsat vermek gerekiyor.
0: Evet, yemek saati çok kıymetlidir. Bir ailenin buluşma saatidir. Yemek saatinde ekranlarınız uzak dursun sizden. Bu bir kural olsun, evin kuralı. Herkes telefonu, tabletini uzak dursun. Ve yemekte sadece sohbet edin. Herkes günün nasıl geçtiğini anlatsın. Bakın, evinizde mutlaka bir şeyler değişir. Çocuğunuz size okulda belki anlatmadığı bir şeyi anlatmaya başlayacak. Okul dönemi

0: sizin için en kıymetli başlangıçların dönemidir. Bunu nasıl başlatırsanız bu şekilde devam eder. Birçok çocuk anne babasına hiçbir şey anlatmıyor okuldan. İşte telefonda, tablette yeni tanıştığı bir kişiden bahsetmiyor. Ama niye? Bir siz o iletişimi kurmalısınız çocukla. Sonra da diyoruz ki bir çocuğun bana anlatmıyor. Ama neden? Çünkü o ortamı oluşturmadık ki. Öğretmedik ona. Bunun anlatılması gerektiğini. Sonra ama okuldan bir olay olduğunda sorduğumuzda o zaman da dinleyemiyoruz. Neden? Çünkü anlatmayı öğrenmemiş. O kazanımı vermemişiz. O güveni vermemişiz buna.
1: Evet, tekrar başladığımız noktaya geliyoruz. Aslında iletişim dilini çok iyi kullanabilmek gerekiyor. Sayın
0: Kesinlikle.
1: Zorlu, gerçekten saatlerce konuşabiliriz ama süremiz el verdiğince bugün konuşmaya çalıştık sizinle. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum herkese. Yeni eğitim dönemimizde başarılar diliyorum. Çocuklarımızın gözlerini öpüyorum. Hepsi bizim kıymetimiz. Hepsi bizim Allah'ın emaneti. En değerlimiz. Sağlıklarıyla mutlu. Olsun inşallah.
1: Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Hoşça
0: sağ
1: kalın.
0: Olun. İyi yayınlar. Sağ olun.
1: Danışman ve yazar Ayşegül Kara Zorlu bizlerle oldu sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar tüm öğrencilerimize, tüm yavrularımıza başarılar diliyoruz. Güzel bir yıl diliyoruz. Ajda Pekkan'la devam edelim. Kaderimin bir oyunu.

0: Kültürün tanıkları.
1: Sevgili dinleyenlerim, ben İhsan Eyüboğlu. Bir Kültürün Tanıkları programında da sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi bugün

0: Çok teşekkür ederim.
1: İlhan Bey, nasıl başladı musiki?
0: Sayın hocam, musikiye 15-16 yaşlarında başladım. Aileden gelen bir sanat müziği şeyi var. Rahmetli annemden gelen bir şey de var. Bunu ailece olarak devam ettirdik.
1: Evet.
0: Ondan sonra cemiyetlere gitmeye başladım.
1: Anladım.
0: İlk cemiyetim TL'ydi.
1: Trabzon Liseli'nde
0: evet.
1: Yeşiller DNE.
0: Evet.
1: Şimdi vakıf oldum.
0: Evet.
1: Evet.
0: O zaman
1: Kemal Şükrü Doğru.
0: Hayır.
1: Ahmet
0: Selim Teymur'la beraber başladık.
1: Işte.
0: Ağır Ceza Hakimi. Ondan sonra rahmetli Temel abi. Temel Şükrü Doğru ile beraber musiki devam
1: İkisi
0: etti.
1: İkisi de çok iyi müzisyendi.
0: Tabii.
1: Harika
0: müthiş
1: idi.
0: Bir kemancı. Müthiş
1: çok.
0: Bir kemani. Temel abi.
1: Çok iyi.
0: Çok iyi bir sanatçı. Ondan sonra Ergin Ören'le beraber
1: Ergin
0: başladık.
1: Ören'le,
0: evet.
1: Evet,
0: Ergin abi şu anda
1: Allah sağlık versin.
0: Sağlık
1: Biraz
0: versin.
1: Rahatsız.
0: Evet, biraz rahatsız. Allah ona sağlıklar versin.
1: Amin.
0: Ondan sonra musiki gene devam etti.
1: Evet.
0: Hocamız bestekar, kanun sanatçısı Özdemir Hafızoğlu.
1: Hafızoğlu.
0: Evet.
1: Evet.
0: Yine onunla beraberiz.
1: Evet.
0: Eğitmen.
1: Ne
0: biliyorsunuz
1: güzel.
0: TRT'de çok besteleri var.
1: Bravo. Özdemir Bey de güzel şeyler
0: saz
1: yapıyor.
0: Saz eserleri, longolar ve besteleri var. Yüzlerce var.
1: Evet.
0: Çok iyi bir hoca. Bunun yanında da yine eski Taşkın abi.
1: Taşkın
0: Trabzon
1: abi.
0: Belediyesi Klasik Türk Sanat
1: Müzik
0: Müziği Korosu.
1: Evet.
0: Taşkın abiyle beraber de. Pazartesi günleri TL'de. Salı günleri Taşkın
1: Anladım.
0: abiyle beraber musikiye devam ediyoruz.
1: Tabii. Nasıl bir şey bu musiki sizce?
0: Yani
1: Bir
0: şimdi
1: tutku.
0: tabii tutku hocam. Bir de çok insanlarla beraber
1: Çok
0: tanışıyorsunuz.
1: güzel insanlar
0: Tabii
1: tabii.
0: çok iyi insanlarla tanışıyorsunuz. Onlarla dost oluyoruz. Bunların içinde
1: Değil mi?
0: çok çeşitli insanlar var. Doktoru var, avukatı var,
1: Çok
0: hakimi var, her
1: güzel.
0: şeysi var. Onlarla dost oluyorsunuz. Çevreniz genişliyor.
1: Çok güzel.
0: Ve musikiye gittiğinizde
1: Kibar illere gidiyorsunuz.
0: tabii,
1: Kültür köprüsü
0: tabii, tabii
1: oluşuyor.
0: konserler veriyoruz.
1: Tabii, tabii, tabii.
0: Civar illere gidip konserler veriyoruz.
1: Tabii.
0: Yani dostluklar çoğalıyor hocam.
1: İlerliyor,
0: Evet, evet,
1: çoğalıyor.
0: evet, evet.
1: Dost olmak çok güzel bir şey.
0: Evet,
1: İyi olmak
0: evet,
1: çok
0: evet.
1: güzel bir şey. Çünkü bir
0: Yoksa sizi nasıl tanırdık hocam?
1: Tabii. Tabii. Tabii.
0: Evet.
1: Sizin bir de ticarethaneniz var.
0: Evet.
1: Başka bir iş yapıyorsunuz.
0: Evet, sanayici olarak,
1: sanayici olarak
0: ticari
1: işleriniz var.
0: uğraşıyoruz. Tabii bunun yanı sıra biraderlerde beraberiz. Köksal'la
1: Tabii
0: tanıyorsunuz,
1: kardeşiniz de
0: tanıyorsunuz. Evet,
1: musiki
0: evet. O da
1: içerisinde.
0: TL7'de de Köksal Yavuz hem yönetimde
1: Evet.
0: hem de musikiyle beraber hem de organize
1: İlgileniyor
0: sanayide
1: tabii.
0: bölgesinde de
1: Yönetici mi o?
0: yönetici hocam.
1: Bravo.
0: Yönetici.
1: Bravo.
0: Ama işte akşama kadar musikiden bahsediyoruz.
1: Ne güzel.
0: Notalarımız
1: Ne
0: var.
1: güzel.
0: Arada sırada onlar repertuar
1: Meşk
0: yapıyoruz
1: ediyoruz.
0: makam üzerine. Meşkleri yapıyoruz böyle
1: Tabii.
0: kısa da olsa.
1: Ne güzel tabii.
0: Hayat böyle devam ediyor hocam.
1: Tabii müzik çok güzel bir şey. Müzik dostlukları pekiştiriyor.
0: Evet, evet,
1: Müzik
0: evet. Evet.
1: insanları yaklaştırıyor.
0: Evet, evet, evet, evet.
1: Sevgili hocam, ben çok güzel insanlarla tanıştım. 70 yıldır müziğin içindeyim. O kadar güzel insanlarla tanıştım ki inanın anlatılamaz. Yani.
0: Anlatılamaz,
1: Anlatılamaz.
0: evet.
1: O kadar
0: Evet,
1: güzel
0: evet.
1: şeyler.
0: Çevre çok genişliyor. Tabii yani
1: Bir
0: bunun
1: güzel insanlar.
0: güzel
1: Güzel
0: insanlar. Hocam
1: insanlar.
0: zaten musikiyle ilgilenen
1: Uğraşanlar
0: insan,
1: tabii.
0: uğraşan insanlar da
1: Tabii.
0: hep iyi insanlardır.
1: Tabii.
0: Hep nazik
1: Tabii.
0: insanlar, kibar
1: Tabii.
0: insanlardır.
1: Tabii. Tabii.
0: Evet.
1: Ne kadar daha bu işi bırakmasın artık. Nefesimizin sonuna kadar inşallah. Allah uzun ömür versin.
0: Hocam hep beraber
1: Hep
0: inşallah sizi
1: beraber.
0: de tabii ki görmek istiyoruz bir eğitmen olarak. Siz de bir bestekarsınız hocam. Yani halk
1: Teşekkür
0: müziğinde
1: ederim.
0: sizin de
1: Sağ ol.
0: çok eserleriniz
1: Sağ
0: var.
1: olun
0: Bunları
1: hocam.
0: biz
1: Teşekkür
0: biliyoruz.
1: ederim. Sağ olun.
0: TRT repertuarında başka isim hakkında aslında olsa bile sizin eserleriniz olduğunu da ben biliyorum
1: Sağ
0: onu.
1: olun.
0: Biliyorum
1: Sağ
0: hocam.
1: olun.
0: Yani yaşımız yavaş yavaş ilerliyor. Tabii
1: Evet.
0: ki hocam. Yani nefesimiz yettiğince tabii yani bazı kere kopmak istiyorum ama o güzel insanları ne zaman daha bir daha görebiliriz?
1: Göremezsin.
0: Onlarla beraber cemiyette ne zaman olabilirsin? Sokakta kaç defa
1: Tabii
0: görebilirsin o
1: tabii.
0: insanlara sohbet
1: Sonra
0: edebilirsin?
1: yapmış olduğunuz iş bir kültür hizmetidir bu.
0: Tabii ki,
1: Yani
0: tabii ki.
1: musiki kültür hizmetidir.
0: Tabii
1: Bunu
0: ki.
1: ticari maksatla da yapmıyorsunuz.
0: Yapmıyoruz
1: He,
0: tabii ki hocam.
1: ama
0: Tabii ki yani.
1: ticari maksatla da yapabilirsiniz ayrı. Ama inanın musiki bir kültür işi, bir kültür
0: Tabii ki
1: hizmeti.
0: hocam
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: biz alaylı

0: Biz
1: Anladım.
0: şeyle değiliz,
1: Ama
0: mektepli değiliz
1: önemli olan
0: yani.
1: sevmektir hocam.
0: Evet, yani biz alaylıyız, kendimizi yetiştirdik. O
1: Evet.
0: hocalardan çok şeyler, feyizler öğrendik.
1: Olmaz
0: Hala
1: mı?
0: öğreniyoruz.
1: Tabii.
0: Yani onların hakkını da teslim etmek lazım.
1: Tamam
0: Sizlerin
1: canım.
0: hakkını teslim
1: Tamam
0: etmek
1: tabii.
0: lazım
1: Tamam
0: hocam. Yani
1: tabii.
0: bunu
1: Tamam tabii.
0: kabul ediyoruz. Evet,
1: Tabii
0: evet,
1: tabii.
0: evet.
1: Yani biz çocukluğumuzda bu gibi imkanlar bulamazdık. Ama şimdi her imkanımız var Allah'a
0: Var tabi
1: şükür.
0: hocam, var
1: Koşuyoruz
0: tabi,
1: ediyoruz
0: yani
1: tabii.
0: bilmediğimizi sorup
1: Aa,
0: öğrenebiliyoruz. Yani
1: tabii. TRT kurumu çok yardımcı oluyor
0: tabi ki,
1: konularda. Tabii
0: tabi ki
1: sağ olsunlar.
0: TRT çok
1: Yani
0: yardımcı oluyor tabi ki, tabi ki.
1: evet.
0: Az önce
1: Kardeşiniz
0: arkadaşlarla da
1: de
0: sohbet ettik, TRT arkadaşlarla.
1: evet. İlham şeyi kardeşiniz de neydi ismi?
0: Köksal.
1: Köksal Bey de musiki
0: Evet.
1: konularında.
0: Evet.
1: O
0: O
1: da
0: da
1: başarılı.
0: yıllardan beri
1: O da
0: aynı
1: başarılı.
0: hocalarla beraber,
1: O da
0: aynı
1: başarılı.
0: hocalarla beraber
1: İnşallah bir gün onunla da sohbet
0: çalış.
1: ederiz.
0: İnşallah,
1: Evet
0: inşallah hocam.
1: inşallah. Evet.
0: Vaktimiz olduğu müddetçe
1: Hayırlısı
0: tabii ki
1: olsun.
0: siz de olmak isteriz. Sizinle bir arada
1: Sağ olun,
0: olmak
1: eksik
0: bir
1: olmayın.
0: insana bir
1: Önemli
0: feyiz
1: olan
0: veriyor hocam.
1: gönül
0: Evet,
1: olayıdır. Tabii
0: evet,
1: birbirini
0: evet,
1: sevmektir.
0: evet.
1: Biz bu dünyaya bir daha gelmeyeceğiz.
0: Evet, evet.
1: Orası iyi
0: Maalesef.
1: olmak
0: Ma
1: lazım, güzel
0: tabii ki.
1: olmak lazım.
0: Tabii ki hocam.
1: Hocam, bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar
0: Çok
1: diliyorum.
0: teşekkür
1: Yani
0: ediyorum
1: sizler
0: hocam.
1: gibi güzel insanların bu musikiyle uğraşması bizim bir müzisyen olarak bizleri de çok mutlu ediyor. Çünkü yani müzik yaşamalı. Ki, yani bunu biz yaşatacağız. Birden sonrası da gelecek yaşatacak ama biz görevimizi yapalım diyoruz. Onun için
0: Tabii
1: sizlere de
0: ki,
1: görev
0: tabii
1: düşüyor.
0: ki, tabii ki
1: Çok
0: hocam.
1: teşekkür ediyorum.
0: Hocam
1: Yani
0: ben size teşekkür ederim. TRT'ye ve arkadaşlara çok
1: sağ olun.
0: teşekkür ediyorum.
1: TRT'miz sağ
0: Yakın
1: olsun.
0: ilgi gösterdiler. Çok
1: Sağ ol.
0: çok teşekkür
1: Çok
0: ediyorum.
1: çok çok iyi
0: Sağ ol
1: TRT.
0: hocam.
1: Trabzon
0: Sağ ol.
1: radyomuz çok değerli dostlarımız.
0: Sağ
1: Hepsi
0: olun.
1: bütün radyoları
0: Evet,
1: da
0: evet, evet,
1: Trabzon'daki
0: evet, evet.
1: dostlarımız da çok değerli.
0: Evet.
1: Çok gibi. Onlara da ben çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de
1: Güzel
0: teşekkür
1: şeyler
0: ederim.
1: yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar.
0: Evet.
1: Hocam çok teşekkür ederim. Vaktinizi aldık. Sizi buraya kadar
0: Estağfurullah.
1: getirdik. Yine
0: Estağfurullah.
1: inşallah yakın bir zamanda
0: Estağfurullah.
1: görüşürüz.
0: İnşallah.
1: Başarılar diliyorum
0: Sağ
1: hem
0: olun.
1: musiki dalında hem iş dalında.
0: Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Abinize de sevgiler,
0: Sağ ol.
1: saygılar.
0: Sağ olun. Teşekkür.
1: Görüşmek umuduyla.
0: Sağ ol. Görüşürüz hocam.

Bu şarkıyla 1994 yılına gittik sevgili dinleyicilerimiz. Yıldız Tilbe'nin Delikanlım albümünden bir şarkıydı Sevdanın Tadı. Şimdi de Ayla Çelik bizlerle. Neler oluyor bize?

uzaktayım. Belki gelmem, gelemem. Beş dakika bekle git. Çünkü ben buradayım, karanlıktayım. Belki gelmem, gelemem. Beş dakika bekle git. Çünkü

0: vakit.
1: Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Yapımcımız Serkan Eyüboğlu, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: hayatın içinden.
1: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu zihinlere bir kez daha kazıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da şehir hastanesi açılış törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye ziyaretinde ziyaretin en önemli gündem maddesi ise bölgenin huzuru ve güvenliği olacak. AK Parti Sözcüsü Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki gösterdi. KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılında yarın ilk ders zili çalacak. Alihan Kuliş, suç örgütü soruşturmasıyla eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmalarda FETÖ izine rastlandı. Hürmüz Boğazı krizine Babülmendep de eklendi. Piyasalarda enerji arz riski gündemde. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a yayımladığı mesajda Sakarya Zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini vurguladı. Milletimiz bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini tarihe bir kez daha yazdırdı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. Depreme dayanıklı olarak tasarlanan Samsun Şehir Hastanesi 1020 sismik izolatörle inşa edildi. 1458 yatak kapasiteli hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'yi ziyaret ediyor. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek. Ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından

tarafından kabul edilmesi de bekleniyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ziyaretinde en önemli gündem maddelerinden biri güvenlik olacak. Terör örgütü YPG-SDG'nin fesih kararı ve entegrasyon sürecinde yaşanan gelişmeler ele alınacak. Alınan kararların zamanında uygulanmasının önemi vurgulanacak. Bakan Fidan'ın gündeminde Suriye'nin güneyindeki durum da var. İsrail'in Suriye'nin güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığına dikkat çekilecek. İsrail saldırıları karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Görüşmelerde Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması da ele alınacak. Suriye Türkmenleri dahil toplumun tüm bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde ülkenin geleceğine katkı sağlamasının önemi vurgulanacak. Bir diğer başlık ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantı sağlık alanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesi olacak. Bölgede ticaret ve ulaşımın geliştirilmesine ilişkin son projeler de görüşülecek. Türkiye'nin Suriye'nin ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesine yönelik desteğini sürdüreceği vurgulanacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki geldi. Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Çelik Özgür Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki göstererek Özel'in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idari amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz, kendisini siyaset adabına davet ediyoruz dedi. Özel'in kullandığı bu dili kendi partisine yöneltmesi gerektiğini ifade eden Çelik, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, Özgür Özel kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez dedi. MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçe teşkilatının katılımıyla istişare kampı düzenliyor. Kampın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, kampın açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin iç cephesini güçlendirmesinin önemini vurguladı. Celal Adan, birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Türk milliyetçiliğinin toplumun bütün kesimlerini kucakladığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız, çerçeve yasayla ilgili değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye modelinin Türkiye'ye özgü olduğunu vurguladı. MHP'nin İstanbul İstişare Kampı yarın da devam edecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ekim ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sahada olacak. Şırnak ve Diyarbakır ziyaretlerinde farklı kesimlerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'nin meclis zemininde destek verdiği terörsüz Türkiye süreci de olacak. CHP'nin meclis zemininde destek verdiği sürece ilişkin partinin yaklaşımını ve önerilerini anlatacak. CHP'nin hazırladığı 10 soruda Terörsüz Türkiye kitapçığı da bölge programında kullanılacak. Yüz binlerce adayın yarıştığı KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocukla ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. İlk etapta

1071 konut kiraya verilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Türkiye Yüzyılı Marif modeli kademeli olarak başlatılmıştı. Bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık 9 ve 10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda marifin kalbinde oyun teması esas alınacak. Çocukların öğrenme ve gelişiminde oyunun etkisi dikkate alınarak geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl 283.354.674 ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin öğrenci ve velilere seslendi. Evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Bu yıl marifin kalbinde oyun anlayışıyla geleneksel oyunlara daha fazla yer açılacağını söyledi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. 81 ilde emniyet ve jandarma trafik ekipleri sahaya inecek. Okullarda uygulanacak 7 basamaklı güvenlik modelinin içinde yer alan bahçe görevlileri de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacak. 31 bin bahçe görevlisi okullarda görev yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına köklü değişikliklerle giriyor. Ders zili çaldığında öğretmenler öğrencilerini beyaz önlükle karşılayacak. Yeni dönemde güvenliğin sağlanması için gerektiğinde okul yönetimi tutanak tutarak sınıf, sıra ve dolaplarda arama yapılabilecek. Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilecek. Riskli alanlar ve kör noktalar için önlem alınacak. Veli öğretmen görüşmelerine de düzenleme getirildi. Öğretmenlerle görüşmek isteyen velilere okulun internet sitesi üzerinden randevu verilecek. Özürsüz şekilde 5-10 veya 15 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisine kısa mesajla bilgi verilecek. Devamsızlığın 20 günü aştığı durumlarda öğrenci sınıfı geçse bile teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. Okullarda özel yayın evlerinin deneme veya tarama sınavlarına izin verilmeyecek. Bakanlığın belirlediği sınavlar dışında öğrencileri sıralayan veya velilere mali yük getiren sınavlar okulda yapılamayacak. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde yürütülen operasyonlarda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlarda uyuşturucu maddelerle çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gülistan Doku soruşturmasında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde operasyon başlatıldı. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında emekli ve görevdeki emniyet mensupları da yer alıyor. Alihan Kuriş, suç örgütü soruşturmasıyla eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmalarda FETÖ izine rastlandı. İki dosyadaki 5 ayrı tanık ifadesi dikkat çekti. Tanık Mahmut Kösemusul, FETÖ'nün Arif Ahmet Denizoğlu'na birlikte hareket etme teklifinde bulunduğunu öne sürdü. Denizoğlu'nun ise biz devletimizin yanında dururuz diyerek bu teklifi reddettiği aktarıldı. Tanık Ahmet Köse ve Rüstem Şahin'in ifadeleri de dikkat çekti. İki tanık da Alihan Kuriş'in FETÖ tarafından yönetildiğini söyledi. Rüstem Şahin, FETÖ'nün Deniz Olgun'un yerine Alihan Kuriş'in geçmesini uygun gördüğünü iddia etti. Tanık ifadelerindeki bir başka önemli nokta ise Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ardından Alihan Kuriş'in kısa sürede yapılanmanın başına geçirilmesi oldu. Yunus Koz ifadesinde Deniz Olgun henüz nefledilmeden Alihan Kuriş'in lider ilan edildiğini anlattı. Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan Kuriş üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum dedi. İfadelerde yapılanmanın para trafiğine ilişkin iddialar da yer aldı. Fitre, zekat ve kurban derilerinden elde edildi.

0: gönderilen paraların kayıt dışı bir havuzda toplandığı, ardından Almanya ve Hollanda'ya gönderildiği öne sürüldü. Almanya'da kurulan merkezin FETÖ firarilerinin faaliyetlerine imkan sağladığı iddia edildi. Arap Yarımadası'nın iki yanında iki önemli enerji arz güzergahı Hürmüz Boğazı ile Babülmendep. Babülmendep'te Yemen'deki İran destekli Husiler ilerleme kaydetti. Batı sahilinde çatışmaların sürdüğü bilgisi geldi. Suudi Arabistan'da Doğu Batı petrol boru hattının tedbir amaçlı kapatıldığını duyurdu. Gelişmeler üzerine piyasalarda enerji arz riski gündeme geldi. Hürmüz Boğazı'nı büyük ölçüde kontrol ettiklerini ve gemilerin geçişini sağladıklarını söyleyen ABD Başkanı Trump'tan Babülmendep konusunda da benzer bir iddia geldi. ABD Başkanı Trump, Husilerin kendisini aradığını ve gemilerin çoğunun geçişine izin verdiklerini söyledi. İran basınına göre ise İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'nın mevcut haliyle yeniden açılmayacağı öne sürüldü. Yeni giriş güzergahının tamamen İran karasuları içinde olacağı, çıkış güzergahının bir bölümünün de İran karasularından geçeceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman Amerikalılarla ilgili 20 yıllık kapsamlı bir veri arşivi ifşa oldu. Arşivin arkasında 1994'te kurulan Orta Doğu Forumu var. Amerikan Huffington Post'un haberine göre kuruluş 2006'dan beri Müslüman bireyler ve kuruluşlar hakkında geniş kapsamlı bir veri tabanı oluşturdu. Veri tabanında 4 milyondan fazla veri yer alıyor. Orta Doğu Forumu ise bilgilerin kamuya açık kaynaklardan derlendiğini savunuyor. Kuruluş arşivin araştırmacı, gazeteci ve akademisyenlerin başvurusu üzerine erişime açılacağını duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zaferin Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu, zihinlere bir kez daha kazıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Samsun'da şehir hastanesi açılış törenine katılacak. Dışişleri Bakanı Fidan Suriye ziyaretinde ziyaretin en önemli gündem maddesi ise bölgenin huzuru ve güvenliği olacak. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasıyla eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizorgun'un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmalarda FETÖ izine rastlandı. Hürmüz Boğazı krizine Babülmendep de eklendi, piyasalarda enerji arz riski gündemde. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın heyecanı devam ediyor. Dün oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şöyle. Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 2, Samsunspor 1, Arca Çorum Futbol Kulübü 5, Korendon Alanyaspor 2, Göztepe 2, Tümasan Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Süper Lig'de bugün 3 mücadele var. Saat 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa, saat 20'de Galatasaray Kocaelispor, saat 20'de Amis Sportif Faaliyetler, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü karşılaşmaları var. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de dün 4 mücadele vardı. Sonuçları aktaralım. Bolu Spor 1, Orfa Yapı Pendik Spor 1, Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 2, Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 2, Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0, Eminevim Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. 1. Lig'de de spor severleri bugün 4 maç bekliyor. Program şöyle: saat 17'de Ekenler Beton Sivas Spor Muğla Spor, saat 17'de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü Mardin 1969 Spor, saat 20'de Mısırlı Komtere Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü ve yine saat 20'de Bursa Spor Turkay Esenler Erok Spor karşılaşmaları var. A milli erkek voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay Yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında İsviçre karşısında ilk galibiyetini arayacak. Amerikan Açık'ta heyecan devam ediyor. Kadınlar çiftler finalinde Taylor Townsend ve Katerina Sinoskova ikilisi şampiyonluğa ulaştı. Tek erkeklerde ise finalin adı Alexander Zverev, Ben Shelton oldu. Final bugün saat 21'de yapılacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun

0: kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve İzmir 33, İstanbul, Trabzon ve Erzurum 26, Bursa 30, Adana ve Malatya 34, Kayseri ve Antalya 32, Bolu 29, Samsun 27, Van 25, Gaziantep 35, Diyarbakır 36 derece.
1: Yol durumu.
0: Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sürüyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
8: Üç kişi ne konuşur?
9: Herkese merhabalar. Kafede, okulda, üniversitede, sokakta, bir avluda ya da bir iş yerinde üç kişi bir araya gelirse ne konuşur? TRT Radyo 1'de yayınlanan programımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben İlknur Bahadır Yüksek. Mikrofonun diğer ucunda kıymetli arkadaşlarım Sümeyye Ulu ve Feyza Yılmaz var. Bugün sessizlik üzerine başladığımız sohbetin ikinci bölümündeyiz. Geçen programda insanın sessizlikten neden rahatsız olduğunu, konuşmalardaki kısa duraklamaların bize neler hissettirdiğini ve yakın olduğumuz insanlarla neden daha rahat susabileceğimizi konuştuk. Bugün sessizliğin daha zor bir yüzüne bakacağız. İlişkilerde susmak. Hazırsanız başlıyoruz.
10: Evet, bugün gerçekten zor bir konuyla başlıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bu konu üzerine düşününce, bir dostun acımızı dinlerken susmasıyla bize kızdığı için günlerce konuşmaması bence aynı şey değil. Buradaki iki sessizlik birbirinden çok farklı diye düşünüyorum. Bir insan tartışma sırasında sakinleşmek için de susabilir ama sessizliğini karşısındakini cezalandırmak için de kullanabilir. Bu bence hiç iyi bir yöntem değil bu arada. Peki iyi sessizlik ile İncitici sessizliği nasıl ayıracağız arkadaşlar? Mesela bir insan tartışma sırasında susuyorsa bu her zaman kötü bir şey midir? Nasıl yorumlamamız gerekiyor sizce bunları?
11: Ben Sümeyye, bence her zaman kötü bir şey değildir tabii ki. İnsan bazen gerçekten düşünmek için, sakinleşmek için susabiliyor. Geçen programımızda da konuşmuştuk. Tartışma sırasında biri şu anda çok öfkeliyim, sana yanlış bir şey söylemek istemiyorum, kalbini kırmak istemiyorum deyip birazcık susmak isteyebilir, sakinleşmek isteyebilir. Bu aslında oradaki küçük bir moladır ve çok büyük tehlikelerden bizi koruyabilir o esnada. Karşısındaki kişi ne olduğunu, konuşmanın ne zaman devam edeceğini bilmiyorsa, o zaman çok

0: incitici bir hale gelir. Yani onunla ilgili hiçbir, sessizliğiyle ilgili hiçbir açıklama yapmıyorsa, az evvel senin de söylediğin gibi, o zaman o iletişim kesildiğinde sessizlik cezalandırma aracına dönüşebiliyor gerçekten.
1: Evet Feyza, birinde amaç kendini kontrol altına almak, diğerinde karşı tarafı kontrol etmek var diye düşünüyorum. Yani bazen işte ben sustum, kavga çıkarmadım diyoruz, fakat susarken yüzümüzle, hareketlerimizle, kapıyı bile kapatma biçimimizle aslında devam ettiriyoruz. Yani kavganın tamamını sürdürebiliyoruz. Sessizlik her zaman bence sakinlik anlamına gelmiyor. Bu ikisini birbirinden ayırmamız gerektiği kanaatindeyim.
2: Evet arkadaşlar, psikoloji çalışmalarında da silent treatment, yani konuşmayarak sessiz bir şekilde davranmak, sessiz cezalandırma, sosyal dışlamanın ilişki içindeki biçimlerinden birisi olarak ele alınıyor. Yani böyle bir ilişki biçimi var. Kişinin bilerek cevap vermemesi, karşısındaki insanı yok sayması veya iletişimi kontrol aracı olarak kesmesi, yani karşıdaki insanı kontrol etmek için kullanması, aidiyet, özsaygı ve değer görme duygusunu ciddi anlamda zedeleyebiliyor. Burada bence dikkatli olmamız gereken bir ayrım var. Her susan insan manipülasyon yapıyor diyemeyiz. İnsan bazen gerçekten donabilir, korkabilir ya da ne söyleyeceğini bilemeyebilir. Fakat sessizlik sürekli biçimde cezalandırma ve kontrol amacıyla kullanılıyorsa, bu ilişkiyi aşındırıyor ve karşılıklı güveni belki de bir yerden sonra artık onarılamayacak bir biçimde zedelemiş oluyor.
1: İlknur, bence sessizlikle ilgili en büyük yanılgılardan biri de, şu an bunun üzerinde durmak istiyorum, susanın her zaman güçlü olduğunu sanmak. Bazen susmak güçtür, evet buna katılıyorum. İnsan kendini tutar, düşünür, gereksiz bir tartışmaya girmemeyi seçer, karşısındakini kırmamayı seçer. Ama bazen de insan konuşmaya cesaret edemediği için susar. Kırılmaktan, dışlanmaktan ya da yanlış anlaşılmaktan da korkar. Bilmiyorum, susmak her zaman güçlü bir tarafı ifade etmez diye düşünüyorum. Evet. Bazen o cesareti gösterip konuşmak da gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Bize çok bilgelik gibi geliyor ya bazen, evet, o susmak.
2: İşte sessizliğiyle her şeyi rayına soktu.
0: Evet.
2: Aynı bir düzenledi.
0: Ama öyle değil tabii ki. Bazen bu aile içi ilişkilerde de çok yaşanıyor. Bir mesele var. O ailenin aslında çok önemli meselelerinden bir tanesi ama yıllarca onu hiç kimse konuşmuyor. Herkes meseleyi biliyor ama adı konulmuyor onun. Dışarıdan bakınca çok sakin bir aile gibi görülebilir o aile. Ama evin içinde çok büyük bir sessizlik dolaşıyor. Ve evet, hani kavga yok, sakinlik var. Ama gerçekten konuşulmayan, çok eksik bırakılmış bir şey de var orada.
2: Evet, bu ayrım çok önemli Feyza. Çünkü bir evde sesin yükselmemesi, kavganın olmaması, iletişimin sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bazı ailelerde sorunlar tartışılarak değil, yokmuş gibi davranılarak yönetilmeye çalışılıyor. Ki bu bir yönetme biçimi değil. Kırgınlıklar mesela dile getirilmiyor. İnsanlar neye üzüldüklerini birbirlerine söylemiyorlar, beklentilerini. Ve böyle bir ortamın içinde herkes diğerinin ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışıyor ve devamlı bir aradasın. Yani bu tarz ortamlarda aslında sessizlik bir huzur değil, bir belirsizlik, bir kaygı, bir tedirginlik yaratmış oluyor.
1: İlknur, bu bahsettiğin noktayı bence çocuklar çok net hissediyor diye düşünüyorum. Mesela bir ebeveyn düşünelim ve onlar şöyle bir cümle kuruyor: biz kavga etmiyoruz. Ama evde öyle bir sessizlik var ki, o sessizliği çocuk kendi üzerine alınıyor.
2: Bir acaba, soğukluk değil,
1: evet,
2: mi?
1: Evet, o soğukluk, o his o kadar işliyor ki o çocuğun içine. Acaba ben mi bir şey yaptım? Yanlış bir şey mi var diye böyle kendini o kaygının içerisinde boğulurken bulabiliyor. O sessizlik o yüzden, bahsettiğiniz gibi, ailenin içerisinde var olan kocaman bir boşluk aslında. Bazen bireyleri yutabilen bir boşluk diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu çok varoluşsal bir şeyden bahsettin. Çünkü geçen hafta da aslında sessizliklerin bizde oluşturduğu etkileri konuştuk ama bu daha çok kısa sohbetler üzerindendi.
1: Evet.
0: Ya da yeni tanıştığımız insanlar üzerinden. Ama bugünkü gerçekten hani içimizde çok daha derin bir yere dokunan sessizlikten bahsediyoruz Sümeyye. Buradan hani konuşulmayanı orada bırakmak, o bir soğuk savaşa dönmesi, cezalandırma aracına dönmesi bizim için çok zorlayıcı bir duyguya dönüşebiliyor. Oralarda bazen bu sessizlikle ilgili konuşmak, hani az evvel de söylediğimiz gibi, sessizlik içimizde neden oluşuyor? Muhatabımıza bununla ilgili bir bilgi vermek önemli bir şey oluyor. Yani şu anda konuşmaya hazır değilim demek bile çok önemli iletişimde. Yani burada hem sınır koymuş oluyoruz hem de o karşımızdaki muhatabımızı belirsizlik içinde bırakmamış oluyoruz.
2: Evet, sağlıklı bir molayla cezalandırıcı sessizlik arasındaki farklardan birisi de bu açıklık zaten, bunu söyleyebilmek. Yani sağlıklı bir molada kişi iletişimi tamamıyla kesmiyor. Şu anda konuşamayacağım ama bu konuya döneceğiz. Bu benim için önemli, seni görüyorum. Ama cezalandırıcı sessizlikte diğer kişi ne olduğunu ya da o sessizliğin ne kadar süreceğini, nasıl sona ereceğini asla bilemiyor. Fakat sessizlik sadece özel ilişkilerde de yaşanmıyor. Yani toplum içinde de insanlar bazen problemler karşısında konuşmamayı seçiyor.
1: Üstünü örtmek diyebilir
2: evet.
1: miyiz bunu?
2: Evet,
1: yani bir şeyleri
2: evet.
1: halının altına süpürmek gibi ama gelip geçtikçe ayağınıza takılıyor.
2: Evet.
1: Ama siz yokmuş gibi davranıyorsunuz.
2: Her seferinde üzerinden zıplayarak geçmeye
1: evet.
2: çalışıyorsunuz ama yine de her seferinde ayağınız takılıyor ve düşüyorsunuz.
1: Evet, öyle bir sesiniz.
0: Bunu aslında bir kavram geliştirmiş iletişim araştırmacıları, suskunluk sarmalı demişler. Hmm. Yani bu yaklaşıma göre insanlar görüşlerinin çevrede azınlıkta kaldığını düşündüklerinde bazen sizin söylediğiniz gibi o halının altına süpürme, konuşmama, dışlanma korkusuyla ilişkili olabiliyor. Burada fikirlerini açıklamaktan kaçınabiliyor insanlar. Bazı görüşler daha çok dile getirildikçe de çoğunluğun sesi gibi görünmeye başlıyor. Böylece o azınlığın sesi giderek çok daha az duyulmaya başlıyor. Böylece konuşanlar aslında daha güçlü olanlar, susan nesi gerçekte olduklarından daha az görünür hale geliyor. Yani bir hakikat değil burada sesi güçlü olan, sadece o grubun büyüklüğü ve daha fazla konuşmaları, seslerinin daha fazla çıkması oluyor.
1: Beyza, bu çok tanıdık bir durum diye düşünüyorum. Mesela bir ortamda herkes aynı şeyi söylüyorsa farklı fikirde olan birinin sesini yükseltip bir şeyleri konuşması çok kolay olmayabiliyor. Hatta mesela işte farklı düşünen kişi o konuşmanın seyrini değiştirebiliyor. Daha sonra çıktığınızda o toplantıdan ya da görüşmeden yanınıza birileri gelip şey diyebiliyor. Ya ben de aynısını düşünüyorum ama ifade edemedim.
2: Evet.
1: Çünkü Feyza'nın da dediği gibi gerçekten o büyük sesi, o konuşmayı bölmek ya da o sessizliği kendimiz içerimizde taşımaya devam etmek kolay bir durum değil diye düşünüyorum. Evet. Ve insanlar da başkaları bana ne söyler ya da o çoğunluğun sesine aykırı bir şey söylersem dışlanır mıyım diye o sessizliği korumaya devam ediyor.
0: Hatta bu durumu sosyal medyada da çok görebiliyoruz Sümeyye. Mesela bir görüş çok görünür olduğunda herkes öyle düşünüyor gibi zannedebiliyoruz. Oysa gördüğümüz şey insanların tamamının düşüncesi değil hiçbir zaman. Konuşmaya istekli olanların düşüncesi olabiliyor. Bazı insanlar tepki görmekten korktuğu için hiç yazmıyor, herhangi bir şey paylaşmıyor. Bazıları tartışmaya hiç değmeyeceğini düşünüyor. Bazıları da linçlenme korkusu, söylediklerinin bağlamından koparılması endişesiyle hiçbir şey paylaşmak istemiyor.
2: O zaman söylediklerinizi şu şekilde toparlayabilirim diye düşünüyorum. Sessiz kalan herkesi aynı şekilde değerlendiremeyiz. Yani bir insan korktuğu için de susabilir, yorulduğu için de, sözünün hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini düşündüğü ve beyhude olduğunu düşündüğü için de susabilir. Bazen de kendini korumak amacıyla konuşmamayı seçebilir.
1: Arkadaşlar, burada şöyle bir şey sormak istiyorum açıkçası. Her şeyi söylemek zorunda mıyız? Şimdi biz sessizliğin durumunu, sessizlik nedir onun üzerine konuşuyoruz. Çünkü şöyle bir durum var. Bazen bize kendini ifade et, mutlaka konuş gibi bir baskı olabiliyor. Yapılabiliyor bu toplum içerisinde. Bazen ebeveynlerimiz bunu söyleyebiliyor. İnsan her ortamda, her konuda ve herkese kendini açıklamak zorunda mı? Ya bence değil. Yani her ortamda aslında sürekli bir şeyler söylemek zorunda değiliz. Bazen de o içimizdeki sessizlik korumak zorundayız gibi
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Hatta sınırlarımızı korumak için de sessizlik burada çok önemli bir yerde oluyor. Mesela sürekli sözlerinin çarpıtıldığı bir ortamda insan tartışmaya girmemeyi seçebilir.
2: Evet.
0: Bu bir korkaklık değil bence kesinlikle. Burada zaten sınırlı bir enerjisi var. O enerjisini koruma biçimi olabilir o insan için. Ama insan kendi hakkını, güvenliğini veya bir başkasının uğradığı haksızlığı savunması gerektiği yerlerde susuyorsa burada mesele biraz değişmiş oluyor.
2: Evet Feyza, aslında bu yüzden sessizlik tek başına bir erdem ya da kusur olarak değerlendirilemez ama neden sustuğumuz, neyin karşısında sustuğumuz ve sessizliğimizin kimi nasıl etkilediği de aslında önemli bir şey. O halde bu bölümde konuşmak kadar konuşma biçiminin de sessizliğin de önemli olduğunu gördük. Sessizlik bazen bir insanı tartışmadan da koruyabilir. Ama sessizliği tamamen ortadan kaldırmak da bir çözüm olmayabilir. Ona bir çerçeve kazandırmak aslında burada bize alan açabilecek bir şey.
1: Evet.
2: İnsan bazen susmaya da ihtiyaç duyabiliyor.
1: Hatta o tartışmadan koruma noktasında bir şey söylemek istiyorum İlknur. Bazen gerçekten bazı sorunlar konuşularak çözülmez.
2: Evet.
1: Siz konuşmaya niyet ettiğinizde o iletişim tamamen kopabilir. Böyle iletişimler, ilişkiler de var. O yüzden bence orada da sessizliği tercih etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Evet. Belki de şu soruları

0: Bahadır Yüksek.
1: Ben Feyza Yılmaz.
2: Ben Sümeyye Ulu.
0: Yapımda Ayla Sert, ses almada Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
3: Üç kişi ne konuşur?

0: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Merhaba sevgili radyo dostlarımız, saatimiz 13.36'yı gösteriyor ve yine bir spor gündemi programımızda sizlerle birlikteyiz. Yine 13 ana haber bülteninin ardından birlikteliğimiz başladı ve saat 17'ye dek, ki 17'de bildiğiniz gibi Süper Lig'de Gençler Birliği'nin maçı var. İşte o saate kadar sizlerle birlikte olacağız spor gündemi programımızda. Bizler, program yapımcımız Ayşe Yürük, teknik yönetmen arkadaşım Semih Ballı ve sunucunuz ben Yüce Er, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyor. İyi bir hafta sonu diliyoruz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki sporun gündemini konuşacağız. Neden sporun gündemini konuşacağız? Futbol var, basketbol var, voleybol var. Bütün liglerle ilgili sporda hangi gündem varsa bunları konuşacağız. Tabii ki konuklarımızda. Bu konuklarımızdan ilki teknik direktör Celal Kıbrızlı bizlerle birlikte telefon hattımızda. Sayın Kıbrızlı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili yüce, iyi programlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Sayın Kıbrızlı, dün 4 karşılaşma vardı.
1: Evet.
0: 4 karşılaşma da gerçekten ilginç sonuçlarla bitti. Şimdi çok da sorun var esasında ama hangisi evet. için hangi zamanımızı değerlendirebileceğiz bilemiyorum ama Konya Spor Trabzon Spor maçından başlayalım. Şimdi ben de radyo merkezdeydim. Maç yayınlarında radyoda görevim vardı. Şimdi çok ilginç bir şekilde başladı maç. Bir kere şöyle diyelim, Trabzonspor'un başında Hüseyin Çimşir vardı. İkincisi, Adil Demirbağ, Konyaspor 4 maçta 0 puanı vardı ve Adil Demirbağ bütün takımı topladı ve burada sonuncu olduklarını, 4 maçta 0 puanda olduklarını söyledi ve and içtiler. Gerçekten çok ilginç başladı ve ikinci dakikada Trabzonspor Konyaspor'dan Tot'un attığı golle 1-0 geriye düştü. Evet. Şimdi o dakikadan sonra Sayın Kıbrızlı, şöyle diyeyim, yani maçta üstünlük Trabzonspor'da gibi göründü. Ama evet. sonuç alamadılar. Şimdi bir teknik direktör olarak nasıl bir yorum yaparsınız? Hani baskın oynuyorsunuz ama sonuca ulaşamıyorsunuz. Öbür taraf savunma yapıyor, arada çıkıyor gol atmaya ama bir tane gol atabiliyor. Nasıl bir maçtı size göre? Burada Hüseyin Çimşir'le İlhan Palut'un arasındaki fark mı ortaya çıktı?
1: Ya tabii şimdi baktığımız zaman Hüseyin Çimşir futbolcu kariyeri olarak daha üst seviyede kulüplerde görev yaptı. İlhan Palut futbolcu olarak daha alt kategorilerde futbolculuk yaptı. Ama teknik adam boyutuna baktığımız zaman İlhan Palut'un tecrübesi, deneyimi daha fazla. Hüseyin Cimşir'in ise yardımcı hocalık devri var Mustafa Akçay'ın yanında. Sonra tek yetkili olarak çalışmaya başladı. Şimdi büyük bir şans geldi kendisine. Bana göre de o şansı ona tanıyanlara teşekkür etmek gerekiyor.

0: Sevgim şimdi yoluna bana göre Trabzonspor'da devam etmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki maça baktığımız zaman Konyaspor'un 4 maçta 0 puan alması çok ilginçti. Ama Türk futbolun klasik bir olayı. Trabzonspor'un ise bir öne çıkışı, bir geri kalışı var her maçta. Bu da Türk futbolun tipik klasik örneklerinden bir tanesi. Ve baktığımız zaman şimdi siz Onaçu'yla Trabzon'dan başlayayım. Santfor olarak oynuyorsanız Onaçu'yu sizin kenarlardan orta yapmanız gerekir. Evet. Ve o boy fizikten, size'dan faydalanmanız gerekir. Bundan siz yoksunsunuz. Bundan istemiyorsunuz. İşte Salah aldınız. Salah Liverpool'da sağ ön tarafta oynayan ters ayaklı bir oyuncu, genelde sol ayağını kullanan bir oyuncu. Bu Salah'a baktım dünkü maçta sürekli gelip orta hatta sol taraftan gelip top alıp oyuna girme çabaları var. Burada olay şuna dönüşüyor. Bir kere Trabzonspor'un stoperde merkez savunmanın iki stoperinin birinin ağır oluşu ve ağır olduğundan dolayı da hata yapma lüksünün fazla olduğunu görüyorum. Bunun yanı sıra Trabzonspor'un orta sahasına baktığımız zaman Trabzonspor'un orta sahasında bana göre yeterli olmadığını görüyorum ben. Kim bu? Ozan birisi. Biri Fabinho, biri Muçi. Muçi oyuncu, adam kovalamaz. Fabinho adam kovalamaz. Ozan'a kalıyor. Ozan'ın da futbol için yaş seviyesinin biraz üstü oluşu. Onun da fizik olarak tam olarak hazır olmadığını gösteriyor. Ve bu orta sahada oynadığınız takdirde sizin oyunda ağırlık koyma ihtimaliniz söz konusu. Ve geçiş oyunlarında savunmadan gelen size top yok. Savunmadan direkt uzun toplarla sağ kenar ve sol kenar kullanılmaya çalışıyor. Burada da bu görevi yapan oyuncuların yeterli olmadığını ben dünkü maçta gördüm. Çünkü hemen bir baskı kuran bir Konyaspor takımı var. Ve devamlı Trabzonspor'a topu bırakıp Trabzonspor'u yorma peşinde olan bir Konyaspor takımı var. Ve bu düşünce içinde de bana göre başarılı oldu diyebiliriz. Yani zaten daha ikinci dakikada güzel bir çalışma ürünü olan bir gol attılar. Bununla da yani sanki maça 1-0 galip başlamış gibi olan bir Konyaspor, maça 1-0 mağlup başlamış gibi olan bir Trabzonspor gördüm. Toplu oynamada büyük bir olay var. Yani %70'e %30 gibi bir oran var.
1: Evet.
0: Yani bunun yanı sıra başarılı pasta Trabzonspor'un 500 küsür, Konyaspor'un 150 o kadar. Köşe vuruşu 7 tane Trabzon kullanmış ama bunlardan gerekli kadar itibar edememiş. Bunun yanı sıra baktığımız zaman içeride oynayan bir Konyaspor takımı 16 tane faul yapmış. Trabzonspor deplasmanda oynuyor, 9 tane faul yapmış. Burada baktığımız zaman bir de Konyaspor kalecisi Bahadır'ın öne çıktığını da görüyoruz. Başarılı olduğunu da görüyoruz. Tabii Konya'da Trabzonspor'un pozisyonu yok diyemeyiz. Pozisyonları var. Ama bu pozisyonlarda bana göre belki de ilk defa o pozisyonlarla karşılaşan oyuncuların bilinçsizce kaçırdığı pozisyonlar var.
1: Evet.
0: Yani ben şansıza fazla inanan bir insan değilim. Şöyle inanırım. Yani top vurursunuz gol olsun diye direkten döner. Bu bir şanssızlıktır. Yani bunu öyle yorumlarım ben ama Konya Spor takımı sizin de belirttiğiniz gibi maçtan evvelki o bütün Konya Spor oyuncularının, teknik kadronun, staff ekibinin planı, hepsinin orada bir tek yumruk olup o birbirlerine söz vermesi ve maçı öyle başlamaları zaten daha ikinci dakikada orada golü getirir. Ve 4 maçta 0 puan alan bir Konya Spor takımı. Trabzonspor'a baktığımız zaman da 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet almış. Ve 7 puanı var. Yani Trabzonspor'da işler iyi gitmiyor bu sezon. Niye iyi gitmiyor? Bana göre yapılan transferlerin gerekli mevkilere gerekli oyuncuların alınmadığını gösteriyor. Yani yaklaşık tahmin ediyorum 12-14 tane oyuncu alındı Trabzonspor takımına. Bu oyuncular alırken 10-12 tane diyelim alıyorsunuz. 12 tane almayın, 6 tane alın. Ve bu 6 tanenin futbolun gerektirdiği, futbol oyununun göze hoş gelen yerleri olan orta sahada kanatlara bu oyuncuları almanız veya bir tane de

0: stoper almanız gerekirdi. E tamam, stoperiniz var ama sakat. Orkistanınız var ama sakat. Yani bunların dönüşü çok çok farklı olacak. E Konya Spor takımına baktığımız zaman geçen sezon İlhan Palut'un gelişiyle birlikte bir çıkış yakaladılar. Recep Uçarıcı'nın ayrılmasıyla onda Rize Spor'a, Çarkı Rize Spor'a gitti. Ve o devam edemedi. Sezona iyi başlamadılar. Ve 4 maçta 0 puan. Bayağı bir karışıklık oldu ama yönetim, Konya Spor yönetimi, başkan yönetimi İlhan Palut'a sahip çıkıp 4 maçta 0 puan alan bir hocayla yola devam etmesi de diğer ilginç bir olay olarak da yorumlayabilirim. Kazanan takım her zaman için haklıdır.
1: Evet.
0: Konya Spor'u tebrik ediyorum. Trabzonspor'un işinin zor olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi Sayın Kıbrıslı, şöyle ki şimdi önümüzdeki hafta kendi sahasında Galatasaray ile oynayacak Trabzonspor.
0: Evet.
1: Şimdi anladığımız kadarıyla da bazı teknik direktörlerle görüşüyor ki bunlardan biri Burak Yılmaz.
0: Evet.
1: Şimdi Salah ve teknik direktörü Burak Yılmaz. Şimdi Trabzonspor Fatih Tekke'den sonra bir savrulma mı yaşıyor? Hüseyin Çimşir'le mi çıkacak? Burak Yılmaz'la mı çıkacak? Hani belki milli takım arasından sonra Trabzonspor'un başına gelir ama gerçekten çok büyük transferler yaptı ama hani var ya nedir o işte, şeker var, tuz var ama işte bir şekilde çorba yapılamıyor.
0: Helvayı kim yapıyor?
1: Helva yapılamıyor. Şimdi işin tuhaf tarafı, yani burada bir spor aklı, futbol aklından da mı uzaklaştı Trabzonspor Fatih Tekke'den sonra?
0: Bana göre sezon başından itibaren futbol aklından Trabzonspor takımı uzaklaştı. Çünkü alınan o kupa Trabzonspor'u biraz taşları yerlerinden oynattı. Ve bu sezon hala o kupanın şeyiyle yaşıyor Trabzonspor takımı. Şimdi Trabzonspor takımına bana göre A ismi, B ismi, isimleri söylemek yani yorumlamak istemiyorum.
1: Evet.
0: Bu kadroya deneyimli, tecrübeli bir teknik adam gerekir Trabzonspor'da. Ya öyle birini getireceksiniz ya da Hüseyin Hoca ile devam edeceksiniz. Çünkü Trabzonspor takımı Gençler Birliği'nde yardımcı olarak görev yapan Ergin Keleş'i de aldı teknik kadrosuna. Yani bunlar bir şeyin hazırlığı olarak görünüyor. O zaman bu hazırlık eldeki mevcut kişilerle bana göre devam edilmesinde büyük fayda var bir geliyor bana devam edilmesinde. Ama tabii ki kulübü yöneten kişiler, başkan var, yöneticiler var. Ki Trabzon zor bir yerdir.
1: Çok.
0: Trabzon'da çalışmak bana göre çok önemlidir ve onun yanısıyla da çok dikkatli olmak gerekir. Buradaki bir kere oyuncuların ve halk, yani taraftarın

0: yerel medyanın 7'den 70 herkesin bu işin içinde olduğunu düşünmemiz gerekir. Ve burada Gelecek Hoca'nın oyuncularına ilham verebilen birisi olması lazım. Açık iletişim kuran birisi olması lazım. Yani büyük kararlar alan birisi olması lazım. Krizlerle başa çıkabilmeli buradaki gibi. Sonuçlar üretmesi gerekir. Sağlam bir duruşu olması gerekir. Ve teknik adamlık mesleğini sevmesi gerekir. Kendine aşırı güveni olması gerekir. Ama bu güven mütevazi bir şekilde olması gerekir. Motivasyonu olmalı. Yani daha çok şey sayabiliriz bununla ilgili.
1: Evet.
0: Yani böyle bir teknik adam gerekir. Eğer getirebiliyorsanız deneyimli, tecrübeli bir teknik adamla Trabzonspor takımı yoluna devam etmeli. Çünkü Trabzonspor'un kat edeceği yol önünde çok. Yani bir oyun düzeni yok Trabzonspor'da baktığımız zaman. Yani şunu diyemiyoruz. Yani 4-2-3-1 oynuyor diyemiyoruz. Veya 4-4-2 oynuyor diyemiyoruz. Veya 4-1-2-3 oynuyor diyemiyoruz. Yani bunları söyleyemiyoruz. Ve size rakibiniz topu verdiği zaman ki bunu iyi değerlendirmeniz lazım. Ama biraz evvel de belirttiğim gibi orta sahanızda bu topu kullanacak oyuncularınız yoksa oyunun akışını değiştirecek, oyun temposunu yükseltecek, oyun temposunu düşürecek ve atılacak o kritik pasları, neticeye gidecek o pasları yaratıcı oyuncunuz yoksa işiniz zor gibi görünüyor. Bana göre de şu kadrosuyla Trabzonspor, şu oynayan oyuncu grubuyla bunu başaracak nitelikte görmüyorum ben.
1: Şöyle ki Sayın Kıbrıslı, hani ben de başka bir konuya geçeceğim ama
0: evet.
1: Lige, Süper Lig eski adıyla birinci lige evet. çıkan bir kadrosu vardı Trabzonspor'un. O kadroyla Liverpool'u yenmişken ardından tutup Barcelona'yı devirip ardından Inter'i devirip böyle ve büyük transferler olmadan evet. bunları yenen bir takımdan, bir kulüpten şimdi büyük transfer yapıyorsunuz. Hayaller çok büyük ama sıkıntılar çok büyük bunun yanında. Yani inşallah iyi olur çünkü Trabzonspor'un Süper Lig'inde Trabzonspor'a ihtiyacı var.
0: Sıkıntılar bazen sevgili inciler rahatlıktan da olur. Trabzonsporlu oyuncuların ödemeleri zamanında yapılıyor. Yedikleri önlerinde devam ediyorlar yollarına. Yani Trabzonspor'da hiçbir şey yok her şey yoka çare buluyorlar. Onu var ediyorlar, yoktan var ediyorlar ve oyuncuların rahatlığı için her türlü çalışmayı Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri yapıyorlar. O zaman burada sıkıntı farklı bir yerde var. Yani sıkıntı
1: evet.
0: burada rahatlıktan bana evet. göre geliyor, benim duyumlarıma evet. göre. Bu rahatlığı da çözecek olan işte kim? Deneyimli, tecrübeli bir teknik adam. Ve bu kişi A olur, B olur, C olur, kim olursa olsun. Burada oyuncu iletişiminin çok iyi olması lazım. Oyunculara yaklaşımı çok iyi olması lazım. Tabii burada bir kaos da yaşandı. Fatih tekrar
1: evet.
0: Fatih kabul edilmedi, geri döndü, tekrar başladı. Ondan sonra tekrar görevden ayrıldı. Bunlar da bu oyuncuları sarsar yani. İster istemez sarsar. Yani orada diyelim ki 25 kişilik kadroda 15 oyuncu hocayı öyle görüyordur. 10 tanesi seviyordur. Onları da etkiler. Bunları da işte psikolojiyi bilen bir teknik adam olması gerekir. Bu da tecrübeyle bağdaşır. Onun için çok dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Bir de futbol hakkı her kulüp için geçerli. Siz de bunu söylediniz başta.
1: Evet.
0: Ben hep sürekli söylüyorum. Her kulüpte futbol hakkı olmak zorunda. Bu ya bir kişi ya iki kişi olmalı. Ve bunlar futbol hakkı olarak teknik adamla, teknik kadroyla, takım kaptanıyla görüşmeler yapması gerekir. Bunlar da çok önemli. Bunun için de Trabzonspor'un bir çalışma içine girmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü
1: evet.
0: Trabzonspor takımı Türk futbolunun önde gelen takımları. Trabzonspor'u ben olmadan birlikte hiçbir zaman düşünmüyorum. Ki Trabzonspor bu yarışın içinde her zaman olmalı diyor.
1: Şimdi kısa gidersek eğer reklama
0: Tabii.
1: gideceğim çünkü 6
0: evet.
1: dakika sonra. Şimdi evet. Samsunspor yani 2 senedir gerçekten çok iyi futbol oynadı, iyi oyuncular piyasaya sürdü, yurt dışına önemli oyuncuları transfer etti
0: evet.
1: ve bir kadro yapılanmasına girdi. Ama kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup oldu. Evet, Çorum Futbol Kulübü'nün bir bir iskeleti var ve bu iskelet ne oynayacağını biliyor esasında.

0: aslında.
1: Evet.
0: Ama Samsun Spor ne oynayacağını bilmiyor gibi görünüyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu karşılaşmayı? Gerçekten ben şoke oldum.
1: Tabii ben de aynı şekilde. Çünkü ben zannettim ki işte dönüşümünü seyrettiğim için ben dedim ki ya herhalde Samsun'dan oyuncu atıldı falan diye yorumladım.
0: Evet.
1: Eksik kaldı diye yorumladım. Ama baktığım zaman Samsun takımında 7-8 tane banko 11'de oynayan oyuncunun olmayışı da bu işe etkiliyor demek ki. Öyle görünüyor. Halbuki 25-26 kişilik kadrolarda hangi oyuncu görev verirseniz o takımın formasını giymeye hak eden oyunculardan oluyor diye düşünüyorum. Tabii Çorum Spor takımı son transferin son günlerinde yapmış olduğu transferler var. Mesela Cengiz Ünder var.
0: Evet.
1: Cengiz Ünder bu maçta öne çıkan oyunculardan bir tanesi oldu. Baktığımız zaman şimdi diyoruz ki toplu oynama diyoruz. %60'a %40 Samsun'un üstünlüğü var. Şutlarda 18'e 4, 12'ye 8 Samsun'un üstünlüğü var. Başarılı pasta 514'e 330 Samsunspor'un üstünlüğü var. Yani köşe vuruşlarında 8 Samsunspor 2 Çorumspor üstünlüğü var. Ama seyrettiğim bölümlerde Samsunspor takımının savunma ağırlığının hiç olmadığı, takım savunmasının hiç öne çıkmadığı ve savunmada eksik yakalandığını gördüm gollerde, 3. 4. 5. gollerde. Bu da Samsunspor takımının sanki sezonun sonunda oynanan maçlar gibi oynadığını gördüm. Çorum Spor takımını ben tebrik ediyorum. Çorum'da da çalıştım 2 sezon. Çalıştığım yerlere karşı biraz vefa duygum üste çıkıyor.
0: Evet.
1: Onun için Çorum takımını ben tebrik ediyorum. Orada da tabii ki yönetimin, başkanın iyi çalışması var. Aynı zamanda o futbol aklı dediğim olay Çorum Spor'da 2 sezondur var. Mustafa Soley diye bir CEO var orada, eski futbolcu. O takım içindeki bir abilik görevini üstlenen bir kişi. Çok iyi tanıyorum, iyi de biliyorum. Onun reklamını da yapmıyorum burada. Yani hak ettiği yorumu yapıyorum.
0: Evet.
1: Ve her çalıştığı takımda, Çorum Spor'dan evvel çalıştığı takımlarda da hep takımları şampiyon olmuştur. Bu da olayın diğer farklı bir boyutu. Çünkü o ligin kadrosuna göre nokta atışı transferler yapan bir kişi, ilkeli oluşuna, prensipli oluşuna, dürüstlüğüne de ben her zaman için Celal Kıbrıslı olarak da kefilim. Mustafa Söley'in orada ne çıktığını görüyorum. Tabii Uğur Uçar Hoca'nın da burada büyük payı var. Çünkü o da bu takımı sahada çalıştıran, taktiksel olarak yön veren kişi. Bu da çok çok önemli. Çorum Spor takımını kutluyorum. Samsun Spor'u hep övüyorduk.
0: Evet.
1: Yani 2 sezondur övüyoruz ama bu sene maalesef o çizgiyi yakalayamadılar. O da neden? İşte sakatlıklar. Bu sakatlıklar tabii neden olur, niçin olur, nedenleri, sebepleri var. Onları burada tek tek sayıp zamanımızı çalmak istemiyorum. Çorum Spor takımı iyi yolda, kutluyorum. Samsun Spor ise iyi yolda değil.
0: Bir maç daha değerlendirelim. 3 dakikalık, evet, bir süren var. Eyüp, evet, Spor, Çaykur Rizespor. Çaykur Rizespor 5 maçta 9 puana yükseldi ve bütün galibiyetlerini deplasmanda aldı.
1: Evet. Evet.
0: Şimdi kendi sahasında da yenebileceği takımlara karşı, ki onunla eşdeğer takımlardı, mağlup oldu. Şimdi Recep Uçar'ın oynattığı sistemden mi bu ileri geliyor, yoksa kendi sahasında bir strese mi giriyor takım, ya da oyuncuları buna uygun olduğu için mi bu galibiyetleri alıyor, özellikle deplasmanda?
1: Evet, ben şimdi biliyorsun Rize'liyim ve Rize Spor'da da ben görev yaptım. Trabzon'da olduğu gibi Rize'de de çalışmak zordur. Ve iç sahada oynadığınız maçlarda seyirci takımı çok iyi oynamasını ister. Yani tabii ki kazanmasını ister ama çok iyi de futbol oynamasını ister. Ama iç sahada bu işler böyle olmuyor tabii. Niye olmuyor? Çoğu takım gelip savunma ağırlıklı oynuyor iç sahada ve siz boş alan bulamıyorsunuz. Boş alan, futbolda boş alan yaratmak çok önemlidir. Tabii bulamıyorsunuz, boş alan da yaratamıyorsunuz. Ve takımlar burada iç sahada maalesef savunma ağırlıklı oynadığı zaman da işiniz zorlaşıyor. Ama deplasmanda boş alan bulmanız çok farklı oluyor çünkü. Ve bu kontra atağa uygun çabuk oyuncularınız da var. Ali Sol gibi bir golcünüz var. Bunlar öne çıkıyor tabii. Öne çıkınca da işte dışarı 3 maç oynadınız, 9 puan aldınız. İçeride 2 maç oynadınız, hiç puan alamadınız. Bu da olayın diğer bir farklı boyutu. Bir de Rizespor'un 10 kişi kalması var 44. dakikada. Ondan sonra bir saate yakın, 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir Rizespor takımı. Ve Eyüpspor karşısında, Eyüpspor takımının tabii ki kadro yapılanması da bana göre bu lig için tam hazır değil, tam istekli olan bir grup değil. Onun için Eyüpspor takımı büyük sıkıntılar çekecek gibi görünüyor. Çaykur Rizespor takımı ve Recep Uşar'ı kutluyorum. Başkan Çaykur Rizespor'un başkanlığı ve yönetimini de kutluyorum. Akıllı bir galibiyetle Rize'ye dönüyorlar. Onları alkışlıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Elleriniz emeğinize sağlık. Önümüzdeki cumartesi günü ve pazar günü yine görüşeceğiz. Kolaylıklar diliyorum.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgi, selam, saygılarımı iletiyorum. İlle bana bir selam gönder diyen Fatih Dağcı arkadaşımıza da buradan selam gönderiyorum.
0: Biz de selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Celal Kıbızlı bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: Reklamlar.
7: Spor gündemi devam ediyor.
0: Saatimiz 14'ü gösteriyor sevgili dinleyiciler ve spor yazarı Okan Can bizlerle birlikte. Okan Can hoş geldin.
8: Hoş bulduk, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi evet, Süper Lig'de maçlar oynanıyor ama ben özellikle dün Hull City'nin Chelsea deplasmanındaki 2-2 beraberliği ve şu ana kadar Premier Lig'de elde ettiği sonucu konuşmak istiyorum biraz öncelikle. Nasıl değerlendiriyorsun?
8: Yani bana ilginç gelen, sonuçlardan daha ilginç gelen nokta Djokovic'in maç sonu yaptığı açıklamaydı. Yani biz zaten böyle plan yapmıştık dedi. Yani düşünsene, United Chelsea'den puan almayı kafasında oturtmuş Djokovic. Bununla beraber belki önümüzdeki yıl Djokovic'in Premier Lig'de başka bir takıma geçmesi de artık konuşulabilir. Yani enteresan hikayeler var Hull City'de. Oradaki bir oyuncu Bellumi'nin müthiş performansı. Yani çok enteresan bir performans, çok dikkat çekici bir noktaya geldi Hull City'ye. Tabii ki bu bir Türk iş adamının takımı olarak yani bunu bu noktaya getirmesi bir kere her şeyden öte ya büyük büyük bir iş. Aynı zamanda Arda'nın Real'de gösterdiği performans. Yani enteresan işler oluyor Yücel. Bu görmediğimiz, yani düşünsene Türkiye'de birçok yöneticinin başarısı olduğu bir yerde yurt dışına gidip başka bir adam başarılı oluyor ki bu aynı isim Fenerbahçe yöneticilik yaptı. İlginç yani, bazı bende böyle kafamda oturmayan şeyler oluyor. Yani orada oluyor, burada olmuyor aslında.
0: Onu bizimle paylaş diye ben esasında bu soruyu ilk olarak sana sordum. Hani niye orada oluyor, niye burada olmuyor, ya da burada olmaması için bir hani zehirli bir ortam mı var?
8: Ya bir kere buranın ortamı yani Süper Lig'de Türk futbolunda müthiş bir artık kirlilik, artık ben de geri dönüş olmayan bir noktaya gitti Türk futbol kamuoyu mu diyelim, ortamı mı diyelim, sistemi diyelim, ne dersek diyelim, hakemlerinden tutun da yorumcusuna, yorumcusundan tutun da taraftarına kadar saçma bir düzen oldu, bunu söylemek lazım. Böyle bir ortamda hangi kişiyi eklersiniz, hangi tohumu atarsınız atın size farklı sonuçlar vermeyecektir. Bazen ben bile mesela kendimle ilgili düşünüp yani aklıma gelen fikirleri düşünürken kendimden şüphe etmeye başlıyorum. Yani çünkü artık iş kişiselleştirilmiş bir noktaya gidiyor. Herkes kendi hikayesine odaklanıyor. Bir diğer konu ise bence Türkiye

0: Türkiye'de kulüpler yerel dinamiklere göre yönetiliyor Yücel. Yani bak, evet, bu çok çok problemli durum. Yani yerel dinamikler nedir? Yani kazıyor, yorumcu olan adam menajerlere oyuncu pazarlıyor. Teknik direktörü durdururken istifa ediyor, soru geri dönüyor. Başkanı kalkıyor, başkalarını suçluyor. Ekrana çıkan başka bir isim tuhaf koca kulüplere ayar vermeye çalışıyor. Kimse haddini bilmiyor Yücel. Yani doğru, günün sonunda da bu had bilmemez olayında bir yerden sonra iş doğru karar alma ve oyunculara, teknik adamlara belli bir sistem içerisinde çalışma imkanı vermiyor. Yani bu çok böyle psikolojik bir problem, arkasından gelen sistemsel problem ve diğer tarafı da kirlenen, çamura bulaşmış bir durum halini alıyor. Ben açıkçası derdim, ben bugün mesela büyük bir kanalın yayınında Archie Brown'un New York'a gittiğini, işte bu golde hata var, yani Fenerbahçe'nin attığı golle ilgili eleştiri yapacak kadar kendini kaybetmiş insanlar gördüm. Yani Archie Brown'un oraya gidip gol atması, Archie Brown'un orada olmasının hata olduğunu söylüyor. Yani herkes her şeyden artık, yani hiçbir gerçeklik kalmadı bizde. Hiçbir yorumu gerçek bir noktada konuşamıyoruz. Diğer taraftan Fenerbahçe taraftarlar bir hain avına başlamışlar. İşte İsmail Kartal'ı eleştirmek bir hainlik göstergesi olarak görüyor. Yani kendi camiası içerisinde bir hain arasına girmiş. Yani nereden nereye tutacağını bilemiyorsun Yücel. Yani çok tuhaf. Teknik direktör istifa ediyor, doktorken soru geri dönüyor. Sanki kaosu başkası yaratmış, başkalarını suçluyorlar. Yani bir tuhaf bir şey var burada. Yani kim buraya gelmek istesin ki? Taliska'yı durdururken gönderiyorlar. Pelikoda o ki işte Acun Ilıcalı'nın getirdiği oyuncu olduğu için bedelsiz gönderiyorlar. Yani böyle tuhaf bir şey var. Yani hiçbir konu sağlıklı bir futbol üzerine konuşulmuyor. Yani sağlıklı bir zeminde futbol üzerine konuşulmuyor. Hep herkesin bir ajandası var günün sonunda. Bilmiyorum, ben çok toparlanacağını düşünmüyorum. Kafalar rahat diğer tarafta. Yani geçen sene Hull City çıkarsaydı Premier League'e kimse orada büyük eleştiri yapmazdı bence. Ama çıktı, mutlu oldu. Ona göre yatırım yaptı Acun Ilıcalı. Doğru isimleri, doğru teknik adamla gitti. Zaman verdiler. Kendilerini durup dururken sosyal medya üzerinden bir baskı ortamı yaratmadılar. Keyif almaya çalıştılar. Bence en önemlisi keyif alıyorlar her şeyden. Evet. Biz keyif almayı unuttuk Yücel futbolduğumuz zamandır.
1: Şöyle hani biz bunu spor yazarı Özgün Erdoğan'la da konuşuyoruz. Sayın teknik direktör büyüğümüz Adnan Şentürk'le de konuşuyoruz. Buradaki olay, anladığımız kadarıyla eskiden biz taraftardık. Taraftar olduğunuz zaman deplasmanda 6 da yiyebiliyordu Avrupa'da, 3 de yiyebiliyordu, 5 de yiyebiliyordu. Ama geldiği zaman taraftar onları tribüne çağırıp ardından onu sahaya döndürüyordu. Baktığımız zaman sonra bu taraftar oldu seyirci, seyirciden müşteriye döndük. Biliyorsunuz müşteri olduğunuz zaman farklı bir yere evriliyor taraftarlık. Kardeşim, ben parasını veriyorum, beni eğlendir. Şimdi para, taraftarlık para verip eğlendirme seviyesine geçiyorsa ortam kirleniyor demektir. Çünkü saf kalmak zorundasınız taraftar olarak. Bu saflığımızı kaybettik, güzelliğimizi kaybettik. İşte Hull City veya İngiltere'deki büyük kulüplerin mağlup olsa da ligden düşerken bile Nottingham Forest'ın Brian Clough'la ligden düşüşünü canlı olarak seyrettim. Orada bütün tribünler ayağa kalkıp alkışlamıştı. Bu bir kültürdür. Biz bu saflığı ve kültürümüzü kaybettik sporda taraftar olarak. Artık müşteri olduk, beni eğlendir diyor. Evet, bir birken niye ikinci golü atmıyorsun diye kafasına şişe fırlatıyor teknik direktörün. Onun için hani biz biraz daha kültürümüzü burada dile getirerek biraz daha eski kültürümüze, eski saflığımıza dönmek için ben bu konuyu açıyorum özellikle.
0: Ya Yücel, dönemezsin, dönemeyecek noktayı geçtik, evet, bu anlamda. Çünkü bu dijital medyanın da yarattığı bir kaos var. Yani ben açıkçası bazı isimlerin ekrana çıkıp konuşabilmesini bile, ya bırakın futbol hakkında düşünmemesi gereken insanlar futbol hakkında konuşabiliyorlar. Ya çünkü söylüyorum, yani çok çok maksadından aşan, yanlış yerlere giden bir noktaya gitti. Yani ben İsmail Kartal'ın teknik adamla çok inanan bir isim değil, birisi değilim ben.
1: Biliyorum,
0: bunu her zaman
1: biliyorum.
0: Yani
1: biliyorum.
0: Hoca Türkiye bir insan, karakteri çok düzgün, bu hafta içinde çok terbiyesiz davranışlar oldu hocaya karşı. Ama futbol prensiplerini, futbol bakış açısını çok benim, yani kendi bakış açımda, matematiğimde, daha önceki iki analizlerimde ben

0: bana hitap etmiyor. Ama evet, bu başka bir şey. Ama yani İsmail Kartal üzerinde konuyu bir düşmanlaştırmaya girmek, işte sen onu eleştirdin, bir hassasiyete girmek. Yani olay şu: Türkiye'de bizim yerli teknik adamlarımızın çok ciddi futbolda ilgili sıkıntıları var. Yurt dışına evet, gidemiyorlar, bu kadar basit.
1: Yurt dışına gidememelerinin bazı nedenleri var. Birincisi iyi menajerlerle çalışmıyorlar. İkincisi dil konularında sıkıntıları var. Evet, üçüncüsü yeteneklerini burada hiçbir zaman beslemiyorlar. Hiç kimsenin yanında yardımcı antrenör ya da antrenör yardımcısı olarak çalışmadan bir şekilde teknik direktör oluyorlar. Eski futbolcu olmak
0: yani hiçbir gelişim yok, hiçbir yatırım yok, hiçbir direkt bir takım çalıştırayım, sadece belli yerlere odaklanmış. Yani kusura bakmasınlar ya, ben mesela Aykut Kocaman çok değerli bir isimdir ama 6 yıldır takım çalıştırmayıp veya 5 yıldır yani başka bir yerde hocanın, hani ben bilmiyorum, İngiltere'ye giderim, Almanya'ya giderim. Yani Aykut Hoca hiç söylemiyorum. Bu işte eğer kariyer yapmak istiyorsanız dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Yani İsmail Kartal'ın yardımcı ekibi, üzgünüm yani, hani o CV zayıf bir CV. Hani bu iş artık teorik ihtiyaçları da olan bir şey. Yani uygulamayı yapmak, teoriyi bilmek, yeni metotlar, bunun çok fazla detayı var. Yani bizim gördüğümüz çok arkasında büyük bir konsept var. Dolayısıyla yani yurt dışından Okan Buruk şampiyon oluyor 4 yıldır. Ya bir tane yabancı takım teklif yapmaz mı? Ya kusura bakmasınlar yani.
1: Ve Kayseri Spor'da teknik direktörlük yapan Jakirovic şu anda Hull City 4 maçta 8 puanla 8 puan. Premier Lig'de 3. sırada.
0: Ve şu an bir anda Premier Lig'in teknik adam havuzuna girdi o adam yani. Evet. O da bundan sonra göreceksiniz. Başka bir Vitor Pereira'yı beğenmedik, gitti Premier Lig'de iki takım çalıştırdı.
1: Tabii.
0: Veya Telesco'yu eleştirdiler, İtalya'ya gitti. Yani anlaşılması gereken şey bu. Bizde bir takım şeyler, problem var. Aziz Yıldırım ve yönetimin ekibini hatalıdır. Ya kusura bakmasınlar yani, kötü bir kadro mühendisliği yaptılar. Beşiktaş, Vlahovic, Trossard, Salih Özcan'la bir adım daha farklılık yarattı. Seçki hocayla buna göre düzenleme yaptı. Yani şimdi bunları söylediğinizde düşman olmak lazım veya eleştiri, ya bu eleştiri bir saldırgan eleştiri değil. Kötü performans. Yani Talisca'yı gönderiyorsan, ya ben başından beri geçen Talisca'nın girişinde bir sürü insan karşıydı, Yücel. Bugün girişine karşıdır aynı isimler.
1: Evet.
0: Ya bu
1: çelişki
0: ya. Ya Talisca'yı hatırlayın. Yani yerden yere vuruldu. Acun Ilıcalı niye geldi, gönderin diye konuş. Hatırlayın ya. Cekoğlu Talisca dönemde. Unutuyorum değil mi? Yani Talisca'dan performans alabilirsin, gol atar, spor yapar, doğru kullanırsın alır. Bugün de aynı isimler giden adam niye gitti diyorlar. Yani kimin geldi, kimin gitti değil konu. Sen gelirsin, nasıl oynayacaksın, o giderse onun yerine ne koyacaksın, konu bu.
1: O kadar
0: yani bunun özeti o. Talisca'yı gönderiyorsan yeni alternatif koymak zorundasın. Bir de bir bedelsiz göndermişsin, eleştireceksin tabii yani.
1: Peki şöyle diyeyim, hani Premier Lig'den açtık, Hull City'nin gerçekten önemli bir çıkışı vardı ama Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan, özellikle deplasmanda oynayacağı Aston Villa ise gerçekten çok büyük sıkıntıda ve bir puanı var. Ve rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde nasıl bir durum olarak görüyorsun Aston Villa'nın duruşunu?
0: Ya bir kere yanıltmasın. Bir kere her sene bir Premier Lig takımının temposu, fiziki kalitesi çok fark ediyor. Hatırlayın geçen sene Nottingham küme düşmek için oynuyordu. Geldi burada fiziki kalitesiyle Fenerbahçe üzerine fark yarattı. Dolayısıyla Aston Villa'nın çok iyi bir hocası var. Çok bence başarılı bir dönemden çıktılar ki bence zamanı toparlayacaklardır onlar. Araya milli ara da girecek. Ben hani bu Aston Villa'yı oynayacağımızı zannetmiyorum, onu söyleyeyim baştan. Bir kere kadrosu da çok iyi. Ben onların bu geçen hafta bir maçını izledim Yücel. Öyle yani çok da kötü oynadıklarını söyleyemem.
1: Tabii ki.
0: Yani öyle bir hani çok kötü olduğunu söyleyeyim. Yani Premier Lig seviyesinde iyi olmayabilir ama toparlayacaklar diye düşünüyorum. Çok yeni oyuncu aldılar. Bir takım değişime gittiler. Dolayısıyla ben Aston Villa maçının çok zor olacağını, hatta yani Fenerbahçe oradan kayıpla dönerse, yani kazanırsa büyük bir iş olur. Puanımızda çok büyük bir sorun. Kaybederse negatif olarak algılanmamalı, yorumlanmamalı düşünüyorum ben.
1: Şöyle ki özellikle çok önemli oyuncularını kaybettiler. Belki de bunu istediler özellikle.
0: Bilerek yapılandıkları konuşuluyor aslında.
1: Evet. Bu nedenden dolayı hani bir ne diyeyim bir savrulma dönemi oluyor ya hani bir...
0: Ya bir geçiş diyorum aslında. Evet. Ben çok iyi teknik adamlar olduğunu düşünüyorum ve o mutlaka çözüm buluyor ve Unai Emery çok özel bir hoca. Yani öyle şey değil. Sorunları hani böyle geçiren bir şekilde çözen bir adam ve onu oturtabilen bir adam. Zamanla oturacaktır. Çünkü Aston Villa çok başarılı bir dönem geçiriyor Yücel ve bu değişimi yapmak zorundaydı. Bir yerden ya çünkü takımlar mesela Galatasaray o değişimi yapamadı.
1: Evet.
0: Yani başarılı olurken o değişimi yapamadığınızda çok büyük dayak yiyorsunuz. Şimdi Unai Emery o değişimi bu sene yapmaya karar verdi ve bence onun sancısını çekiyorlar. O değişim bir yerden sonra tekrar yenilenme üzerine yenilenerek başlayacakları bıraktığı yerden.
1: Peki Galatasaray'ın da kendi sahasında ağırlayacağı bir takım var. Barcelona, o da ritmini gün be gün artırıyor. Hani Galatasaray Barcelona maçı nasıl olur? Osimhen'li Osimhen'siz?
0: Şimdi Galatasaray geçen Liverpool'u kendi evinde ve Juventus'u kendi evinde yüksek konsantrasyonlu bir performans yenmişti. Galatasaray Atatürk'ün Manchester'ı da yenmişti. Yani Bayern'e de çok iyi oyun oynamıştı. İşte böyle hedef maçlarda Galatasaray galibiyet alma ihtimali yüksek oluyor. Yani Galatasaray'ın kazanması kaybetmesi ihtimaline göre bence çok da öyle düşük olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu söylemek lazım Yücel. Galatasaray'ın genel olarak Avrupa maçlarında sorunları var. Yani Barcelona'yı yenmesi bize büyük bir gösterge olmaması lazım.
1: Evet.
0: Geçen yıl Liverpool maçı da böyleydi. Şimdi Fenerbahçe'de benzer sorunlar. Mesela Lyon arkasına Roma maçı insanlara hayal kurdurtulacak durum değil aslında. Yani Avrupa'da oynamak ayrı bir oyun planı ve kültürü gerektiriyor. Ama siz Süper Lig'e döndüğünüzde o entegrasyonu yapamıyorsunuz. Çünkü Süper Lig'in oyun iştahı farklı olmak zorunda. Oyunu farklı olmak zorunda. Biraz daha set oynamak zorundasınız. Biraz daha hücum yapmak, gol atmak zorundasınız. Rakiplerin sizin hata yapmanızı bekliyor. Ama Fenerbahçe Avrupa'da rakiplerin hata yapmasını bekliyor. Yani mantık farklıydı. Dolayısıyla Galatasaray'daki Osimhen bağımlılığı olan,
1: evet,
0: yaptığı transferlerle kadrosunu yenileyemeyen bir takım. Yani biz 4 yıl 5 yıldır hala Torreira'yı izliyoruz. Yani bu oyuncu transfer yapılıyor orta saha yücel. Hala Torreira'yı izliyorsunuz. Hala Davinson'u izliyorsunuz. Hala Osimhen olmayınca gol atamıyorsunuz. Bu sizin oyununuzda problem olduğunu gösteriyor. Yani bence Galatasaray'ın 3-4 yıllık geçirdiği kötü transfer dönemleri var. Mesela Osimhen'in arkasında bir oyuncu bırakmamaları büyük bir hata. Leao'yu muhtemelen artık ilk 11'e başlayacaktır Okan Buruk. Ama orta sahada ve defansta bazı oyuncu özelinde problemleri var ki biz seninle konuşuyoruz. Ben hala orta saha ve defansa bir oyuncu ihtiyacı olduğunu düşünüyordum. Bir de Okan Hoca'nın bence yani İsmail Kartal'ın mesela bu açıdan biraz daha önde Okan Hoca'ya göre. Okan Hoca kendi oyunun dışına çok çıkabilen bir teknik adam değil. Yani
1: çok doğru. Çok doğru.
0: Hiç etmiyor mesela. Yani mesela oyun kontrolü olan topun arasında kalan, rakibi ikinci bölgede karşılamayı planlayan, stratejik açıdan rakibin hata yapmasını bekleyen bir oyunu yok. Yani ya rakip onu püskürtüyorsa ileri rakip, mesela Altman'ın maçını hatırlayın, 3-0 ya 3 veya 3-1 yenmişlerdi. Rakip püskürtmüştü Galatasaray'ı. Ama mesela Galatasaray topu rakibe bırakmıyor mesela hiçbir zaman. Ben hiç bıraktığını hatırlamıyorum. Yani bir iki maç yapmıştım ama bilgisayar olarak topu rakibe bıraktığını görmedim. Topla oynamayı sürekli düşünüyor. Çok hızlı, yani sürekli hızlı ve kanatlardan gitmeyi düşünüyor. Hiç orta sahanın yarattığı bir oyun gücünü kurmuyor çok fazla. Genelde Barış'ın, Alper'in, Barış Alper'in, işte şimdi Leao, Sané, Osimhen üzerinden skor bulmaya çalışıyor. Yani dolayısıyla bazı sıkıntıları var Galatasaray'ın. Bu sıkıntılar büyük maçlar belki de öyle çarpmaz çünkü kendi sahanızda top oynadığınızda çok büyük bir enerji ortaya çıkıyor. Ama Sporting maçına çıktığınızda o enerji olmadığı için kalıyorsunuz. Kondisyon ve fizik kalitenize yetmiyor. Yani bence Galatasaray'ın o açıdan biraz oyun içinde değişmek için gerekiyor ama oyun içinde değişmek için de doğru oyuncular deniliyor. Güzel, bu önemli. Yani mesela ben Sporting maçında iyi bir İlkay'ın oynaması gerektiğini düşünüyorum. İlkay orada fark yaratırdı tempo ayarlama açısından.
1: Peki İlkay Gündoğan oynamadı mı? Ben oynadığını biliyorum.
0: Ya hayır, şöyle yani maça onunla başlamak.
1: Evet,
0: yani onun üzerinde gitmek. Yani çünkü İlkay'ı küstürmüş sevdiği kuzular var. Tüm geçen maçlarda da var. Yani İlkay üzerinden bir okuma yapması gerekiyor. Biraz da oyun merkezini aldığı oyun. Yani mesela Sara böyle maçlarda çok fazla size tempo ayarlaması yapamıyor. Daha çok tek pas atıyor ama tempoyu ayarlayamıyor Sara.
1: Tabii İlkay Gündoğan çok büyük bir yetenek. Hem Alman milli takımda, hem Almanya'da, Bundesliga'da, hem de Premier Lig'de.
0: Ya bu da sadece komedi oynaması gerektiğini düşünüyorum ben Yücel.
1: Doğru, doğru. Mesela ben geçen sene onu şeyde fark ettim. Fenerbahçe Galatasaray maçında 1-0 galipti Galatasaray. Ve İlkay Gündoğan'ı çıkardı bir anda. Ardından önce Icardi, ardından İlkay Gündoğan'ı çıkardı. Dedim ki Galatasaray golü yiyecek ve golü yedi. Şimdi anladığım kadarıyla İlkay Gündoğan'ı farklı bir Torreira gibi oynatmak istiyor.
0: Ya güzel bir şey anlatacağım. Beşiktaş Galatasaray maçında 1-0 mağluptu. 10 kişiydi ve İlkay o maçı aldı.
1: Evet.
0: Hatırlayın, o oyunun her bölgesini kontrol etti. Top geriden top alması, tempo ayarlaması, dağıtımı, paslı atımı. Üçüncü bölgede, ikinci bölgede durduğu yerler. Yani İlkay'ı ben çok beğendiğim futbolcu. İlkay bile olmuyorsa o tip bir oyuncuya ihtiyacı var. Sara o işi yapamıyor da, çok fazla yapamıyor. Sara evet duran topları iyi kullanıyor. Üçüncü bölgede iyi sızmalar yapıyor ama oyun kontrolünü sizin elinize bırakmıyor. İlkay onu bırakıyor ki ben açıkçası böyle bir Galatasaray'da ilk 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum İlkay'ın sürekli.
1: İlkay'ın olmadığı takdirde de ikinci devrede girdiği zaman da farklı bir oyun çıkıyor ortaya ve burada da sanırım ne diyeyim, istenen sonucu almak için İlkay'ı kullanamıyorsunuz.
0: Ya İlkay'ı aldığında oyun gitmişti. Yani ben öyle, yani İlkay'ın merkezli olduğu bir oyunu kurgulamak zorunda. Yaşı ilerlemiş olabilir ama hatırlayın Pirlo'nun Milanlı yaşlı olduğu dönemde, en son dönemlerinde 35-36 yaşındayken Juventus'a, Milan'a, yani o performansını tabii en son Juventus'a gittiğinde de çok üst düzey oynamıştı yani.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kalite farklı bir kalite. Bu kalite şu anda Fenerbahçe'de de Galatasaray'da da orta sahada yok çok fazla. Yani o kalite var senin de onu şekilde kullanman gerekiyor. Yoksa ilk ay böyle son 20 dakika girsin, yarım saat girsin, evet, üst değil bence.
1: Bir kere hatırlar mısın, bazı futbolcular vardır böyle 90 dakika pres için değil, sadece futbol aklı için orada sahadadır. Bir hareketle maçı döndürür. Ama anladığım kadarıyla Sayın Okan Buruk da bunu böyle istemiyor. 90 dakika koşmasını istiyor İlkay Gündoğan'ın. Ama akılla oynayan bir futbolcu İlkay Gündoğan.
0: İşte onu anlatmıyorum. Yani mantıken evet, orada bir ezber var. İşte asansiyonla ilgili tartışmalar da o ya. Yani topun peşinden gitsin, top kovalasın, İşte koşun şey ayarlasın yetince, yani o değil, bazı oyuncuların işte bir fonksiyonu farklı oluyor. Yani öyle bir anda sizi oyunda tutar ki siz bir anda bütün emeklerinizi hani kurtarmış olursunuz. Yani Pirlo'nun bir dönemki o yaptığı maharetler, oyun gücü farklı bir oyuncuydu. Buna en yakın oyunculardan biri de İlkay şu anda. Ya ben İlkay'ı çok beğeniyorum. Yani İlkay çok özel bir oyuncu ki geçen yıl birçok maçta bence fark yaratmıştı. Ve hocanın da bence oyuncuyu biraz küstürdüğünü de ben düşünüyorum.
1: Evet, çok doğru. Biraz böyle sorumluluk almadan oynamaya çalışıyor. Gir derse giriyor, parasını alıyor, antrenmanını yapıyor ve geçiyor gidiyor anladığım kadarıyla. Peki Trabzonspor'a gelelim. Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Nasıl değerlendiriyorsun Trabzonspor'daki durumu?
0: Ya ben izledim maçı Yücel. Yani yanlış anlaşılmasın, Konyaspor'u saygısı getirmek istemem ama yani Trabzonspor adına biraz üzüldüm. Yani şöyle bir hikayenin bu noktaya gelmesi. Ya burada Trabzonspor beraberliği de bulabilirdi. Hatta önünde geçebilirdi. Olmadı. Çünkü bence biraz dağınık hücum ettiler. Yani biraz yığma, yani kaos yaratmaya çalıştılar ama olmadı. Hatta Fabinho'nun son dakikalarda çok iyi bir şutunu kaleci çıkardı. Konyaspor kalecisinin çok ciddi iyi bir performansı ortada vardı. Ama Trabzonspor yani nasıl bu noktaya geldiği çok anlamış değilim. Fizik açısından çok yeterli değil. Bence Hüseyin hocanın ilk maç kadrosunda çok ben değişiklik yapmış, yani biraz geç değişiklik yaptığını düşünüyorum. Bu sala etkisi midir bilemiyorum ama takımın bütün o şeyleri

0: Mesela Onuaçu'yu görüyor musun Yücel kaç maçtır?
1: Evet. Yok. Yok.
0: Yani bence bunun sebeplerinden biri şu, Onuaçu'nun o rakip sahada uzun boy ve pivot özelliği kullanılmıyor çok fazla artık.
1: Evet.
0: Oyunu sürekli sala üzerine oynamaya çalışıyor Trabzonspor.
1: Ve rakibi de bunu öngörebildiği için evet, özellikle orayı sıkıştırıyor ve Salah'a topun gelmesini engellediği için de Trabzonspor'u bir anda hani kör ya da işte duymayan bir noktaya getiriyor. Ne diyeyim, bir anlamda sıkıntıya sokuyor oyununu.
0: Yani evet, hani şimdi Muçi'yle Ozan geçen yılki, yani mesela Muçi geçen yılki noktada değil. Yani ısrar edilmesi gerekir mi? Bence gerekmez. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Orada bir takım yani işte hocalar böyle durumlar biraz konfor alanına saklanıyorlar ama Hüseyin Hoca'nın burada farklı bir şey yaratması gerekiyor. Bir şok etkisi, yani Muçi, Ozan yani iyi değiller. Bir de bence geçen ki onun oyunun sihirli tarafı Onuaçu'ydu. Trabzonspor Onuaçu'da oynamayı da unuttuğunu ben düşünüyorum.
1: Evet.
0: Biz orada Salah her şey, çünkü ben son 10 dakikayı izledim mi, 15 dakika bilmiyorum.
1: İzledim. Her ben topu, Trabzonspor maçında görevliydim.
0: Her top Salah gönderildi.
1: Evet,
0: şekilde.
1: Evet.
0: Yani çünkü siz her topu oraya gönderdiğinizde kendi yerleşimlerini de bozmaya başlıyorsunuz. Yani herkes... bir de bazı oyuncu performansları çok sıkıntılı. Yani hem orta kalitesi çok kötüydü, pas kaliteleri çok kötüydü. İyi değildi Trabzonspor. Fizik açıdan da problemleri var. Ama bence Onuaçu hatırlaması lazım ve o geçen yılki orta saha agresif hareketlerini de kaybetmiş olmanın verdiği bir problem var. Trabzonspor bence bir kriz yaşıyor. Ne oynayacağı ile ilgili, ne oynamak istediği ile ilgili de kriz yaşıyor. Bir netlik yok. Bence Hüseyin Hoca da kötü bir performans sergiledi. Alçer'in değişmesi lazım. Bu Salah'ın da rolünün de bence orada netleşmesi gerekiyor.
1: Şimdi
0: Hüseyin, sen de bunu konuştuk, hatırlar mısın? Evet. Salah gibi oyuncu getirdiğinizde riski çok büyük olur diye.
1: Şimdi ben bunu hangi döneme benzetiyorum biliyor musunuz? Hatırlar mısınız Ortega? Ortega geldi. Evet, Fenerbahçe çok büyük oyuncu Ortega. Maradona'nın ne diyeyim, yerine aday gösterilen bir oyuncu ve Türkiye'ye geldi. Şimdi aynı ona döndü. Şimdi Ortega'lı oyun, Ortega'sız oyun. Şimdi bazı futbolcuların alışkanlıkları var, Ortega'ya atmıyor. Bazı futbolcuların pas yerinde Ortega var ama bu sefer rakip öngörüyor ve bunu engelliyor. Biraz o döneme rastladım ben. O dönemi düşünmeye başladım.
0: Hatırlar mısın? Ceyhun var Fenerbahçe'de.
1: Hatırlamaz olur muyum?
0: Yani Ortega'yı dışlamıştı orada. Yani
1: evet.
0: Orada takım da mesela bünyeye almadı Ortega'yı o dönem, hatırlarsan.
1: Evet.
0: Yani orada çok değişik problemler vardı. Ortega da çok böyle yüksek özgüvenli bir oyuncu değildi. Hani fiziki açıdan bahsediyorum. Yani Salah Yıldız.
1: Evet.
0: Yani adam fiziki bir vücut dilinde kendini ayrı bir yere koyuyor. Şimdi Ortega'da o yoktu.
1: Yoktu.
0: Hiç unutmuyorum. Yani Ceyhun'ların duran top kullanırken Ortega'yı itmeleri, topu bırakmamaları falan, çok orada bir moving vardı yani orada. Adam çok kalmak istedi ve kaçarak gitti hatırlarsan.
1: Hatırlamaz olur adam muyum? Hatta Fenerbahçe kamplarından sızdığı kadarıyla işte Ortega asansöre binmek istiyor. Biniyor, asansörden indiriyorlar. O bir grup oyuncu Ortega'yı yerde katta bırakıp asansöre binip çıkıyorlarmış. Bu kadar dışladıkları bir oyuncuydu. Ardından da gitti yani Ortega. Şimdi evet. Salah'ta da ben böyle olur diye çok tedirginim. Çünkü Salah bir dünya yıldızı. Ben Salah'ı seyretmek isterim kardeşim Ankara'da, İstanbul'da veya herhangi bir yerde. O benim için büyük bir lükstür, anıdır, andır. Yani bunu kaybederiz diye de çok korkuyorum.
0: Ya ben Salah'a bunu yapabileceğini zannetmiyorum. Salah çok büyük bir marka. Yani o güç yani Ortega Parma'dan geldi o dönemde.
1: Doğru.
0: Galiba.
1: Doğru.
0: Yani Ortega Valencia Parma, yani Ortega'nın başarısı bir Avrupa sezonu vardı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla Salah büyük bir kader. Liverpool Premier Lig'in en önemli oyuncularından. Bir de güçlü geldi o Salah. Yani çok güçlü geldi. Bence ona izin vermezler. Hatta ona öyle bir mobik yapıldığında ya o mobik yapanlara daha büyük zararı olur. Bir de günümüz dünyasında sosyal medyasında bu tür şeyleri hemen cezalandırıyor taraftar. Hemen hani Salah'ı koruma içgüdüsüyle tepki koyuyorlar. Bence sorun şu, Salah'ı entegre edebilir.

0: bilmiyor Trabzonspor.
1: Evet.
0: Ne teknik adamıyla, ne camiasıyla, ne de o yani o başka bir çalışma gerekiyor. Rica iyi bir teknik adam olmaları lazım. Ona göre takım yapılması gerekiyor. Oyun planı ona göre çizilmesi gerekiyor. Şimdi adam yıllarca Liverpool'da belli bir düzende oynamış. Dolayısıyla ki Liverpool'da oynarken orada çok güçlü oyuncular daha vardı yanında. Başka rollerde oyuncular vardı. Dolayısıyla Salah şimdi bence en büyük sıkıntısı entegrasyon sıkıntısı ki bunu Trabzonspor başaramadı.
1: Şöyle ki bunu ben Fenerbahçe'deki durumla da biraz karşılaştırıyorum. Mason Greenwood da bir noktada kenarda kalıyordu ama son haftalarda biraz daha serbest oynatmaya başladı İsmail Kartal. Sanırım Salah'ta da böyle bir keşifle birlikte Salah Trabzonspor'un her şeyi olacak. Çünkü on numarada oynayabilen, sol kanatta, sağ kanatta, yani çok onu serbest bırakmak lazım. O özel bir nevi şahsına münhasır bir futbolcu.
0: Yani buradaki kritik nokta şu. Ne kadar yüksüz olursun takım içindekilerin saygısını kazanmak zorundasın. Ben Greenwood'un takım için saygıyı kazandığını düşünüyorum. O rahatlama oradan
1: evet,
0: geliyor bence.
1: Doğru.
0: Yani şimdi Salah'ında, yani Salah zaten çok büyük isim. Belki böyle bir şey ihtiyacı yoktur ama kendi iç dinamikleri var ya takımların, evet, oyuncuların.
1: Evet.
0: Orada başka dengeler var ve bence Greenwood o eşiği açtı. Takım içerisinde çünkü top alırken yani gözleri Greenwood'u arıyor. O aksiyon içindeyken onu aksiyon konforu yaratılmaya çalışılıyor. Ben onu sadece hep gördüğümü düşünüyorum. Orada Kante de mesela o açıdan büyük saygı kazandı. Fenerbahçe'nin yapısı, futbolcu yapısı biraz daha farklı. Daha çok hani Şikliner olsun, Aki olsun, belli bir oyun kültüründen bir kültürden geldikleri için burayı yönetebildiler bence o anlamda Greenwood'la beraber.
1: Evet.
0: Ama şimdi Trabzonspor başka bir alan, başka oyuncu grubu var. Bir anda iyi giden düzen bozuldu Trabzonspor'da. O çok farklı bir nokta aslında.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yani bir antrenör gitti bundan dolayı.
1: Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum Okan Can. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Spor yazarı Okan Can bizlerle birlikteydi sevgili dinleyiciler.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıf

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor. Saatimiz 14.31'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Spor gündemi devam ediyor ve şimdi sevgili dinleyiciler Ali İhsan Sarıçoban telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar Yücel, iyi bir pazar günü diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler, saygılar sunuyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dün akşama dönelim. Dün akşam gerçekten birinci ligde farklı bir akşam yaşandı. Özellikle hani kıran kırana ve çok sert maçlar oynandı. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Mesela Bolu Spor ilk puanını aldı ki 1-0'da üstündü. Bu maçtan başlayalım isterseniz. Bolu Spor 1, Pendik Spor 1. Bir diğer karşılaşma Van Spor Futbol Kulübü 1, Keçiören Gücü 1. Ki gecenin en önemli karşılaşmalarından biri Bodrum Futbol Kulübü 4, Batman Petrol Spor 0. Bir diğeri de Ümraniye Spor 1, Antalya Spor 2. İsterseniz Bolu Spor maçından başlayalım.
3: Elbette. Tabii 7. hafta çok sürpriz sonuçlara

sahne olmaya başladı. Siz de söz ettiniz. İşte Boluspor evinde ilk puanını aldı. Daha doğrusu ligde oynadığı maçlarda ilk puanını aldı. 1-1'lik skorla Pendik karşısında. Keza maçın 37. dakikasında konu ekip Pendik Spor 1-0 geriye düşmesine karşın, yani ilk golü 37. dakikada Gonzalez attı. Tabii bu golle büyük bir avantaj elde etti ama Hierja ile beraber 1-1'lik skor bir yanda Boluspor'a büyük bir avantaj getirdi. Şöyle bir avantaj getirdi. En azından camianın toparlanması açısından bir umut ışığı oldu. Şöyle ki elbette Daniel Farrar ile işler iyi gitmiyordu. Geride kalan işte bu maça kadar 6 maçta alınan mağlubiyetler, atılamayan goller, kazanılamayan puanlar camiye doğal olarak sıkıntıya neden olmuştu. Çünkü sadece bir gol edip 17 gol yemişlerdi bu maça kadar. Ama dünkü beraberlik, hele hele play-off mücadelesi yapan Pendik Spor önünde elde edilen bir beraberlik, yani alınan bir puan Bolu için gerçekten umut ışığı oldu. Hatta maç içerisinde tabii bir pozisyonda da toplara direkten döndü. Utku gole izin vermedi. Nurettin'in atışında, vuruşunda. Şu bir gerçek, bu lig çok şeylere gebe. Yani 1-1'lik skor. Evet, Pendik Spor maçın favorisiydi ama Bolu Spor birbirle gelecek haftalar için bir umut depolamış oldu. Şimdi Bolu için milli maç öncesinde, milli ara öncesinde bir final maçı daha var. İstanbul'da Sarıyer'le oynayacak gelecek hafta. Bu maç bir yönde 6 puanlık maç. Eğer bu maçta

1-1'lik skor, 2 puanı Pendik kaçırdı diyebiliriz. Çünkü maçın favorisi kağıt üzerinde, maç öncesinde Pendik Spor'da ama Bolu 1 puanı elde ederek rakibine geçit vermedi. Tabii Van Spor bildiğiniz gibi maçlarını Akhisar'da oynuyor. Keçiören ligin çok önemli takımlardan bir tanesi. Playoff'ta iddialı bir ekip. Geçtiğimiz sezonda playoff'ta yer alan bir takım. Osman Zeki Korkmaz yönetiminde. Zaten baktığımızda elde edilen puanlar bu maça kadar 11 puan toplamıştı. Bu maçta elde ettiği beraberlikte 12 puana ulaştı. Van Spor tabii rakip önünde ilk yarının son dakikalarında 1-0 geriye düştü. Tabii burada Halilcan Ayan'ın attığı gol ve Roche'nin pasında. İkinci yarıda uzatmaya böyle 6 dakika varken son dakikalarda Mehmet Maniş, Ozan Kökçü'nün pasında skoru 1-1'e getirdi. Van Spor için bir puan kazanç mı? Evet, kazanç. Keçiören için 2 puan kayıp mı? Elbette kayıp. Neden kayıp? Ya 1-0 öndesiniz. Her zaman 1-0'lık skorlar tehlikeli skorlar. Hele hele ikinci golü bulamadığınız anda da böyle sıkıntılar olabiliyor. Van Spor'a da baktığımızda 7 maçta 1 galibiyeti, 3 beraberliği var. 3 mağlubiyeti var. 6 puana ulaştı. Keçiören takımı da bu maçla birlikte 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Ligde mağlubiyet en azalan takımlardan bir tanesi Keçiören takımı. 12 puanda. Milli ara öncesinde çok kritik bir maça çıkacak Keçiören. Evinde son haftanın formda takımlarından Sivas Spor'la evinde oynayacak gelecek hafta. Van Spor'da yine kendisi gibi ateş altında kalan ve oralardan yukarılara çıkmak isteyen Antalya Spor deplasmanına gidecek. Tabii kolay değil, zorlu bir maçtı. 1-1'lik skor bir yönde Van Spor'a hani son dakikalarda gol bulduğu için ilaç oldu 1 puan. Keçiören'de 2 puanı kaybettiği için Ankara'ya ya bir yönde üzgün dönmedi ama böyle şapkasını önüne koyup düşünerek gelecek haftalarda bu tür maçlardan, bu tür deplasmanlardan nasıl galibiyetle döneriz diyerek hesabını yapmaya şimdiden başlamıştır. Çünkü evindeki Sivas maçı çok kritik bir maç Keçiören açısından. Tabii bahsettik, siz de Bodrum maçından da söz ettiniz. Gerçekten hiç kimse böyle bir skoru beklemiyordu. Örneğin Bodrum Spor'un soyunma odasına bu maç 4-0 bitecek diye tahtaya yazsanız, yani kusura bakmasın ama Bodrum'un spor severler, çoğu kimse inanmazdı ama futbol böyle bir şey. Batman Petrol ilk defa bir hezimet yaşadı. İlk defa bir yenilgi aldı. Yani bu da şunu gösteriyor. Futbolda hafife almaya gerek yok. Selçuk Şahin'in öğrencileri ilk defa 7. haftada böylesi bir maçta çok basit goller yiyerek, kalesinde çok basit goller görerek haftayı 4-0 gibi çok çok önemli bir yenilgiyle kapadı. Bir yönde gelecek haftalar içinde derslerine iyi çalışması gerekiyor diye düşünüyorum. Bodrum takımına da baktığımızda gerçekten genç bir kadro. 25 yaş ortalaması. Bütçeleri belli. Evinde 3 maç oynamış. 2 beraberliği, 1 yenilgisi vardı bu maça kadar. Lig toplamında da ilk galibiyetini almış oldu. 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet. 7 puana ulaştı. Tabi esasında kadroları kötü bir kadro değil. Dar kadro olmasına karşın. Diogo Souza maçta önemli kurtarışlar yaptı. Berşan gibi, Ali Aytemur gibi, Morera gibi, Ege gibi önemli oyuncular var. Yine futbol liglerinden tanıdığımız Hatay ve Beşiktaş'ta oynayan Abu Bakar ilk maçına çıktı. İlk golünü attı 32. dakikada Morera'nın pasında. 45. dakikada Fernando farkı 2'ye çıkardı Berşan'ın pasında. İkinci yarıda Ege Bilsel'le 3-0'a taşıdı skoru 48. dakikada. 65. dakikada Fernando tekrar farkı 4'e çıkardı. Baktığımızda gerçekten Bodrum Spor çok iyi bir futbolla, çok iyi bir mücadeleyle, yani eline geçirdiği fırsatları da çok çok iyi değerlendirerek bu sezonun ilk galibiyetini alarak taraftarlarına armağan etti. Tabi maç içerisinde 85. dakikada Cordoba'nın penaltı atışını Bodrum kalecisi Diogo çıkardı. 86. dakikada yine Rahman Burhan'ın bir şutu da direkten döndü. Tabi bu da Batman Petrol için bir önemli bir kayıptı. Yani iki tane önemli pozisyonda belki golü bulsaydı skor belki yakalanabilirdi ama peş peşe özellikle 65. dakikaya kadar yenilen goller bütün Batman'ın hesaplarını alt üst etti. Bodrum'da bu galibiyette ligin 8. maçına, yani gelecek hafta İstanbul deplasmanında Pendik ile oynayacağı maça büyük bir moralle hazırlanmaya başladı.

0: Burhan Eşer'in öğrencileri. Batman Petrol cephesinde de gerçekten bu yenilgi onlara yakışmadı. Niye yakışmadı? Çünkü bugüne kadar iyi futbol oynuyorlardı. Göze hoş gelen futbol oynuyorlardı. Ama bu hezimet Bursa maçına yansıdığı takdirde yine zirvede bir takım değişiklikler olabilir. Keza milli ara öncesinde sahasında Bursa Spor gibi kadrosu çok güçlü olan bir takımla kendi evinde mücadele edecek. Bu maçta yine türbinlerin dolu olması bekleniyor. 8. haftanın en kritik maçı bana sorarsanız Batman'da olacak. Batman Petrol bu maçın hazırlıklarına yarından itibaren başlayacak. Söz ettiğiniz Sayın Yücel, tabii Antalya'da ipten döndü Ümraniye deplasmanında, İstanbul deplasmanında. Ümraniye maçın 14. dakikasında Melih Bostan'la 1-0 öne geçmesine karşın 73. dakikada Türkiye Ligleri'nin önemli oyuncularından deneyimli futbolcu Güray Vural Costa'nın pasında skoru 1-1'e taştı. 90+3'te bu defa yine Güray Vural belki de sezonun en önemli gollerinden birini attı. Serbest atıştan topu böyle 90'a göndererek Antalya Spor'a ilaç getiren, moral getiren, 3 puanı kazandıran gol attı. 2-1'lik skorla Antalya zorlu deplasmandan 3 puanla dönmesini bildi. Galibiyetle dönmesini bildi. 7 maçta 9 puana ulaştı. 3. galibiyetini aldı. Ümraniye'de 7 maçta sadece 3 puanı var. Galibiyeti yok. Esasında kadroları da kötü kadro, iyi bir kadroları var esasında. Kötü kadroları yok. Cihan Topaloğlu gibi, Gulimaç gibi, Oğuz gibi, Hostika gibi, Blanco gibi, Melih Bostan gibi önemli oyuncuları var. Ama olmayınca olmuyor. Ümraniye'de 8. haftada Bandırma deplasmanına gidecek. Bu arada tabii bir dipnot. Osman Özgörü ile Antalya Spor prensip anlaşması sağladı. Bülent Korkmaz yönetiminde bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Sivas yenilgisi sonrasında yollar ayrılmıştı. Osman Özgörü hocayla da prensip anlaşması sağlandı. Büyük bir ihtimalle yarın ilk mesai gününde Osman Hoca ile Antalya Spor resmi sözleşmeyi yapacak ve kırmızı beyazlı takımda yeni bir heyecan, yeni bir yol başlayacak. Keza 8. haftada evinde Van Spor'la mücadele edecek Antalya takımı. Esasında kadroları da iyi kadro. Enzaba gibi, Bünyamin gibi, Soner gibi, Costa gibi, Saburi gibi, Veysel Sarı gibi önemli oyuncular var. Genç oyuncular da var kadrolarında. 17 yaşında, 19 yaşında oynayan oyuncular var. O nedenle Antalya bir an önce bu alt taraflardan kurtulup hedefine doğru çıkmak zorunda. Evet, borçları var, yönetim sıkıntıları var, mali sıkıntıları var, iç bünyesinde sorunlar var ama bunları aşıp bir an önce Antalya toparlanmalı. Çünkü Antalya senelerce ligde mücadele eden, Süper Lig'de mücadele eden, Süper Lig'e renk getiren kulüplerimizden bir tanesi diye düşünüyorum şahsen.
1: Peki bugün hangi maçlar var ve ne gibi sonuçlar bekliyorsunuz?
0: Elbette bugün tabii Iğdır Alagöz Holding takımı Ankara'da Mardin Spor'la mücadele edecek. Mardin takımı bildiğiniz gibi ligde yenilgi almayan şu anda tek takım durumunda. Iğdır takımıyla puanları aynı. Iğdır takımı 6 maçta 12 puan. Mardin takımı da 6 maçta 12 puan. Tabii baktığımızda Iğdır takımının beraberliği yok. Mardin takımının da yenilgisi yok. Esasında Mardin takımı deplasmanlarda da iyi oynuyor. Saat 17'de Adnan Deniz Kayatepe maçı yönetecek. Bildiğiniz gibi Iğdır takımı sahası bakımda olduğu için, yani kendi tesislerinin içerisinde bulunan sahanın, yani maçların oynandığı sahanın zemin konusunda çalışmaları olduğu için Ankara Keçiören Aktepe standında maçlarını oynuyor. Zorlu bir mücadele, sürpriz olabilir mi? Olabilir. Çünkü Iğdır takımına da baktığımızda onlar da geçen hafta İstanbul önünde direkten dönmüşlerdi son dakika golüyle. Kenan Koçak yönetiminde iyi işler yapmak istiyorlar, playoff'a kalmak istiyorlar. Ama Mardin takımı da boş değil. Ahmet Çingöz yönetiminde iyi işler yapıyorlar. Bölgede oynadığı maçlarda da seyirci türbinlere geliyor. Deplasmanda da taraftarlar var. Ankara deplasmanında da çok sayıda Mardinlinin türbinlerde olup takımlarına destek vereceklerini bekliyoruz. Keyifli bir mücadele olacak. Yani sonucunu önceden kestirmek çok güç. Bence gollü bir mücadele olur diye düşünüyorum. Yine günün bir diğer maçında Sivas Spor sahasında Muğla Spor'la mücadele edecek. Sivas Spor bildiğiniz gibi geçen hafta Antalya deplasmanında elde ettiği galibiyetle, 2-1'lik galibiyetle büyük moral buldu. İsmet Taşdemir kamuoyuna önemli mesajlar veriyor. Birlik beraberlik mesajları veriyor. Eğer bunu camiada yakalarsa, yani yakalama şansı şöyle, orada da bildiğiniz

gibi geç çalışmaları başladı. Geç yönetim oluştu. Antrenör sonradan geldi. Bu nedenle de Sivas'ın toparlanması kolay olmayacak gibi gözüküyor. 29 yaş ortalaması. En önemlisi İsmet Hoca geçen hafta Antalya maçında 19 yaşındaki bir genç kaleciyi Türk futboluna armağan etti. Kaleyi teslim etti. Arda Erdursun büyük bir ihtimalle de bugünkü maçta da Arda görev yapabilir. Bugüne kadar oynadığı 6 maçta 6 puanı var. Muğla takımı da 6 maçta 9 puan 25 yaş ortalaması. Baktığımızda Muğla takımı geçtiğimiz haftalara kadar ligde en az gol yiyen takımlardan bir tanesiydi Yalçın Koçkabak yönetiminde. Onların da yaş ortalaması oldukça genç, bahsettiğim 25 yaş ortalaması. Aromas gibi, Porezebe gibi, Çelyaka gibi, Diyara gibi önemli oyuncular var. Ama Sivas evinde bu maçı affetmek taraftarı değil. Reymanay oldukça formda, 6 gole ulaştı. Musa Muhammed, Klernis, Uğur Çiftçi, Roşi, Hamilton gibi önemli oyuncular var. Sivasspor bu maçta galip gelerek gelecek haftaki Ankara'da Keşören ile oynayacağı maça büyük moralle hazırlanmayı planlıyor, hesaplıyor. Muğla takımı da bu deplasmandan en azından bir puan alarak, çünkü futbolda her şey var ama Sivas kolay kolay teslim olmayacak gibi gözüküyor, ama Muğla da ligin 8. haftasında kendi sahasında Iğdır takımını konuk edecek. Günün en önemli maçı Bursa Spor Esenler Erok arasında. Nedenine gelince, evet, Esenler Erok takımının 6 maçta galibiyeti yok. 2 yenilgisi 4 beraberliği var. Nedenini şu, Esenler Erok takımında hafta arası bir değişim yaşandı. Hikmet Karaman göreve girdi, Mustafa Gürsel gitti. Hikmet Karaman da bildiğiniz gibi uzun yıllar Türk futbolu çeşitli takımlarında görev yaptı. Bursa Spor'da da görev yaptı. Bursa camiasını çok iyi biliyor. Evet, sahaya bir teknik direktör çıkıp oynamıyor ama hazırlayacağı plan, hazırlayacağı kadro, vereceği moral her zaman bir futbol takımının, özellikle değişen bir teknik direktör sonrasında, böyle bir yeni bir heyecan, yeni bir kanla, yeni bir mücadeleyle sahada mücadele ettiğini görüyoruz. Ama Bursaspor cephesinde baktığımızda evinde oldukça arslan, deplasmanda olduğu gibi. Evinde 2 maç oynamış, 2 galibiyeti var. Toplamda 15 puan 6 maçta elde etmiş. İhanacı gibi gollerine devam eden bir isim var ki Manisa'da da çok önemli kritik gol attı. 8 gole ulaştı. Eritim gibi, Lincoln gibi, Butrak gibi, Halil gibi oyuncular var ama Butrak'la Halil'in sportif sakatlıkları var. Mustafa Er yönetiminde bu maçın favorisi Bursaspor. Ama Esenler Erol'da baktığımızda yaş ortalaması biraz yüksek. Samidio gibi, Yusuf Erdoğan gibi, Zekiri gibi önemli oyuncular var. Skora belki tesir edebilir ama Bursa'nın taraftar baskısıyla, taraftar katkısıyla, taraftar desteğiyle, ki yaklaşık ortalama 35-40 bine oynuyor Bursa Spor. Bu maçta saat 20'de Alper Akarsu'nun düdük çalacağı 90 dakikada ben Bursa'nın galibiyete yakın durduğunu söyleyebilirim ama Esenler Erok'ta Hikmet Karaman bir dokunuşla her şey değişir diye düşünüyorum. Tabi kolay değil, daha lig uzun bir maraton. 8. haftada da Esenler Erok çok kritik bir maça çıkacak. İstanbul'da Karagümrük'le oynayacak. Bursa Spor'da 8. haftada milli ara öncesinde gelecek hafta Batman'la deplasmanda mücadele edecek. Keza Bursa Spor bugün kazandığı takdirde zirveye yerleşecek. Liderlik koltuğuna oturacak. Yerel medyada, Bursa camiasında hedef şu: bu maçı kazanalım, ilk sıraya oturalım ve bu ilk sıradaki yerimizi her hafta devam ettirelim düşüncesi hakim. Yine İstanbul'da çok önemli bir mücadele var. Siz de söz ettiniz. Karagümrük Manisa maçı saat 20'de. Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Karagümrük takımı önemli bir kadrosu var. Geçen sezondan kalan oyuncular var. Silvestri gibi kaleciler var. Robin Yalçın. Pesic 4 gol attı. Bu takım yeni gelmiş yeni sezon, bu sezon. Cenk Tosun gibi, Daniel Verde gibi önemli oyuncular var. 6 maçta 8 puan. Evinde yenilgisi yok. 3 maçta 2 galibiyeti, 1 beraberliği var. Evinde 7 puan toplamış Karagümrük takımı siyah kırmızılı. Manisa takımına da baktığımızda genç bir kadro. Yaş ortalaması oldukça düşük ama mücadele ediyorlar. Deplasmanlarda da korkmadan mücadele ediyorlar. Ligde aynı Karagümrük gibi. 6 haftada 8 puan toplamışlar. Deplasmanda da başarısı var. 3 maçta 4 puan, 1 galibiyet, 1 beraberliği, 1 yenilgisi var. Baktığımızda Silla orada 3 gol atmış. Anziane gibi, Bernau gibi önemli oyuncuları var. Tabii Karagümrük takımı doğal olarak deneyimli oyuncuların ağırlıklı olduğu için Karagümrük takımı Alexander Stanović yönetiminde bu maçta galibiyet için mücadele edecek ama Ahmet Bektaş'ın öğrencileri de en azından deplasman

0: Osman'dan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Bu maçta ne olur derseniz Karagümrük biraz daha galibiyete yakın gibi duruyor.
1: Peki yarın da bir karşılaşma var. Artık biliyorsunuz pazartesi günleri de çok sık olarak oynanabiliyor birincilik maçları, Süper Lig maçları. Birincilikte Kayserispor İstanbulspor maçı var ki Kayserispor da önümüzdeki sene Süper Lig'de olmak istiyor. Geçtiğimiz yıl düşmüştü ligden ve bu sene tekrar aynı yere dönmek istiyor. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz Kayserispor İstanbulspor maçında?
0: Elbette. Yarın Kayseri'deki mücadele saat 20'de başlayacak. Yine TRT kanallarından takip edebileceğiz müsabakayı. Karşılaşmada Turgut Doman görev yapacak. İstanbulspor'un 6 maçta 2 puanı var. Galibiyeti yok. Gerçekten baktığımızda genç bir takım. Genel anlamda baktığımızda geçen sezon da aynı şekilde öyleydi. Hafta arasında da bir teknik direktör değişikliği yaşandı. Barış Kambak görevden ayrıldı. Barış Hoca da oraya hizmet oldu İlyas Öztürk ile birlikte. Olcay Demir geldi. Dün de bahsettik. Olcay Hoca da Fatih Tekke ile bile Trabzon'da görev yapan bir teknik direktör. İlk defa yarın İstanbulspor'un başında sahaya çıkacak. Kayseri taraftar desteği var. 6 maçta 13 puan kazanmış. Kayseri bu lige alışık değil. Yani bir an önce toparlanıp yeniden Süper Lig'e dönmenin hesaplarını yapıyor. Atilla Gerin yönetiminde. Atilla Hoca da ilk kez böylesine birincilikte zirveye oynayan bir takımın başında. Evinde oynadığı maçlarda biraz böyle başarısız gözüküyor. Bir galibiyeti, bir yenilgisi var. Deplasmanda biraz daha başarılı. 4 maçta gerçekten önemli puanlar toplamış. 10 puan toplamış. O nedenle bu maçta biraz daha böyle coşkulu oynayıp biraz daha taraftarlarını mutlu etmek için ki akşam saatlerinde olması nedeniyle de avantajlı durumda. Gökhan Değirmenci deneyimli bir kaptan, deneyimli bir kaleci. Moreno ligde 2 gol attı. Seferi gibi önemli bir golcüleri var. 5 gol. Geçen sezonda bildiğiniz gibi Bodrumspor'da oynamıştı. Yine Hastane gibi önemli bir maçın skoruna tayin eden bir oyuncu var. Hastane'de ligde 1 gol attı. Genel anlamda maçın favorisi Kayserispor diye düşünüyorum. Bu arada tabii üçüncülüklerde, ikinciliklerde maçlar başladı. Ve tabii istenen olaylar da oluyor. Dün üçüncülük birinci grupta Düzce'de oynanan Düzce Cam Spor Düzce maçında, Beykoz Anadolu maçında çok istenen olaylar meydana geldi. Düzce Spor maçın 89. dakikada Samet Bulut ile penaltı atıştan 1-0 öne geçiyor. Ne güzel 1-0 öndesiniz. Ama bir anda sağ karışıyor. Ben maçın özetlerini de seyrettim yayıncı kuruluşlardan. Ama bir anda böyle sahaya atılan yabancı isimlerden bir tanesi dördüncü hakem Muhammed Yağız Poyraz'a denk gelince orta hakem Ramazan Hayman'a müsabakayı tatil etti. Şimdi 1-0 galipsiniz. Maç içerisinde işte son dakikalarda iki tane kırmızı kart. Düzce'den Doğukan, Beykoz'dan Anıl kırmızı kart gördü. Kenar yönetim karıştı. Karışmasa belki türbinler de öyle galyana gelmeyecek. Bir sağduyu hakim olsaydı Düzce'nin hanesine 1-0'lık galibiyette 3 puan yazılacaktı. Şimdi tabii mutlaka bu kararı hakem raporuna göre Türkiye Futbol Federasyonu'na verecek ama yönetmeliklere de baktığımızda bir hükmen mağlubiyet gözüküyor. O nedenle biraz daha sağduyu, biraz daha böyle kenar yönetimler, kulübeler birbirleriyle kavga etmek yerine tabii tartışabilirler. Evet hakeme itiraz edebilirler ama bakın böylesi bir müsabakada kaybeden Düzce. Düzce kenti hiç yakışmadı. Beykoz Anadolu önünde böylesi bir olay hiç yakışmadı. Umarım bundan sonra böyle olaylar olmaz. Yani alt liglerde biraz daha polisiye tedbirlerin olması gerekiyor. Çünkü oralarda bildiğiniz gibi üçüncülüklerde, ikinciliklerde hani pasolik, dijital bilet ortamı olmadığı için sıkıntılar oluyor. O nedenle biraz daha polisiye tedbirlerin, güvenlik güçlerinin biraz daha bu oralarda gerekli önlemleri alması gerekiyor. Çünkü oraya o yabancı madde nasıl sokuldu, nasıl atıldı, nasıl denk getirildi? Yani bunlar da hep böyle üzücü olaylar. Umarım bir daha böyle olaylar yaşanmaz. Düzce camiası önemli bir camia. Türk futbolu sayısız yıldızlar kazandıran önemli bir kentimiz. O nedenle bir an önce toparlanıp gelecek haftalara Düzce takımında centilmenlik, böyle bir başarı bekliyor Düzce camiası. Dünkü olay hiç yakışmadı. Çünkü yayıncı kuruluşlarda görüntüleri izlendiği zaman her şey apaçık ortaya çıkıyor.
1: Şimdi burada esasında kulüpler, başkan ve yöneticiler, özellikle taraftardan sorumlu olan yöneticiler, taraftar dernekleriyle ya da amigolarla bir oturup sezon başında konuşması gerekiyor. Benim anladığım kadarıyla bu. Ve bu konuşma şöyle bir şey olmalı. Amigo olarak taraftarların hepsine hakim olması gerekiyor. Ve orada bir tek hareketle sahaya yabancı madde atılmayacağını, küfürlü tezahürat yapılmayacağını, takıma zarar vereceğini, bunun 6 ay en azından 3 ay bir eğitiminin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O şehrin taraftarları için amigolar ya da kulüp bunu yapması gerekiyor. Çünkü kazanırken kaybedebiliyorsunuz. Bunun önüne geçmek için ben bunu aylardır söylüyorum, yıllardır söylüyorum. Taraftara çok büyük iş düşüyor. Bir, ceza yememek için parasal ya da saha kapatma cezası ya da puan silme cezası. İki, takımı ne zaman destekleyeceğini, ne zaman desteklemeyeceğini iyi bilmesi gerekiyor. Bunun için çalışmalar gerekiyor. Hani büyük takımların çok fazla taraftarı var, bunu yapamayabilirsiniz ama Anadolu'da herhangi bir ilde bunu yapabilirsiniz. Taraftar dernekleri var, yapması da gerekli her kulübün.
0: Elbette Yücel, çok önemli konuları zaten her hafta siz dile getiriyorsunuz, bizler de söylüyoruz. Hele hele dediğiniz gibi Anadolu bölgesinde, illerinde, kentlerinde, ilçelerinde taraftarların, yani temsilcilerinin, gruplarının toplanması kolay. Mutlaka bir takım işte toplantılar yapılıyordur, uyarılar yapılıyordur. Mutlaka her maçlar öncesinde bildiğiniz gibi sabah saatlerinde bütün eş güdüm toplantıları oluyor. Oraya işte emniyetten, her iki kulübün temsilcileri, futbol federasyonundan temsilciler, dördüncü hakem geliyor. Gerekli önlemlerin alınması yönünde görüşmeler yapıyor. Ama şu bir gerçek, biraz daha hani bahsettim ya, üçüncü ve ikinci liglerde hani girişlerdeki elektronik bilet olmadığı için, kağıt bilet olduğu için bunda bir takım sıkıntı olabiliyor. Çünkü örneğin işte bilgisayarla, yani kartlı bir dijital sistem girişi olsa en azından bu tür şeylerde olmaz. Ama baktığımız zaman işte o taraftar oraya onu nasıl soktu, neresinde nasıl girdi, nasıl isabet ettirdi. Hele hele takımı 1-0 galip. Yani sadece bu düzey için değil, genel anlamda da öyle. Yani geçtiğimiz sezonlarda da bildiğiniz gibi Diyarbakır'da Amespor'un oynadığı maçlarda bu tür sıkıntıları yaşamıştık. Ama bu sıkıntıların olmaması gerekiyor. Yani centilmenlik ön planda olması gerekiyor. Futbolda var bunlar. Yani nasıl siz son dakikalarda galip gelip evinize şen bir şekilde dönüyorsanız, mutlaka sonuca biat edip, sonucu bir yönde içine sindirip soyunma odasına gidilmesi gerekiyor. Ama baktığımızda yani biraz da bunu türbinleri ateşleyen kulübeler diye düşünüyorum. Orada sadece teknik direktörlere değil, yanlarında bulunan antrenörlere, masörlere, malzemecilere ve kulüp görevlileri biraz daha sağduyulu olmaları gerekiyor. Yani saldırmakla skor olmaz. İşte 1-0 öndesiniz, saldırdınız, ne oldu? Şimdi yani belki de işte 3-0'lık büyük bir mağlubiyet gelecek. O nedenle sahaların kapanmaması için, ki dün de söz ettik, futbol disiplin kurulunun cezalarına sevk edilen bölümlerine baktığımızda inanın o kadar çok ikincilik, üçüncülikten, birincilikte sevk var ki, o kadar cezalar var ki. Hani bu para cezalarını sanki hani ceplerinden çıkmıyormuş gibi gözüküyor ama en azından belli bir gelirleri var. Hani bu işte yayıncı kuruluştan olsun, iddia olaylarından olsun, belli bir gelir var. Ne oluyor bu gelirler? Otomatikman bu cezalara gidiyor. Yani en azından bu türden elde edilen gelirlerin altyapılara harcanması gerekiyor. Ama maalesef kulüplerimizin büyük bölümü altyapılara, hep dile getiriyoruz. Bıkmadan, usanmadan dile getireceğiz. Üretimden yana olmayan, sadece günü kurtaralım, sadece işte bize en büyük başkan bizim başkan desinler, galibiyetten sonra bizi türbinlere çağırıp, soyunma odasına çağırıp büyük başkan prim ikiye katlasın desinler, sanki o primi kendi cebinden veriyor. Ne oluyor sonrasında? Hafta arasında pazartesi olduğu zaman, salı olduğu zaman parayı nereden bulacağız, kaynağı nereden bulacağız, deplasmana nasıl gideceğiz diye bu defa yakınmalara başlıyor. Yok ticaret odasına gidiyorlar, yok sanayi odasına gidiyorlar, yok evet, belediyelere gidiyorlar. O nedenle bir an önce yöneticilerin çok çok dikkatli olmaları gerekiyor. Evet. Bu konuda özellikle küçük yerlerde biraz daha polisiye tedbirlerin artması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Ali İhsan Sarıçoban. Haftaya cumartesi pazar yine birlikte olacağız. Yine birinci ligi konuşacağız. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum ben de. İyi yayınlar diliyorum. Tüm spor severlere sevgiler, saygılar. Bugünkü maçlarda da yine hakemlerimiz fazla vara gitmesinler. Kartları dikkatli göstersinler.
1: Evet.
0: Süper Lig'deki maçlardaki hataları görüyoruz. İyi yayınlar diliyorum ben de.
1: Teşekkür ediyorum. Spor yazarı Ali İhsan Sarıçoban bizlerle birlikteydi. 15 haber bülteninin ardından tekrar devam edeceğiz. Spor gündemini ve voleybol gündemini konuşacağız spor gündemi programımızda.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Mesajda 105 yıl önce elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da. Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılacak. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. Hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. KPSS lisans alan bilgisi 3. oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Ağustos ve bu yılın ilk 10 gününde 33 binden fazla firma denetlendi. Yaklaşık 6 milyon ürün tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 600 bin lira idari yaptırım uygulandı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvenliği Operasyonu'nda 162 şüpheli, 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen çalışmada mezardan adli inceleme için örnekler alındı. Ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesi olup olmadığı adli tıp kurumunun hazırlayacağı raporla belirlenecek. Ankara'da Alihan Kuliş suç örgütü, İstanbul'da ise Arif Ahmet Deniz Orgun'un şüpheli ölümü soruşturmaları kesişti. Tanık ifadelerinde Alihan Kuliş'in FETÖ tarafından desteklendiği öne sürüldü. İfadelerde Kuliş'in Deniz Orgun'un ölümünün ardından örgütün desteğiyle yapılanmanın başına geçirildiği iddia edildi. Hürmüz'de bir yandan diplomasi masası kurulurken diğer yanda ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Saldırıda bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Saldırıların yanı sıra açıklamalar da geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. 113 kişi kurtarıldı, 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 124 kişiye arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamlar.
3: Spor gündemi devam ediyor.
4: Saatimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Saat 17'ye dek sizlerle birlikte olacağız. 17'de Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var. İşte bu karşılaşma saat 17'den itibaren Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programında ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda naklen radyodan dinleyebilirsiniz. Bu yayın için sevgili dinleyiciler saat 17'ye dek biz spor gündeminde birlikte olacağız. Şöyle ki şu anda spor yazarı Özgün Erdoğan da bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Şimdi Fenerbahçe'den bahsedelim. Evet. Fenerbahçe Kulübü Başkanı'ndan bahsedelim. Şimdi baktığımız zaman gerçekten çok bu yaşta bu kadar büyük bir enerjiye sahip olmak büyük bir başarı.
5: Kesinlikle.
4: Şimdi doğru. Bakıyorsunuz Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşması var geçen hafta. Fenerbahçe Beşiktaş maçından yenilgiyle ayrılıyorsunuz. Ardından taraftara mesajını veriyor Sayın Aziz Yıldırım. Ardından Şampiyonlar Ligi maçı, ardından istifa eden İsmail Kartal, ardından 24 saat içinde
5: anlatırken bile yoruldum.
4: Evet, yani o kaosu yaşamak değişik,
5: evet,
4: bir şey.
5: Çok doğru.
4: Ardından İsmail Kartal'ı ikna ediyorsunuz, döndürüyorsunuz şu ortamda ve bugün Diyarbakır'da Fenerbahçe Spor Okulları'nı açıyor.
5: Evet.
4: Şimdi hani sondan başlayalım isterseniz. Diyarbakır Spor Okulları'nı açıyor. Yani durmuyor yani Sayın Aziz Yıldırım. Çünkü biliyorsunuz Sayın Ali Koç'a yarışı kaybetmeden evvel de her ilde Fenerbahçe üyelerinin olduğu Fenerbahçe dernekleri kurmak istedi yerleriyle birlikte.
5: Evet.
4: Ama bir sekteye uğradı Sayın Ali Koç'ta. Anladığımız kadarıyla bunu biraz daha yaygınlaştırmak istiyor son gelişinde.
5: Çok doğru. Bir de Diyarbakır'da açması çok ayrı bir özelliği var. Baktığınız zaman sadece Diyarbakır'ın konumu, bulunduğu lokasyon nedeniyle ki öneminin dışında Diyarbakır Güneydoğu'nun gerçekten merkezi.
4: Evet.
5: Güneydoğu'da bir futbolcu ordusu var aslında.
4: O kadar fazla
5: bir genç var ki ve bu gençleri spora kazandırmak için ki onların dörtte üçünün yatkın olduğu spor da futbol. Severek evet, yapıyorlar evet. Zaten. Onun için bunları orada bir altyapı ordusu gibi kurup oradan o yüzlerce gencin arasında iki tane çok iyi bir futbolcu yetiştirip çıkarsa çok
4: bir
5: büyük kazançtır.
4: Futbolda değil. Sayın Doğan, şimdi Fenerbahçe spor okullarında basketbolu var, voleybolu var, atletizmi var, boksu var. Yani durmayan bir ne diyeyim? Çok fazla spor okulu var yani branşta.
5: Branş olarak da baktığınız zaman Türkiye'deki kulüplerin içerisinde evet. En fazla branşa sahiptir
4: evet.
5: Fenerbahçe.
4: Evet.
5: Ve başarı da fazladır.
4: Evet.
5: Yani o branşların sadece futbolda başarıyı kovalamıyor Fenerbahçe. Basketbolda başarılı, voleybolda başarılı, boksta başarılı. Bakıyorsunuz su topunda başarısı var. Yani Fenerbahçe'nin gerçekten bulunduğu alanlarda ciddi anlamda bir yatırımı var. O yatırımları da sadece maddi anlamda yapmıyor, insan anlamında da yatırım yapıyor. Ya işte teknik ekip anlamında yatırım yapıyor, işte altyapı anlamında yatırım yapıyor. Bölgenin spora olan katkısını artırmak, gençleri spora kazandırmak, bölgeyi spor bakımından daha ileri düzeye getirmek için yatırım yapıyor. Yani hani diyorlar ya, kadının elinin değdiği yer
4: evet.
5: Gül açar diye.
4: Evet.
5: İşte Fenerbahçe'de burada sporda bunu yapıyor. Fenerbahçe'nin elinin değdiği yerde birçok şey gerçekleşiyor. Ve orada bakıyorsunuz sadece ve sadece bir süre sonra sadece spor konuşulmaya başlanıyor.
4: Evet.
5: Yani işte kötü alışkanlıklardan uzak, bölgesel anlamda düşündüğünüz zaman terörün çok olduğu bir bölgeydi eskiden.
4: Merhum Gaffar Okkan'ın
5: evet.
4: Yaptığı, yani şimdi ben orada çalışıyordum Gaffar Okkan,
5: evet,
4: rahmeti
5: evet.
4: Gaffar Okkan
5: Allah rahmet eylesin,
4: orada
5: evet.
4: Bulunduğu zaman. Şimdi bir anda Diyarbakır polis gücü kuruldu.
5: Evet.
4: Handball takımı.
5: Evet.
4: Dedim ki yani nasıl bir şey, var mıdır bunun altyapısı? Ya transferler yaptı, Diyarbakır'da gerçekten önemli bir taraftara sahip oldu. Orada birçok handbolcu yetişmeye başladı. Şimdi gerçekten önemli bir şey, önemli bir adım.
5: Kesinlikle önemli. Şöyle diyeyim ben size. Düşünsenize, bölge diyorum ya, bir dönem terörle anılan bir bölgeydi.
4: Tabii, tabii.
5: Ve insanların düşünceleri, başka bir düşüncesi yoktu. Onları o düşünceden alıp buraya kanalize edip orada onların o gücünü sarf etmelerini sağlamak ve onlardan orada arkasında bir güç olarak hissetmek, onları da spora kazandırarak o hem gençlik olarak hem ailedeki gençlerini hem kendilerini aileler olarak statlarda, tribünlerde yer alıp bu coşkuyu yaşamalarını sağlamak çok büyük bir ne diyeyim size, kazançtır, kazanımdır. Bu kazanımı yapabilmek, gerçekten onu düşünebilmek ayrı bir zeka gerektiriyor, ayrı bir bakış açısı gerektiriyor. Onun için Aziz Yıldırım'a baktığınız zaman vizyonu var diyorsunuz bu adamın.
4: Evet.
5: Bu adam vizyon sahibi diyorsunuz. Şimdi ben bakıyorum, Türkiye'deki diğer, hani kimse bundan alınmasın. Üstüne de almasın, alınmasın. Kulüplerimizin başkanlarına bakıyorum. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorlar. Daha bir kere çıkıp da bir tanesinin ben burada böyle bir okul açtım veya ben burada bunu yaptım veya ben şu branşta da biz başarılıyız dediğini duymadım. Kimi getireceksin, kimi alacaksın, futbolda ne yapacaksın, şampiyon olacak mısın, başarı elde edecek misin, başarılı olacak mısın, ne yapacaksın bunun derdinde. Hayır, o değil işte bu. Bu futbol okulları olması gerekiyor. Voleybolda nasıl ki voleybol liselerini kurdular ve artık kadınlar da çok üst düzeye geldiler. Çok büyük bir, en üst düzeydeki level'dalar. Şimdi bundan sonra siz voleybol oradan geri döndürebilir misiniz? Döndüremezsiniz artık.
4: Yani döndüremezsiniz ama dün de Savaş Eski Güley'in söylediği gibi İstanbul'da oynanan voleybol oynanan salonları sınırlarsanız oradaki etkinlik azalmaya
5: işte
4: başlar.
5: O da sekte vurmak demek olur, evet. Ki ben zannetmiyorum ki buna müsaade edilsin. Edilmeyecektir, evet. De hem federasyon bu konuda çok dirençli bir federasyon, başkan da o konuda çok dirençli birisidir. Hem başkan hem voleybol camiası bu konuda gereken girişimlerle bu işi çözeceklerine inanıyorum. Yoksa tabii ki o kadar kısıtlı salonda o maç sayısı ve o bakımdan baktığınız, evet, zaman korkunç bir maç trafiği, ona hiçbir şey dayanmaz.
4: 20 bin maç.
5: Yani dayanmaz.
4: Bir senede.
5: Suyu, elektriği, hiçbir şeye dayatamazsın.
4: Oyuncusu, otobüsü düşünebiliyor,
5: evet,
4: musun?
5: Evet,
4: ya,
5: evet.
4: Dehşet bir şey. Onun için biraz daha böyle stratejik düşünmemiz lazım. Sayın Aziz Yıldırım'ın da orada bir spor okulu açması ki büyük ihtimalle diğer deplasmanlara giderken de

0: onlar gibi çünkü Gaziantep'e gidecek yarın, evet, büyük ihtimalle.
1: Evet, orada değil mi? Orayı, evet, bir konaklama merkezi gibi, evet, oradan geçiş yapacak. Çok da rahat olur yani. Ya bir gün önceden gider orada kalır. Orada tabii antrenmanını yapar.
0: Tabii.
1: Oradan geçip çok daha rahat maça giderler karayoluyla. En azından futbolcular yorulmamış olur. Ciddi anlamda iyi düşünülmüş bir şey. Ben Aziz Başkan'ı bu çalışmalarından dolayı kutluyorum. Aziz Başkan bakalım bundan sonra neler yapacak. Ben merakla da bekliyorum. Hani seyri çünkü durmuyor. Dünkü trafiği anlattınız. O trafikte dinlerken yoruldum.
0: Şöyle ki
1: o yaşta bunu yapabilmek çok zor bir şey yani.
0: Şöyle ki şimdi saat kaçta oynandı? 19.45'te başladı. 20 deseniz 21.30'da maç bitti. 10 dakika sonra 22'de Sayın İsmail Kartal istifasını açıkladı.
1: Evet,
0: düşünebiliyor, evet, musunuz? 15 dakika sonra çıktı, dedi ki işte ben konuştum, işinin başındadır dedi. Şimdi yazışmalar, konuşmalar, ardından bir baktık arkasından Sayın Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal otobüse doğru gidiyor. Akşamleyin bir haber aldık, tesislerdeki eşyalarını boşaltmış, ekibiyle birlikte sabah gelmeyeceği haberi
1: antrenmana
0: aldık,
1: çıkmamış
0: antrenmana. Sonra Oğuz Çetin bakıyor ki kimse yok gerçekten, ondan sonra onun evine gidiyor, ısrar ediyor, ardından geliyor Oğuz Çetin Aziz Yıldırım'la konuşuyor. Sayın Aziz Yıldırım diyor ki İsmail diyor, telefonla olmaz, aracılarla olmaz, kulübe gel konuşalım diyor. Orada ikna ediyor Sayın Aziz Yıldırım.
1: Evet.
0: Orada bir rahatlama oluyor tabii. Şimdi yani bu trafik, yani düşünebiliyor musun? 30 milyon Fenerbahçe taraftarının gözü kulağı o anda orada.
1: Bir de kim yapar bunu?
0: Kimse yapmaz.
1: Bu yani o krizi orada o kadar ciddi bir şekilde
0: çözebilir.
1: Evet, ciddi bir şekilde ve ciddi anlamda hiçbir dağılımı olmadan,
0: tabii,
1: sağa sola dağılmadan, dedikoduya meydan vermeden öyle bir noktayı koydu ki dün herkesin dilinde arada da fısıltılar dolanıyordu. Bugün kimse de çıt yok.
0: Evet.
1: Bitirdi.
0: Ben şöyle bitirdi. Bir hani ben 64 doğumluyum. Şöyle diyeyim. Hani benim dönemimde gazete sayfalarında Brezilya'nın ünlü futbolcusu Didi Fenerbahçe'ye gelmişti. Fenerbahçe'de teknik direktörlüğe başlamıştı. Hatta Peleli Santos'u Fenerbahçe maçına çıkarmışlardı. Fenerbahçe'yi 6-1 yenmişti. Böyle bir didiyle başlamıştı Fenerbahçe. Üst üste 2 sene şampiyon oldu. Gerçekten muhteşem bir kadrosu vardı. Ama kadroyu değerli kılan da Didi'ydi. Didi için işte her türlü dedikodu yapıldı. Ve bakın elime 2 tane eski gazete çıktı. Şimdi yıl 1971-72.
1: Evet.
0: Şimdi Sarı Kanaryalar diye bir gazete. Manşete bakın. Sabrımız iyice taştı. Bu 2 sene şampiyon olmuş takımın teknik direktörüne söyleniyor.
1: Bir de Didi'ye yani.
0: Evet. taraftarlar beni istemezse derhal giderim demişti. Dün on binlerce kişi Didi istifa diye bağırdı. Sabrımız iyice taştı. Defol git artık Didi. Bir gazete manşeti bu. Bir tanesi daha. Fenerbahçe artık Didi'ye emanet edilemez. Şimdi hani Sayın İsmail Kartal dedi ya, çok etkilendim.
1: Evet.
0: Şimdi hiç değişmemiş ki esasında.
1: Aynen.
0: O zaman gazetelerde 71, şimdi sosyal
1: 72,
0: evet, 2 sene şampiyon olmuş bir takımın teknik direktörü.
1: 2026.
0: Evet.
1: Hiçbir şey değişmemiş dediğiniz gibi. 2 yıl üst üste bir de Didi. Dünya, evet, çapında bir futbolcu ve dünya çapında bir teknik
0: adam. Dünya kupası sahibi olan. Tabii. 2 defa dünya kupası sahibi olan bir hem futbolcu hem teknik direktör.
1: Evet, evet.
0: Şimdi yani konuşuluyor ya sosyal medyada, çok fazla üstümüze geliniyor, çok fazla odur budur. Yani bu mesleğin teknik direktörlük, futbolculuk, evet, fazla kişisel olarak yıpratılmamalı ama yani var, tarihinde de var.
1: Hani argo olarak raconunda var derler, evet, ya, bunun raconunda var.
0: Onun için yani Sayın İsmail Kartal'a da, Fatih Tekke'ye de, diğer teknik direktör, kimseye, yani bir tek teknik direktör,
1: tabii,
0: insanlara da olumsuz bir şey söylenmemesi lazım. Ama eleştiri de yapılacak. Bunun dozunu tabii kaçıran spor yazarları var ayrı.
1: Ama Aziz Başkan'ın İsmail Kartal'a söylediği güzel bir şey vardı. Kulağını tıkayacaksın, sosyal medyayla ilgilenmeyeceksin. Ya çünkü sen teknik adamsan, sana her türlü eleştiri gelecek. Belki dediğim gibi, ben size daha önce biliyorsunuz buna ilgili anlatmıştım. Adam tribüne geldi. Sürekli birilerine sinkaflı, yani küfürlü konuşuyor. Yanındaki adam dedi ki ya niye küfür ediyorsun? O adam burada bile değil dedi. O buranın futbolcusu değil. Ne yapacağım kardeşim dedi. Kim olursa olsun ben buraya rahatlamaya gelmişim. Şimdi seyircide bir de böyle bir mantalite var.
0: Evet. Yani orası bunu da, rahatlama yeri.
1: Bunu da düşünerek boş vereceksin. Sen işine bakacaksın. Öyle her türlü tezahürat, her türlü olumsuzluktan teknik direktör çantasını toplayıp gidecek olsaydı ülkemizde teknik direktör kalmazdı.
0: Tabii.
1: Çünkü tribünler sadece bizde değil, dünyanın her yerinde. Taraftar bir anda bir galyana geliyor. Bakıyorsunuz herkes aynı anda aynı melodiyi söylüyorlar. Ama ben özellikle Avrupa'da ve dünyanın birçok ülkesinde bu tür şeylere hiç kulak asılmadığını da biliyorum. Bizimkiler aşırı derecede hassas ve kırılgan bir yapıya sahipler. Hemen etkileniyorlar. Evet, hani sana ciddi anlamda bir hakaret edilmediği sürece istifa, çek git, yapma, olmuyor, beceremiyorsun denilebilir yani. Hiç duyma. Ha, çok büyük
0: bu
1: hakaret.
0: Bu her meslek için geçer.
1: Tabii, tabii yani. Büyük bir hakarete maruz kalırsan
0: evet, ailenizde
1: o zaman dersin ki ya ben buraya bir göreve geldim ve takımın başarısı için elimden geleni bütün mesaimi buraya harcadığım halde bunları hak etmiyorum. Yani ben bunları kaldıramayacağım dersin. O zaman senin yöneticin başkanın da tribünlere çeki düzen verir. Evet. Yapar. Çünkü Aziz Başkan onu da yapabilecek kapasitede bir adam, rahatça da yapar. Şimdi ama burada biraz daha tabii şeye bakmak lazım. Acaba gerçekten mi böyle bir şey vardı yoksa evet. İsmail Kartal'ın takım içerisinde mi kendisinde bir huzursuzluğu yaşadığı bir şey vardı onu bilmiyoruz. O tamamen bize bir karanlık.
0: Bir iletişim sıkıntısı anladığım kadarıyla Sayın İsmail Kartal'da biraz vardır ya işte Fenerbahçe'nin çocuğu evet. İsmail Kartal. Şimdi böyle olduğu zaman fazla aidiyet hissediyorsunuz. Profesyonellikten biraz daha farklı bir boyuta geçiyorsunuz. Evet. Büyük ihtimalle kırılganlığı o oldu. Hani olumsuz bir tezahürat istemiyordu. Elde edilen hem kadrosu 44 futbolcuyla başladı. 44 evet. Futbolcuyla başlamak ne demek? 4 tane antrenman yapıyorsunuz düşünebiliyor musunuz? 4 tane takım olan futbolcularla sistem kurmaya çalışıyorsunuz. Çok zor bir şey.
1: Kadroyu indiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Eleyeceğiniz insanlar gelenler
0: size darılıyor. 3 öneleme tabii. Geçirmişsiniz.
1: Doğru.
0: Stres içindesiniz. Hazırlık maçları. Kimi oynatayım? İşte Fred'i göndermeyeceğim diyor. Fred gidiyor. Taliska'yı göndermeyeceğim diyor. Taliska gidiyor gibi. Şimdi başka bir noktaya geçelim isterseniz. Bugün Galatasaray'ın Kocaelispor'la karşı karşıya evet. geleceğini biliyoruz. Saat 20'de oynanacak. Kocaelispor'da geçen sene Galatasaray'dan gerçekten 4 puan alan ender takımlardan biri.
1: Tabii.
0: Kocaelispor.
1: İlk mağlubiyetini aldı biliyorsunuz evet. Galatasaray evet. geçen sene.
0: Ve deplasmanda da berabere kaldı.
1: Evet.
0: Şimdi bu maça Merkez Hakem Kurulu öyle bir atama yapmış ki farklı bir değerlendirme, biraz daha özenli olabilirdi. Bakın biraz daha özenli kelimelerimi tırnak içinde özenli kelimesini özellikle kullanıyorum.
1: Tabii.
0: Şimdi gözlerimizi kapatalım. Fenerbahçe Galatasaray derbisi var ve çocukken yıllığında, lise yıllığında, ilkokul yıllığında Fenerbahçe forması giymiş bir hakem var ve bu hakemi de siz bu maça atamasını yapıyorsunuz. Bu özensiz bir atamadır. Hem Fenerbahçelilere hem Galatasaraylılara. Şimdi burada da Sakarya ve Kocaeli bölgesi sporda, futbolda özellikle, bürokraside, ardından ne diyelim futbol federasyonunda, Merkez Hakem Kurulu'nda, hakemlik camiasında hep bir rekabet içindeler.
1: Evet.
0: Ve Galatasaray Kocaelispor maçına Sakarya bölgesinden Atilla Karaoğlan'ı atıyorsunuz. Şimdi şu anda sosyal medya kıpır kıpır. Şimdi Galatasaray hakkıyla gol atsa Kocaelispor diyecek ki orada faul vardı. Bunu Sakaryalı olduğu için verdi diyecek. Şimdi Atilla Karaoğlan bir karar verecek olsa, doğrusu bir karar verecek olsa Galatasaray Kulübü, öbür tarafta Kocaeli Kulübü var. Şimdi öyle bir özensizlik var ki atamada, neler söylemek istersiniz?
1: Tabii hakemi tam şeyde bırakmışlar, büyük bir cenderenin içinde bırakmışlar.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Bir taraf diyor sakal, bir taraf bıyık, ne yapacaksa bilmiyorum. Sakarya Kocaeli rekabetini evet yıllardır herkes bilir. Şimdi burada vereceğiniz kararlar eğer Kocaeli'nin aleyhinde olursa Kocaeli diyecek ki bu Galatasaray formasıyla resmi var bunun, fotoğrafı
0: evet,
1: var bunun.
0: Evet.
1: Yani bu yanlı bir karar diyecek. Bu hakemi buraya atanması

0: yanlış diyecek. Öbür türlü vermiş olsa bunlar komşu şehir diyecekler. Kocaeli'ni destekler
1: oradan
0: diyecek.
1: Rekabeti evet. Bırak komşuluktan yürüyecekler.
0: Bu rekabet ortadan kaldırılmış oldu. Tamamen onların lehine bütün takdiratlarını kullanıyor diyecekler. O zaman tabii ki burada hakemin elini kolunu bağlıyorsunuz. Bunu yaparken biz hep konuşuyoruz, söylüyoruz da işte bu maça bu hakem olur mu, bu maça bu hakem olur mu diye. Keşke Merkez Hakem Kurulu biraz bunlara dikkat ederek atamayı yapsa. Yani hakemi de düşünse. Yani burada zaten hakemi zorda bırakıyorsunuz. İkincisi, eğer maçlarda artık hakemler konuşulmasın diyorsanız atayacağınız hakemleri biraz seçeceksiniz. Biraz farklı hakemler atayacaksınız. Biraz daha deneyim kazanmış, işi bilen ama gerçekten tarafsızlığını veya geçmişle ilgili herhangi bir şaibesi olmaması, şaibeyi tırnak içinde söylüyorum, şaibe derken yanlış anlaşılmasın, geçmişteki o formayla çekilmiş fotoğrafı kafalarda bir soru işaretidir. Evet. Yani bu ister istemez insanlar.
1: Atilla Karaoğlan'ın fotoğrafı var yok onu söylemek istemiyorum.
0: Tabii ben de demin.
1: Ama şöyle bir şey var, yani o kadar özensiz bir atama ki,
0: işte özensizlik oradan da geliyor. Ama.
1: Yani federasyonu da bu sefer zorluyorsunuz, zor durumda bırakıyorsunuz. Şimdi Futbol Federasyonu'nun alt kurulu, Merkez Hakem Kurulu. Şimdi alt kurulu federasyonu temsil ediyorsunuz. Verilen karar federasyonu bağlar. Federasyonu bağlarsa federasyonun alt kurulundaki kurulun verdiği karar hakemi bağlıyor. Hakem bu sefer farklı, anlatabiliyor muyum ya, öyle bir kısır döngüye sokuyorlar ki
0: zincirleme hepsi birbirine bağlı zaten. Evet. Yani ne altta ne olursa en üste kadar gidiyor. Evet. Ki ondan sonra da sorumlu kim oluyor? İşin başında kim var? Futbol Federasyonu var. Federasyon nasıl böyle bir şey izin veriyor diyorsunuz. Diyoruz da, çünkü geçmiş dönemde de bu tür atamalarda biz federasyonla da Merkez Hakem Kurulu'yla da defalarca konuşmuşluğumuz var ve her birinde de aldığımız cevaptan sonra evet haklısınız. Haklıyız ama neden gereği yapılmamış? Evet. Niye bu kadar özensiz olunmuş? Federasyon topu hep şeye atardı, Merkez Hakem Kurulu'na. Merkez Hakem Kurulu bağımsız bir kuruldur. Atamalarını kendileri yaparlar. Biz onlara müdahale edemeyiz. Ha bunu dikkate almaları gerekmez miydi? Gerekirdi. Ha bundan sonrası için elbette ki biz gerekli uyarılarımızı yapacağız. Ama bundan sonra aynı şeyler yaşanır yaşanmaz ona da biz karışamayız derlerdi. Merkez Hakem Kurulu'na giderdik. Biz hangi maça kimi atayacağımızı çok iyi biliyoruz. Herkes işine baksın. Bizim işimizi doğru yaptığımıza inanıyoruz. Zaten doğru yapmasak burada oturtmazlar. Biz de oturmayız. Biz işimizi yapıyoruz. Herkes işine baksın diye bu sefer bizi onlar böyle aba altından sopa gösterir gibi uyarıda bulunuyorlar. Ama biz sonuçta toplumun hepsinin düşüncesini yansıtmak zorundayız.
1: Tabii.
0: Hem futbol camiası, hem takımlarımız, hem futbol kamuoyu bu konuda rahatsızsa ben bunu dile getirmek zorundayım bir spor yazarı olarak ki sizden cevabı alacağım. Yazacağım cevap da karşı tarafı tatmin etmek zorunda. Eğer siz bana böyle şeyler söylerseniz ben o zaman ne diyeceğim? Herkes işine baksın. Ama siz işinizi doğru yapmamışsınız. Evet. Maç sonrasında yaşanan olaylar ve ortaya çıkan sonuca göre bir şaibe olursa, bir sıkıntı olursa, hakemle ilgili bir şey olursa sahip çıkacak mısınız? Hayır.
1: Hayır.
0: O zaman da hakem kendi başına.
1: İki hafta ceza verecek hakeme. Tabii. Ya da sezon sonuna kadar bitti. Onun için Premier Lig'deki sistemin gelmesi lazım. Orada nasıl bir sistem var? Kulüpler Birliği'ne bağlı Merkez Hakem Kurulu, Hakem Komitesi, Hakemler Kurulu. Futbol Federasyonu'na bağlı değil. Futbol Federasyonu kuralları koyuyor. Bunun üzerine bir lig ya da ligleri dizayn
0: eder. Evet.
1: Onun dışında kardeşim Kulüpler Birliği hakemi de eğittirsin. Çipli top mu getirecek? Hakem kamerası mı getirecek? Onu alın kararını, onunla yürüyün. En azından Futbol Federasyonu'nun zorlanmasını ve yorulmasını veya yıpranmasını engellersiniz.
0: Evet, çok doğru da bizde biraz zor yürür o sistem. Niye zor yürür? Çünkü bizde biliyorsunuz kulüpler yarın öbürsü gün bir hakem ataması yapılacak bir maça. Atıyorum işte mesela Samsun bölgesi hakemini atadınız.
1: Evet.
0: Samsun Spor'un bir dahaki hafta rakibi o maçta oynayacağı birisi ise.
1: Evet, bunu da konuşuyoruz.
0: Ve o zaman ne olacak? Bu sefer o şaibe altında kalacak. Bence yine Futbol Federasyonu'na bağlı kalsın.
1: Peki.
0: Ama bağımsızlığını korusun. Gerçekten atamalarını biraz daha bilinçli ve biraz önce dediniz ya biraz liyakat sahibi, biraz daha titizlikle yaparlarsa
1: özenli yapsınlar.
0: Çok büyük şey özen zaten. Yani. Evet, özenerek yapılırsa çok daha iyi olur. Başka da bir şeye gerek yok bizde.
1: Sayın Özgün Erdoğan, bir reklam arası vereceğiz. Tamam. Sonra voleybol gündemini konuşacağız. Teşekkür ediyoruz. Evet. Saatimiz 15.30'u gösteriyor. Bir reklam arası, ardından tekrar birlikteyiz.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr.

0: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
1: Reklamlar.
2: Spor gündemi devam ediyor.
3: Saatimiz 15.31'i gösteriyor. Artık 1,5 saatlik bir süremiz kaldı spor gündeminin sona ermesine sevgili dinleyiciler. Şimdi voleybol bölümümüze geçtik. Voleybol gündemini konuşacağız. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Alo, hoş buldum Yüce Bey, nasılsınız?
3: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
5: Merhabalar, merhabalar Savaş Bey.
3: Şimdi sizle sabah mesajlaştık. Konu başlıklarımıza attınız. İsterseniz ondan yürüyelim. Şimdi Asya şampiyonunu belirleyecek finalde baş hakemimiz görev alacak. Ozan Çağı Sarıkaya. Şimdi gerçekten çok hani Ümit Sokullu bir olimpiyat finali yönettiği zaman gurur duymuştum. Hatta Doğan Babacan 1974 Dünya Kupası'nda Federal Almanya'ydı o zaman adı. Federal Almanya Şili maçında bu maçı yönettiği zaman, aynı zamanda Şilili futbolcu Kazeli'ye kırmızı kart gösterdiği zaman, ki turnuvanın ilk kırmızı kartıydı, bir değişik bakmıştım futbola ve spora. Şimdi bu da çok tüyleri diken diken eden, gurur tablosu olan bir haber. Nasıl değerlendiriyorsun sen Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni olarak?
4: Elbette Doğan Babacan'ın gösterdiği kırmızı kart sadece o Dünya Kupası'nın değil, tarihin de ilk kırmızı kartıydı. İlk defa uygulanıyordu. Evet. Bu da tarihe düşünmüş bir nottu. Çok önemli notlardan bir tanesiydi. Elbette ki Ozan Çağı Sarıkaya ile birlikte öyle güzel bir noktaya getiririz ki, Ümit Sokullu var, iki kez olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil etti ve bir tanesi de final yönetti.
3: Evet.
4: Nurper Özbar yaklaşık 25-30 sene kadar sonra bir kadın olarak, Avrupa'nın tek kadın hakemi olarak Avrupa'yı temsil eden 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etti. Ve ben bundan sonra her olimpiyat oyunlarında bir hakemimizin de bu büyük organizasyonu, bu gurur tablosunun en üst seviyesi olan olimpiyat oyunlarında, ki tüm sporların en üst mertebesi olimpiyat oyunlarında, Türk voleybol hakemliğini temsil edeceğine olan inancımı yinelemek isterim. Ozan Çağı Sayırkaya'nın yönettiği finalde az önce sonuçlandı. Japonya İran'ı 3-0 yenerek hem Asya'nın şampiyonu oldu, hem dün zaten İran'la birlikte 2027 yılda Polonya'da oynanacak olan, artık yeni adıyla FIVB Dünya Kupası'nda yer almayı hak etti. Birinci sırada yer almayı hak etti. Üstelik de 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na olan bileti kaptı ve Asya kıtasını temsil etmek için önemli bir avantajı eline geçirmiş oldu. Bundan sonrası için artık Japonya erkek milli takımı için her şey çok daha rahat olacak. Ama şurası bir gerçek ki, dün yayınımızda da bahsetmiştik, İnşallah yarın Ozan Çağı Sarıkaya'nın final yönettiği haberini de veririz demiştik. Temayüller gereği diyemeyeceğim çünkü bu ilk defa olan bir şey. İlk kez bir Avrupa hakemi Asya kıtasındaki bir şampiyonun belirlenmesine sebep olan finalde görev yaptı. İlk kez bir Avrupa hakemi bir Asya turnuvasında ülkemizi temsil etti. Başarılarıyla gururumuz oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca üçüncülük karşılaşmasında da Kore Avustralya'yı iki kez geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 yenerek

0: Evet. Bu karşılaşma öncesinde Berkay Bayraktar'ın, başarılı liberomuz Berkay Bayraktar'ın Ziraat Bankart forması giyiyor biliyorsunuz. Berkay'ın sakatlık haberiyle şaşırdık. Ha, yerine geçen Abdüssamet gerçekten çok iyi bir müsabaka çıkarttı. Belki de Fransa karşısındaki en iyi oyuncularımızdan bir tanesiydi. Buna rağmen tabii ki onun tek başına oyunu Fransa karşısında beklediğimiz sürprizi, ihtiyacımız olan, şöyle bir kendimize getirecek şahlanışımızın başlangıcı diyebileceğimiz bir skoru getirmeye vesile olamadı. Ama Abdüssamet'in performansından çok memnun kaldım. Şimdi Yüce Bey, bizim önemli özelliklerimiz vardı. İşte oyunda oynayan oyunculardan bahsedecek olursak eğer, Murat Yenipazar'ın, Adis Lagumcian'ın, Efe Mandıracı'nın, bunlar Efe Bayram'ın, Mandıracı sakat biliyorsunuz. Evet. Efe Bayram'ın yerine göre orta oyuncularından Mert Matic'in hem hücumdaki etkisi çok yüksekti, hem de çok iyi servis atıyorduk. Ama şöyle bir bakıyorum iki karşılaşmaya. İlk karşılaşmada Almanya karşısında Yüce de 25 tane servis kaçırdı.
1: Evet.
0: Yani şöyle söyleyeyim, Almanya maçında 32 basit hata, Fransa karşısında 24 basit hata, ki gene oldukça fazla sayıda servis kaçırmıştık. Şimdi oynadığınız takımlar Almanya gibi bir makine nizamıyla oynayan takım ile son 2 olimpiyat oyunlarının şampiyonu, dünyaya son 8 senede kök söktürmüş Fransa karşısındaki yenilenen bir nesil var şu anda da Fransa'da. Buna rağmen 3-0'lık bir yenilgi. Artık milli takımımızın bugünden itibaren İsviçre karşısında oynayacağımız oyunla birlikte mutlak surette kalan 3 maçımızı İsviçre, Romanya ve Letonya karşılaşmalarımızı kazanmak zorundayız. Neden? Çünkü artık bu 3 karşılaşmayı kazanırsak grubumuzu 3. bitirebiliriz. 3. bitirirsek de Polonya, Bulgaristan ve Ukrayna'nın yer aldığı grubun ikincisiyle, ki Ukrayna ev sahibi Bulgaristan'ı da yendi dün. İnanılmaz bir oyun oynadılar. Yani Polonya'yı yendiler. Yani inanılmaz bir şekilde bir düzen kurdular. Polonya dünya bir numarası. Bulgaristan yakalamış olduğu yeni bir nesille gerçekten çok iyi oynuyor. Dolayısıyla bizim hedefimiz olan son 16 turu ve çeyrek final için mutlak surette grubu 3. bitirmemiz lazım diye düşünüyorum. Ama çeyrek finale yükselirsek de grubumuzun lideriyle oynayacağız. Bakalım neler neler olacak. Ama şurası bir gerçek ki tarihimizde ilk kez karşılaşacağımız İsviçre karşısında efelerimizin şöyle birazcık silkelenerek çıkması, daha fazla artık sakatlık görmeden mutlak surette galip gelebileceğimiz, set vermeden galip gelebileceğimiz bir karşılaşma seyretmek istiyoruz. Saat 17'de TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada. Milli takımımıza başarılar diliyorum ama bir an önce sakatlarımızın iyileşmesini diliyorum, ama aldığımız ilk bilgiye göre, ki sağ olsun Tamer İnan da anında geçti bilgiyi maçı anlatan arkadaşımız Faruk'a, bundan sonra görev alamayabilecek bir ciddiyette uyluk kemiğinde bir sakatlık olduğundan bahsetti. Umarım teşhisler, o ilk teşhislerin dışında iyileşme emaresi göstermiş ve bugün karşılaşmada yerini alacaktır. Ama almasa da dediğim gibi Abdüssamed'in ben performansını çok beğendim. Ama şurası bir gerçek, yani benim en azından Almanya karşısında bir galibiyet bekliyordum. Galibiyetle başlayacağımızı ümit ediyordum. Sürprizlerden bir tanesini beklediğim karşılaşma Fransa veya Almanya'ydı, ama olmadı. Bakalım işte oyuncularımızın şeylerine bakıyorum, röportajlarına bakıyorum, maç sonu röportajlarına. Birazcık daha iyiydik ama servis karşılamada sorun yaşıyoruz. Özellikle smaçörlerimizin oyuna manşet getirdiği anlarda sıkıntı yaşadığımız durumu söz konusu oluyor. Her ne olursa olsun bizim bugün İsviçre'yi yenerek bir siftah yapmamız ve devamını getirmemiz gerekiyor Yüce Bey.
1: Şimdi peki bu bizim grubumuz, D grubu. Peki genelinde nasıl bir voleybol oynanıyor ya da alınan sonuçlar nasıl oluyor? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz?
0: Valla şöyle söyleyeyim, normal şartlarda 4. gün tamamlandı dünkü karşılaşmalarla. 5. gün karşılaşmaları az evvel başladı. Hani grup aşamasındaki karşılaşmalarda böyle çok heyecanlı olabildiğimiz karşılaşmalardan bahsedemeyiz. Ama şöyle söyleyeyim, Ukrayna'nın önemli bir baskısı var Avrupa Şampiyonası'nda. İtalya'nın, Çekya'nın, Ukrayna'nın, Polonya'nın, Finlandiya ve Almanya ile Fransa'nın da oynadıkları tüm maçlarını kazandıklarını bahsedebilirim. Özellikle...

0: Çekya'nın İsveç karşısında elde ettiği 3-2'lik zaferi bahsedebilirim. Hani göze batan galibiyetler bunlar.
1: Evet.
0: Ukrayna'nın kendi evinde Bulgaristan'ı seyircisi önündeki büyük protestoya maruz kaldı Ukrayna karşılaşma boyunca ve karşılaşma sonrasında. 3-1'lik bir galibiyeti vardı. 3-3 yaptı Ukrayna. Polonya var onların grupta mesela ki bizi ilgilendiren grup B takımı biliyor, B grubu. Böyle olunca da baktığımız zaman işte Finlandiya'nın 2-2 yaptığını görüyoruz. Hani çok büyük bir sürpriz olan bir durum yok. Sadece üzüntüyle söylemek gerekirse ben milli takımımızdan çok ama çok çok daha iyi bir başlangıç bekliyordum. Neyse bundan sonraki 3 maçı kazanırsak inşallah kendimize geliriz. En azından hani ilk 4'te yer aldığımız zaman zaten son 16 turuna gireceğiz format gereği. Ama inşallah 3. olarak tamamlarsak birazcık daha kolay yoluyla gitme imkanımız olabilecektir Yüce Bey. Ama dediğim gibi Avrupa Şampiyonları

0: fazla şans verme adına rotasyonu yüksek maçlar oynanıyor grup aşamalarında. Eleme karşılaşmalarına da çok fazla bir şey kalmadı. Bizim işte üst karşılaşmamız var. İki karşılaşması olan da var. Umut ediyorum ki şu andan itibaren milli takımımız saat 17'den itibaren bizi mutlu etmeye başlayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ama hakemlerimiz de Avrupa Şampiyonası'nda. Onlardan haberler nedir?
0: Onlardan da güzel haberler var. Biliyorsunuz tarihi bir karşılaşma, tarihi bir alanda Napoli'deki bir meydanda açık havada oynanan, gerçi oldukça sorunlu oldu, yağmur yağdı, nem oldu, rüzgar oldu falan, ama açık havada oynanan karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapan Türkiye'nin en genç uluslararası hakemlerinden, FIVB klasmanındaki de en genç hakemlerden bir tanesi olan Seçkin Yener dün de 3-2'lik muhteşem bir karşılaşmada baş hakem olarak oldukça başarılı bir görev yaptı. Aynı şekilde Caner dünü dinlenerek geçirmişti. Bugün Caner Çildir Kuzey Makedonya-Polonya karşılaşmasında görev yapacak. Aynı şekilde de Hollanda adına kariyerine devam eden Süleyman Yalçın da, uluslararası voleybol hakemi Süleyman Yalçın da bugün Letonya ve Fransa karşılaşmasında görev yapacak. Bizim grubumuzda Romanya'da kendisi, biliyorsunuz. Bakalım bizim Romanya maçımızda veya Letonya maçımızda İsviçre maçında görev yapmayacak, ama belki bir tesadüf olur, belki bir jest olur. Romanya Türkiye veya Türkiye Letonya karşılaşmasında görev verebilirler diye düşünüyorum. Bakalım onu önümüzdeki hafta programımızda değerlendiririz inşallah. Ama elemeler başlamadan öyle çok çok keyifli bir iki karşılaşma haricinde çok büyük bir karşılaşma, keyif aldığımız karşılaşmadan bahsedemeyeceğiz. Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda keyif veren şeyler, bizi temsil eden Seçkin Yener'in, Caner Çildir'in, Süleyman Yalçın'ın ve Finlandiya'da hakem koçluğu yapan Aziz Yener'in güzel haberlerini vermek şu an için bizi mutlu ediyor.
1: Peki 2027 Kadınlar Dünya Kupası, buna katılacak 18 ülke belli oldu. Bunlardan biraz bahseder miyiz?
0: Elbette, tabii ki kadınlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Birçok takım var. Yüce Bey, 32 takım mücadele edecek. Gerçekten çok çok fazla. Hani Dünya Şampiyonası ve 2027 yılı önümüzdeki sene milli takım sezonunda Milletler Ligi'de Dünya Şampiyonası olacak, ama zaten Milletler Ligi'nde biliyorsunuz 18 tane takım var. 32 takımın yer alacağı bir karşılaşma formatıyla da Dünya Kupası, yeni adıyla Dünya Kupası'nda gidecek olan takımlar belli olmaya başladı. 18 ülke belli oldu şu ana kadar oynanan turnuvalarda. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz ev sahibi olarak, İtalya'da son şampiyon olarak 3 takım belliydi. Avrupa'da ilk 3'e giren Avrupa Şampiyonası da Türkiye, Sırbistan, Polonya. Asya'da Tayland, Çin ve Japonya. Kuzey ve Orta Amerika'yı temsilen de Dominik Cumhuriyeti, Küba ve Porto Rico. Afrika'dan Mısır, Kenya ve Kamerun. Güney Amerika'dan da Brezilya, Arjantin ve Kolombiya Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiler. Ancak şöyle bir durum var. Bugün oynanacak saat, Türkiye saatiyle 18'de oynanacak karşılaşmada da olimpiyat vizesini alan takım belli olacak. Hangi takımla? Brezilya ile Arjantin maçı arasında oynanacak karşılaşmada. Yavaş yavaş artık milli takım sezonunun sonlarına geliyoruz ve olimpiyat biletleri için de artık süre oldukça azaldı. Şu an itibariyle çok fazla da şey kalmadı. İşte Avrupa, Asya, Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika, Afrika'dan belli oldu. Dolayısıyla artık bundan sonrası dünya sıralamasından kaynaklı gelecek olan takımlar olacak. Dünya sıralamasına benim tahminlerime göre ilk 10 içerisinde yer alan ve olimpiyat vizesi almamış takımlar üstte bulundukları sıra itibariyle kıtalarını temsil etme hakkı elde edecekler Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ve Dünya Kupası'nda.
1: Bu arada voleyboldan bu hafta neler bekliyorsun, Avrupa Şampiyonası haricinde, Filenin Efeleri haricinde?
0: Valla voleybolda şöyle söyleyeyim, yavaş yavaş artık lig formatına doğru dönmeye başlıyoruz. Karşılaşmalar başladı, hazırlık karşılaşmaları oynanıyor. Şöyle söylemem gerekiyor Yüce Bey, özellikle dün de bahsetmiştik, Şampiyonlar Kupası'yla 2026-2027 sezonunun ilk resmi karşılaşmaları ve ilk kupaları sahibini bulacak. Kadınlar Vakıfbank ve Eczacıbaşı Peron İstanbul Antalya Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecekler. Erkeklerde de Ziraatbank Kart ve Galatasaray

0: Galatasaray son 2 senenin Türkiye liglerinde ve kupasında finallerde karşılaşan iki ekip bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Yavaş yavaş artık yurt içi sınırlarımıza doğru dönüyoruz. Güzel maçların bizi beklediğini, sezon başı itibariyle her zaman olduğu gibi Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası dolayısıyla yoğunluğu olan, çok yoğun bir milli takım sezonu geçiren, özellikle Avrupa'nın önemli takımlarında finallere kadar yükselmiş, yarı final, çeyrek finale kadar yükselmiş takımlardaki önemli oyuncuların kadınlar ve erkeklerde, yani Sultanlar ve Efeler Ligi'nde de takımlarımızla birlikte Türkiye'de yer alacağını düşündüğümüzde heyecanlanmamak elde değil. Güzel bir sezon geçiriyoruz. En azından kadınlarımız bir kere daha yüzümüzü güldürdü. Erkek milli takımımızın da son 3 maçını kazanmasıyla inşallah birazcık daha heyecanımız devam eder. Artık evlerine dönsün istemiyorum ben erkek milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda. Son 16 turundan itibaren gidebileceğimiz her yere kadar gitmemesi lazım. Çünkü hayalimiz var biliyorsunuz Yüce Bey. 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nın vizesini alan Filenin Sultanların yanına Filenin Efeleriyle birlikte gidebilmek istiyoruz. Bunun için artık çok fazla şansımız yok. 3 maçı karşıda kazanacağız. Çeyrek final ve ötesini planlayacağız. Ve 2027'deki Milletler Ligi'nde Haziran ayına kadar geçecek olan süre içerisinde çok maç kazanıp kendimizi, şu an 12. sıradayız FIB dünya sıralamasında. Bu dünkü yenilgi sonrası 12. sıraya geriledik. Burada 7'ye 8'e çıkarsak inşallah bu hayalimize de ulaşmayı temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Savaş Eskigülek. Ellerinize emeğinize sağlık. Haftaya cumartesi pazar yine birlikte olacağız.
0: İnşallah Yüce Bey. Ben de önümüzdeki haftanın dünyamıza, ülkemize huzur ve barış getirmesi dileklerimle hepinize iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum sevgili dinleyiciler. Voleybol Aktüel Genel Yayın Yönetmeni Savaş Eskigülek bizlerle birlikte oldu. Şimdi Sayın Doğan... aldığınız notlar da var. Evet. Onlardan da bahsedelim isterseniz dinleyicilerimize.
2: Tabii şimdi Filenin Efelerinin İsviçre, Romanya ve Letonya maçları var. İsviçre ile ilk kez karşılaşacaklar. Ama izlediğim iki maçta da ben sadece sakatlıklarla değil saha içerisindeki performanslarını da düşük buldum ben bizim Efelerin. Evet, zamanı var, zaman bekliyoruz. O seviyeyi yakalamaları biraz zaman alacak falan dedik ama hani bir de mücadele ederseniz çok ciddi anlamda iyi bir performansınız vardır ama yenilirsiniz.
1: Evet.
2: O zaman ona dersiniz ki evet sahada iyi bir mücadele vardı ve karşılığında da kaybedildi. Ama oyun gelecek için ümit verdi. Evet. Bu takım geleceğe dönük bir takım diyebilirsiniz. Ben Efeler'de onu görmedim açıkçası iki maçta da. Ha, İsviçre ile ilk kez oynayacağız ama İsviçre'nin ben maçını izledim. İsviçre özellikle hücumda çok etkili bir takım. Savunmada zaman zaman açık veriyorlar. Evet, bloklar arasında bayağı boşluklar var. Orada da bizim oyuncularımızın özellikle hani smaça çıkacak oyuncularımızın o boşlukları çok iyi görmesi lazım. Ve çok plase vuruşlarla, yani çok sert smaçlar yapmıyorlar da plase vuruşlarla sayı alabilen bir takım. Ama ben bizim takım zaten rakip takımların yanında hatalarının çok yüksek olduğunu görüyorum. Özellikle servis hatalarından rakip takımlara çok sayı veriyoruz. Servis hep filede kalıyor. Bu da tabii 25 sayını düşünsenize 7'sini 8'ini buradan verdiğinizi otomatikman zaten maçı evet. Yarı yarıya kaybetmiş oluyorsunuz. Buna çok dikkat edilmesi ve çalışılması gerekir diye düşünüyorum. Romanya ve Letonya'ya gelince Romanya gerçekten bir dönem gerçekten ekol bir oyun tarzı vardı. Onlar da bize göre evet baktığımız zaman sıralamada hani ve oyun kalitesi bakımından bizden çok daha iyi değiller. Ama bizim eksiklerimiz ve yeni gelen oyuncularımızın adaptasyonu ve orada sağlayacağı deneyim ve başarının biraz zamana ihtiyacı olduğunu düşünürsek işimiz çok zor gibi geliyor. Yine de hani oynanmamış hiç maç için söylemek doğru olmaz. Ben umuyorum ki evet bu üç maçı da kazansınlar. Hiç değilse bir çeyrek final yolunda ciddi bir adım atılsın da olimpiyat vizesi konusunda da ciddi bir anlamda Savaş Bey'in dediği gibi Filenin sultanlarından sonra Filenin Efeleri de vizeyi alsınlar diye bekliyorum.
1: Şimdi çok önemli bir noktaya değindiniz. Kolay da değil. Hani Filenin sultanları seti kaybetse de maçı kazanmak için mücadele kesinlikle ediyor.
2: Yani o ümidi vermiş, o güveni evet vermiş bize.
1: İşte bu güven de kolay kazanılmıyor.
2: Yani zamana ihtiyaç var.
1: Oradan bir Eda Erdem'i ya da Hande Baladın'ı kenara çekin. Oradaki o dönüşü belki de yapamazsınız.
2: Tabii.
1: Eller yaparsınız.
2: Çok zor.
1: Şimdi
2: çok
1: erkeklerde
2: zor
1: de bu tecrübeyi elde edecek olan sporcuları barındırmak ve bunları çoğaltmak gerekiyor.
2: Kesinlikle.
1: Anladığım kadarıyla bu kırılganlık var özellikle. Ben fazla seyredemedim. Başka bir görevim vardı.
2: Evet, evet.
1: O nedenden dolayı şimdi filen nefelerinde böyle bir süreç yaşanıyor.
2: Yaşanıyor. Uzun evet süreden beri zaten bunu hep dillendiriyoruz. Bu süreç yaşanacak. Mutlaka o deneyim ve tecrübe kazandıktan sonra inanıyorum ki çok iyi bir takım çıkacaktır bizim.
1: Şimdi bir de şu var voleybol erkeklerde. Kadınlarda tabii yani KDLN'ler gibi her ilden sporcu çıkmaya başladı filenin sultanlarında. Ama filenin efelerinde şimdi kulüp takımları daha öne çıktı.
2: Evet.
1: Neden? Dünyaca ünlü, olimpiyatta yıldız olmuş sporcuları alıyorlar Avrupa'da başarılı olmak için. Özellikle Ziraat Bank, Kart, Halkbank, Fenerbahçe, Galatasaray evet gibi. Şimdi nerede oynayacak bizim milli takım sporcularımız?
2: Yani
1: yedekten giriyor.
2: Şimdi basketbolda ama olduğu gibi
1: evet
2: değil mi?
1: Evet. Filenin sultanlarında böyle bir durum yok.
2: Yok.
1: Eda Erdem her zaman oynuyor. İtalya milli takımının finaldeki en tabii değerli oyuncusunun yanında da oynuyor.
2: Kesinlikle Zehra öyle.
1: Evet.
2: Hande Baladın öyle.
1: Evet.
2: İşte erkek öyle.
1: Evet.
2: Yani bakıyorsunuz gerçekten, ama bir de şöyle bir şey var kadınlarımızda. Bakıyorsunuz yeni takıma katılmışlar. Mesela daha iki turnuvada oynamış bazı oyuncularımızı son A takım maçlarında Avrupa Şampiyonası'nda gördüm ki çok çabuk uyum sağlamışlar. Çok çabuk adapte olmuşlar ve hani kumaşı derler, hatırlarsınız.
1: Evet, evet.
2: Sporda kumaş bellidir yani. O kumaşı görüyorsunuz. Yani bir Eda'nın yokluğunda orayı doldurabilecek birisi var diyorsunuz.
1: Evet.
2: Veya işte Hande sakatlandığı zaman orada kim oynayacak? Ebrar yok bakın çok uzun süreden
1: evet
2: beri.
1: Ebrar yok.
2: Ve Ebrar'ın yokluğunu tabii aramıyoruz çok fazla.
1: Evet.
2: Takım takır takır oynuyor. Yani sistem kurulmuş gidiyor.
1: Evet.
2: Erkeklerde biraz bu bakımdan bir eksiklik var, ben onu görüyorum. Ama hani tecrübeyle kapatılacak bir eksiklik. Onu da işte dediğim gibi zaman gösterecek bize.
1: Mesela şu var. Hani dediğim gibi yine kulüp takımlarında çok öne çıktığınız zaman yabancılarda
2: evet, evet, evet
1: bir takım yarattığınız zaman Avrupa'da biliyorsunuz illa yerli oynayacak diye bir şey
2: tabii
1: yok.
2: Kesinlikle.
1: Avrupalı oynayacak daha çok, diğerleri yabancı sayılıyor. Ama şimdi kendi ligimizde bunu Türkler lehine çözdüğümüz zaman lig başka bir boyuta geçiyor.
2: Doğru.
1: Bu sefer alışkanlıklar fazla olmadığı için Avrupa'da deneyimden dolayı iyi bir performans
2: çıkaramıyoruz.
1: Federasyon herhalde buna bir çözüm bulacak anladığım kadarıyla.
2: Bulması da gerekir artık.
1: Gerekir yani. Çünkü evet o kırılganlığı yaşıyor erkek sporcularımız milli takımdaki. Bunun yaşanmaması lazım.
2: Çok
1: esas da son 5 dakika.
2: Evet.
1: Ben Avrupa şampiyonu olan filenin sultanları ile ilgili bir Ankaralı usta ve iki kızı var. İkisi
2: evet
1: de milli takımda.
2: Evet, evet.
1: Çok büyük bir gurur.
2: Evet, evet.
1: Yani bununla sanayici, ilgili neler söylemek istersiniz?
2: Sanayici bir babanın kızları.
1: Evet. Saliha Şahin, Elif Şahin.
2: Elif'le Saliha'nın zaten oyun içerisindeki birbirine uyumuna bakınca da ki kardeşin evet ne kadar birbirinden gurur duyduğunu gördüm. Ama bir baba için en büyük gurur odur.
1: Evet.
2: Yani iki kızınızı birden çok üst düzeyde bir voleybolcu, sporcu yapmışsınız. Evet. Ve bunu da imkansızlık, hani belli imkansızlıklarla başarmışsınız. Ülkemizde bu tür insanları görmek, çok fazla insanımız yok böyle.
1: Evet.
2: Yani kızlarımı özellikle, kızlarını böyle bir alanda İlerlemeleri için arkasında bir dağ gibi duran baba, her yönüyle destekleyen bir baba ve sahanın içerisinde ikisine birden sarılıp gözyaşlarını tutamayan baba. Bu çok iyi duygusal ama çok da manidar bir olay. Ben o babanın ellerinden öperim, o kızların da alınlarından öperim. İşte bize böyleleri lazım. Bizim her zaman için Bu tür babalara, bu tür ailelere ihtiyacımız var. Kızlarımızı, çocuklarımızı arkasında durmak zorundayız ki gelen başarı da ülkemiz için başarı olduğu zaman göğsümüz kabarsın. Kızlarımız da bizimle gurur duysun, babasıyla, annesiyle, ailesiyle. Onun için ben gerçekten tebrik ediyorum. Sıkılmadan, çekinmeden ve yaşadığı bazı ekonomik

0: ekonomik zorluklara rağmen yılmamış. Belki de birçok şeyinden kısmış ama evet, kızlarından kısmamış. Hadi yavrum diye desteklemiş. Bugün işte ikisi de Türkiye'nin göz bebeği voleybolcularımız. Ben gerçekten çok gururlandım, çok duygulandım o maçı izlerken. Hatta o kareyi izlediğim zaman da babanın sahanın içerisinde iki kızını da sarıldığını izlediğim zaman benim de iki kızım var. İkisine sarıldığım gün aklıma geldi. Benim de böyle yaşadığım bir olaydır. Gerçekten zor bir olay.
1: Gerçekten çok önemliydi o ne diyeyim, şampiyonluk anı.
0: Tabii çok.
1: Yani anneler babalar kızlarını kucakladılar. Hem şampiyonsunuz hem altın madalyayı takacaksınız ama çok da büyük bir gurur.
0: Çok büyük, çok büyük bir gurur. Yani diyorum ya bizim duygusallığımız aslında boşun boşuna değil. Biz duygusallığı yaşarken de boş yaşamıyoruz. İşte böyle yaşıyoruz biz duygusallığı. Çok içten, çok kalpten yaşıyoruz. Onun için çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çocuklarımızın arkasında durmamız gerekiyor. Eğer ülkeyi bir yere getireceksek biz çocuklarımız sayesinde getireceğiz. Ama bizim gibi aileler, evet, öyle sanayici bir babanın aileleri getirecek.
1: Evet.
0: Arkasında dimdik duran... Çocuklar en çok neyden hoşlanırlar? Annelerinin onlara verdiği emek, çaba ama arkalarında dağ gibi duran bir babaları isterler. Babayı arkasında güç olarak görür çocuklar. Tabii. Kız olsun erkek olsun. Baba ne kadar güçlü duruyorsa, ne kadar sağlam duruyorsa, ne kadar destek oluyorsa o çocuk o kadar yükselir. Onun için burada aslında çok büyük bir ders, büyük bir örnek. Bunun bütün bence hem sosyolojik hem psikolojik olarak irdelenip incelenmesi ve anlatılması gerekiyor, gösterilmesi gerekiyor. Gurur tablosu bu bizim için. İşte ailelerimiz buradan bir ders çıkarmaları gerekiyor. Yani ne olur
1: hiçbir zaman geri adım atmaması lazım.
0: Evet, kesinlikle.
1: Kız çocukların annesi de babası.
0: Kesinlikle.
1: Spora yönlendirirken özellikle.
0: Tabii. Çünkü o çocuk sporla birlikte aynı zamanda özgüvenini de yükseltiyor. Tabii. Çünkü kendisini orada ispatlayarak, hangi alanda olursa olsun kendisini ispatladığı anda itibaren severek yaptığı bir işte kendini de ispatladığı zaman güveni artıyor. Sokakta yürüyüşü bile değişiyor.
1: Evet.
0: O çocuğun kendine olan güveninden dolayı zarar görme ihtimali, herhangi bir saldırıya uğrama ihtimali çok daha zayıftır.
1: Evet.
0: Çünkü kendine güveniyor. Kendisine güvendiği için her bakımdan kendisini savunabilecek şeyi sahiptir, o güce sahiptir. Onun için kızlarımızın arkasında duralım. Başka şansımız yok bizim.
1: Hani dedik ya, spor evet, sonuçlar evet, ama sosyolojik ve psikolojik
0: çok
1: destek
0: önemli
1: de var, olması gerekiyor. Bunun altyapısını da oluşturmamız gerekiyor tüm toplum olarak.
0: Kesinlikle çok önemli bir şey sosyolojik ve psikolojik destek.
1: Evet.
0: Yani psikolojik men ve sosyolojik olarak çocuk o alanda bir level atla, yani bir üst tura çıktığı zaman nasıl değiştiğini görüyoruz, nasıl kol kanat açtığını görüyoruz, nasıl hani çiçek açmış, ağacın çiçek açmış, gül ver ve gülün, evet, kokusunu yaydığını görüyoruz. Bunun için kızlarımıza destek olalım.
1: Evet. Sevgili dinleyiciler, saat 17'ye kadar programımız olacak. Son olarak da 16 haber bülteninin ardından da teknik direktör Adnan Şentürk ve Özgün Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Ve saat 17'ye dek spor gündemi programında sizlerle birlikte olacağız.
2: Saat 16.
3: Haberler.
2: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baba Ocağı Rize ziyaretinin ardından Samsun'da. Erdoğan bugün Samsun Şehir Hastanesi açılış törenine katılıyor. 1020 sismik izolatörle inşa edilen Samsun Şehir Hastanesi 1458 yatak kapasiteli. Hastanede 320 poliklinik ve 40 ameliyathane bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Mesajda 105 yıl

0: Önce elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Suriye temasları kapsamında konuşan Fidan, İsrail'in Suriye'deki saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'in politikalarının ülkedeki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu söyledi. Uluslararası topluma daha kararlı ve sonuç alıcı tutum çağrısı yaptı. KPSS lisans alan bilgisi 3. oturumu tamamlandı. Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara işletme, muhasebe ve istatistik testleri yöneltildi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Eğitim yılında yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Veli görüşmeleri ülke genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye denetimleri yoğunlaştırıldı. Ağustos ve bu ayın ilk 10 gününde 33 binden fazla firma denetlendi. Yaklaşık 6 milyon ürün tek tek incelendi. Denetimler sonucunda 182 milyon 600 bin lira idari yaptırım uygulandı. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi hızla büyüyor. Aile ve Gençlik Fonu bünyesindeki projede gençlere indirim desteği sunan firma sayısı 1191'e ulaştı. Muhabirler Derneği yılın basın ödülleri belirlendi. İlkeli ve tarafsız yayınlarıyla yılın haber kanalı ödülü TRT Haber'e verildi. Dünyasına katkı sağlayan medya kuruluşu ödülünü TRT Avaz aldı. Yaptıkları özel haberlerde TRT Haber'den çok sayıda muhabir ve kameraman da ödüle layık görüldü. Endonezya'da 243 kişiyi taşıyan bir yolcu gemisi alabora oldu. 113 kişi kurtarıldı. 6 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 124 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Reklamlar.
6: Spor gündemi devam ediyor.
5: Saatimiz 16.06'yı gösteriyor sevgili dinleyiciler ve sizlerle bir

0: spikerimizin son bir saatinin içine girdik ve şimdi de yine futbola dönüyoruz. Futbolda da teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikte. Sayın Şentürk, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Yüce Bey, kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Şimdi dün gece oynanan Trabzonspor Konya'da deplasmanda puan kaybetti. 3 puan kaybetti, yenildi. Hani bir teknik direktör gözüyle bir Sayın Kıbrıslı'ya sordum, bir de size sorayım. Saat dilimlerimiz farklı farklı olduğu için neden bir mağlubiyet yaşadı Trabzonspor? Konyaspor, evet, bu maç son maçıydı. Hatta size bir soru yönlendirmiştim hatırlarsanız. Dedim ki İlhan Palut'la Hüseyin Çimşir'in maç içindeki taktik varyasyonlarında bir öne çıkan teknik direktör var mı diye de sormuştum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz dünkü karşılaşmayı?
1: Evet, ben sizin bu sorunuza verdiğim cevabı da hatırlattım.
0: Evet.
1: İlhan Palut'un tabii ki en azından deneyimle, yaşanmışlıklarla, maç sayısı olarak bir üstünlük sağlayacağını düşünmüştüm. Ben dünkü konuşmamızda bu maçla ilgili yine şöyle bir yorum yapmıştım. Trabzonspor'un işinin kolay olmadığı, Gençler Birliği karşısında alınan 5-0'lık galibiyetin biraz da Gençler Birliği takımının oyun yapısından ve ceza alanı üzerindeki kurgulanmasından, yan ve yüksek toplarda geçirgenliğinden vesaire, yani o maçın Trabzonspor lehine olmasının doğal olduğunu ama o maçta görülen bazı zaafların bu maça yansıyabileceğini, Konyaspor oyun disiplinine sadık kalır ve ilk haftalardaki bütün maçları kaybetmiş bir takım psikolojisinden disiplini kaybetmeden oynayabilirse başarılı çıkabileceğini, tabii çıkacağını değil ama çıkabileceğini öngörmüştüm. Yani aslında maçın kırılma anı demeyelim. Bu kırılma anı doğru değil. Çünkü önünüzde 90 dakika varken maç 2. dakikada kırılmaz. Ama maç başlangıcında yenilen gol sonrası Konyaspor takımının 1-0 öne geçtikten sonra oynama becerisini duruma göre, skora göre değiştirip hemen adapte olması mükemmel bir oyun disipliniydi ve anlayıştı bana kalırsa. Trabzonspor'unsa en az 15-20 dakika kendine gelemeyişi, o yediği golden bir türlü silkelenip kendine gelememiş olması oyunun devamında da psikolojik üstünlüğü de Konyaspor'a verdi. Konyaspor sahanın her yerinde rakibine karşı çok sert, temaslı bir oyun tercih etti. Bu doğruydu. Yani karşısında usta oyuncular varken bunun böyle oynamak gerekiyordu ve maça baktığınızda sürekli göğsünü rakip oyuncunun sırtına hem de sert temaslarla dayayan ve hiçbirinin dönmesine müsaade etmeyen bir Konyaspor takımı vardı. Konyaspor bunu yaparken Trabzonspor Konyaspor'un işini kolaylaştırıyordu. Yani çok ağır paslarla ayağa oynamaya çalışarak hiç topu tutup dripling yapan merkezde veya oraya yakın oyuncusu yoktu. Sadece sol önde Aral Şimşir'e top geldiğinde birebir oyunu oynamaya çalışırken karşısında iki kişi, bazen üç kişi bulduğunda o kademeli savunma aşamasından karşı çok etkili olamadı. Ama en azından bunu deneyen bir oyuncuydu. Bir de savunma beki olan Pina'nın özel gayretiyle, bence çok özel çabasıyla zaman zaman o kanattan ön bölgeye gidip bireysel becerileriyle bir takım şeyler yapmaya çalıştı. Şunu söylemek istiyorum. Trabzonspor'un organizasyonu çok zayıf. Yani bu geçen yılki takımdan ciddi değişim oldu. Yani geçen yılki takımda bazı oyuncuların çok önemli rolleri vardı. Bu değişim sonrası yeni oluşan kadroyla biraz eksik de var tabii ki ama ne olursa olsun Trabzonspor'un sahaya çıkan kadrosu en azından Fatih Tekke dönemini bir tarafa bırakalım. Hüseyin Cimşir geldikten sonra 15 günlük yani 2 haftalık sürede hiçbir şey yapmazsanız top sizdeyken sadece 2 tane diriyle takıma adapte ettirebilirsiniz, uygulayabilirsiniz. 2 tane ucun varyasyonu üzerinde durabilirsiniz. Ben Trabzonspor'un sadece oyuncuların isimlerini sahadan nerelerde oynayacağının yazılarak sahaya çıktığını düşünüyorum. Bu biraz ağır ve sert eleştiri olabilir. Ama Trabzonspor takımı böyle oynayamaz. Yani bunu söylerken de Konyaspor'un hakkını teslim etmemiz lazım.
0: Tabii.
1: Yani Konyaspor bu müsabakaya hem çok iyi hazırlanmış hocası tarafından. Hocası maç boyu takımı çok iyi yönetti. Hatta son 10 dakika civarında beşli savunmaya döndü. Yüksek bir oyuncu daha aldı. Ve o rastgele yapılan kenar ortalarına da engel koydu. Sadece ikinci yarı biraz daha hiçbir maç kazanamamış, daha doğrusu puanı olmayan bir takım olarak biraz daha savunma anlayışıyla, skoru koruma duyusuyla kendi sahasında kaldı. Bu da son derece doğaldır. Bir de ayrıca şu var tabii ki. Trabzonspor'u ilk yarı boyunca özellikle olağanüstü baskıyla, hiçbir oyuncusuna oyun oynatmadan, o koşularla, yani 8-10 metrelik yüksek şiddet sprintlerle etkisiz hale getirdi Konyaspor ve bunları yordu tabii oyuncuları. İkinci yarıda Trabzonspor'un önde oynuyormuş gibi göründüğü bölümlerde etkisiz oyunda, etkisiz olmasına karşın rakip sahadaki bu oyununda Konyaspor'un hem tercihiydi hem biraz da yorulmuşluktan doğan rakibe açık vermemek, skoru korumak ve kazanma duygusundan kaynaklanıyordu. Bana kalırsa Trabzonspor iyi hazırlanmıyor, iyi organize olmuyor. Kadro kalitesi, oyuncuların kapasitesi sahaya yansımıyor. Birlikte oyunla ilgili bir çalışmanın sahaya yansıtacak bir bölümü yok. Böyle olunca Salah gibi bir dünya yıldızı bile maçın büyük bölümünde sorumluluk almadan oynadı. Yani tek başına topla buluşturulmadı. Topla buluşmaya çalıştığı zamanlar oyun kuralları içinde genellikle sertlikle durduruldu. Ama o da fazladan ekstra bir takım şeyler yapmaya çalıştığında ceza alanı içinde son derece tembel, daha çok offside'da kalan bir santforla duvar pası yapma girişimlerinde de hiçbirinde arkadaşının ona ayak uyduramamasından dolayı başarılı olamak. Yani kopuk kopuk aslında kadro kalitesinden çok uzak bir görüntüyle Konyaspor hak ettiği bir müsabakayı kazandı bana kalırsa.
0: Şöyle ki ben yanımda Erdoğan Arıkan da vardı, maç anlatacaktı. Daha ilk dakikada 2-3 dakika evvel bazı görüntüler geldi Konyaspor'da. Takım kaptanı Adil Demirbağ'ın takımı bir araya toplayıp biz ligin sonuncusuyuz, bu ligin sonuncusu olmayı hak etmiyoruz, bir konuşma yaptı. Gerçekten orada çok duygulandım. Yani ben de sahaya çıksaydım aynı şekilde oynardım diye düşündüm. Hani Trabzonspor'daysa bir anlamda o, hani o 70'li yıllarda Ahmet Suat Özyazıcı'nın çıkarttığı kadro vardı. Aynı o geldi gözümün önüne, ama Trabzonspor'da o ruh yoktu. Veya ne bileyim, o ruhu aşılayacak bir ortam yoktu. Orada bir sıkıntı yaşandı diye düşünüyorum.
1: Şimdi Yüce Bey, Konyaspor kaptanı Adil.
0: Evet.
1: Saha içi performansını hatırlayalım ve maç öncesi konuşmasını, takıma yaklaşımını, evet, ve arkadaşlarından talebini, onlara söyleyişini, hırsını, evet, gördük. Hep beraber gördük. Diğer tarafta Trabzonspor takım kaptanı Savic, dünya yıldızı, önemli, evet, takımlarda oynamış. Özellikle Atletico Madrid takımında oynarken gerçekten Avrupa'nın en önemli stoperlerinden biri olarak ses getirmiş bir oyuncu. İkinci kaptanı Onaçu, Trabzonspor'un santforu, geçen sene gol krallığı olan bir oyuncu. Bu sezona başladıklarından bu yana yaptıkları hatalarla veya yapamadıklarıyla Trabzonspor'a en büyük sekteyi vuran oyuncular bana kalırsa.
0: Evet.
1: Trabzonspor'da disiplini bozan, diğer oyunculara bunun olumsuz yansımasına neden olan oyuncular bunlar. Çünkü geriye gidelim. Ben çok iyi hatırlıyorum Trabzonspor maçlarında, diğer maçlar gibi, ama daha ilgili izlediğim maçlardan bir tanesi Kasımpaşa maçı, ilk maçta,
0: evet,
1: onun hatasıyla başlayan ve yenilen bir gol var.
0: Evet.
1: French Varos maçı deplasmanında ceza alanı içinden duvar pasıyla çıkmaya çalışan bir Savic'in kaptırdığı topla yenilen ikinci gol var. Yani tamamen umutların bittiği.
0: Evet.
1: Benzeri şekilde sürekli bu hataları yapan Savic'in ısrarla oynatılmasını anlamlandırmak çok zor.
0: Evet.
1: İşte teknik direktör zaafı burada. Yani teknik direktör başarılı olabilir, pardon, becerili olabilir, bilgili olabilir. Ama hakimiyeti uygulayabileceği kararlılık içinde bir özgüvenle hareket edecek bir teknik direktörün davranışı çok daha farklı olur. Onaçu top kenara geliyor, içeriye çevirecek oyuncu. Bakıyor Onaçu offside'da, yürüyerek çıkmıyor bile. Yani rakip savunmanın geri gelmesini bekliyor. Ya bir insan bu kadar tembel oynayamaz.
0: Evet.
1: Yani ben oyuncularla ilgili de bu kadar sert eleştiri yapmaktan imtina ederim. Ama burada bir büyük yanlış var yani. Bir takım, bir kulüp, bir şehir,
0: evet,
1: olağanüstü bir organizasyonla, transferlerle bir şeye soyunmuş ve bir hedefin arkasından gitmeye çalışırken bu kadar sorumluluk olmaz. French Varos maçında oyundan atılmak için mücadele eden bir Onana.
0: Evet.
1: Yani her ne kadar çok önemli kurtarışlar yapıyorsa da, dünkü müsabakada belki maçı ilk yarı 3-0'a gelirdi, yani Onana'nın kurtuluşları, kurtarışları
0: çok
1: oldukça
0: doğru,
1: mükemmeldi.
0: Çok
1: ama
0: doğru,
1: bu başka bir şey. Aynı zamanda disiplin altında oynamak, takım için oynamak ve oradaki o aidiyeti diğer oyunculara yansıtmak gerekiyor. Ben Muçi'nin geçmiş senelerdeki oyunun, daha doğrusu geçen seneki oyundan çok uzak olduğunu görüyorum. Bunun sakatlıkla, formsuzlukla alakası yok. Orada karakteristik olarak biraz daha altta kalmanın ezikliğiyle oynuyor. Yani daha önce dribling yapıp attığı şutları atamıyor. Attığı pasları atamıyor. Çünkü Muhammed Salah'ın etkisinde kalmış. Ama Muhammed Salah dünya yıldızı olabilir ama sürekli maçta hata yapıyorsa, top kaybediyorsa ve güçsüz görünüyorsa Muhammed Salah da oyundan çıkabilir. Yani Aral'ın yerine Muhammed Salah da oyundan çıkmalı. Bunu şunun için söylüyorum. Yani Muhammed Salah çıksın, Onaçı çıksın, elbette çıkacak. Kenarda takımı yöneten, yönlendiren oradaki karakter, zihniyet, takımın üzerinde bir hakimiyet kurmuş olması lazım. Kendini onların gözünde inanılan, değerli ve verdiği kararların doğru olacağını önceden peşinen hüküm getirilen bir şahsın o sahanın kenarında olması lazım. Yani sahanın kenarındaki kararlarının sorgulanacağını düşünerek birileri ne der, başkan ne der, taraftar ne der duygusundan çıkamadığı sürece Trabzonspor takımını iyi yönetmeleri mümkün değil. İyi yönetilmeyen bir Trabzonspor'da da oyuncuların bu disiplinsiz davranışları ortaya çıkar. Aslında bu disiplinsizlik çok böyle gözde görülür gibi olmuyorsa da ben bunları tecrübemle, bakış açımla anlayabiliyorum. Ve diğer oyuncuları nasıl olumsuz etkilediğini de görüyorum. Bütün yük Ozan'a, Fabiano'ya yükleniyor. Buna katılmıyorum. Eğer siz önde, ön bölgedeki oyuncuların savunmaya yardım etmediği bir takımda orta sahaya ülkemizde son 4 yılın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Torreira, hatta yanına da onunla alışık olan Lemina'yı da getirseniz, ikisini bir de koysanız Fabiano ve Ozan'ın yerine emin olun %10 daha iyi olabilir. Yani burada haksızlık var. Yani bu oyuncular aşırı yükleniyor. Çünkü takımın bütününde konumlanma, zamanında rakibi karşılayacağı bölgeler, sertliğe sertlikle cevap verebilme, direnç koyabilme, bir irade, hırs, arzu, Adil'in kendi takım arkadaşlarına vermiş olduğu, kamçıldığı o duyguyu saha içinde birbirlerine vererek Trabzonspor forması taşıyan bu oyuncuların aynı duyguyu, hatta daha fazlasını taşıması gerekiyor. Ben Trabzonspor'un sorununun iyi bir teknik adam eksikliği ve bugüne kadar maalesef hem dayanıklılık olarak, hem anlayış olarak, hem organizasyon olarak yeterli derecede bir noktaya gelememiş olmaları, yeni katılan oyuncuların olduğu gibi takıma girerek ne varsa, kendine ne varsa onunla oynamaya çalışması sonucu başarısız olduğunu düşünüyorum.
0: Peki bugün saat 17'de az sonra Gençler Birliği Kasımpaşa maçı var ve Gençler Birliği teknik direktörü de çok yakından tanıdığınız Metin Diyadin. Her şeyini de çok iyi biliyorsunuz. Kasımpaşa'da da Emre Belözoğlu var. Türk futbolunda futbolcuyken de, teknik direktörken de yakından tanıdığınız. Nasıl bir karşılaşma geçer Gençler Birliği Kasımpaşa maçı?
1: Ben bu sezonki Kasımpaşa'nın sahaya yansıttığı oyunu beğeniyorum. Emre Belözoğlu maalesef aldığı şansları şu ana kadar çok iyi değerlendiremedi. Özellikle Ankara Gücü'nde çalışırken çok daha yakından takip ettim, gözledim, izledim ve oradaki güven eksikliğinden kaynaklanan son haftalardaki travmayla takımın küme düşmesine neden olan en büyük unsurlardan biriydi, evet, bana göre. Yani sorumlu tutmak anlamında söylemiyorum. Tabii. Ama maalesef öyleydi. Sonra da kendini toparlayamadı Antalya'da vesaire. Ama geçen yılda Kasımpaşa'da takımın son anda kümede kalabilmesi adına olağanüstü bir gayret sarf etti. Bu sezon başlangıcından itibaren, hatta hazırlık maçlarından itibaren, şunu da çok iyi hatırlıyorum, 6 tane hazırlık maçı yaptı, 3 tanesini kazandı, 3'ü berabere kaldı. Her kim hazırlık maçlarının sonucu önemli değildir derse desin, 6 tane hazırlık maçında maç kaybetmemek o takımın kazanma alışkanlığına ulaşmasını ve özgüvenin yükselmesine neden oluyor. Bunu yıllardır yaşıyoruz. Dolayısıyla lige de böyle bir başlangıç yaptığı için şu ana kadar maç da kaybetmedi hatırladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Belki fazla berabere kaldı. Ama bu sezonki takımı biraz daha genç, dinamik ve Emre Belözoğlu'nun aslında istediği oyunun sahaya yansıyor diye düşünüyorum. Zaman zaman bunu Başakşehir'de uygulamaya çalıştı ama orada da maalesef başarılı olamadı, özellikle son döneminde, ve ayrılmak zorunda kalmıştı. Diğer taraftan Gençler Birliği'nin kanatlardaki bu yeni oyuncularıyla etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama Gençler Birliği benimsediği oyundan biraz daha fazlasını ortaya koymak zorunda. Yani ceza alanına çok yakın oyun oynadığında hata yapmaya çok müsait oyunculara sahip. Yani takım savunması anlamında birlikte kompakt halde birinci bölgeye geliyorlar ama bireysel anlamda veya içeriye çevrilen toplarda hata yapabiliyorlar.

0: Şimdi belki Fenerbahçe maçını kazandılar ama bu kimseyi yanıltmaz. Yani ben o maçı çok iyi hatırladığım için evet. söylüyorum. Fenerbahçe'nin çok farklı kazanabileceği bir maçtı Gençler Birliği'nin kazandığı maç. Göztepe maçında da bazı geçişlerle ve sonunda bir gol bularak 3 puan aldılar. Bu son derece değerli. Ama Trabzon'da bu uygulama çok etkili olamadı.
1: Evet.
0: Ben iç sahada Kasımpaşa karşısında kontrol oyununu sürdürürse, yani kontrollü oynayarak ama birinci bölge savunması kalesine çok gömülmeden oynarsa ben bu maçta başarılı olabileceğini düşünüyorum ama işinin zor olduğunu da söylemeliyim. Çünkü Kasımpaşa iç sahada da dış sahada da aynı oyunu ortaya koymaya çalışan hatta Çorum Spor karşısında da Çorum Spor Kulübü karşısında da bu oyunda başarılı olup galip gelen bir takım. Ama güzel bir maç olacağını söyleyebilirim. İlgiyle izleyeceğim bir maç olacaktır. Son olarak da şunu söylemeliyim. İyi olan kazansın ama tabii bir Ankara takımı olarak da ve Ankara'da yaşayan birisi olarak da Gençler Birliği'nin özellikle Metin Diyadi'nin olağanüstü performans ve gayretiyle dirilttiği Gençler Birliği'nin ve Metin Hoca'nın kazanması gönlümde var. Futbol adamı olarak değil ama bir taraftarlık duygusuyla bunu söylemeliyim.
1: Peki şimdi Galatasaray Kocaeli Spor maçı var saat 20'de Radyo 1 Türkiye Radyoları 1. programından da naklen yayınlayacağız. Ahmet Sportif Faaliyetler ve Başakşehir arasındaki maç gibi aynı saatte çünkü. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden mağlup döndü. Şimdi Kocaeli Spor'un da bir çıkışı var Selçuk İnan'la. Geçen senede 4 puan aldılar Galatasaray'dan. Yine taraftarıyla iddialı geliyorlar İstanbul'a Hodri Meydan grubuyla. Şimdi burada nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz ki çok ters gelen bir futbol oynatıyor Selçuk İnan Okan Buruk'un Galatasaray'ına?
0: Aslında o ters gelenden ziyade ona şöyle diyebiliriz Yüce Bey. Büyük takımı özellikle Galatasaray'ın oyun anlayışını çok iyi bilen, agresif önde basan ve direkt oyunu tercih eden Galatasaray karşısında nasıl oynaması gerektiğini iyi bilen, orada yıllarca oynamış, oranın takım kaptanlığını yapmış birisi olarak şifreleri çok rahatlıkla çözen bir teknik adam. Ve Galatasaray müsabakalarında özellikle bu performansı oyun sertliğini oyun içine, olayın içine katarak yapıyor. Yani bir nevi dün Konyaspor'un özellikle ilk yarıda sahanın her yerinde her karşı top ayağını alan oyuncuya döndürmeden baskı yapan ve vücut temasıyla sert baskı yapan Konyasporlu oyuncular gibi Kocaeli takımı da, Kocaeli oyuncular da geçen seneki Galatasaray maçlarında bu oyunu oynadı. Hatta Kocaeli'deki maçta 1-0 kazandığı oyunda evet. neredeyse Galatasaray'a pozisyon vermeden maçı tamamladı. Ve son derece hakim bir orta saha oyunu oynadı. Yani sürekli Kocaeli'de atak yapan bir takım değildi ama orta sahada bütün dinamikleri devreye sokan, sert oynayan ve kendi sahasına çok rakibi yaklaştırmadan oynama becerisini ortaya koyan bir takımdı. Bu sezon başlangıcında da Selçuk İnan'ın şu söylemini hep tekrar ediyorum. Bir kere daha söyleyeyim. Yani ligdeki amacını açıklarken ikinci, beşinci, üçüncü olacağız gibi rakamsal bir değerin dışında ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmak istiyoruz diye hedefini belirledi. Bu da takım oyununda, savunmada kompakt duruş, yani sıkı, birbirine yakın, geçirgenlik vermeyen, pozisyon bulmasını engelleyen bir anlayışa sahip bir düşünceyi sahaya yansıtıyor ki şu ana kadar da bunu uyguladı. Dolayısıyla ben yine de Galatasaray'ın işinin zor olacağını düşünüyorum. Galatasaray'ın bugün sahaya çıkacak kadrosu da elbette ki önemli. Osimhen olmadığı zaman zaten şunu söylemeliyiz, Türkiye Ligi maçlarında da Galatasaray bir hayli zorlanıyor. Çünkü oyun anlayışında o önde baskının dışında Osimhen'in kendine has, tamamen ayrı, yani kendinden kaynaklanan bir takım özellikleriyle, yaratıcılığıyla elde ettiği skorları tabii ki elde edemiyor. Ve Galatasaray takımının önde baskı sonucu kazandığı toplarla direkt hücum yapan ve ceza alanına yakın baskıyı topla kazandıklarında golle sonuçlandırma becerisi o kadar etkili olamıyor ki Kocaeli Spor da bunu bildiği için birinci bölgeden biraz daha uzak ve orta alan baskısını sert ve şiddetli yapabiliyor. Onun için çok zor bir maç olacak Galatasaray için. Ama bu da çok kaliteli maçlardan biri ligimizde.
1: Çok teşekkür ediyorum. Elinize emeğinize sağlık. Haftaya tekrar birlikte olacağız cumartesi ve pazar günü.
0: İnşallah. Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, teknik direktör Adnan Şentürk bizlerle birlikteydi.
2: Reklamlar.

0: okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Reklamlar.
4: Spor gündemi devam ediyor.
5: Saatimiz 16.27'yi gösteriyor. Artık son 25 dakikanın, 28 dakikanın içindeyiz sevgili dinleyiciler. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Sayın Özgün Erdoğan'la birlikteyiz. Spor yazarı Özgün Erdoğan'la. Şimdi biz Sayın Şentürk'le konuşurken birçok not aldınız. Evet, İsterseniz notlarla başlayalım.
6: Adnan Hocam güzel bir noktaya değindi aslında. Futbolda teknik direktör otoritesi olmadığı zaman takımın başarılı olma şansı da çok zayıftır.
5: Evet.
6: Saha kenarında sadece oyunu yönetmezsiniz. Belli bir otorite de koymak zorundasınız. Futbolcu arkasına dönüp hocasına baktığı zaman oradan sizden hem bir feyz alacak hem de sizin otoritenizden nasıl hareket edeceğini görmesi gerekir.
5: Evet.
6: Ama bunu Trabzon'da Fatih Tekke'nin yapması çok zordu. Fatih Hoca'nın gidişini de ben ona bağlıyorum. Çünkü bir tarafta Muhammed Salah gibi bir yıldız. Öbür tarafta bakıyorsunuz Savic gibi bir yıldız. Onaçu ve Onana. Şimdi bunlara hükmetmek çok kolay değil.
5: Yani buradaki hükmetmek, siz sahanın içinde de bulunduğunuz için soruyorum. Hani biz seyirciyiz.
6: Evet.
5: Biz futbolu küçük yaşımızdan beri seyrediyoruz. Evet, mahalle arasında top oynadık. Evet, çimin kokusunu biliyoruz ama evet, profesyonel olarak oynamak başka bir şey.
6: Evet.
5: Şimdi teknik direktör kabiliyeti olarak yönetirsiniz Salah'ı
6: evet,
5: da,
6: evet,
5: Onaçu'yu da, Onana'yı da.
6: Evet.
5: Ama ne olmuyor da orada yönetemiyorsunuz ya da işler ters gidiyor?
6: Şöyle oluyor. Şimdi yıldız futbolcuya sen şurada oynayacaksın diyemiyorsunuz.
5: Evet.
6: Sen şu görevi yapacaksın diyemiyorsunuz. Çünkü onu söylerken sizin o futbolcunun üstünde bir kariyere sahip olmanız lazım. Sözünüzün dinlenebilmesi için. Siz onu söylediğiniz zaman futbolcu saha içerisinde bunu yapmadığı zaman sizin o futbolcuyu ne yapmanız lazım? Cezalandırmanız lazım. Ne yapacaksınız? Oyundan alacaksınız.
5: Evet.
6: Siz Salah'ı Trabzon gibi bir seyirci kitlesini düşünün. Futbol aşkıyla yatıp kalkan bir taraftar düşünün. Salah'a dünya kadar para vermiş Ertuğrul Doğan'ın Salah'ı oyundan aldığını Fatih Tekke'nin düşünün. Bütün şimşekler üstünüze çekmez misiniz? Çekersiniz. Ne yapıyorsunuz? Salah sizi orada saha içerisinde verdiğiniz görevi yapmadığı halde siz eliniz kolunuz bağlı kalıyorsunuz. Bu da sizin otoritenizin sarsılmasına neden oluyor. Salah'a hükmedemediğiniz zaman diğer futbolcular diyor ki yani Salah'a sözünüz geçmiyor, biz mi şey yapacağız sizin her dediğinizi?
5: Bize mi, bana mı geçiyor?
6: Diye bir kanı hemen uyanıyor. Zaten Fatih Hoca'nın da sistem içerisinde bu futbolcuları zaten öyle oynatamazsınız. Yani siz Salah'a gitsen şöyle oyna böyle oyna diyemezsiniz. Salah Liverpool'da nasıl oynuyordu? Gayet rahat ve serbest bir alan içerisinde istediği gibi oynuyordu.
5: İstediği kanata geçiyor, istediği yerde dinleniyor.
6: Tabii. Onun için burada öyle bir cendere içerisine sokamazsınız. Öyle bir yükümlülük, sorumluluk veremezsiniz. Fatih Hoca'nın da bir sistemi var ve Trabzonspor'da hani bir Liverpool değil. Öyle baktığınız zaman bu sistemi oturtabilmesi için de geçen sene çok mütevazi bir kadro kurdu. Ve o kadroyla çok büyük başarı elde etti. O kadroyla bu sene oturttuğu sistemi devam ettirmesi lazımdı.
5: Evet.
6: Özellikle orta sahada canavar gibi iki tane oyuncusu vardı, gitti. Bakıyorsunuz defans bloğu içerisinde sağlam bir defansı vardı, zayıflamaya başladı. İlerideki oyuncular içerisinde siz Muhammed Salah'ın Liverpool'da maçı geride götürürken ceza alanı içerisinde yakaladığı o topu öyle savruk bir şekilde, lakayt bir şekilde dışarı attığını görmüş müsünüz? Yapamaz. Çünkü arkadaki hocasından çekinir.
5: Evet.
6: Ama burada çok rahat bir şekilde vuruyor, gidiyor, sonra da kalkıyor, böyle hareketler falan. Sonra saha içerisinde çok fazla sorumluluk almıyor. Ama nedense bütün sahadaki oyuncular onu lider olarak görüyorlar. Takımın lideri gibi her top ona gidiyor. O da kafasına göre hareket etmeye başladı. Bu kolay bir şey değil. Gerçekten çok

0: zor bir şeydir. Fatih Hoca'nın istifa ettiren sebeplerinden biri de budur. Ama işin bir de öbür boyutu var. Siz böyle bir takımın içerisine Muhammed Salah gibi bir oyuncuyu getirip koyarsanız, o zaman benim aklıma şu geliyor. Yani Ertuğrul Doğan'la Muhammed Salah konuştular ve Muhammed Salah'ın Trabzon'u tercih etmesinin sebebi, yakında Liverpool'un efsanesi Steven Gerrard'ın bu takımın başına teknik direktör olarak getirilecek mi sorusu benim kafamda oluşmaya başladı. Böyle bir hamle olabilir diye düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Salah da öyle bir hocayla rahat rahat çalışmış, çalışabilecek bir futbolcudur. Böyle bir şey seziyorum. Onun için de Salah şu anda çok fazla aldırış etmiyor. Çok fazla Adnan Hoca'nın dediği gibi.
1: Ama sene geçiyor, sezon geçiyor, haftalar geçiyor.
0: Evet, lakayt davranıyor tabii. Yani siz o arada kaybettiğiniz puanlarda diğer takımlar yatmıyor. Onlar devam ediyor evet, kazanmaya. Evet. Onun için burada evet bir bence yönetim hatası görüyorum. Ertuğrul Doğan ve yönetimi Fatih Tekke'nin bu kadar kolay bir şekilde bu işten ayrılmasını veya şey yapacak durumların altyapısının ve zeminin oluşmasına izin vermemesi gerekiyordu. Muhammed Salah'ı alabilir mi? Alırdı, aldı. Ama Muhammed Salah'ın benim aldığım duyumlara göre, bazı özellikle spor yazarı arkadaşlarımla Trabzon'da görüştüğümde, Trabzon'a gelmekten dolayı pişmanlık duyduğunu, keşke Beşiktaş'ı tercih etseydim dediğini söylediler. Çünkü Beşiktaş'ın hocası da takımın gidişatı da belli ortada.
1: Ama Beşiktaş'ta Salah'a Vincenzo Italiano öyle bir alan bırakacak mıydı?
0: Bırakmasa bile Beşiktaş içerisinde Salah'ı besleyecek çok oyuncu var.
1: Tamam ama o yani mesela, koşturacaktı da.
0: Hayır burada ama Salah onu istiyor. Mesela burada topu atıyor, koşuyor, atağa atmıyorlar. Arkaya dönüyor, ellerini kaldırıyor. Ya ben sana verkaç yapıyorum, niye beni görmüyorsun? Futbol böyle bir şeydir. Yani sen ona bakmasın. O sırada topu atarsan Salah'ın nereye gideceğini bilirsin. Atarsın önüne. Burada Trabzon'da bunu yapacak adam yok. Beşiktaş'ta bunu yapacak adam çok. O yüzden onlarla rahat oynardı. Ha şimdi burada da bilmiyorum nasıl bir yol izleyecekler. Bekleyip göreceğiz. Trabzon'da gerçekten bu tür şeyleri yapmak kolay değil. Trabzon seyircisi, hani o gün siz de anlattınız ya, bir futbol şehri.
1: Evet.
0: Yani tribündeki en küçük oyuncu taraftarından en büyüğüne kadar herkes futbolu anlıyor.
1: 365 çarpı 24 saat evet. Futbolla yatan, futbolla kalkan bir şehir.
0: Evet, onun için zor yani, gerçekten çok zor. Burada bir takım yönetmek, hele böyle bir dünya yıldızını saha içerisinde yaptığı yetersizliği nedeniyle saha dışına almanız ipinizi çekmek demektir. O söylediği laf vardı ya tırnak içerisinde. Adama, bu kadro adama istifa ettirir diye teknik direktöre.
1: Evet, evet. Böyle bir kadro tam istifalık bir kadro değil.
0: O yüzden aslında hem tribünlere hem saha içerisindeki yapılan o kendisinin aslında devre dışı kalmasına neden olan o kadrodan da biraz şikayet ederek ikisine birden atıfta bulundu. Gerçekten zor bir şeydi. O yönetimi çok zor olan bir kadroydu elindeki kadro. Yapamadı gitti. Şimdi bakalım ne getirecek, kim getirecekler, nasıl olacak. Haftalar geçiyor bu arada sizin dediğiniz gibi. Bir an önce Trabzonspor'un getirmesi lazım ama benim gördüğüm kadarıyla Ertuğrul Doğan da bir hamle yapmıyor. Sanki milli takım arasını bekliyor. Evet. Orada bir hamle yapacak ve kafasında bir isim var. Önce yerli isimler çok konuşuldu. Evet,
1: Burak Yılmaz özellikle söyleniyor, evet. Konuşuluyor.
0: Ama şimdi bakıyorum hep konuşulanlar devre dışı kalmış, bir yabancıya doğru gidiliyor, isim açıklanmıyor, bekleyip göreceğiz ama Trabzon
1: ben
0: kaybediyor.
1: Şöyle bir şey ki, saat 14-14.30 arasında spor yazarı Okan Can'la da

0: sıkıntılar yaşadı. İşte futbolculardan bir kısmı sıkıntılar yaşadı. Hatta kampta asansöre almadıklarını duyduk öykülerinde, dinledik. Evet. Şimdi onun için böyle bir döneme doğru evrilmesini hiç istemiyorum. Çünkü ben bir spor sever olarak, bir futbol sever olarak ben Salah'ın oynadığı Trabzonspor'u seyretmekten keyif alan bir insanım.
1: Evet, evet.
0: Hani oraya doğru gitmek istiyorum ama eğer iyi yönetemezlerse bu önemli yıldızı, iyi idare edemezlerse sıkıntı yaşayacaklar
1: hem
0: gibi.
1: Hem yıldızı
0: görüyorum.
1: Kaybederler hem Trabzonspor'u kaybederler. Evet. Onun için çok iyi düşünüp çok iyi hareket etmek lazım. Çok akılcı da olmak lazım. Biraz eli çabuk tutmak lazım. Evet, bir hafta daha böyle bekleyip de işte milli takım arasından sonra hocayı getirecekler. O aradaki 3 haftalık bir dönemde de zannedersem hem hocanın takıma biraz uyum sağlamasını, hem takımı tanımasını, hem sistemini bir nebze olsun anlatabilmesine imkan sağlayacaklar.
0: Ama milli takımlara giden oyuncuları da olacak.
1: Evet, mutlaka olacak.
0: Ki nasıl kuracak o sistemi Avrupalı bir?
1: Ben baktığım zaman evet, bayağı oyuncular da gidecek. Öyle olduğu zaman da dediğiniz çok zor. Yani gerçekten o çok zor. Bunu hangi mantıkla, hangi mantaliteyle yapıyorlar bilmiyorum ama bu akıl şu an için düşünülen bu akıl doğru bir akıl değil.
0: Evet.
1: Yani burada biraz daha erken davranmak lazım. Çünkü sizin elinizde gerçekten yıldız futbolcular var. Yani Savic, Muhammed Salah gibi oyuncular, öbür tarafta geçen senenin gol kralı olan Onuachu, yani şaşırıyorsunuz. Diyorsunuz ki niye?
0: İşin tuhaf tarafı Trabzonspor önümüzdeki hafta Galatasaray'da olacak kendi sahasında. Şimdi kendi sahasında bir mağlubiyet Trabzonspor'un bu puanlardan sonraki, bugün Kocaelispor maçında beraberlik olduğunu düşünelim ya da Galatasaray kazandı diye düşünelim. Şimdi Galatasaray'ın 10 puanı var.
1: Evet.
0: Galatasaray kazandığı zaman 13 puan. Şu anda Trabzonspor'un 7 puanı var. Arada 13 puan var. O maçtan beraberlik aldığını düşünelim Trabzonspor'un. Arada 6 puanla gidiyorsunuz milli takım arasına.
1: Evet.
0: Şimdi kazanmanız gereken bir maç ve maçlar olmaya başladı Trabzonspor için. En ufak bir sallantıda başka bir boyuta doğru geçer Trabzonspor.
1: Kesinlikle o taraftarı biliyorsunuz, o seyirci takıma küserse,
0: evet,
1: onun tekrar barışması, o takımın kaynaşması, Salah gibi bir yıldızın orada olumsuz tezahüratlarla yıpratılması hem takıma çok zarar verir. Hem
0: Salah yıpratılmaz ama kulüp yıpranır.
1: Ama Salah da yıpranır. Yani Liverpool'da bu tür şeyleri biliyorsunuz yaşamadı. Bütün tribünler Salah'ın boy boy posterlerini hepsi tek tek açıp önüne dövme yaptırmış olanları gördüm.
0: Tabii.
1: Salah'a öyle bağırıyorlardı. O günlere Salah orada kolay gelmedi. Aşırı çaba gösterdi ve Salah her girdiği pozisyonu değerlendiren bir futbolcu. Sağ sol iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Vuruşlarına, vuruş tekniği, top tekniği çok yüksek bir futbolcu. Öyle olduğu zaman düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki ya bu adam burada niye oynayamıyor? Ama oyunu izlerken biraz bilinçli baktığınız zaman oyunun akışına, gidişine, yani işi anlayan, bilen biriyseniz baktığınız zaman diyorsunuz ki adam yapmak istediğini yapıyor ama tabii, anlayan yok.
0: Tabii.
1: Yani sizi anlayacak arkadaşlarınız olacak futbolda. O görüşe sahip, o futbol kültürüne, o futbol aklına sahip adamlarla oynamak lazım. Atıyor, veriyor, kaçıyor. Yok, gelmiyor, arkaya dönüyor top. O zaman ellerini kaldırıyor, isyan ediyor. 1-2, 1-2, ondan sonra soğuyor, düşüyor oyundan. Evet. Yani futbolcu oyundan düşüren en önemli şeylerden biri budur. Sizi anlamayan arkadaşlarınız, o düzenle çalışmak gerekiyor antrenmanlarda. Eğer bugün Galatasaray diyoruz ya, Osimhen'in üstüne kurmuş bir oyun gidiyor falan filan. Burada da Salah'ın üstüne bir oyun kurmaya çalışıyor.
0: Kurmaya çalışılıyor. Ha, kurmuş, evet. Keşke kursa da kurmaya çalışıyor.
1: İşte, çalışıyor ama arkadaşları tabii, orada çalışıyor.
0: Evet.
1: Yani teknik bakımdan, antrenman da bunların tekrarlanıp ve düzenli bir şekilde, sistemli bir şekilde oturtulması lazım. Ama bunu şu ana kadar başaramamışlar. Şimdi Hüseyin Hoca tabii bu konularda hem yetkili değil hem deneyimli değil. Ne yapacak? Geçiş dönemini tamamlamaya çalışıyor. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama şimdi Hüseyin Hoca'yı dönüp de Salah ya da Hüseyin Hoca Salah'a şöyle oyna diyecek durumu yok. Diyemez yani.
0: Ya onun için isimleri yazıyor.
1: Tabii. Onun için ciddi anlamda bence yani bir an önce kimse getireceklerse getirip en azından şunu yapabilirlerdi. Anlaşıp getirip burada takımı izlettirirlerdi.
0: Evet.
1: Devre bu arada araya kadar takımı tanırdı, ederdi, eylerdi. Başladığı zaman da elindeki planı, projesi, sistemi hazır başlardı.

0: Şimdi gelip zaten bir haftası iki haftası tanıyarak geçecek. Sistemi koyacak. Üçüncü haftada onu oturtmak için de uzun bir süreye ihtiyacı var. Öyle kolay değil bunlar tabii yapmak. Şimdi bilmiyorum Ertuğrul Doğan ne düşünüyor veya başkanın bu konudaki düşüncesine işte bakıyorum Salah'la ciddi anlamda bir diyaloğu var. Görüşüyor, ediyor, eğiliyor. İşte şimdi Cumhurbaşkanı'ndan randevu almış. Salah'la Cumhurbaşkanı'nı görüştürecek. Çünkü Salah Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istemiş kendisini. O da randevu almış, götürecek. Şimdi burada baktığınız zaman aynı zamanda da bir elçi olarak da Salah tabii, orada bulunuyor.
1: Tabii ki.
0: Onun için bir futbol aklı, bir futbol elçisi olarak Salah'tan çok büyük fayda sağlayabilir ülke. Ama doğru kullanmak lazım, doğru hareket etmek lazım. Ve Ertuğrul Başkan'ın da ne yapacaksa bir an önce yapması lazım. Çünkü böyle kıymetli futbolculara dünya paraları vermişsiniz siz. Yani Beşiktaş'tan daha fazla para verdi Salah aldı. Salah'ın tabii. Trabzon'u tercih etmesinin sebebi de paradır yani. Onun için öyle baktığınız zaman da siz bunları mutlaka değerlendirmeniz ve Trabzon'un geleceği için çok akıllı adımlar atmanız lazım. Avrupa kupalarında UEFA'dan elendiniz. Şimdi Avrupa'nın üçüncü kupasında mücadele edeceksiniz. Bu kupada da oynayacağınız maçta, ilk maçta bir kaza yaparsanız, kazaya kurban giderseniz bütün şimşekler üstünüzde. Ondan sonra ne başkan, ne kulüp, eski gücü, eski tezahüratı, eski arkasındaki o 12. gücü toparlamakta çok zorlanır. Çünkü hayal kırıklığı yaşatıyorsunuz. Hem takım içerisindeki arkadaşlara, yani takımdakiler de çok şey bekliyorlar. Çünkü geçen sene bu takım elindeki o kadroyla, o mütevazi kadroyla çok büyük şeyler yaptı.
1: Evet,
0: Türkiye
1: evet,
0: kupasını kazandınız. Şampiyonluğa son ana kadar mücadele edip son anda kaybettiniz. Şimdi bakıyorsunuz çok daha büyük yıldızlar elinizde. Ama bulunduğunuz yer hiç orayla özdeşleşmiyor. Yani doğru orantılı değil. Bir kere burada bir yanlışlık, bir hata olduğu kesin. Hatanın giderilmesi de başkanın ve yönetimin elindedir. Bunu ne yapacaklarsa yapsınlar diye merkez bekliyor yani.
1: Şöyle ki gerçekten çok önemli bir takım kurdular ama ne yapacağını öngörebiliyorsunuz Trabzonspor'un evet. Şu anda. Hani bir özel pozisyonu Salah için hazırlanmış,
0: evet.
1: Onaçu için hazırlanmış, özel pozisyonu ya da pozisyonları yok.
0: Yok.
1: En büyük sıkıntısı bu. Yani bunu eğer yapabilseler her gün bir, hani Sayın Şentürk de söyledi ya, bir taktik varyasyonu ya da bir hücum seti mi derler ne derlerse bir pozisyonu ezberleseler en azından kafasını kaldırdığı zaman Salah'ı gözünün ucuyla gördüğü evet, anda evet. Topu oraya atar.
0: Tabii.
1: Ya da Salah oraya atar.
0: Evet.
1: Şimdi böyle bir şeyi de kurguladığınız belli olmuyor sahada.
0: Kesinlikle olmuyor. Mesela Savic Atletico Madrid'de nasıl oynuyordu? Her taraftan, her yerden şut atabilen bir adamdı. Her yerden kaleyi, kale içerisinde, ceza sahası içerisindeki arkadaşına ortayı yani görerek atıyordu. Çünkü nerede ne var, adrese teslim pasları vardı. Şimdi bakıyorum burada Savic sahanın içerisinde dolaşıyor. Topu alıyor, çok fazla girmiyor, çok fazla mücadelesi yok. Kendini biraz daha böyle rahata kovuşlandırmış. Bekliyor.
1: Artık son senesi herhalde. Son senesi olduğu için
0: emekli edecek.
1: Veda ederken de hani sakatlanmayayım da işte,
0: yorulmayayım da
1: zahmet de çekmeyeyim ama kazanalım. Ama öyle olmuyor işte tabii. Süper Lig'de.
0: Kesinlikle çaba harcamadan olmuyor. Emek gerekiyor, çaba gerekiyor. Biraz işçilik gerekiyor. Biraz asker gibi olmak gerekiyor. Komutanın çok olduğu bir yerde savaşı kazanmak imkansızdır. Yani onun için sizin orada askerlere ihtiyacınız var. Askerleri de iyi kullanmak, iyi değerlendirmek, onlara da sahip çıkmak gerekiyor.
1: Peki var mıydı başka eksiğiniz, başka ekleyeceğiniz yoksa
0: yok.
1: Ben sorular soracağım.
0: Tamam buyurun.
1: Şimdi bugün Galatasaray'ın ne diyelim efsanelerinden Metin Oktay'ın ölüm yıldönümü.
0: Evet, evet.
1: Gerçekten önemli bir insan, Türk futbolu için önemli bir futbolcu, önemli bir değer. Ki ne kadar Futbol Federasyonu 1959 öncesini kabul etmese de.
0: Etmese de evet.
1: Şimdi gerçekten bir değer var. Milli takımda oynamış, milli takımda goller atmış. Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği dönemlerde gol atmış, şampiyonluk kazanmış 59 öncesi. Ama siz o dönem...
0: Avrupa'da top oynamış.
1: Evet, Palermo'da.
0: Evet.
1: Ve siz o dönemi kabul etmiyorsunuz. Neyse biz Metin Oktay'a dönelim, rahmetli Metin Oktay'a. Öncelikle

0: Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
1: İnşallah.
0: Dileklerimizi evet. iletiyoruz. Böyle efsanelerinde her gün, her programda anılması isteğimiz.
1: En azından ölüm yıl dönümlerinde anılması, hatırlanması. Bir kere bu kadar emeğin, bu kadar çabanın, bugün Türk futbolunun geldiği noktada mihenk taşı olarak Lefter'in, Metin'in, Can Bartu'nun, Turgay Şeren'in taşları yok mudur? Vardır. Döşediği taşlar vardır. Onların üstünde gelmiştir bugüne Türk futbolu. Bunları unutmamak gerekiyor. Değerlerimiz çok kolay kazanılmıyor. Kazanılan değerlerimizi de çok çabuk kaybetmemek gerekiyor. Yani akıllarda kaybetmemek gerekiyor. Kendileri elbette bir gün toprak oluyor. Herkes bir gün mutlaka göçüp gidecek bu dünyadan. Ama geride bir tek onun hatırası, anısı, hatırlanması, unutulmaması için yapılması gereken en önemli şey anmaktır. Güzel bir şekilde anılmasıdır, doğru bir şekilde anılmasıdır. Tabii ki hafızalarda yer etmesi gerekiyor. Yeni nesillerin bu değerlerimizin adını sadece yani ismini duyarak değil, yaptıklarını da bilmesi gerekiyor, yaptıklarının da anlatılması gerekiyor. Bunun için ben bir dönem çok ciddi anlamda eskiler, eski unutulmazlar, eski emektarlar diye bir sempozyum düzenlenmesinden yanaydım. Günü geldiği zaman kimin ölüm yıl dönümü ise, kimin şeyi varsa büyük bir anma töreniyle ve büyük bir sempozyumla yaptıklarının arkada da büyük perdeye yansıtılarak herkese, genç kuşaklara, genç sporculara, genç nesillere, spor adamlarına, spor yazarlarına tanıtılması gerekir diye düşünüyordum. Ama bugün geldiğimiz noktada evet anılıyor, evet anılacaktır da. Bugün yani Kocaeli maçında mutlaka anılacaktır statta. Elbette ki olması gereken.
0: Ama önemli olan ne biliyor musunuz? Anmak değil. Önemli olan onun ruhunu, onun bakış açısıyla yaşayabilmek.
1: Tabii.
0: Şimdi siz en büyük rakibinizin formasıyla jübilenizi yapıyorsunuz.
1: O ayrı bir olay. O çok
0: şimdi,
1: ayrı bir olay.
0: Şu anda Galatasaray tribünlerinde bir Fenerbahçe logosuyla, armasıyla bir seyirciyi düşünemiyorum. Ya da tam tersini düşünemiyorum.
1: Düşünün Gençler Birliği maçı.
0: Evet. Hadi küçücük, Gençler Birliği maçı.
1: Hayır, küçücük bir çocuğa tahammül edemediler.
0: Evet.
1: Yani
0: şimdi oradan geldiğiniz zaman o kültüre ne futbolcunuz erişebiliyor, ne yöneticiniz erişebiliyor, ne taraftarınız erişebiliyor.
1: Kesinlikle. Kesinlikle.
0: Şimdi Metin Oktay'ı evet anıyoruz. Allah rahmet eylesin ama bakışlarıyla, düşüncesiyle, felsefesiyle bakmanız lazım.
1: Yani o dönemki bütün futbolcular öyleydi.
0: Evet.
1: Hepsine öyle bakmak
0: Can
1: Bartu'da lazım.
0: Can Bartu da Galatasaray formasıyla mücadele ediyor.
1: Evet, çünkü çıkardılar ikisi birbirine formalarını evet. verdiler. Sahada mücadele, dışarıda dostluktur.
0: Tabii
1: onun oradaki verilen mesaj odur. Bugün geçmiş dönemleri ben hatırlıyorum. Galatasaraylı, Fenerbahçeli seyirciler yan yana maç izliyorlardı.
0: Tabii.
1: Maç izlerdik biz otururduk yan yana. Ve hiçbir şekilde kimse kimseye bir tek laf etmezdi. Bir küfür olmazdı. Kim hak ediyorsa o tezahürat yapılır, alkışlanırdı. Hatta statlarımızda kaybeden, eğer kendi ev sahibi takım kaybetmiş, misafir takım kazanmışsa ev sahibi seyirciler çağırır o takımı alkışlayarak uğurlardılar. Bu kültürlerin hepsini kaybettik biz.
0: Evet.
1: Bu gelenek, bu görgülerin hepsini kaybettik. Bu bakış açısını, bu felsefenin hepsini kaybettik biz.
0: Ama burada taraftardan gelmiyor bu tavır.
1: Tabii.
0: Bu yöneticilerden geliyor.
1: Yöneticiler ve spor yazarları.
0: Evet.
1: Yani ciddi anlamda bir gaz bombasına tutuyorlar.
0: Evet.
1: Yani veriyorlar gazı.
0: Ötekileştiriyorlar.
1: Tabii. Tukaka ilan ediyorlar. Sanki bir savaşa giriyormuş gibi ortalığı geriyorlar.
0: Bakın Turgay Şeren'in, Turgay Şeren'le rahmetli bir belgesel için kendi evine gitmiştim. Fenerbahçe Galatasaray rekabetini sorduk ki Turgay Şeren de o ekibin içinde
1: evet,
0: Metin Oktay'la
1: evet.
0: oynamış olan milli takımın en önemli kaptanlarından
1: tabii,
0: biri.
1: Tabii.
0: Uluslararası anlamda Arjantin'de oynamış. Odur budur. Dedi ki aynı otelde kamp yapıyorduk dedi. Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde dedi. Düşünebiliyor musunuz? Aynı otelde kamp yapıyor Fenerbahçe ve Galatasaray. Ve Galatasaray yöneticisi saat 11.30'da otele giriyor. Ve bu arada Fenerbahçeli futbolcular oyun oynuyor masada diyor.
1: Hmm.
0: Onlara demiş ki siz bu saatte ne işiniz var demiş. Yarın demiş büyük bir derbi var. Ne işiniz var, gidip yatsanıza, maça hazırlansanız.
1: Dinlenseniz ya.
0: Bunu söyleyen Galatasaray Kulübü Başkanı Fenerbahçeli futbolculara söylüyor. Ve aynı otelde kalıyor.

0: var. Şimdi nereden nereye geldik?
1: Şimdi aynı şeyi yapabilir mi bir tane?
0: Yok, kavga çıkar. Tuvalette tabii falan kavga çıkar.
1: Kesinlikle saldırırlar.
0: Evet.
1: Ciddi anlamda da ne onlar olgunlukla karşılarlar böyle bir şeyi, ne de başkan böyle bir şeye
0: izin
1: aman
0: verir.
1: Boş ver ya, kalsınlar daha iyi ya, biz tabii. Takımımız dinlensin, onlar yorulsun böyle kendilerini diye. İşte
0: ruha bakın ya.
1: Ya işte kültür bakın. Kültür. Gerçekten evet. Kültür. Yani futbol aklı dediğimiz aslında bitmeyen, tükenmeyen bir kültür ya. Bir kültür de gerekiyor. Bunu böyle düşünmek gerekiyor. Buna böyle bakmak gerekiyor. Niye bu şekilde yaparsınız? Niye bu şekilde yaparsınız? Böyle olmaması gerekiyor. Ama yok, biz bunların hepsini kaybetmişiz.
0: Tabii.
1: Bize kaybettirenler biraz önce dediğiniz gibi tribündeki seyirci değil, yönetimler.
0: Tabii.
1: İş bilmeyen yönetimlerin iş başına gelmesi ve bazı yandaş dediğimiz spor yazarı arkadaşlarımız. Yani kalemşörlük yapıyorlar ama aynı zamanda hem yönetimi hem teknik ekibi hem taraftarı bir şekilde karşı karşıya getirecek yazılarıyla, işaretleriyle, söylemleriyle ortalığı geriyorlar. Ben bu işin bu şekilde gitmeyeceğini, bir yerde mutlaka patlayacağını, ha dibe vurduktan sonra tekrar çıkarız düzelir diyorlar ya, ona da inanmıyorum.
0: Çok yara bere alıyoruz.
1: Çok yara bere. İşte buradan işte onu, o yaraları sararak nasıl çıkacağız? Evet. Çıkamayacağız. Onun için bir an önce artık aklımızı başımıza toplayıp da bütünleşmeyi sağlamamız lazım eskisi gibi. Can Bartu'yla Metin Oktay'ın formalarını çıkarıp birbirine verip şu bire yaptığı gibi artık seyirci de tribünde çok rahat herkes istediği formasıyla oturup takımını desteklemeli. Yani maçlara yok o seyirci gelmesin güvenlik nedeniyle. Ya niye biz düşman mıyız? Aynı ülkenin çocuklarıyız ve aynı ülkenin insanlarıyız. Aynı ülkenin takımlarını karşı karşıya getiriyorlar. Biz de onları destekleyeceğiz o kadar. Herkes takımına tezahürat yapsa, herkes kendi takımını ya da eleştirecekse orada eleştirse çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkmaz mı?
0: Hemen dinleyicilerimize bir anımı daha anlatayım. Coşkun Özer rahmetli. Evet. Onunla da röportaj yaptım. Tam son günlerinde röportaj yaptım. Şunu anlattı. Bir ilk maçım dedi. 16-17 yaşımda. Daha 17 yaşıma girmemiştim dedi. Galatasaray Lisesi'nde okuyorum ve Beşiktaş Galatasaray maçında sahaya çıktım dedi. Baba Hakkı karşı tarafta dedi. Baba Hakkı dediğiniz zaman dedi, Türk futbolunda titremeyecek insan yok dedi. Ve ben o gün dedi gol attım dedi. Coşkun Özer'e gol atmış kafayla, stoper olarak gol atmış. Ve dedi maç bitti, 1-1 bitti. Baba Hakkı beni çağırdı dedi. Kafamda o kadar çok şey dönüyor ki dedi.
1: Kuruyor giderken. Sürekli değil mi?
0: Çocuğum dedi, yani hani gencim ama yani çok küçüğüm dedi. Aferin oğlum demiş. Çok iyi top oynadın. Bundan sonra da böyle oynamaya devam et demiş. Yani şimdi bu başka bir şey.
1: Tabii ki.
0: Bu başka bir şey. Başka bir zeka, başka bir yetenek, başka bir felsefeyle bakıyor orada.
1: Kesinlikle. Aynı benzer bir olay, belki biraz farklı ama işte Fenerbahçe Galatasaray Trabzon maçında Ünal da var maçta.
0: Ünal Karaman.
1: Evet, Ünal Karaman'la Emre Belezoğlu. Emre de Galatasaray'da oynuyor. Karşı karşıya geliyorlar. O arada işte Ünal Emre'nin ayağına basıyor. Yerde yatıyor, dönüyor falan filan. Sonra kalkıyor. Biliyorsunuz o zaman sağ kenarında hemen mikrofon hazırdı. Gazeteler evet. Tutardı. Emre ne oldu diyorlar. Ünal amca ayağıma bastı diyor. 16 yaşında Emre, işte 27-28 yaşında Ünal Karaman. Evet. Ünal amca diyor ayağıma bastı. Birisi oradan diyor ki amca değil lan Ünal abi de falan filan. Ya amcam yaşında diyor falan ona göre. Şimdi bu iki karakter, iki yaş grubu birbiriyle maç yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve maçtan sonra da Ünal gidiyor, elini sıkıyor, saçını okşuyor. Ya kusura bakma, isteyerek olmadı diyor. Yok yok diyor Ünal amca, ben farkım. Ne amcası ya, bırak diyor amcayı.
0: Yani şöyle bir şey, Ünal Karaman da 17 yaşında milli takım forması giyen önemli bir futbolcu.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir durum da vardı. Kulakları çınlasın bu arada. Hemen yine Galatasaray'ın efsanesi, Türk futbolunun efsanesi Metin Oktay'a bir kez daha Allah rahmet etsin.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum Özgün Erdoğan.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Artık programımızın son dakikası içindeyiz. Veda edeceğiz biraz sonra. Haftaya tekrar birlikte olacağız. Sevgili dinleyiciler, Süper Lig'de maçların programını sizlerle paylaşayım, veda edeyim. Süper Lig'de saat 17'de Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı var ve arkadaşımız Oğuz Erman Güner'in sesinden dinleyebilirsiniz saat 17'den itibaren. 20'de ise iki karşılaşma var. Ahmet Sportif Faaliyetler Başakşehir ve Galatasaray Kocaeli Spor karşılaşması dönüşümlü olarak naklen yayınlanacak. Ve bir yayınımızın daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Programımızın yapımcısı Ayşe Yürük, teknik yönetmenlerim

0: Sayın dinleyiciler, birazdan Gençler Birliği Kasımpaşa arasında oynanacak Trendyol Süper Ligi karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor. Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: TRT Radyo 1'e hoş geldiniz değerli izleyen dinleyenlerimiz. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor ve 5. hafta mücadeleleri yine oynanıyor. Bugün de az sonra Gençler Birliği ve Kasımpaşa takımları Eryaman Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Yasin Kol şimdi kronometresini kontrol ediyor. İlk düdük sesi geldi ve mücadele başlıyor. Kasımpaşa takımı taktik bir şekilde başlama vuruşunda topu taca gönderdi. Orada Gençler Birliği takımına baskı yaparak birçok takımın zaman zaman yaptığı bir taktik aslında. Böylelikle topu kazanmak istediler. Top bir kez daha dışarı gitti. Evet, mücadeleyi Yasin Kol yönetecek demiştim. Yardımcıları Murat Engin, Gözü Tok, Selahattin Altay. Maçın dördüncü hakemi Raşit Yorgancılar. Varda Erkan Engin, Avarda Abdullah Bora Özkara yer alıyor. Gençler Birliği 7 puanla 10. sırada başlıyor.

başladı mücadeleye. Kasımpaşa 6 puanla 12. basamakta. Hemen kadroları da sizlerle paylaşalım. Gençler Birliği'nin kalesinde İrfan Can var. Savunmanın sağında Pereira, solda Abdurrahim. Stoperler Gutas ve Talisson. Bunların önünde iki ön libero Oğulcan ve Diabate oynayacak. Orta alanda Traore, Tonya, Gouveia. Bu arada bir pozisyon, top direkten döndü. İleride Mendez, Gençler Birliği kadrosunu tam sayarken Gençler Birliği henüz birinci dakika tamamlanmadan ikinci dakikaya girilirken önemli bir gol pozisyonu üretti. Top direkten geldi ve Gençler Birliği hatada Gouveia ile sol kanattan devam ediyor. Şimdi geriye doğru Talisson. Tehlikenin boyutu biraz azaldı ama Kasımpaşa takımı ayak koydu. Bu arada Yasin Kol oyunu durdurdu. Şimdi kenara doğru bakıyor. Evet, orada bir fıskiye açık kalmış ve onu gördü Yasin Kol. Onun kapatılmasını ve o fıskiyenin üste çıkmıştı fıskiye. Onun biraz daha artık zemine doğru inmesini istedi. Gençler Birliği az önce gerçekten son derece güzel bir atak geliştirdi. Organize bir atak. Ceza alanında bir üçgen oluşturdular adeta. Sonrasında çekilen şutta Oğulcan oradaydı. Top kale direğinden geri döndü ve Oğulcan'la henüz birinci dakikada gole yaklaşmış oldu başkent ekibi. Şimdi oyun bir kez daha başladı. Az önceki problem giderildi ve ben Gençler Birliği kadrosunu sizlerle paylaşmıştım. Kasımpaşa kadrosunu da sizlere aktarayım. Kasımpaşa'nın kalesinde yani Otis yer alıyor. Savunmada sağda wing, solda Ayberk. Stoperler İliye, Muanga, önlerinde Mendes, Kerem. Orta alanda Ali Yavuz, Emirhan, Raksaki, ileride Benediçak. Bu arada Gençler Birliği yine tehlikeli geldi. Sağ kanattan geliyor Gençler Birliği. Başkent ekibi mücadeleye çok hızlı başladı. Oğulcan'la bir topu direkten döndü ve şimdi yine Gençler Birliği tehlikeli olmak istiyor. Rakip ceza alanı içerisinde, top biraz daha geriye doğru açılıyor. Top Gençler Birliği'nde ve atak tazelendi. Abdurrahim, önündeki arkadaşı Gouveia biraz daha yaya doğru sokulmak istedi. Gouveia'ya yapılan hareket tam da Yasin Kol'un önünde ve

Serbest vuruş kararını verdi. Wink faul yaptı rakibine. Ve serbest vuruş kullanılacak. Kaleye yaklaşık 25 metrelik bir mesafe. Ceza yayının atak yönüne göre biraz solu. Bir duran top şansı. Topun gerisinde Gouveia. Gouveia ortaladı içeriye doğru. Kafa vuruşu, top dışarı gidiyor. Savunmadan Gutas geldi ki Gutas da tabii birçok takımda da oynadı. Stoper olmasına rağmen Sivasspor'da da hatırlıyoruz. Bu duran toplarda ileriye doğru sıklıkla gelip gol arayan bir isim Gutas. Metin Diadin kollarını bağlamış vaziyette. Gençler Birliği teknik direktörü maçı kenardan takip ediyor. Şimdi Kasımpaşa takımı atak geliştirme düşüncesinde. Top orta alana kadar geldi Kerem'e. Kerem merkezde ekseni etrafında döndü. Pas opsiyonu aradı. Sol kanada dönüyor. Kasımpaşa sol kanattan geldi bu kez. Geriye doğru top gönderildi. Şimdi Wink. Claudio Wink sağ kanada doğru oyunu genişletti. Orada Raksaki. Bir kez daha geriye Wink'e. Wink orta şansı. Wink ortalıyor. Savunma kafayla müdahale etti. Talisson'la top da dışarı gitti. İlk 5 dakika tamamlanmak üzere. Maça hızlı başlayan Gençler Birliği oldu. Olcan'ın bir topu kale direğinden dönmüştü. Şimdi taç atışı kullanıldı. Ceza alanı ön çizgisi paraleli ve sağ kanattan geriye doğru top açılıyor Emirhan'a. Emirhan döndü kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis İlye. İlye bir kez daha döndü kaleye Yaniotis'e. Yayın önünde, ceza yayının önünde Yaniotis top ayağındaydı. Muanga, Emirhan. Emirhan'ın pası hatalı, Wink'e gelmedi. Taç Gençler Birliği'nin. Gençler Birliği tacı kullanacak. Evet, biraz takımlar hakkında da bilgi aktaralım. Gençler Birliği 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 7 gol, 4 gol attı, 7 gol yedi. 7 puanla 10. basamakta. Kasımpaşa 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Mağlubiyeti yok. 5 gol attılar, 4 gol yediler ve onlar da 6 puanla 12. basamakta. Dakika 7. Kaleci Yaniotis topu aldı. Şimdi İlye'ye gönderdi. İlye bir müddet topu sürüyor. Kaleye doğru döndü Yaniotis'e. Yaniotis. Muanga. Evet, takımların puan durumlarından da bahsettik. Ve şimdi topu alan Emirhan döndü. Kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis. İlye. Gençler Birliği kendi yarı alanının ve ceza alanının önünde top dolaştırıyor. Şimdi baskı var Gençler Birliği oyuncularından ön alanda ama topu kaybetmedi. Kasımpaşa savunması dakika 8 olmak üzere ve Kasımpaşa sol kanattan şimdi atak geliştiriyor. Etkili bir pozisyon olabilir. Ceza alanı içerisinde iki Kasımpaşalı futbolcu, bir tanesi Benediçak, biri Ali Yavuz. Orta geldi uzak bölüme, top kimseye temas etmeden dışarı gitti. Top dışarı gidiyor ve bu ataktan Kasımpaşa yararlanamamış oldu. Az önce de Gençler Birliği bir pozisyon üretmek istemişti ama sonrasında. Şimdi Gençler Birliği takımı atak geliştirmek istiyor Tonya'yla. Tonya'yla atak geliştirmek istiyor. Top da dışarı gitti. Evet, şu anda biraz daha Kasımpaşa oyunu dengelemiş durumda. Gençler Birliği çok hızlı başlamıştı maça. Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belezoğlu da şu anda ekrana geliyor. İleriye doğru gönderdi Emre.

düzeltiyorum orada. Emre Belezoğlu'na kafamız takıldı. Abdurrahim ileriye doğru gönderdi. Emre Belezoğlu heyecan içerisinde izliyor mücadeleyi. Gençler Birliği savunmasında şimdi orada Pereira topu sağ kanada doğru attı. Traore ile atak devam ediyor. Ceza alanı içerisi tehlikeli pozisyon. Son anda Kerem ayak koydu. Kerem ayak koydu. Topu dışarı gönderdi. Savunmasına yardım etti. 10. dakikaya yaklaşıyoruz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor mücadelede. Başkent'te Eryaman Stadyumu'nda. Şimdi Gençler Birliği karşı tribünler önünden taç atışıyla oyunu başlattı. Orada dar alanda iyi paslar. Köşe gönderinden bir orta geldi. Gelişine çok iyi bir vuruş. Top dışarı gidiyor. Az farkla top dışarıda. Gençler Birliği Gouveia ile gole yaklaştı bu kez de. Gouveia kendisini ceza alanının diğer köşesinde uzak kale direğinin biraz gerisinde unutturdu. Sonrasında biraz geriye doğru açıldı. Topun olduğu noktaya gitti. Gelişine bir vole ama top az farkla dışarı gitti. Gençler Birliği'nin rakip kalede ürettiği ikinci tehlikeli pozisyon oluyor. Kasımpaşa'nın şu anda herhangi bir tehlikeli gol pozisyonu yok şu dakikaya kadar. Dakikada 10 oldu. Şimdi yine Claudio Wink Kasımpaşa takımında taç atışıyla oyunu başlatıyor. Rakip ceza alanının 1-2 metre kadar gerisi sağ kanadı. Taç atışı kullanıldı. İliye savunmadan geldi. Sol kanadı gördü. Kasımpaşa da sol kanadıyı kullanıyor şu 10 dakikalık dilimde. Bir orta Benediçak topu ceza yayında kafayla önüne indirmek istedi. Olmadı ama top bir kez daha sol kanada kadar geldi. Şimdi ceza alanı içerisi tehlikeli pozisyon. Mendes orada bir kez daha sol kanada son müdahale. Ama maçın hakemi Yasin Kolayır diyor out kararını verdi. Kasımpaşalı futbolcular korner bekliyor, itirazları var. Yasin Kol hayır kale vuruşu kullanılacak dedi çaldığı düdükle. Şu 10 dakikalık dilimde Gençler Birliği daha çok sağ kanadı, Kasımpaşa ise sol kanadı kullandı atak yönü olarak. Abdurrahim ileriye uzun gönderdi. Şimdi geliş güzel havalandırılan top Kasımpaşa savunmasından karşılıklı bir adeta kafa tenisi gibi top iki takım oyuncular arasında gitti geldi. Şimdi bir Kasımpaşalı oyuncu ki oyuncu Mendes yerde kaldı. Mendes Yasin Kol da çaldığı düdükle oyunu durduruyor. Faul yapıldı Mendes'e. Diabate faul yapan isim. Osman Diabate faul yaptı Mendes'e. Dakika 12, 0-0'lık eşitlik. Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesi. Gençler Birliği 0, Kasımpaşa 0. İki takım da aslında lige iyi başladı denilebilir. Gençler Birliği 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 kez yenildi. Sadece 7 puan topladı. Kasımpaşa'nın mağlubiyeti yok. Onlar daha çok beraberlik aldılar. 4 maçın 3'ünde sağdan beraberlikle ayrıldı İstanbul ekibi. Bir de galibiyeti var. 5 gol atarken 4 gol yediler. Rakibinden 1 puan geride ve 2 basamak gerideler. Kasımpaşa hata var şimdi. Orta geldi ceza alanına Emirhan. Penaltı noktasına yükseltti ama savunma topu uzaklaştırıyor. Kasımpaşa'nın %58, Gençler Birliği'nin %42 topla oynadığını da şu dakikaya kadar belirtelim sizlere değerli TRT Radyo 1 dinleyenleri. Şimdi Ayberk geriye doğru dönüyor. Kalecisi Yaniotis'e. Yaniotis topu aldı. Muanga bir müddet bekledi Muanga. Şimdi yanında stoperdeki orta İlye. Muanga top alıyor. Gençler Birliği ilk 5 dakikada çok etkiliydi. Bir topu Olcan'la direkten döndü. Sonrasında bir başka pozisyon Gouveia vurdu. Orada da top az farkla dışarı gitmişti. Kasımpaşa sonrasında oyunu biraz daha dengeledi denilebilir. Şimdi kaleci Yaniotis'e doğru gönderildi top. Yaniotis topu aldı. Yanında Muanga. Muanga bir müddet bekledi Muanga. Onun yanında da Wink. Wink'ten ileriye sağ iç boşluğa bir top. Bırakmıyor rakibin orada Tonya. Ve Tonya gitti topu aldı Gençler Birliği'nde. Tonya ama Yasin Kol oyunu durdurdu. Tonya ilerliyordu. Yasin Kol bir önceki pozisyon için oyunu durduruyor.

0: Tonya'nın rakibini Wink'i ittiğini ifade etti. Çaldığı düdükle ve Tonya'da ben bir şey yapmadım dercesine iki elini yana açtı. Kasımpaşa serbest vuruşta oyunu başlattı. Kerem, Emirhan, ondan Muanga, bir yan pas İlye, İlye'den Ayberk, önünde Raksaki, top dışarıda, Taç Kasımpaşa'nın, orta çizgi yakını, Taç kullanıldı. Maçın hakemi Yasin Kol yine bu pozisyona da yakın ve yine serbest vuruş kararı verdi. Bu kez de Benediçak yerde kalan Kasımpaşalıydı. Tam da orta çizginin üzeri, santra noktasına yakın bölümde bu serbest vuruşu da Kasımpaşa şimdi hemen kullandı. Muanga, bir kez daha İlye, Ayberk top Stedon'a vermedi. Muanga ile paslaştı. Muanga sağ kanattan orta çizgiye yaklaştı. Şimdi Ayberk'e doğru gönderdi. Kerem'den ileriye. Kasımpaşa yine etkili olmak istiyor. Mendez'in pası, bir tek top ceza alanına. Dönen top Gençler Birliği'nde kaldı. Şimdi Pereira, Diabate, kaleye döndü İrfan Can'a. İrfan Can, sol kanada uzun top. Kuveya bir vücut çalımıyla rakibinden topu söktü ama topu yakalayamıyor. Kuveya şimdi tacı Kasımpaşa kullanacak. Taç kullanıldı. Top havalanmıştı biraz. Düştüğü noktada Gençler Birliği takımı yine topun sahibi, ileriye doğru uzun bir top. Orada Ayberk. Ayberk'ten top dışarı gidiyor. Tacı Gençler Birliği kullanacak. Sol beki Kasımpaşa'nın Ayberk topu taca gönderdi. Taç kullanıldı hemen. Şimdi geriye doğru Gutas'a. Gutas. Kaleci İrfan Can yayın önüne kadar geldi. Ceza yayının adeta stoperlerin arasına giren bir oyuncu gibi, bir ön libero gibi geldi oraya İrfan Can. Şimdi uzun oynadı, savunma arkasını düşündü, oraya Traore hareketlenmek istedi. Top yine Gençler Birliği'nde, Guvea'ya gelmedi top. Orada Wink dokundu. Şimdi süratli Ali Yavuz topu yakalamak istedi ama top Ali Yavuz'dan daha hızlı ve Gençler Birliği tacı kullanacak. İlk 15 dakikalık zaman dilimi mücadelede geride kaldı. Başkent'te gol yok. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Top havalandı. Bir kafa vuruşu orta alanda. Bir Kasımpaşalı yine yerde. Maçın hakemi o noktaya doğru gidiyor Yasin Kol. Ve Kasımpaşa yine serbest vuruşta oyunu başlatacak. Zaman zaman oyun duruyor. Şimdi Kasımpaşa takımı bir kez daha etkili geldi içeriye. Emirhan gönderdi. Benediçak kale alanı sağ yan çizgisinde kaleci İrfan Can'la karşı karşıya ama son anda bir müdahale geliyor ve korneri kullanacak sağ kanattan Kasımpaşa. Emre Belezoğlu yine zaman zaman ekrana geliyor, önündeki monitörden de görüyorum kendisini. Sağ kanattan korneri Kasımpaşa kullanacak. İçeride 6 Kasımpaşalı, yayda da bir Kasımpaşalı futbolcu var. Cezayir'in içerisinde dönen bir topa vurmak üzere. Korner henüz kullanılmadı. Dakika 18. Korner arka direğe doğru kullanıldı. Top arka direğe gönderildi ama orada Benediçak vardı. O da istediği gibi topa vuramadı ve top da dışarı gitti. Kale vuruşuyla bir kez daha oyunu başlatacak Gençler Birliği takımı. Kaleci İrfan Can arkadaşlarına baktı şimdi. Uzun göndermedi, hemen yanındaki arkadaşı Talisson'la paslaştı. karşı tribünler önü, atak yönü sağ kanat. Şimdi savunma arkasında Mendes'e iyi bir top. Mendes topu aldı. Birebir rakibiyle karşı karşıya. Mendes ceza alanına girdi. Geriye doğru Tonya içeriye, penaltı noktasına. Orada Wink var. Wink topu uzaklaştırdı. Gençler Birliği iyi geldi ama Wink orada topa dokundu ve topu uzaklaştırdı. Şimdi Kasımpaşa hızlı çıkmak istiyor. Oyun devam ediyor. Kerem sol kanada iyi bir top gönderdi. Kasımpaşa sol kanattan bu kez iyi geldi. Ceza alanı içerisi, son anda Gutas. Çok kritik müdahale Gutas'tan ve sonrasında Kasımpaşa'da orada Mendes'in rakibine yapmış olduğu hareket faul diyor maçın hakemi. Oğulcan yerdeydi. Mendes faul yaptı Oğulcan'a ve serbest vuruşlu oyunu başlatacak Gençler Birliği. Evet, dakika 20 olmak üzere, golsüz eşitlik Eryaman Stadyumu'nda devam ediyor. Gençler Birliği'nin Oğulcan'la bir topu direkten dönmüştü henüz birinci dakika oynanırken. Sonrasında Guvea ile bir pozisyonu vardı. Kasımpaşa'da sonrasında dengeyi kurdu denilebilir. Şimdi orada iyi bir pozisyon şansı olabilir. Gençler Birliği adına sol iç boşlukta topu aldı Tonya. Gitti rakibin üzerine. Destek geldi Guvea'dan. Tonya ceza alanında kaleye doğru. Top rakibinden sekti ve kornere çıktı. Savunmadan seken top Tonya'nın şutunda kornere gidiyor. Ve köşe vuruşuyla sağ kanattan Gençler Birliği oyunu bir kez daha başlatacak. Oyun bir kez daha başlatılacak. Tabii duran toplar da kornerlerde son derece önemli. Gol pozisyonu zenginliğinin az olduğu maçlarda kornerlerin önemi ön plana çıkıyor. Guvea topu çeyrek daireye bıraktı. Guvea baktı arkadaşlarının dağılımına. Guvea yerden kale alanına doğru topu gönderdi. Savunmanın müdahalesi İlya ile bir kez daha Guvea'ya doğru sağ kanada. Guvea ceza alanının yanındaki sağ boşluğa girme düşüncesi başarılı olamadı. Şimdi bu kez topu orada alan Ali Yavuz. Ali Yavuz ve Raksaki zaman zaman kanat değiştiriyorlar Kasımpaşa takımında. Şimdi sağ kanada hızlı bir top, yetişme çabası Wink'in. Wink topa temas etti ama topun taca çıkmasına engel olamıyor. İlk yarının yarısına yaklaştık. Dakika 22 olacak az sonra. Şimdi taç kullanıldı Abdurrahim'le. Kaleci İrfan Can sağ kanada doğru gönderdi Pereira'ya. Pereira bir kez daha İrfan Can'a. İrfan Can Abdurrahim. Abdurrahim top aldı. Bir çalım denedi Guvea, olmadı. Top Kasımpaşa'ya geçecekken Abdurrahim bir kez daha araya girdi. Topu sağ kanada Traore'ye aktardı. Traore ceza alanına yaklaştı. Traore ortaladı. Kafa vuruşu şansı vermediler Mendes'e. Kasımpaşa savunmasında Muanga. Muanga'nın hemen arkasında Mendes yükselmişti topa, ortaya kafa vuruşu yapmak için. Top bir kez daha dışarı gidiyor ve bu kez de sol kanattan atak yönüne göre Gençler Birliği takımı korneri kullanacak. Gençler Birliği takımı bu kez de korneri sol kanattan kullanacak. Yine ceza alanı içerisi hareketli ve kalabalık. Yedi Gençler Birliği futbolcusu orta geldi çift yumruk Yaniotis'ten. Top orta yuvarlığa kadar geldi. Pereira bir kez daha topu iyi noktaya Guvea'ya gönderdi. Guvea'dan bir tek top. Tonya ceza alanı içerisi son çizgi. Gençler Birliği'ne tehlikeli geldi ve gol. Gençler Birliği golü buluyor. Top ağlara gidiyor. Diabate. Arkadaşları Diabate'yi tebrik ediyor. Başkent Eryaman Stadyumu'nda Gençler Birliği golü buluyor. Top ağlara gitti. Bir türlü uzaklaştırılamayan top. Sonrasında Gençler Birliği golü buluyor 23'te. Maça da hızlı başlamıştı Gençler Birliği. Ve sonrasında
1: Ceza alanına Tonya çok iyi girdi. İlk pozisyonda Gutas vurdu. Savunma uzaklaştırdı. Ama sonrasında Diabate topu ağlara gönderiyor ve Gençler Birliği'ni 23'te öne geçiriyor Diabate. Büyük sevinç yaşandı. Başkentli taraftar ve futbolcular bu golün ardından golü kutladı.

golün anonsu yapılıyor Eryaman Stadyumunda. Osman Diabate'nin attığı gol. Dakika 23'te geldi. Gençlerbirliği öne geçti. İlk yarının yarısı tamamlandığında golü buldu başkent temsilcisi. Ve şimdi oyun bir kez daha hareketleniyor. Kasımpaşa takımı santranın ardından hemen yüklenmek istedi. Sol kanadı kullanıyor yine İstanbul ekibi. Şimdi bu kez ceza alanı yanındaki sol boşluktan orta şansı Ayberk oraya gelmişti ama orayı kapattı Pereira ve top dışarı gitti. Bu kez de korneri Kasımpaşa kullanacak. Maçta iki takım da korner fırsatı elde ediyor fazlasıyla. Az önce kullanılan bir kornerin ardından atağın devamında golü bulmuştu Gençlerbirliği. Şimdi atak yönüne göre sol kanattan bu kez Kasımpaşa korneri kullanıyor. Paslaşarak kullanıldı Ali Yavuz. Bir kez daha Ayberk'e gönderdi. Şimdi son çizgi. Bir orta kale alanı. Kafa vuruşu şansı ama Benediçak yükseldi. Zamanlamasını iyi ayarlayamadı. Futbol tabiriyle timingini iyi ayarlayamayınca top onun üzerinden dışarı gitti. Kerem Demirbay da bu atakta yine takımına destek vermişti. Kasımpaşa takımında o da tecrübeli bir futbolcu. Galatasaray'da da oynadı. Şimdi Yaniotis, Muanga. 26. dakikayı bulduk. 23'te Diabate'nin düzgün vuruşuyla ceza alanı dışından vuruşuyla attığı gol. Kaleci Yaniotis'i mağlup etti bu düzgün vuruşuyla. Diabate ve Gençlerbirliği 1-0 önde kendi sahasındaki mücadelede. Şimdi Muanga. Yine pas yapıyor. Kasımpaşalı oyuncular hazırlık pasları kendi yarı alanında. Bir kez daha Muanga'ya gönderdi İlye. Şimdi sol kanat oldu atak yönü. Yeniden geride İlye. Döndü kalecisi Yaniotis'e. Yani Otis, Gençlerbirliği biraz topun gerisinde tabii şimdi kaldı. Attığı golün ardından ve kaleci İrfan Can'a kadar gelen bir top oldu. Gençlerbirliği kalesi İrfan Can rahat şekilde topu aldı. Önce ayağında sürdü, sonra elini aldıktan sonra oyunu kurdu. Talisson, hemen yanında Abdurrahim. Bir kez daha kaleci İrfan Can. İrfan İleriye gönderdi sol kanada ama kontrol gelmedi. İyi kontrol gelmedi ve taç atışı kullanılacak Kasımpaşa tarafından. Henüz kullanılmadı. Rakip yarı alanın ortalarından sol kanattan bu taç kullanılıyor. Kaleci Yaniotis soluna doğru döndü İlye'ye. İlye hemen yanında Ayberk. Ayberk savunma arkasına iyi bir top gönderdi. Benediçak topu alamadı kontrolüne. Ve kaleci İrfan Can, gerçi Benediçak topu kontrolüne alsa dahi çok yalnızdı. Biraz bireysel yeteneğine kalabilirdi iş. Çünkü arkadaşları savunma pozisyonundaydı ve ileriye çok hızlı bir şekilde hareket etmemişlerdi Ayberk'in uzun topuna. Şimdi Talisson, Abdurrahim, bu kez Gençlerbirliği kendi yarı alanının ilk metrelerinde pas yaptı. Orta çizgiye doğru gönderilen top sağ kanada harika bir top şimdi. Gençlerbirliği ikinci gol için geliyor. İçeriye kaleye kaleci Yaniotis. Çift yumruk uçtu ve topu uzaklaştırdı ama atak Abdurrahim'le diğer kanattan sol kanattan devam ediyor. Guvea kaleye baktı. Guvea onun ortası savunma kafayla Muanga uzaklaştırdı. Dönen topu Pereira sağ kanatta aldı. Şimdi Traore. Önüme doğru gönder dedi Oğulcan. Oğulcan rakibini geçemedi. 29. dakika, 23'te Diabate'nin golü. Gençlerbirliği 1, Kasımpaşa 0. Kaleci Yaniotis.

Ilie, Ayberk ve kaleci yani Otis. Şimdi Muanga. Muanga topu aldı. Muanga topla beraber ilerledi. Muanga. İyi paslar. Emirhan. Geçmedi Mendez'e. Top orta yuvarlığa kadar geliyor. Uzaklaştırdı Ilie. Tonya. Gençler Birliği'nde Guvea. Orta alana, kendi yarı alana bakan dilime çok iyi bir top. Şimdi atak yönü sağ kanat oldu. Traore ile Gençler Birliği yine etkili geldi. Orta şansı, ceza alanı, yerden kale alanına kayarak Emirhan'ın kritik müdahalesi. Taç kullanılacak. Dakika 30. İlk yarım saatlik dilim geride kalacak. Eryaman Stadyumunda Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçı. Penaltı noktası hizası, atak yönü sağ kanat. Taç kullanıldı Gençler Birliği tarafından, Pereira kullandı. Ama topu kaybetti başkent ekibi, futbolcuları ve Kasımpaşa'nın atağı başlamak üzere. Gençler Birliği ön alan baskısı yapıyor. Topu orada kazanmak için Kasımpaşa iyi bir pas trafiğiyle topu oradan iyi çıkardı. Orta çizgiye kadar top geldi. Yasin Kol faulü tespit ediyor. Talisson'un rakibine yapmış olduğu hareket faul. 2-2 numara Talisson ve Wink karşı karşıya gelmişti orta çizgi civarında. Faul yapan Gençler Birliği'nde Talisson. Wink biraz bu pozisyonun ardından sinirlenir gibi oldu Kasımpaşa'da. Şimdi bir topuk pası denemesi geçmedi Ali Yavuz'dan. Atak yönü sol kanat olacaktı ama Ali Yavuz topu arkadaşına gönderemedi. Dakika 31-23'te Diabate'nin attığı gol var. Şimdi geriye doğru Muanga. Wink. Çalım denemesi. Orada Raksaki'den vazgeçti, sonrasında geriye döndü. Bir derin top. Kerem'den geriye yerleşmeye çalışıyor Kasımpaşa rakip yarı alana. Gençler Birliği boşluk bırakmak istemiyor. Muanga sağ kanat. Şimdi Raksaki topu orta yuvarlığa kadar getirdi. Ilie. Ilie'den geriye Ayberk. 80 isabetli pas Gençler Birliği'nde, 43 Kasımpaşa'da. O bilgiyi de verelim. Yani Otis. Muanga, bir kez daha yani Otis. Uzun oynadı. Wink göğsüyle yumuşattı, indirdi. Wink. Şimdi Raksaki yerde ve serbest vuruş Kasımpaşa'nın oluyor bir kez daha. Orta çizginin biraz önü rakip yarı alanın ilk metreleri ve sağ kanada yakın olan bölümden Kasımpaşa serbest vuruşta oyunu başlatacak. Hızlı bir şekilde başlatıldı Wink. Şimdi Raksaki yerde, bu kez oyun sürdü. Tonya ile Gençler Birliği bir fırsat buldu. Tonya topu sol iç boşlukta aldı. Tonya gitti rakiplerin üzerine. Şimdi sağa doğru çekti. Tonya arkadaşlarına bakıyor. Atak yönünü sağ kanada çevirdi Tonya. Orada Pereira. Hemen yanında Traore. Geriye Pereira'ya. İyi bir top. Oğulcan. Oğulcan aradan. Traore. Ceza alanı. Son çizgi. Traore. İçeriye. Değişik bir vuruş. Enteresan vuruş Mendez. Çok estetik ve değişik bir vuruş geldi, bir tercih geldi Mendez'den. Burada Traore içeriye çevirdi. Topuğunun arkasıyla bir adeta akrep vuruşu denilebilecek bir tarz denedi Mendez ama top dışarı gitti. Gençler Birliği bu atakta ikinci golü bulamadı. Şimdi sol kanattan Kasımpaşa hızla cevap vermek istiyor az önceki atağa. Hızlı geldiler. Benediçak da içeride. Ceza yayığı. Benediçak'a top geldi. Benediçak, Yasin Kol önce bekledi, sonra oyunu durdurdu. Önce pozisyonu avantajı.

bıraktı. Avantaj kaybolunca Yasin Kol düdüğünü çaldı ve son derece kritik bir noktadan Kasımpaşa serbest vuruş kullanacak. Mendez yerdeydi. Diabate'nin müdahalesiyle yayın içerisi, ceza yayının içinde pozisyon, kaleyi doğrudan gören bir nokta. Gerçekten çok çok kritik bir dakika yaşanacak. Başkent Deryaman Stadyumunda kaleyi tam cepheden gören nokta ve yayın, yani şöyle söyleyeyim, penaltı noktasıyla yaya bir çizgi çektiğinizde o paralelde yayın tam ortası. Düdüğümü bekleyin diyor Yasin Kol. Dakika 35, Kasımpaşa adına beraberlik şansı. Kerem Demirbay da bu toplarda etkili olan bir isim. Birçok futbol severin bildiği gibi 3 Kasımpaşalı topun gerisinde. Kaleci İrfan Can barajı ayarladı. Arkadaşlarını uyarıyor İrfan Can. Aynı zamanda orada şöyle göz attığım zaman hangi futbolcular da yine Kerem'in yanında. Bu arada 3 oyuncu vardı Kasımpaşa'dan. Birisi biraz daha o bölgeden ayrıldı. Kerem ve Ali Yavuz topun gerisinde. Bakalım hangisi vuracak? Ali Yavuz'un da etkili vuruşları var o bölgeden, sert vuruşları. Çok kalabalık bir baraj. Kasımpaşalılar da var barajda. Ali Yavuz geliyor. Ali Yavuz yerden düşündü. Top baraja takıldı. Ve dışarı gitti. Bu önemli fırsatı, bu duran top şansını böylelikle Kasımpaşa iyi değerlendiremiyor. Raksaki pasını verdi. Şimdi Wink ceza alanına, arkadaşları yok. Talisson dokundu ve taç. Ceza alanının 1-2 metre kadar gerisinden sağ kanattan Claudio Wink Kasımpaşa'da tacı uzun olarak kullandı. İleriye gönderdi. Şimdi dönen topta Ali Yavuz. Ceza alanı içerisi beraberlik golü şansı. Raksaki vuramadı. Raksaki vuramadı yerde. Sonrasında Gençler Birliği hızlı çıkmak istedi. Onlar da çıkamadılar. Gençler Birliği de hızlı çıkamadı. Raksaki seken topu aldı offside.

onu görünce kaleyi yoklamak istedi ama top da kaleye yönelmedi. Yani Otis dakika 37. Mwanga geriye doğru, Ilie şimdi gençler bile oyuncuları ikinci bölgede baskı yapıyor. Kasımpaşa atağında şimdi Beneliçak kendisini unutturdu, topu aldı, ceza alana girmeden orta denedi ama Gutas var orada, ayak koydu kaptan Gutas. Beneliçak'ın topuna ayağını soktu ve korneri Kasımpaşa sol kanattan kullanacak. Dakika 38 oldu. Tek gol var, 23'te Diabate'nin attığı gol. 1-0 önde Gençlerbirliği. O dakikadan bu yana Kasımpaşa beraberlik golünü arıyor ama Gençlerbirliği de ikinci gol için zaman zaman etkili oldu. Kerem Demirbay korneri kullandı, orta geldi, top açıldı şimdi ceza alanı dışına. Emirhan, bu arada oyun öncesinde Yasin Kol'un düdüğüyle duruyor. Ceza alanı içerisindeki o kalabalıkta bir faul tespiti var Yasin Kol'un ve serbest vuruşla Gençlerbirliği oyunu bir kez daha hareketlendirecek. İlk yarının sonları yaklaşıyor. Dakika 39 olmak üzere. 23'te Diabate ceza alanı dışı sert ve düzgün bir şut takımın öne geçirmişti. Gençlerbirliği 1-0 üstün. Maçın ilk dakikasında da Oğulcan'ın çektiği bir şut kale direğinden dönmüştü. Yasin Kol şimdi serbest vuruşun kullanacağı noktayı gösterdi. Abdurrahim topun gerisinde. Abdurrahim çok uzun bir top, oyunu sağ kanada genişletti. Geride Pereira, Traore kafayla ona topu gönderdi. Gutas bıraktı kalesine. İrfan Can solunda Talisson topla beraber çıkıyor şimdi. Talisson orta alana doğru gönderdi. Gençlerbirliği'nde Tonya göğsüyle indirdi. Tonya hemen yanında Guvea bekliyor arkadaşlarını. Kasımpaşa savunması da yerleşti. Abdurrahim. Gençlerbirliği zaman zaman uzun toplarla atak yönünü sağdan sola, soldan sağa yönlendiriyor. Geride Gutas, kaleci İrfan Can yine yayın önünde. Talisson. Şimdi yeniden kaptan Gutas. Gutas'tan Pereira'ya, rakip yarı alanın ilk metreleri sağ iç boşluk. Bir verkaç düşüncesi olmadı Traore ile. Pereira'ya gelmedi ama Gutas yeniden topu havalandırdı. Rakip yarı alanın ortalarına, merkeze doğru. Orada Raksaki yükseldi, alamadı. Kafayla topu geriye gönderdi Guvea. Abdurrahim. Bir şık topuk pası Tonya'dan Guvea geldi ama top dışarı gidiyor. Tacı Gençlerbirliği kullanacak. 40. dakikada da saniyeler sonlanmak üzere. Dakika 41 olmak üzere Eryaman Stadyumunda. 23 Diabate'nin golü. Gençlerbirliği 1 Kasımpaşa 0. Şimdi Tonya. Yine sol iç boşluk civarı. Tonya yanında Guvea. Guvea Tonya'yı düşünmedi bu kez. Top sağına doğru çekti. Şimdi sola çekti. Çizgiye doğru hareketlendi. İyi bir top Tonya'ya. Cezalan son çizgi Tonya. Çevirmek istedi Mwanga. Mwangara'ya girdi. Tonya bu pozisyonları gerçekten seven ve değerlendiren bir isim. Golde de Tonya'nın katkısı vardı. Burada Guvea Tonya işbirliği yine tehlike oluşturdu Kasımpaşa kalesinde ve son müdahale Mwanga'dan korneri sol kanattan atak yönüne göre Gençlerbirliği kullanıyor. Şu ana kadar ligde mağlubiyet yok Kasımpaşa'nın. Bugün yenilirlerse bir ilki yaşayacaklar bu sezon. Orta geliyor. Uzak kale direği. Oraya doğru geldi Oğulcan. Rakibiyle mücadelesi top dışarıda. Taç Gençlerbirliği'nin penaltı noktası hizası sağ kanat. Gençlerbirliği tacı kullanacak. Geriye doğru top gönderildi.

0: Pereira dokundu ama arkadaşı o topa yetişemiyor. Traore top biraz hızlı. Bu arada Olcan'la rakip arasında bir küçük tartışma. Ayberk'le yardımcı hakem de araya girdi. Fazla tansiyon yükselmedi. Muanga 23 Diabate'nin golü. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesi. Saat 20'de de bugün iki mücadele olacak yine. Galatasaray ve Kocaelispor, Ali Samiyen Spor Kompleks Rams Park'ta mücadele edecek. Ahmet Sportif faaliyetlerinin rakibi de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olacak. Saat 20'de dönüşümlü naklen yayında TRT Radyo 1'de yine birlikte olacağız sizlerle. Top dışarı gidiyor. 43. dakika. Talisson dokundu. Wink geriye doğru gönderdi. Muanga, baskı yapan Mendes. İki takımda da birer Mendes var. Gençler Birliği'nin forveti Mendes. Kasımpaşa'nın orta alanında Mendes yer alıyor. Elie, yanında Muanga, ona bir yan top. Muanga dokunamadı topa. Sonra yetişmek isterken topu taca gönderdi. Gençler Birliği orta çizgin gerisinden kendi yarı alanının son metresinden ve sol kanattan taç atışıyla oyunu bir kez daha başlatıyor. Abdurrahim'le Abdurrahim kafayla aşırtmak istedi, Mendez olmadı. Oğulcan yetişmek istedi, o da yetişemedi. İlye'den kaleci Yaniotis'e, Yaniotis bıraktı İlye'ye. İlye dakika 44. Başkent'te Gençler Birliği 23'te Diabate'nin ayağından bulduğu golle 1-0 önde. O dakikadan bu yana bu üstünlüğünü korudu Başkent ekibi. Kaleci İrfan Can'a kadar gelen bir uzun top. İrfan Can topu rahatlıkla kontrol ettikten sonra bıraktı kaptanı Gutas'a. Gutas'tan şimdi uzun top Pereira. Hemen önde Traore var. Pereira süratlendi, içeride top istiyor Mendes. Pereira bıraktı. Traore ceza alanındaki sağ boşluk. Şimdi şut şansı Traore. Rakibinden seken top kaleci Yaniotis'te kaldı. Yaniotis eliyle hemen oyunu kurdu. Gönderdi orada Raksaki'ye. Raksaki'den Benediçak. Benediçak'tan sol kanada. Kasımpaşa hızlı geldi. Gençler Birliği savunması dönmeye çalışıyor. Dakika 45 olmak üzere. İlk yarıda son şansla içeriye Wink, sol çapraz Wink vuruyor, top dışarıda. Claudio Wink kale alanı sol çaprazına hareketlendi. Bu pozisyonda kendisini iyi unutturdu, top istedi, offside yok. Wink bir anda vurdu, top yan ağlarda kalıyor. Gençler Birliği bu kez geliyor. İlk yarıda son anlarda orta sahalar hızlı geçirmeye başladı. Guvea topu aldı, biraz frene bastı, bekledi arkadaşlarını. Geriye doğru Abdurrahim, Abdurrahim'den daha geriye Talisson. Talisson'un yanında kaleci İrfan Can. İrfan Can sağ kanada gönderiyor Pereira'ya. Pereira dakika 45. Bir kez daha geriye kaptan Gutas. Gutas'tan Abdurrahim. Gençler Birliği ilk yarıyı böyle tamamlama düşüncesinde. Bu paslar bize bir anlamda bunu ifade ediyor. Çok acele etmiyorlar. Şimdi sağ kanada gönderilen top. Bakalım kayıp süre artı kaç olarak verilecek? Az sonra öğreneceğiz. Işıklı panoda bunun cevabını göreceğiz. İleriye ceza alanına doğru gönderildi top. Şimdi orta şansı olmadı çünkü orada Talisson oraya kadar geldi, kademeye girdi. Abdurrahim, ondan Guvea. Guvea 45 artı 1'deyiz. Ve hiç uzatmadı Yasin Kol. İlk yarıyı bitiriyor. İlk yarıda tek gol, 23 Diabate'nin golüyle Gençler Birliği soyunma odasına 1-0 önde gidiyor. Maçın ikinci yarısında yeniden sizlerle buluşacağız.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir

0: adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Seymen, yılların lezzeti. Tahin, pekmez, bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
6: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
2: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masko. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
3: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
7: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
8: Bankart, seni düşünür o.
9: Reklamlar.
10: TRT Radyo 1.
9: Reklam.
11: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
12: Ya. Yeah.
11: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
9: Reklam.
13: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez pahalı ve reçeli.
10: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
11: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, kral Masto.
13: Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
14: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masto'dayız. Siz neredesiniz?
15: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Bir kez daha birlikteyiz. TRT Radyo 1'e hoş geldiniz. Değerli dinleyenlerimiz, Trendyol Süper Lig'de 5. haftada heyecan sürüyor. Eryaman Stadyumunda saat 17'de başlayan mücadelenin ilk yarısını Gençler Birliği 1-0 önde tamamlamıştı. Diabate 23. dakikada Gençler Birliği'ni öne geçiren golü atmıştı. İkinci yarı az sonra başlayacak. Teknik yönetmen arkadaşım Zafer Altay ve ben Oğuz Erman Güner ikinci yarının heyecanını sizlerle yine TRT Radyo 1'de paylaşacağız. Bu heyecanı sizlere yansıtmaya çalışacağız. Ve ikinci yarı az sonra başlayacak. Yasin Kol ve oyuncular ikinci yarı için geliyor. Şu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bundan tam 35 yıl önceydi. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay hayata gözlerini yummuştu ve 35 yıl önce oynanan mücadelede Galatasaray ve Gençler Birliği 0-0 berabere kalmıştı. Bu bilgiyi sizlerle paylaşalım ve bir kez daha Türk futbolunun ve Galatasaray camiasının 35 yıl önceki tabii bu büyük acı ama her zaman hatırlanıyor, başı sağ olsun diyelim. Ve ikinci yarı sonra başlayacak. Bu vesileyle Metin Oktay'ı da anmış olduk. Ve Gençler Birliği Kasımpaşa mücadelesinin ikinci yarısı az sonra başlayacak. Bugün tabii Metin Oktay demişken saat 20'de Galatasaray'ın da bugün önemli bir maçı var. Saat 20'de Galatasaray Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park.

maçta Kocaelispor'la karşılaşacak. Kocaelispor da lige iyi bir başlangıç yaptı. Galatasaray Avrupa dönüşü, Şampiyonlar Ligi dönüşü Kocaelispor'u kendi sahasında ağırlayacak. Bu hafta tabi Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşanmıştı hafta arasında. Bu haftada Avrupa Ligi yine heyecanı olacak. Diğer konferans ve Avrupa Ligi maçlarının heyecanı yaşanacak. Galatasaray tabi öne geçmişti Sporting deplasmanında. Tartışılan da bir hakem performansı, 3-1'lik mağlubiyet. Fenerbahçe Roma ile 1-1 berabere kaldı. Temsilcilerimizin maçları sona erdi. İlk hafta itibariyle Beşiktaş Avrupa Ligi'nde tabi temsilcimiz, o da lige iyi bir başlangıç yaptı. Marsilya'yı konuk edecek Avrupa Ligi'nde. Umarız bütün temsilcilerimiz, tabi konferans liginde ülkemizi Trabzonspor temsil ediyor. Umarız bütün takımlarımız bu mücadelelerde en iyi puanları alırlar. Ülkemize en güzel sonuçları getirirler. Alınacak her puan tabi ülke puan açısından da son derece değerli olacak. Değerli futbol severler. Ve bakalım tabi bu haftaki sonuçları da merakla bekleyeceğiz. Güzel müjdeli haberleri takımlarımızdan bekleyeceğiz. Ve ikinci yarıda başlamak üzere bir değişiklik var. Değişiklikler yapılıyor. Kasımpaşa takımında Ayberk Karapo oyundan çıktı ve yerine Jensen 5 numaralı formasıyla giriyor. Ve aynı zamanda Emirhan Boz çıktı. Markus 19 numaralı formasıyla da Emirhan'ın yerine oyunda Kasımpaşa'da. Bu iki değişiklikle ikinci yarıya başlıyor Emre Belezoğlu. Bu hamlelerle başlıyor. Bakalım bu hamleler neler getirecek Kasımpaşa takımına. İlk yarıyı Gençler Birliği, yine hatırlatayım, 23'te Diabate'nin attığı golle 1-0 önde tamamlamıştı. Önümüzdeki hafta Gençler Birliği Başakşehir deplasmanına gidecek. Kasımpaşa ise kendi sahasında dün ligdeki Trabzonspor maçında ilk galibiyetini alan Konyaspor'u konuk edecek. Ligde tabii kötü başlayan takımlar adına da kritik maçlar yapıldı. Dün Göztepe Alanyaspor karşısında deplasmanda iki kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Galibiyete yakın olan tarafta İzmir temsilcisi. Onlar da Konyaspor gibi kötü başlamışlardı. Ve ikinci yarı başladı. İkinci yarının heyecanına dönelim. Şimdi kaleciye kadar gönderilen top, Yaniatis topu aldı. Hemen önündeki arkadaşı İlye. Jensen tabi Ayberk Karapo'nun yerine sağ bek pozisyonuna geçti. Muanga ileriye uzun bir top gönderiyor. O top gelmedi. Şimdi Gençler Birliği hızlı çıkmak isteyecek ama Yasin Kol'un önünde bir pozisyon ve bir kart da çıkıyor. Maçın ilk sarı kartı geldi. Yasin Kol elini cebine attı ve Mendez'e Kasımpaşa'da sarı kartını çıkarıyor. Oğulcan'a Mendez'in yapmış olduğu hareket faul ve sarı kart geldi. Maçın ilk sarı kartı. Oğulcan da yavaş yavaş şimdi kalkıyor, doğruluyor. Tek gol var. İlk sarı kart şimdi geldi. Ve oyunda bir kez daha hareketlenmiş oldu. Orada tabi Markus da şimdi biraz daha hareketlilik kazandırmak istiyor Kasımpaşa takımına. Kasımpaşa bu maça kadar yenilgi yüzü görmedi. Daha çok beraberlik takımı üyetindeydi aslında. 4 maçın 3'ünden sağdan 1 puanla ayrılan taraftı Kasımpaşa. 1 galibiyeti var ve bu maça kadar az önce belirttiğim gibi mağlubiyet yüzü görmediler. Eğer Gençler Birliği Kasımpaşa'yı bu maçın ardından mağlup edecek olursa ligdeki ilk yenilgisini tattıracak Kasımpaşa'ya başkent ekibi. Az sayıda Kasımpaşa taraftarını da görüyorum. Kendilerine ayrılan yerde takımlarına desteği sürdürüyor. Şimdi Ali Yavuz sol kanatta, sol iç boşlukta topu aldı. Yaya doğru gönderdi ceza alanı. Markus sol çapraz kale alanı önü. Kaleciyle karşı karşıya iyi bir vuruş gelmedi Markus'tan. İrfan Can topu aldı. İkinci yarıya girdi. İkinci yarıda oyuna girdi Markus. İkinci yarının başında Emirhan'ın yerine oyundaydı ve iyi de bir

Şans yakaladı Kasımpaşa'da. Şimdi Traore sağ kanada doğru gönderdi. Oğulcan ceza alanının yanındaki sağ boşluğa girmedi. Geriye doğru topu gönderdi sağ iç boşluğa. Paslaştılar Pereira'yla. Oğulcan yerde. Jensen'le ikili mücadelesinde yine Oğulcan yerde. Oğulcan bileğini tutuyor. Sağ ayak bileğini tutuyor. Jensen'le olan mücadele. Oğulcan önümüzdeki monitöre de pozisyon tekrar tekrar yansıtıldı. Yasin Kol oyunu sürdürmüştü. Biraz önce de gerçekten çok hızlı bir pas trafiğinin ardından Kasımpaşa Markus da gole yaklaştı ama kaleci İrfan Can'ın üzerine vurdu topu Markus. Serbest vuruş kararı geldi bu arada Yasin Kol'dan. Gençler Birliği kaleye yaklaşık 23-24 metrelik mesafeden sağ kanattan Pereira ile serbest vuruşu kullandı. İki Kasımpaşalı arka direkte topa dokundular aynı anda ve topu kornere gönderdiler. Gençler Birliği sağ kanattan korneri kullanacak. Gençler Birliği ikinci golü bulup rahatlamak istiyor. Uzunca da bir süre var tabii futbol adına. Gouveia topu çeyrek daireye bıraktı. Sağ kanattan korner Gouveia ile kullanıldı. Ön direkte karşıladı Jensen. Açılan top bu arada bir elle oynama tespiti Yasin Kol'dan. Dakika 50 serbest vuruşlu oyunu başlatacak Kasımpaşa takımı. Golü atan, maçın tek golünü atan Diabate. Elle oynamıştı az önce. Şimdi oraya doğru hareketlenmeye çalışan Mendes. Orta alanda top Kasımpaşa'nın oluyor. Muanga bıraktı. Jensen. Jensen'e baskı geldi Traore'den. Şimdi sol kanatta topu aldı Markus. Hiç bekletmeden gönderdi Ali Yavuz'a. Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol hızlandı. Önünde Markus'un koşusu. Ali Yavuz ona vermedi. Ali Yavuz iki kişiyle mücadeleye girince topu kaybetti. Gençler Birliği şimdi topu hızla rakip yer alana gönderiyor. Traore ve orada Tonya'nın koşusu kaleci Yaniatis'e gelen top. Eliyle kurdu oyunu Yaniatis. Gönderdi Jensen'e. Jensen merkeze doğru top taşıyor. Orta yuvarlan kendi yer alanına bakan dilimde Mendes. Geriye gönderdi Muanga. Dakika 51 Diabate'nin 23'te kaydettiği gol. Gençler Birliği 1 Kasımpaşa 0. Muanga topla çıktı rakip yer alana kadar girdi. Paslaştı Wink'le. Yeniden Muanga döndü geriye. Kerem. Yasin Kol oyunu durduruyor. Serbest vuruş Kasımpaşa'nın. Faulü var Talisson'un rakibine. Mendes yerdeydi ve serbest vuruş Kasımpaşa hızla kullandı. Şimdi orta şansı, bir orta etkili noktaya kaleci sektirdi İrfan Can. Röveş ata, top üst direkten geri geldi. Bir şut şansı Ali Yavuz Kol. Top savunmaya çarpıyor Diabate'ye ve kornere çıktı. Şans anı Gençler Birliği adına, şanssızlık Kasımpaşa için. Top ağlarla buluşsa müthiş bir gol izleyecektik. Harika bir röveş ata geliyor. Top üst direkten dönüyor. Şimdi korner kullanılacak. Bu arada dinliyorum dedi Yasin Kol. Herhangi bir müdahale var mı elle, sanıyorum savunmadan seken top için o inceleme yapılıyor. Harika vurdu Benediçak. Röveş atayla top kaleye gönderdi. Sonrasında Ali Yavuz Kol, rakibine çarpan top. Top kornere çıkmıştı ama bir inceleme yapılıyor. Bir VAR incelemesi. İnceleme bakıyorum. Evet, sona erdi. Korner kullanılsın diyor Yasin Kol. Sağ kanattan Kasımpaşa korneri kullanacak. İçeride 6 Kasımpaşalı futbolcu yayda bekleyen Markus. Top diğer köşeden dışarı gitti. Abdurrahim orada yine temas etti topa. Gençler Birliği takımında
sol beki Gençler Birliği'nin ve bu kez korner diğer köşeden kullanılıyor. Sol kanattan Kerem Demirbay'la biraz daha Kasımpaşa ikinci yarıda hareketlendi denilebilir. Oyuncu değişikliklerinin ardından Emre Belezoğlu'nun ekibi gol arıyor. Kerem Demirbay ortayı yaptı. Kafa vuruşu şansı Benedişak vuramadı. Top Ali Yavuzkol'un önüne düştü. Ceza alanının dışında Ali Yavuzkol topla hareketlendi. Yardımcının bayrağı Yasin Kol oyunu sürdürdü. Bayrak bir kez daha kalkınca şimdi offside kararı geldi. Yasin Kol önce yardımcısının bayrağını gördü. Oyunu sürdürdü. Israrla yardımcı bayrağını kaldırınca oyunu durdurdu. Ve endirek vuruşla Gençler Birliği oyunu başlatacak. Offside kaynaklı endirek vuruş. İrfan Can ileriye doğru topu gönderdi. Herhangi bir tabii oyuncu temas etmeden elini indirmiyor Yasin Kol. Şimdi temas gerçekleşti. Markus iyi noktaya pasını verdi. Markus'un Kasımpaşa'ya bir hareketlilik kazandırdığı gerçek. Bir de gol pozisyonu yakaladı ama kaleci İrfan Can'ın üzerine göndermiş top. Bu arada bir sarı kart daha orada geldi sanıyorum. Yasin Kol elini cebine attı. Ama sonrasında vazgeçti gibi bir uyarı ile yetindi. Jensen köşe gönderildi. Bir Jensen topu oradan çıkardı Markus'a. Markus yine iyi bir tercih. Wink kendi yer alanının ortaları sağ kanat. Onun pası iyi yere Mendez'e. Mendez'den Wink. Mendez yerde ve kart geliyor. Bir kart daha geldi. Mendez Kasımpaşa'da sarı kartı görmüştü. Ona yapılan hareketin ardından da maçın tek golünü atan Diabate sarı kart görüyor. 23'te Diabate'nin golü var. O tek golle Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü 56. dakikada sürüyor. Ve Kasımpaşa serbest vuruş hızlı bir şekilde kullandı. Oyunu hareketlendirdi. Metin Diyadin evet biraz önce kenarda sarı kart görmüş. Onu da hatırlatalım. Gençler Birliği teknik direktörü yapmış olduğu itirazların ardından Yasin Kol'dan sarı kart gördü. Muanga ileriye iyi bir top. Uzun top ama İrfan Can tehlikeyi sezdi. Benedicak'ın önünde yükseldi ve tabii ellerini kullanmanın avantajıyla da topu aldı. Ve yuvarladı Pereira'nın önüne topu. Pereira önünde Traore. Traore'ye baskı Jensen'den. O baskı sonuç verdi ama Jensen faul yaparak topu kazanınca Gençler Birliği serbest vuruş kullanacak. Şimdi diğer kanada çok uzun bir top. Topu aldı Gouveia. Sevdiği noktada topu aldı. Rakibin üzerine gidiyor Winking. Gouveia orta şansı ortaladı. Kafa vuruşu. İkinci şans Mendez. Kaleci geçemiyor Yaniatis'i. Mendez yükseldi vurdu kafayı. Yaniatis top bir kez daha Mendez'in önüne düşüyor ama pozisyonu değerlendiremedi. İkinci pozisyonda Mendez. Tabii bunda etkili olan İlye'nin müdahalesi. İlye'ye çarpan top kornere gidiyor. Mendez topu kaleye doğru bir kez daha gönderdi ama İlye ayağını uzattı ve topu kornere gönderdi. Gençler Birliği adına çok çok önemli bir gol fırsatıydı. Sağ kanattan korneri Gouveia kullanıyor. Kullandı kornere. Öndire'ye doğru topu yükseltti. Bir şut şansı daha yine Diabate golü attığı noktadan bir şut şansı elde etti. Şimdi Markus sağ kanada Kasımpaşa'yı çıktı. Gençler Birliği savunması dönmeye çalışıyor. Kasımpaşa'yı geldi Ali Yavuz'da. Ali Yavuz ama önü kapandı ve Gençler Birliği savunmadaki yerini aldı. Ali Yavuz'dan top dışarıda Gençler Birliği tacı kullanacak. Dakika 58. Metin Diyadin bir önceki pozisyona itirazlarının ardından sarı kart görmüştü. Ben mi diye Yasin Kol'a kendisini işaret etti. Biraz şaşırdı o sarı karta. Metin Diyadin, Jensen top aldı döndü Muanga'ya. Gençler Birliği biraz daha topun gerisinde kalıyor. Bu bölüm 1-0'ın avantajını da değerlendirmek istiyor. Başkent ekibi Mendez'e iyi bir top ceza alanı içerisi. Mendez rakibiyle mücadelesi Tonya'yla top dışarı gidiyor. Korner kararı geldi. Tonya savunmaya yardım etti bu pozisyonda. İlk yarıda daha çok hücumda gördük onu. İkinci yarıda biraz daha savunmayı
düşünen bir

bir pozisyonda Tonya Gençler Birliği'nde Metin Diyadi'nin taktiği gerek sanıyorum. Kerem Demirbay yine sağ kanattan korneri Kasımpaşa kullanıyor. Çok fazla korner fırsatı buldu Kasımpaşa bu mücadelede. Kerem ortayı yaptı. Yüksek top geldi. Kafayla indirdi Benediçak. Top uzaklaştırıldı. Markus hata sürdürmek istiyor. Bir kez daha Benediçak. İrfan Can yükseldi ve aldı. Rahat şekilde aldı ve hızlı bir şekilde ayağıyla iyi noktaya topu gönderdi İrfan Can. Gençler Birliği sol kanattan iyi geliyor. Kasımpaşa savunması koştu geriye. Şimdi ceza alanı içerisi. Şut şansı. Bir şut kaleci çıkarıyor Yani Atis. Korner. Dakika 59, Gençler Birliği gole yaklaştı bir kez daha. Abdurrahim topu uzun süre sürdü. Düzeltiyorum. Guveya vuruyor. Kaleci Yani Atis çıkarıyor. Guveya çok iyi bir şut ama Yani Atis'ten de müthiş bir kurtarış. Bu kez de Gençler Birliği korneri kullanacak. İkinci yarıda tempo var, gol pozisyonu var, mücadele var. Keyifli bir maç oluyor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki Eryaman Stadyumundaki mücadelede ve tek gol 23'te Diabate ile gelmişti. Gençler Birliği ikinci gole yaklaştı. Guveya korneri kullandı. Topukla kaleye Yani Atis. Üçüncü yarıda Kasımpaşa kalecisinde iyi kurtarışları var Yani Atis'in. Kırılma anları var maçta. Yasin Kol devam edin dedi ve top Kasımpaşa'da. Muanga şimdi savunmadaki rolünün yanı sıra ileriye doğru çıktı. Ona yapılan hareket faul. Muanga hemen gönderdi Markus'a. Markus sağına doğru çekti. Bir çalım pasını verdi sağ kanada. Kasımpaşa sağ kanattan geldi. Şimdi orta ileriye ters kafa vuruşu. Gutas'tan korner. Kasımpaşa bir kez daha sağ kanattan korneri kullanacak. İrfan Can'la Gutas arasında bir iletişim bozukluğu ve Gutas da duymadım diyor kalecisi İrfan Can'a. Bana bırak demişti İrfan Can. Gutas dokundu, top kornere çıktı. Sağ kanattan korneri yine kullanacak Kasımpaşa takımı. 1-0'lık üstünlüğü Gençler Birliği'nin. Diabate'nin golü 23'te geldi. Dakika 61. Kerem bir kez daha çeyrek daireye bıraktı topu. Onun ortası şimdi paslaşarak da kullanıldı. Bir orta geldi. Benediçak kale alanı içerisinde uzak direk dibinde kafayı vuramadı. Bir müdahale daha var mı yok mu? Maçın hakemi önce bir korner kararı çıktı. İtirazı var orada Abdurrahim'in. Bu arada Güven Yalçın Kasımpaşa'da oyuna giriyor. Raksaki oyundan çıkıyor. Güven Yalçın 50 numaralı formayla ki o da golcü bir isim. Beşiktaş altyapısından yetişen Güven Yalçın oyuna girdi. Korner Kerem'le kullanıldı sol kanattan bu kez. Top bir kez daha dışarı gitti. Güven girer girmez topa kafayla müdahale etmek istedi. Talisson yerde. Az önce bir hava topu mücadelesi. Orada büyük bir kalabalık vardı. Güven yükseldi. Vurdu kafayı ama top Güven'in kafasından dışarı gitti. Oyun hızlı bir şekilde hareketlendirildi. İlk bir saatlik dilim geride kaldı. Dakika 63 olmak üzere. Tek gol 28'de geldi Diabate ile. Taç atışı kullanılacak şimdi Pereira ile. Pereira tacı kullandı. Yani Atis, Muanga, bir kez daha Yani Atis, yeniden Muanga. Muanga topla beraber ilerledi bir müddet. Döndü kalecisine yine Yani Atis'e. Ondan İlye. İlye sağ kanada çok uzun bir top gönderiyor. Ama top oyunda kaldı. Mendes topu aldı, pasını verdi. Verkaç düşüncesi Wink'le. Topu oradan çıkaramadı Gençler Birliği savunması ve tacı kullanacak Kasımpaşa. Ceza alanı ön çizgisi paralel sağ kanat taç kullanıldı. Güven de orada. Güven ceza alanına doğru topu gönderdi. Talisson topu uzaklaştırdı.
Gençler Birliği biraz gömüldü bu dakikalarda. Kasımpaşa

Aşağı topla daha fazla oynayan taraf. Savunmayı ön plana aldı Metin Diyadin'in ekibi. Ama tehlikeli oldukları bölümler de var. Kaptıkları toplarla Gençler Birliği oyuncularının. Elie. Yanında Jensen. Yeniden Elie. Elie savunma arkasına Benedişak'a bir top. Benedişak ceza alan içerisinde yerde. Top dışarıda. Benedişak karın boşluğunu tutuyor. Bir ikili mücadele vardı. Yasin Kol oraya doğru geldi. Benedişak da sanıyorum yavaş yavaş doğrulacak. Herhangi bir penaltı beklentisi yoktu Benedişak'ın. Talisson'la olan ikili mücadele. Nizami bir şarj geliyor Talisson'dan. Oyun bir kez daha başladı. Mendes bıraktı şimdi Marcus'un önüne. Marcus ceza alanına girmek üzere giremedi. Top açıldı Güven Yalçın'a geldi. Güven Yalçın orta şansı. Marcus ceza alanı. Marcus rakibinden söktü. Güven destekte. Marcus topu kaybetmedi. İki kişinin baskısı. Marcus çok enteresan pozisyon ama gitti. Gouveia topu oradan çıkarma gayretinde ve çıkarıyor da. Dakika 65 oldu. Şimdi Traore. Topu aldı. Kalabalığın arasından çıkardı. Traore pasını da verdi merkeze doğru. Kendisini unutturdu. Pereira orta kale alanı. Son anda Elie. Gençler Birliği de iyi geldi bu pozisyonda. Sürekli iki takımın da orta alanları hızlı geçtiğini görüyoruz şu bölümde yine. İlk yarının sonlarında da böyle olmuştu. Kaleci İrfan Can. Güven Yalçın'ın gelişigüzel topu arkadaşlarıyla buluşmuyor. İrfan Can topu aldı. İrfan Can'dan yanındaki kaptanı Gutas. Ondan Pereira. Jensen ön alana kadar çıktı ve topu takımına kazandırdı. Şimdi orta alanda Mendes. Topu veremedi Marcus'a. Dakikalar ilerliyor. Gençler Birliği aynı 11 ile sahada. Kasımpaşa'da 3 değişiklik yapılmıştı. Marcus, Güven Yalçın ve Jensen oyuna girdiler. Emirhan, Ayberk ve Raksaki oyundan çıkan isimlerdi. Emre Belezoğlu'ndan 3 hamle geldi. Taç kullanıldı. Gençler Birliği topu karşı tribünler önünden oyuna soktu. Şimdi Pereira. Önünde Traore var, ona vermedi. Kaptanı Gutas'a. Gutas'tan uzun topu kes Traore'ye. Traore Jensen mücadelesi. Ceza alanına girdi Traore. Dengesini yitirdi, yerde kaldı. Şimdi Tonya cezaya içerisi vurdu. Top dışarı gitti. Dakika 67 olmak üzere. Orada dengesini yitirmese Traore Jensen'den topu kurtarmaya çalışacaktı. Düşerken vurdu. Bir penaltı beklentisi de var bu arada başkent taraftarının. Jensen'in el oynadığı düşüncesi. Oyun sürdü. Şimdi Ali Yavuz Kol. Ali Yavuz Kol çalım. İkinci çalım. Ali Yavuz Kol kaleye sokuldu. Pasını verdi. Mendes. Sağ kanada Wink'e doğru. Ceza alanı içerisine bir şut. Top pas farklı dışarı gidiyor. Wink kaleyi gördü. Vurdu sağ ayağıyla kaleyi yokladı. Top az farklı İrfan Can'ın yanından dışarı gidiyor. İrfan Can da uçmuştu o topa. Dakika 68 olmak üzere Eryaman Stadyumu'nda tek gol 23'te Gençler Birliği'nde Diabate'den geldi. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Gençler Birliği bu maçı kazanması halinde puanını 10'a yükseltecek. Kasımpaşa ilk mağlubiyetini alacak ligde ve 6 puanda kalacak. Ve şimdi Marcus'a geldi top. Marcus bir çalım. Marcus kaleye doğru sokuldu. Baktı. Marcus vuruyor. Top üstten avuta çıktı ama bir temas var mı yok mu? Yardımcı hakemin bayrağı bu arada. Değişiklik gelecek. Gençler Birliği'nde de değişiklik zamanı. Tonya biraz yorulmuştu. Franco Tonya oyundan alınıyor. Metin Diadin onu oyundan aldı. Ve Rafael Luis 83 numaralı formayla oyuna giriyor. Rafael Tonya'nın yerine. Bu değişiklik geldi 68'de. Böylelikle ilk hamlesi Metin Diadin'in. 3 hamle geldi Emre Belezoğlu'ndan şu ana dek. Dakika artık 69 oluyor.

Diyor. Şimdi bir uzun top daha. Mendez'e gelmedi. Dönen top. Traore o topu aldı. Destek geliyor şimdi sağ kanattan Pereira'dan, ona göndermedi Traore. Pereira hala boş. Arkadaşlar onu görmedi Gençler Birliği takımında. Şimdi gördüler Pereira'ya. Pereira sağ kanattan bir orta etkili orta. Yani Otis çift yumruk. Top karşı tribünler önünden sol kanattan taca çıkıyor. Yani Otis'te ikinci yarıda gerçekten iyi kurtarışlar yaptı. Etkili kurtarışlar geldi. Yani Otis'ten bu arada yine sol kanada açılan top. Yasin Kol kronometresine de baktı. Bir yandan oyun hızlı bir şekilde başlatılmıştı. Traore gidiyor rakibin üzerine. Traore Jensen'le birebir mücadeleye girmedi. Şimdi geriye doğru döndü Diabate'ye. Bir kez daha Traore. Yanında Pereira. Ceza alanının yanındaki sağ boşluk. Oğulcan da geldi. Oğulcan bu arada yüzünü tutarak yerde. Yardımcı hakemin bayrağı uyarısı. Maçın hakemi oraya doğru geliyor. Yasin Kol yüzünü tuttu Oğulcan. Yüzüne bir müdahale var mı yok mu? Ali Yavuz Kol'la bir ikili mücadele içerisindeydi Oğulcan. Ve hala kalkabilmiş değil. Dakika 70. Şimdi yavaş yavaş doğrulacak gibi Oğulcan. Yine hatırlatmamızı yapalım. Bu akşam saat 20'de de yine Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında saat 20'de dönüşümlü naklen yayında iki mücadele olacak. Galatasaray Kocaeli Spor'u ağırlayacak Ali Sami Yenspor Kompleksi Rams Park'ta ve Diyarbakır Stadyumu'nda da Ahmet Sportif faaliyetlerle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü kozlarını paylaşacak. Bu arada Oğulcan yerde kalmıştı. Serbest vuruşu kazandı Gençler Birliği. Ve bu duran top şansını değerlendirmeye çalışacaklar. Dakika 71. Ön direğe doğru top geldi. Sekti. Kimseye çarpmadı. Dışarı gitti. Kale vuruşuyla Kasımpaşa oyunu başlatacak. Rafael Luiz bu arada oyuna az önce girmişti. Tonya'nın yerine serbest vuruş o kullandı Gençler Birliği takımında. İlye. Dönüşüm Nakken yayında bu akşam. Radyo merkezde ben olacağım. Ve Ali Sami Yenspor Kompleksi'nde Onur Şahin ve diğer mücadelede Ahmet Onur Kılıç mikrofonda olacak. Şimdi Gençler Birliği ikinci gol arayışında, topu bıraktı Mendez iyi noktaya. İkinci gol şansı sol çapraz son dokunuş, kritik dokunuş Kuveya oraya geldi ama savunma dikkatli, İlye dikkatli ve korneri kullanacak sol kanattan Gençler Birliği. Maç gerçekten her skora gebe. Şu anda Gençler Birliği ikinci golü de bulabilir. Kasımpaşa da beraberliği yakalayabilir. İki takımda pozisyonları var. Sol kanattan Gençler Birliği korneri kullandı. Orta geldi. Yine kimseye temas etmeyen top dışarı gitti. Herkes ayak sokmak istedi o topa. Ayak koymak istedi ama kimse değmedi. Ne Gençler Birliği oyuncuları ne Kasımpaşa savunması. Top da dışarı gidiyor. Kale vuruşlu oyun başladı. Dakika 72 oldu. Diabate'nin 23'te attığı tek gol. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0. Şimdi Jensen. Bir topuk pası denedi. Ali Yavuz geçmedi. Gençler Birliği takımda topu aldı Mendez. Pasını verecek ama oraya çok iyi girdi Muanga. Şimdi Wink ileriye doğru. Güven Yalçın Wink'e topu göndermek istedi. Top dışarı gitti. Taç atışını Kasımpaşa takımı mı kullanacak? Hayır. Gençler Birliği kullanacak. Son temas. Topu oyunda tutamadan çevirdiği yönünde Güven Yalçın'ın. Ve Gençler Birliği karşı tribünler önden tacı kullandı. Dakika 73 oldu. Maçta son bölüme yaklaştık artık. Son 15 dakikalık dilime yaklaşıyoruz. Topu oradan Traore çıkardı. Mendez sırtı dönük almıştı. Topu sakladı. Traore sağ kanatta, sağ iç boşlukta Traore. Traore yine Jensen onu bırakmadı. Yine ikili mücadeleye girmeyi tercih etmedi Traore. Geride Pereira, daha geriye doğru gönderdi Gutas'a. Gutas'tan İrfan Can. Geriye doğru yine İrfan Can'a. İrfan Can bekletmeden Gutas'a.

Bottas yüksek bir top gönderdi. Mendez'in olduğu bölüm Mendez alamadı. Bırakmadı. Adaşı olan Mendez Kasımpaşa'da. İki Mendez karşı karşıyaydı. Bu arada Kasımpaşa'da sanıyorum yine değişiklik hazırlığı var. Son hamleler gelebilir Emre Belözoğlu'ndan. Dakika 74. 23 Diabate'nin golü. Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 0 Eryaman Stadyumu'nda ev sahibinin üstünlüğü sürüyor. Muanga artık biraz daha tabii riskleri de almaya başladı Kasımpaşa. Savunmasında Emre Belözoğlu öne çıkarttı. Serbest vuruşu kullanacak Kasımpaşa. Wink'e yapılan hareket faul. Oyuncu değişikliği henüz yapılmadı. Sanıyorum biraz daha bekletiyor Emre Belözoğlu. Bu serbest vuruşun ardından yapacak değişikliğini. Öyle görünüyor. Kerem Demirbay topun gerisinde. Kaleye yaklaşık 30 metrelik bir mesafe denebilir. Ceza alanı ön çizgisi, yan çizgisi kesişimi sağ kanat. Kerem Demirbay. Kerem onun kavisli ortası. Savunmaya geldi o top. Rahatlıkla uzaklaştır Gençler Birliği takımı. Ve şimdi yerde Markus. Onunla beraber Diabate de yerde. Markus kafasını tutuyor. Rakibinin bir teması kafasına doğru sanıyorum oldu. Bir koluyla teması Diabate'nin. Maçın tek golünü atmıştı Diabate, sarı kartı da var. Mendez de Kasımpaşa'da sarı kartla oynuyor. Kaleye yaklaşık bir kez 35 metrelik mesafe, kaleyi cepheden gören yer. Paslaşarak kullanıldı. Ali Yavuz düzeltti. Ortayı yaptı. Savunma yine Talisson'la karşıladı. Dönen top Claudio Wink'e kadar geldi. Wink sağ kanada gönderdi Wink. Güven Yalçın sağ kanatta. Ali Yavuz sol kanatta. Kasımpaşa'da. Kerem. Döndü geriye. Yensen. Atak yönünü değiştirmeye çalışıyor Kasımpaşalı oyuncular. Şimdi sağ kanada Güven Yalçın'a. Güven Yalçın kontrol etti, ortaladı. Benediccia'yı aşan top. Ali Yavuz yetişemedi. Top gerilere kadar geldi. İlye de artık savunmadan çıkıyor Kasımpaşa'da. Kasımpaşa tüm hatlarıyla beraberlik golünü arıyor. Şu son bölümde dakikada 77 olmak üzere. Muanga yerleşti Kasımpaşa. Gençler Birliği boşluk bırakmak istemiyor rakibine. Boşluk arıyor Kasımpaşa ama o boşluğu bulamadılar. Tek gol Diabate ile gelmişti 23'te. Gençler Birliği'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Şimdi geriye doğru top gönderildi. Yeniden İlye. Topu bir müddet bekledi. Benediccia pasını verdi ve serbest vuruşuna Kasımpaşa'nın. Yine tehlikeli bir nokta. Bu arada sarı kart Talisson'a çıkıyor. İki kez uyardım dedi. Parmaklarıyla gösterdi Yasin Kol. Ve Talisson sarı kartı gördü. Yapmış olduğu hareketin ardından Mendez'e. Şimdi yine bir duran top şansı elde etti Kasımpaşa. Talisson Kelven sarı kartı gördü Gençler Birliği takımında. Ve değişiklik yapılıyor. Kerem Demirbay çıktı. Thiamoko Diarra oyuna giriyor. 11 numarayla Diarra oyunda. Kerem Demirbay oyundan alındı. Ve bir başka değişiklik de gençlerinde. Mendez çıktı. Sekou Koita oyuna giriyor. Ve Traore'nin yerine de Fıratcan. 88 numarayla Fıratcan oyuna girdi. İki değişiklik de Metin Diadin'den hemen geldi. Hamleler karşılıklı. Bakalım ne yönde olacak bu farklar. Bu arada uzaktan bir şut ama iyi bir şut gelmedi Ali Yavuz Kol'dan. Kaleye çok uzak mesafeden iyi bir şut gelmedi. Top dışarı gidiyor. Ali Yavuz kaleyi görür görmez sağ ayağıyla vurdu ama İrfan Can'ın bir hayli üzerinden top dışarıda. Top bir kez daha Kasımpaşa'da.

Son bölümde Kasımpaşa topla daha fazla oynuyor. Benediçak şimdi çaprazda düzeltti. Benediçak gol şansı gol. Benediçak topu ağlara gönderiyor. 79. dakikada Benediçak topu ağlara gönderiyor. Kasımpaşa'nın beraberlik golü geldi.

Da savunma kalabalıklı 3 oyuncu var hatta orada gençler. Bir de Talisson da yetişmeye çalıştı ama Benedicak topu alarak gönderdi ve 79'da Benedicak'ın golüyle Kasımpaşa Başkent deplasmanında beraberliği buluyor. 23 Diabate, 79 Benedicak, karşılıklı birer gol. Bakalım maçın kalanında neler yaşanacak. Metin Diadin hamlelerini yaptı. Emre Belezoğlu'ndan da hamleler gelmişti. Şimdi kalan bölüm, tabii Gençler Birliği kendi sahasındaki bu mücadelede bir kez daha üstünlük golü için onlar da şüphesiz pozisyon arayacak. Ve kalan bölüm daha da keyifli olacaktır. Uzun süredir Gençler Birliği oyundan biraz düşmüştü aslında. Topu daha fazla rakibine bırakmıştı. Bu anlamda da bakalım kalan bölümde nasıl bir taktik söz konusu olacak Metin Diadin'in ekibinde. İleriye uzun bir top gönderildi şimdi. Benedicak golünü atan futbolcu Kasımpaşa'nın ileriye doğru gitti bir kez daha. Gençler Birliği'nde tabii Mendez biraz yetkisi kalınca Metin Diadin'den Koyita hamlesi de gelmişti. Fıratcan Üzüm'le birlikte 20 numarayla Koyita oyuna girmişti. Ama şu ana kadar tabii daha yeni girdi ama top onunla buluşturulamadı. Diabate 23'te Gençler Birliği'ni öne geçirdi. Uzun süre Gençler Birliği bu golle üstünlüğünü sürdürmüştü başkentte Eryaman Stadyumu'nda ama bundan yaklaşık 2 dakika önce 79'da Benedicak'ın golüyle Kasımpaşa 1-1'i buldu. Şimdi sol kanattan Gençler Birliği yeni bir hücum hazırlığında, iyi de bir pozisyon olabilir. Guveya ceza alanına girmeden yerde itirazları var. Guveya'nın maçın hakemi Yasin Kola, taraftar da aynı şekilde itiraz ediyor bu pozisyonda. Yasin Kola hayır dedi ve Kasımpaşa'da top oyun sürüyor. Gençler Birliği ön alan baskısı yapmak istiyor. Geriye doğru top gönderildi Yensen'e. Şimdi Yani Otis aldı topu, döndü Muanga'ya. Dakika 82 olmak üzere, tam da ceza alanına girmek üzereydi Guveya. Bu arada orada Markus tehlikeli olmak istedi Gençler Birliği ceza alanı içerisinde ama rakibine faul yaptı o da. Muanga ile olan pozisyonuna bir hal itiraz etti Guveya ve Gençler Birliği taraftarı bir faul beklentisi, top ceza alanına gitti ama Guveya ceza alanı içerisinde değildi. Yani bir penaltı değildi ama kritik noktadan bir serbest vuruş beklentisi vardı Gençler Birliği takımının. Orada sarı kart geldi. Guveya'nın itirazları devam etti ve Yasin Kol Guveya'ya sarı kartını gösterdi. Taraftar da bu sarı kartın ardından Eryaman Stadyumu'nda daha fazla protesto etmeye başladı açıkçası. Maçın hakemi Yasin Kol'u. Şimdi Gençler Birliği oyunu başlattı. Dakikalar ilerliyor. Guveya rakip ceza sahası içerisinde buluşma, topla buluşma sayılarına baktığımızda 24'e 17 Gençler Birliği'nin önde olduğunu görüyoruz. Bu arada Guveya az önce de formasından çekildi ve bu nedenle de son derece şiddetli itiraz etti. Ve sarı kartı gördü. Yani Otis. Yani Otis ileriye doğru gönderdi. Oyun bir kez daha durdu. Bir faul daha. Şimdi serbest vuruşu Gençler Birliği kullanacak. Kaleye bir hayli uzak mesafe, yaklaşık 35 metre denebilir. Orta uyarlığa yakın bölüm. Şimdi az önce Rafael Luiz'in bir ortası var. Yine Rafael Luiz ortaladı bir anda. Guaya'nın olduğu bölüm. Winkor'da son müdahale kimden? Ve bu arada Wink'ten diyor Yasin Kol. Ve korneri Gençler Birliği bu kez sol kanattan kullanacak. Maçta gerçekten iki takımın da fazlasıyla kullandığı kornerler var. 7 korner Gençler Birliği, 8 korner Kasımpaşa kullandı. Şimdi orta uzak direğe doğru geldi, açtı orada Oğulcan'ı ve dışarı gitti. Bu arada önündeki monitörden golde
Bir ofsayt.

göndermişti. Şimdi baskı var. Gençler Birliği takımı yeniden öne geçmek için baskı yaptı. Top dışarıda. Fırat Canüzüm. Oğulcan. Kasımpaşa takımı buraya namağlup gelmişti. Gençler Birliği'nin bir mağlubiyeti vardı 4 hafta sonunda. Kasımpaşa bu maçta da yenilmezse yine namağlup unvanını sürdürmüş olacak. 5. hafta itibarıyla şimdi topu aldı Diyarra. Bir kez daha koşuyor Diyarra. Topu almaya çalıştı ama top dışarı doğru gönderildi. Gençler Birliği savunması topu dışarı attı. Biraz önce de Jensen'le olan ikili mücadelesinde bu kez Fırat Can Üzüm'ün bir faul beklentisi vardı. Gençler Birliği'nde Metehan Talisson'un yerine oyuna giriyor. Talisson'un da bu arada Oğulcan'ın yerine de 48 numarayla Salih Uçan oyuna girdi. Metin Diyadin'den maçın son anlarında yine iki hamle daha geliyor. Salih Uçan ve Metehan oyunda. Bu değişikliklerle de o da 5 oyuncu değiştirme hakkını kullanmış oldu. Metin Diyadin Gençler Birliği takımında. Evet, dakikalar ilerliyor. Birbirlik eşitlik, karşılıklı birer gol. 23 Diabate, 79 Benediçak golleri atan isimler. Şimdi topun gerisinde yine Rafael Luiz. Yine kaleye uzak mesafe, sağ kanat, bir orta daha geldi. Savunma topu Kasımpaşa'da İlya ile kafayla uzaklaştırdı. Dönen topu Gençler Birliği takımı aldı. Bir orta daha geliyor. Şimdi Rafael Luiz geriye doğru gönderdi kalecisi İrfan Can'a. İrfan Can rakip yaralana doğru arkadaşlarına gönderdi ama orada bir Kasımpaşalı oyuncu orta alanın yanında yatıyor. Gençler bir hatada devam ediyor bu arada. Önemli bir fırsat, gol tehlikesi olabilir. Çok iyi paslaşmalar, son çizgi, geriye doğru, son anda orada Muanga ayak koyuyor. Gençler Birliği ikinci gole yaklaştı. İyi pas trafiği, atak devam ediyor. Abdurrahim o verdi. Şimdi bir fırsat daha. Gençler Birliği adına bunu da değerlendiremediler. Üçüncü bir fırsat şimdi. Fırat Can Üzüm Jensen bırakmadı. Gençler Birliği bir dakika içerisinde 3 fırsatı değerlendiremiyor. Kasımpaşa hızlı çıkmak isterken Yasin Kol oyunu durduruyor. Dakika 88 oldu. Gençler Birliği az önce gerçekten üst üste müthiş fırsatlar yakaladı. Ama bunları değerlendiremedi. Abdurrahim o bırakmıştı. Salih Uçan sonrasında ikinci bir pozisyon oldu. Fırat Can Üzüm. Jensen yetişti o noktaya da. Şimdi kaleci Yaniotis oyunu bir kez daha başlatıyor. Toplu oynamada tabii ikinci yarı Kasımpaşa daha fazla toplu oynadı demiştim. %57'ye %43'lük bir tablo var şimdi önümüzde. Dakikalar ilerliyor maçın son anları artık. Kafayla kaleciye gönderdi Muanga. Yani Otis. Bir kez daha Muanga. Uzun bir top. Markus'a doğru. Şimdi Benediçak. Benediçak çaprazda. Markus'u düşündü, geçmedi. Bir kez daha ceza alanı, bir orta daha. Oraya Diarra geldi. Ona gelmedi. Güven vuruyor. Top dışarı gitti. Dakika 89. Bakalım kayıp zaman artı kaç olarak işaret edilecek. Bu mücadelede iki takım da lige iyi başladı denilebilir. Geçtiğimiz sezon tabii küme düşme tehlikesi yaşadı iki takım da uzun süre. Bu anlamda şu anda lige daha iyi bir başlangıç yaptıklarını söylemek mümkün. Bu arada topu oradan çıkaramadı Koita.
Şimdi Gençlerbirliği hata, yerde kalan bir isim Salih Uçan. Devam edin dedi maçın hakemi.

Bu kez Kasımpaşa'da güven yerde ve serbest duruş Kasımpaşa lehine. Yasin Kol oyunu durdurdu, serbest duruş kararını verdi. Dakika 90 oldu, Arus oyuna girecek İlye'nin yerine. Adam Arus 4 numarayla oyuna giriyor, İlye oyundan alındı. Bu da Emre Belezoğlu'nun son değişikliği. Hamleler yapıldı. 232 isabetli pas Gençler Birliği'nde, 332 yani 100 isabetli pas fazlası var Kasımpaşa'nın. Bu tablo ikinci yarıda ortaya çıktı denilebilir. Çünkü ilk yarıda Gençler Birliği daha fazla topla oynuyordu ama 1-0'ı koruma içgüdüsü, stratejisi, özellikle Kasımpaşa'ya topun çok fazla bırakılması. İkinci yarıda Kasımpaşa daha fazla Gençler Birliği kalesine geldi. Gençler Birliği ikinci golü de bulabilirdi. Onu da belirtmek lazım. Onların da fırsatları vardı. Bu arada artı 3 kararı geldi. En az 3 dakika daha mücadele Eryaman Stadyumu'nda devam edecek. 1-1'lik eşitlik var. 23 Diabate, 79 Benedi Çak'ın karşılıklı golleri. Kaleye doğru gönderilen top Yaniotis. Yaniotis topu aldı. 90+1'deyiz. Geliş güzel bir top Arus'tan. Topun düştüğü noktada Diabate. Diabate iyi bir pas verdi. Kasımpaşalılar orada topu alamadı. Guveya, Guveya. Harika hareketler ama pası geçmedi Koita'ya. Guveya yine çok klas hareketler ama son noktada Koita'ya topu veremeyince bu kez Kasımpaşa geliyor. Güven Yalçın ceza alanına girdi. Güven geriye doğru bıraktı. Wink vuruyor, iyi vuramadı Wink. 90+1. İki kalede yaşanan tehlikeler. İki takım da öne geçebilirdi. Güven Yalçın çok iyi getirdi topu ceza alanında. Wink'e iyi bir top attı. Wink iyi vuramıyor. Şimdi Gençler Birliği hücum olacak. Koita'ya top geçmeden bir müdahale. Arus. 90+2'deyiz. Bu arada yardımcının da bayrağı orada kalktı. En direkt vuruşla oyunu başlatıyor Kasımpaşa kalecisi Yaniotis. Yaniotis karşı tribünlere doğru, sağ kanada doğru topu gönderdi. Kasımpaşalılar topu aldı. Artık yenilecek bir golün telafisinin olmadığı dakika. 90+3'e gireceğiz. Yaniotis ceza yayı önünde topu aldı. Yaniotis ileriye çok uzun gönderdi. Şimdi Markus topu alamıyor önüne. Kaleci İrfan Can, o da hemen bekletmeden orta çizgiye doğru gönderdi. Koita. Artık son duraklama dakikası içerisindeyiz. Markus yanındaki arkadaşına verdi. O arkadaşı 11 numarayla Diarra. Diarra topla beraber merkeze sokuldu. Hakeme çarptı Yasin Kol'a. Tam Markus'a pasını verecekken Yasin Kol'a çarptı top ve hakem atışıyla topu Kasımpaşa'ya bırakacak Yasin Kol bıraktı. Şimdi topu aldı orada Ali Yavuz. Yuvarladı Jensen'in önüne. Jensen son bir şans. Jensen ortaladı ön direkte kafa vuruşu Gutas. Top bir kez daha Jensen'e geldi. 90+3'te son saniyeler. Gerilerden destek Ali Yavuz'la. Ali Yavuz iki kişinin arasından Jensen'e gönderdi. Top geçmedi. Gençler Birliği hızlı hücuma çıkabilecek mi? Onlar da hızlı çıkamadılar. Şimdi ileriye uzun top. Koita'nın önüne. Diğer tarafta Guveya var ama savunma derinliğinde Wink kademede. Wink topu Güven Yalçın'a gönderdi. Harika bir çalım. Güven Yalçın pasını verdi. Cezalanı sağ çaprazı Benedi Çak, kaleci korner. İrfan Can çıkıyor topu kornere gönderiyor direkt dibinde. Son bir şans bakalım Yasin Kol tabii. Oyunu sürdürecek mi? Duraklamada da oyun biraz durmuştu. Sanıyorum bu korneri de kullanmasına Kasımpaşa'nın izin verecek gibi Yasin Kol. Güven Yalçın bir an önce kullanın diyor. Son derece artık kritik bir korner. Bu kornerden sonra maç bitecek büyük ihtimalle. Orta geldi. Kafa vuruşu Güven Yalçın top ağlara gidiyor. Güven Yalçın atıyor. Son anda, son saniyede Güven Yalçın top ağlara gönderiyor. Kasımpaşalılar müthiş sevinç yaşıyor. 90+4 bu korner.

0: kullanıldı. Güven Yalçın gitti, topu ağlara gönderiyor uzak direk dibinde. Büyük bir şok başkentte Gençler Birliği taraftarında ve futbolcularında. 1-0 öndeydi Gençler Birliği. 23'te Diabate'nin golü vardı. 79 Ben Ediçak. 90+4 Güven Yalçın. Müthiş sevinç yaşanıyor. Son bir korner, son şans dedik. Güven Yalçın burada önümüzdeki monitöre baktığımda Koita'nın da offside'ı bozduğunu görüyorum savunmaya yardım için gelen. Ve Güven Yalçın kalecinin üzerine koştuğunu gören Güven Yalçın diğer köşeye topu uzak köşeye gönderiyor. Sol ayağıyla filelerin dibine ve Emre Belezoğlu ve talebeleri büyük sevinç yaşıyor. Kasımpaşa ilk yarısını 1-0 mağlup ettiği maçı 2-1 kazanmak üzere. Gol Güven Yalçın'la geldi. 90+4'te. Bakalım süre yetecek mi Gençler Birliği'ne? Bir gol için ama zor. Çünkü 90+3 zaten işaret edilmişti. Duraklama içindeki boşluklar oynanıyordu. Yasin Kol elini düdüğüne götürüyor ve son saniye golüyle adeta maçı kazanan Kasımpaşa oluyor. Kasımpaşa puanını 9'a yükseltiyor. Namağlüplük unvanı devam ediyor Kasımpaşa'nın. Gençler Birliği ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı. 7 puanda kaldı Gençler Birliği. İkinci yarıda özellikle Kasımpaşa'nın daha fazla baskılı olduğunu da belirtelim. Gençler Birliği ilk yarıda daha hakim olan taraftı. Bir topu da direkten dönmüştü ve mücadeleyi Kasımpaşa 2-1 kazanıyor. Evet, bu maçın anlatımında ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşlarım Zafer Altay ve Volkan Kahraman'la birlikte sizlere bu maçın heyecanını yansıtmaya çalıştık. Saatler 20'yi gösterdiğinde dönüşümlü naklen yayında yeniden sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
2: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Seymen yılların lezzeti.
11: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
13: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
14: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.
15: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
16: Ya. Yeah.
15: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
1: Reklam.

0: ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
1: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
0: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
1: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
0: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
1: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyicilerimiz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi. Şimdi tablo tersine döndü. Her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor dedi. Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.
2: Burası bak Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beri gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine ağır darbeler indirdiğine dikkat çekti. Erdoğan Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.
2: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde, karar da milletindir diyerek sel çekmiştir.
1: Samsun Şehir Hastanesi bağlantı yolları ve yapımı tamamlanan yatırımlar toplu açılış töreniyle hizmete girdi. Törende konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu artık tedavi için Anadolu'dan büyük şehirlere gitmeye gerek kalmadığını söyledi. Bakan Memişoğlu artık sağlık hizmetlerinde şehirler arasında mesafe yok, ileri tıp uygulamaları Anadolu'nun her noktasında yapılabilmekte dedi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda millete büyük bir özgüven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu'nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır dedi.

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a yayımladığı mesajda Sakarya zaferi emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biri dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya zaferinin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini vurguladı. Milletimiz bağımsızlık iradesini ve vatan sevgisini tarihe bir kez daha yazdırdı dedi. Milli Savunma Bakanlığı, milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Paylaşımda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatandır" sözleri hatırlatıldı. Kahraman Türk ordusunun vatanın her karışını bu tarihi emirle savunduğu ve 105 yıl önce Sakarya'da düşmanın ilerleyişini durdurduğu ifade edildi. Mesajda elde edilen büyük zaferin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. "Kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz" dedi. Suriye'ye yaptığı ziyarette konuşan Bakan Fidan, İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
2: Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü SDG'nin kendini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını önemli bir adım olarak değerlendirdi. Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
0: MHP İstanbul İl Başkanlığı 39 ilçe teşkilatının katılımıyla istişare kampı düzenliyor. Kampın gündeminde terörsüz Türkiye süreci vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, kampın açılışında yaptığı konuşmada "Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünden bin kat daha güçlüdür" dedi. Celal Adan, birlik ve beraberlik mesajı da verdi. Türk milliyetçiliğinin toplumun bütün kesimlerini kucakladığını söyledi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Yıldız çerçeve yasayla ilgili değerlendirme yaptı. Terörsüz Türkiye modelinin Türkiye'ye özgü olduğunu vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ekim ayında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sahada olacak. Şırnak ve Diyarbakır ziyaretlerinde farklı kesimlerle bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde CHP'nin meclis zemininde destek verdiği terörsüz Türkiye süreci de olacak. CHP'nin meclis zemininde destek verdiği süreci

0: İlişkin partinin yaklaşımını ve önerilerini anlatacak. CHP'nin hazırladığı 10 soruda Terörsüz Türkiye kitapçığı da bölge programında kullanılacak. Yüz binlerce adayın yarıştığı KPSS maratonu bugün yapılan lisans alan bilgisi 3. oturumuyla sona erdi. Sonuçlar 7 Ekim'de ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Puanlar sonuçların açıklanmasının ardından 2 yıl geçerli olacak. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli kademeli olarak başlatılmıştı. Bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda marifin kalbinde oyun teması esas alınacak. Çocukların öğrenme ve gelişiminde oyunun etkisi dikkate alınarak geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde yer verilecek. Okullarda ilk hafta Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak amacıyla uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinlikleri düzenlenecek. Bu yıl 283.354.674 ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Tekin öğrenci ve velilere seslenerek, evlatlarımızın gelişimini gelin beraber takip edelim, okulla aile arasındaki irtibatı daima canlı tutalım dedi. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tedbirler de en üst seviyeye çıkarıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi okul ve çevrelerinde uygulanacak güvenlik tedbirlerini açıkladı. 81 ilde emniyet ve jandarma trafik ekipleri sahaya inecek. Okullarda uygulanacak 7 basamaklı güvenlik modelinin içinde yer alan bahçe görevlileri de okulların açılmasıyla görevlerine başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılına köklü değişikliklerle giriyor. Buna göre ders zili çaldığında öğretmenler öğrencilerini beyaz önlükle karşılayacak. Yeni dönemde güvenliğin sağlanması için gerektiğinde okul yönetimi tutanak tutarak sınıf, sıra ve dolaplarda arama yapabilecek. Okullarda giriş çıkışlar kontrol edilecek, riskli alanlar ve kör noktalar için önlem alınacak. Veli öğretmen görüşmelerine de düzenleme getirildi. Öğretmenlerle görüşmek isteyen velilere okulun internet sitesi üzerinden randevu verilecek. Özürsüz şekilde 5, 10 veya 15 gün devamsızlık yapan öğrencinin velisine kısa mesajla bilgi verilecek. Devamsızlığın 20 günü aştığı durumlarda öğrenci sınıfı geçse bile teşekkür veya takdir belgesi alamayacak. Okullarda özel yayın evlerinin deneme veya tarama sınavlarına izin verilmeyecek. Bakanlığın belirlediği sınavlar dışında öğrencileri sıralayan veya velilere mali yük getiren sınavlar okulda yapılamayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, günümüz işgal modellerinin gençleri ve çocukları hedef aldığını söyledi. Zihinleri esir alan tuzaklarla mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Gürlek, Bilecik'te düzenlenen 745. Ertuğrul Gazi'yi anma ve yörük şenliklerinde konuştu. Söğüt'te başlayan kutlu yürüyüşün bugün Türkiye Yüzyılı hedefleriyle devam ettiğini söyledi. Aile kurumunu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 il merkezli 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 şüpheli 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutuna dair de bilgiler paylaşıldı. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, aralarında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'na bağlı ödemelerin de olduğu, yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olan, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlar arasında. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek. Genç evli ailelere 1 artı 1 veya 2 artı 1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2 artı 1, 3 artı 1 veya 4 artı 1 konut verilecek. İlk etapta 1071 konut kiraya verilecek. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Hürmüz'de bir yandan diplomasi masası kurulurken diğer yandan ticari gemiler hedef oluyor. İran devlet medyası Keşm adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman Hürmüz boğazına giriş ve çıkış için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Yarın da Umman'ın Salalah kentinde İran'la Körfez ülkelerinin Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine ilişkin geçici bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Washington'a meydan okudu. ABD İran halkına zorbalıkla boyun eğdiremez, İran teslim olmayacak mesajı verdi. Tahran'dan gelen bu sert mesajlara karşılık ABD Başkanı Trump, İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Trump ara seçimlerden önce bitebilir ama ara seçimlerden sonra bitecek. İran bir anlaşma yapmak için çok istekli. Sürekli arıyorlar, bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ben işe yaramayacak bir anlaşma yapmayacağım ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Hedefte petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları vardı. Saldırıların yanı sıra açıklamalar da geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, müzakereler Ekim'de başlayabilir dedi. Sayın dinleyicilerimiz, 19 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin daha proje ve yapım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. 17 milyon öğrenci için 2026-2027 eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. Trendyol Süper Lig'de 5. hafta mücadelesi devam ediyor. Bugün oynanan ilk maçta Gençler Birliği ile Kasımpaşa karşılaştı. Maç Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2 skoruyla sona erdi. Saat 20'de başlayacak iki mücadelede ise Galatasaray Kocaeli Sporu, Ahmet Sportif Faaliyetler'de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Bu maçları TRT Radyo 1'den canlı dinleyebilirsiniz. Trendyol 1. Lig'de de iki karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Ekenler Beton Sivas Spor 1, Muğla Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0. 1. Lig'de saat 20'de Mısırlı Com.tr Fatih Karagümrük Manisa Futbol Kulübü'nü TRT Türk'te, Bursa Spor'sa Turka Esenler Erik Spor'u TRT Spor'da ağırlayacak. ABD açıkta tek kadınlar şampiyonu Rybakina oldu. Sezonun son Grand Slam tenis turnuvasının finalinde son 2 yılın şampiyonu Belaruslu Arina Sabalenka'yı 2-1 yenen Kazak tenisçi Elena Rybakina kariyerinin ilk ABD açık zaferini elde etti.
1: Durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısıyla Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı da şöyle: Ankara, İstanbul, Konya, Malatya ve Diyarbakır 17, İzmir, Samsun ve Trabzon 20, Bursa, Tekirdağ ve Elazığ 16, Adana,

0: Adana 22, Antalya 24, Bolu 12, Erzurum 10, Van 11, Gaziantep 19, Adıyaman 23 derece.
1: Yol durumu.
0: Sinop Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatıldığı için ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sürüyor. Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresinde bordür çalışması olduğundan muhtelif yerlerde şerit daraltılması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
8: Seymen, yılların lezzeti. Pekmez, pahalı ve reçeli.
9: Sofraların vazgeçilmezi Seymen, tüm seçkin marketlerde.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.
12: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Aziz. Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklamlar.
6: Solistlerden seçmeler.

0: solistlerden seçmeler.
1: Son zamanlarda kendimi sürekli yorgun, mutsuz ve stresli hissediyorum. Bunu kimseyle paylaşamıyorum.
2: Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikologlarımız size ücretsiz destek olmak için hazır. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Birazdan Galatasaray Kocaeli Spor, Ahmet Sportif Faaliyetler, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmalarının dönüşümlü naklen yayınına başlayacağız.
1: Reklam.
2: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir. Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
1: Reklam.
3: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler
5: Marmaris. Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar. Motoru 3 kat daha fazla koruyor.
6: Ya. Yeah.
5: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
7: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
8: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: 7-14 Eylül tarihleri arasında Xiaomi 17T Pro 12'ye 512 GB akıllı telefon 66.999 liraya, TCL 55P 7 LGT ve 139 ekran 4K Google Smart QLED TV 32.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
11: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
12: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
14: Kazancım net, sigortam net.
15: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf Katılım Vadeli İhracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
16: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
17: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
18: lazım. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
19: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
10: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
11: Değil midir?
10: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
11: Girdim.
10: Bak bakalım ne diyor.
11: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
10: O zaman durma, hızını yükselt.
11: Hemen hocam.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
20: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Opet'te bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun.

0: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
3: Ya. Yeah.
2: Tabii ya. Petrol Ofisi. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
0: Reklam.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
4: TRT Radyo 1'e hoş geldiniz değerli izleyenlerimiz. Trendyol Süper Lig'de 5. haftada heyecan devam ediyor ve az sonra, dakikalar sonra, iki maçın dönüşümünü nakleyen yayınında sizlerle birlikte olacağız. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta Galatasaray'la Kocaeli Spor karşı karşıya gelecek. Mikrofonda Onur Şahin olacak ve Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet Sportif Faaliyetler ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesi olacak. İlk olarak biz Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesine gidelim. Sözü arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
5: Teşekkürler Erman Güler'i. Diyarbakır'da az önce seremoni gerçekleşti ve İstiklal Marşımız okundu. Diyarbakır Stadyumu tıklım tıklım dolu ve şu sahalarda kırmızı renk formayla Ahmet Sportif Faaliyetler, beyaz halkalı formada İstanbul Başakşehir oyuncular yerlerini aldı. Maçın hakemi Cihan Aydın da para atışını yaptı ve artık oyuncular birazdan yerlerini alacak ve ilk düdüğü hep birlikte bekliyor olacağız. Maçın hakemi Cihan Aydın, Bursa bölgesinden yardımcısı, kıdemli yardımcı hakem Murat Tuğberk Cürbay ve yardımcı hakem Bahtiyar Birinci. Dördüncü hakem Yücel Büyük ve Varda da bugün Eren Özyemişçioğlu'yla Avar Mehmet Salih Mazlum bulunuyor. Ahmet Sportif Faaliyetler ligimizin Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri ve şu ana kadar ortaya koyduğu 4 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 1 mağlubiyet yaşadı ve 7 puan topladı. Ligin 5. haftasına girilirken 5. basamaktaydı. Şu sıralarda maç eksiğiyle 8. sırada yer buluyor. İstanbul Başakşehir'de 12. sırada girdiği haftada maç eksiğiyle 13. basamağa gerilemiş görünüyor. 4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik alabildi şu ana kadar Başakşehir ve 2 mağlubiyet yaşadı. 4 puan toplayabildi ve buradan da yine bir 3 puan hedefliyor İstanbul Başakşehir. Sporcular yerlerini almak üzere, dediğimiz gibi az önce seremoni gerçekleşti. Beyaz artlı formada İstanbul Başakşehir bizim

0: Hemen ilk 11'leri paylaşalım. Kalede Deniz Dilmen var. Savunma dörtlüsünde Operi, Opoku, Emin ve Ömer Ali. Onların önünde ön libero'da Yakup Karjinski ve Umut Bozok olacak. Sağ kanatta Skov Olsen, sol kanatta Feyzullah Ev, orta yuvarlığa yakın Olivier Kemen ve en ileride de en golcü isim Elder Şomurodov bulunuyor. Konuk ekip İstanbul Başakşehir'de. Diğer yanda ev sahibi Ames Sportif faaliyetlerde kalede Alban Lafon bulunuyor. Savunma dörtlüsünde soldan sağa doğru Umut Meraş, Delova, Bates ve Krasniki. Ön libero'da Furkan Soyalp ve Ryan Ravelosson. Orta yuvarlığa yakın bölümde Diaz Sabah, sağ açıkta Samuel Baye, sol açıkta Muhammed Halil ve ileride yine takımın golcü isimlerinden Gift Orman var. Maçın hakemi son kontrolleri yapıyor Cihan Aydın ve yardımcı hakemlerle göz göze geldi. Dördüncü hakem yine aynı şekilde Yücel Büyük'ten de işareti almak üzere Cihan Aydın. Diyarbakır Stadyumu'nda 32 derecelik bir hava sıcaklığı ve parçalı bulutlu bir hava var. Futbol oynamaya oldukça müsait bir hava, gece saatlerinde serin bir hava Diyarbakır Stadyumu'nda ve halihazırda kontrolleri, son kontrolü yapan Cihan Aydın ilk düdüğü henüz çalmış değil. Kırmızı artlı formada Diyarbakır ekibi Ames Sportif Faaliyetler mücadeleyi hareketlendirdi ve ilk düdükle beraber zorlu karşılaşma başlamış oldu. Başarılar diyoruz her iki ekibe. Kırmızı artlı forma dediğimiz gibi bizim anlatım yaptığımız noktada sağ kaleyi koruyan Alban Lafon, sol kaleyi koruyan Başakşehir kalecisi Deniz Dilmen. Şimdi Deniz Dilmen kendi ceza sahası içerisinde topu uzaklaştırdı. Orta yuvarlığa doğru yükseltti. Orada Furkan Soyalp indirdi. Sol kanada doğru bir pas ama o pasta yerini bulmadı. Şimdi taç atışı kullanıldı. Anlatım yaptığımız noktanın uzak taç çizgisinde hemen taç atışı. Orada Umut Bozok araya girdi. Umut Bozok'un müdahalesi yeterli olmadı. Sol kanatta şimdi Umut Meraş uzun bir top gönderdi. Koşu yapan Gift Orban rakip alanın ortalarında. Onun topla buluşmasını engelleyen bir diğer Umut Bozok topu taça gönderiyor. Şimdi yine taç atışı Ames Sportif Faaliyetler'de Umut Meraş kullandı. Kendi yarı sahasının ilk metrelerinde Opoku'ya bıraktı. Opoku sağındaki Emin hemen yanında Delova'ya bıraktı. Delova pasında isabeti bulamadı. Sonrasında yine Cihan Aydın. Orada pozisyonu çok yakından takip eden maçın hakemi oyunu durduruyor. Kısa bir süre bekleyin dedi. Ama sonrasında serbest atışı, serbest vuruş kullanan yine Ames Sportif Faaliyetler oyuncuları oldu. Hemen oyunu hareketlendiren Ames Sportif Faaliyetler'de Gift Orban bir koşu yaptı ama top kaybı, yeniden bir Başakşehir hata izleyeceğiz. Emin Bayram kalecisine döndü. Kaleci Deniz şimdi topu ayağına geldi. Sol kanada doğru bir pas denedi. Operi onu baskılayan yine Samuel Bale. Samuel Bale müdahale ediyor. Yine Operi ile ikili mücadelede kazanan Operi oldu ve topu uzaklaştırmayı başarıyor tehlikeli bölgeden. Şimdi ben sözü tekrar merkeze Erman Güneri'ye bırakıyorum. Burada ikinci dakika bitmek üzere. Ames Sportif Faaliyetler 0, Başakşehir 0 skoru devam ediyor.
1: Kılıç 1. Diğer büyük heyecana hemen dönelim. Galatasaray Kocaelispor maçındayız. Söz Onur Şahin'de.
2: Erman Güner'e çok teşekkürler. İstanbul'da Galatasaray Kocaelispor maçında 3. dakika geride kalmak üzere 0-0'lık beraberlik var. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta şallah eden bir orta ceza alanının yanındaki boşlukta savunmadan geri geldi. Sara topu alma çabasında yerde kalıyor. Hakem Atilla Karaoğlan faulü tespit etti. Rakip yarı alanın ortalarında Galatasaray bu serbest vuruşu biraz sonra kullanacak. Hemen maçın hakemi, yardımcıları ve iki takımın 11'lerini aktarmak istiyorum. Atilla Karaoğlan mücadelenin hakemi. Gökhan Barçın, Hilal Gölen yardımcı hakemler. Ömer Faruk Gültekin dördüncü hakem. Matey Yup var odasında görev alıyor. Galatasaray'da Uğurcan Kare'de, Şalai Sanchez Abdülkerim Eren dörtlüsü savunmada. Torreira Sara orta alanın ortasında. Barış Leao kanatlarda. Yunus forvet arkasında ve Denizgül en uçta. Biraz sonra Kocaelispor 11'ini de vereceğim ama Galatasaray serbest vuruşu kullanacak. Dakika 4. Sara geldi, sol ayak vuruşunu yaptı. Son anda kaleci kurtarıyor Serhat. Sara'nın vuruşu sağ tarafına doğru gitti top. Kaleci Serhat'ın. Serhat uzandı, topa müdahale etti ve topu dışarı gönderdi. Galatasaray sol kanatta atak yönüne göre bir taç kullanacak Barış Alper'le. Barış Topal.

aldı. Ceza alanı içindeki arkadaşlarının dağılımına baktı. Ceza sahası içinde 5, hatta şu anda 6 Galatasaraylı oyuncu var. İtişmeler vardı kale alanı içerisinde. Bu nedenle sözlü uyarı geldi Atilla Karaoğlan'dan. Bu uyarıların ardından taç kullanılma hazırlığında Barış Alper tarafından. Barış Alper bekliyor. Şimdi ceza alanı içindeki arkadaşlarını şöyle bir süzdü. Reklam panolarına kadar gerilmişti. Barış Alper kullandı kale sahası köşesine doğru. Kafayla açırtılan top oyun alanının dışında. Karar out. Kocaelispor'da Serhat kalede. Cixin, Zucru, Magliza ve Haydara dörtlüsü savunmada. Şov, Berkan ve Sissoko orta alanda. Souza ve Agi kanatlarda ve Florian Aye en uçta Kocaelispor'da. Galatasaray 10 puanda değerli futbol severler. Kocaelispor'un 9 puanı var. Kocaelispor'da lige çok iyi bir başlangıç yaptı. İlk hafta Başakşehir'e deplasmanda kaybettikten sonra 3 maç üst üste kazandılar. Son maç Samsunspor'u sahalarında 1-0 mağlup etmişlerdi. İstanbul'da futbol için son derece uygun bir hava. Şu anda serin, ılık bir sonbahar akşamını yaşıyoruz. Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspark'ta büyük ölçüde futbol oynamaya uygun bir zemin. Çok küçük aşınmış bölgeler var ama bunun dışında futbol oynamak için uygun bir zemin. Tribünlerin önemli bir bölümü dolu. Küçük boşluklar var. Kocaelisporlu taraftarlar kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurmuş durumda. 6. dakika bitti. Orta alan mücadelesi 0-0'lık beraberlik. Kocaelispor atak hazırlığında. Şov pas verdi. Torreira baskı yaptı, topu kazandı. Rakip sahanın ortaları. Deniz Gül topu aldı. Yerden vurdu kaleci Serhat. Deniz Galatasaray'ın yeni transferlerinden. Genç oyuncu bu maçı 11'de başladı. Porto'dan transferi milli oyuncu. Sarı Kırmızılı ekibin 22 yaşında Deniz. Topu biraz sürdü. Uzaktan bir şutla şansını denedi. Kaleci Serhat topun kontrolünü sağladı. Galatasaray'da Osimhen, Lemina, Singo ve Günay'ın sakatlıkları var. Hemen aktarayım. Jovanović ve Petković Kocaelispor'un eksikleri. Bu arada yağış başladı. Ramspark'ta çok şiddetli olmasa da yağmur yağıyor. İstanbul'da değerli futbol severler. Kocaelispor sağ kanatta bir atak hazırlığı içerisinde ama top oyun alanı dışından çevrildi ve sarı kırmızılılar kendi yarı alanlarında bir taç kullanacaklar Eren'le. Evet, Galatasaray'da 11'leri tekrar hatırlatayım. Uğurcan kalede, Şalai, Sanchez, Abdülkerim, Eren savunma dörtlüsünde, Torreira, Sara orta alanın ortasında, Barış, Leao kanatlarda, yıldız oyuncu Leao 11'de başlıyor bu maça. Yunus forvet arkasında ve Deniz santrforda. Kocaelispor'da Serhat kalede, Cixin, Zucru, Magliza, Haydara savunma dörtlüsü, Şov, Sissoko, Berkan orta alanda, Souza, Aki kanatlarda ve Aye en uçta değerli futbol severler. Kocaelispor takımı kendi yarı alanında ve sol kanatta bir serbest vuruş kullanacak. Sarı kırmızı parçalı formasıyla beyaz şort ve kırmızı konçlarla mücadele ediyor Galatasaray. Kocaelispor yeşil ağırlıklı bir formayla sahada. Yeşil forma, yeşil şortlar ve yeşil konçlar beyaz renklerle yazılmış forma numaraları. Şu anda kaleci Serhat serbest vuruşu kullandı. Havadan topu rakip alana gönderdi. Aki'ye yükseldi. Şala ile beraber top oyun alanı dışında ve taç kullanacak Haydara kaptan Galatasaray sahasının ortalarında. Bu atışı kullandı numaralı tribünler önünde. Sol kanatta Akke'yi taç çizgisi kenarında ceza alanının yanındaki boşluğa yöneldi. İkili mücadelede Şalai karşısında ona faul yapıyor Akke'yi ve serbest vuruş Galatasaray'ın. Daniel Akke'nin faulü sonrasında sarı kırmızılılar serbest vuruşu kullanmak üzere. Sanchez ceza alanının yanındaki boşluğa geldi. Bu serbest vuruşu pas olarak kalecisine gönderdi Uğurcan'a. Uğurcan topu sol kanada bıraktı. Sol stoper Abdülkerim topu aldı. Kendi sahasının
ortalarında yerden pas yanına sokulan Torreira. Bir kez daha Abdülkerim sol taç çizgisi kenarına topu taşıdı, yerden bıraktı. Hareketlenen Leao çok güzel çalım attı, çizgiye paralel koştu. Derinlemesine pas Eren'in koşu yoluna doğru. Eren baskıya gitti, oyun alanında kaldı. Deniz ortaya çıkarma çabası, top dışarıda, korner. Son anda Zucru topu kontrolünde tutarak topu dışarı çıkarmaya çalışırken Eren ayak koydu, Deniz topu ortaya çevirdi ve top oyun alanı dışına gönderildi. Sol kanatta köşe vuruşu kullanacak sarı kırmızılar. Gabriel Sara gitti, Brezilyalı oyuncu topu çeyrek dairenin içerisine bıraktı. Köşe vuruşunu kullanacak. İçerideki hareketli arkadaşlarına baktı. Sara sol ayak yaptı ortayı, kale alanı ön tarafına. Kocaelispor savunmasından geri gelen top bir kontratak şansı olabilir. İleri doğru aktarılan pas Kocaelispor için iyi bir fırsat. Souza geliyor, ceza alanına yöneldi, yerden pas, ceza sahası, yerden vuruş, savunmadan döndü Sison'un vuruşu, tekrar orta içeri, Sanchez kademede tehlikeyi uzaklaştırdı. Galatasaray köşe vuruşunu kullandı. Daha sonra Kocaelispor için bir kontratak şansı doğdu ama misafir takım bu şansı iyi değerlendiremedi. 0-0'lık beraberlik, 11. dakika içerisindeyiz. Şimdi sol kanada uzun mesafeli pas, Leao sol köşe göndere sokuldu. Leao markaj altında Cixil karşılıyor. Leao yerden pası çıkardı Sara. İlk kontrolü yapamadı, sonra Torreira bıraktı. Şalai ceza alanı ön çizgisine yöneldi, geriye doğru Yunus'a. Yunus ayak içi pası verdi, rakip yarı alanda Abdülkerim. O biraz daha sola bıraktı. Şimdi orta yuvarlağın rakip yarına bakan diriminin hemen önünde Sanchez. Ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta Barış Alper. Solunu aldı topu, geriye doğru oynadı Şalai. Enlemesine pas Abdülkerim. Dikini oynadı Leao. Leao duvar pası düşüncesi. Ceza sahası için Sara. Leao yerde kaldı. Faul beklentisi. Oyun devam ediyor. Top dışarıda, taç Galatasaray'ın. Evet, Leao bir kez daha belirtelim. Portekizli yıldız. Milan'dan transferi Galatasaray'ın. Bu maça 11 başladı ve Santrfor'da da Deniz yine 11'de, yeni transferlerden. Barış Alper çalım attı, Deniz'e döndü. Deniz dönüp vurma çabasında sıyrılamadı. Ardından yine Galatasaray yükleniyor. Torreira uzaklardan vurdu, Serhat siktirdi. İkinci hamle Serhat. Leao geldi kaleye, direkten döndü. Kale sahası, Deniz vurdu. Gözler maçın hakemine bakıyoruz. Evet, gol kararı çıktı. Yunus'un vuruşunda top alana gitti ama Deniz'in topu son olarak kaleye gönderdiği anda top çizgiyi geçmişti gördüğümüz kadarıyla ve Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor Kocaelispor önünde. Uzaktan vuruşu yapan çok uzaktan Torreira'ydı. Serhat göğsünden sektirdi, sonra ikinci hamleyi yaptı. Serhat'tan dönen top sonrasında Leao'nun vuruşu, top direkten geri geldi. Ardından kale sahası, Deniz topu tamamladı. Top gol çizgisini geçti buradan gördüğümüz kadarıyla. Ama işi garantiye alan Yunus'tu, top filelere gitti. Ve Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakaladı Kocaelispor önünde. Deniz'in vuruşunda top gol çizgisini geçtikten sonra ancak çıkartılabildi. Ve Deniz'in ismi, evet, şu anda anons ediliyor. Deniz Gül 11 başladı. Bu maçta topu filelere gönderiyor. Şimdi bir inceleme var. Filelere giden bu top sonrasında Galatasaraylılar 1-0'ı kutlarken VAR incelemesi. Bir offside var mı yok mu, onunla ilgili bir kontrol gerçekleştiriliyor. İlginç bir pozisyondu. İki kez kaleci müdahale etti Serhat. Leao'nun vuruşu direkten döndü. Evet, yardımcı maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a bir inceleme tavsiyesi geldi. VAR odasından inceleme tavsiyesi. Mateyuk VAR odasında pozisyonu incelemesini istedi Atilla Karaoğlan'dan. Şimdi pozisyon inceleniyor ve bu monitörde değişik açılardan Atilla Karaoğlan pozisyona baktıktan sonra bir karar verecek. Bakalım firelere giden top gol olarak değer kazanacak mı?
yoksa farklı bir karar mı çıkacak?

0: Onu hep beraber göreceğiz. Evet, maçın hakemi gitti. Pozisyonla ilgili bir inceleme gerçekleştiriliyor. Kaleci Serhat topu uzanmıştı. Gözler maçın hakemine çevrildi. Serhat topu kontrol ettiği anda bir faul var mı yok mu ona bakıldı ve faulü tespit etti hakem. Atilla Karaoğlan, kaleci Serhat topu kontrol etmeye çalışırken Deniz'in faul yaptığı işaret edildi ve firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kaleci Serhat topu blok ettiği anda Deniz hamle yapmıştı. Maçın hakemi Deniz'in Serhat'a faul yaptığını tespit etti. VAR incelemesi sonrasında ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Değerli futbol severler, 16. dakika, 0-0'lık eşitlik var. Şimdi tekrar merkeze gidelim, ilerleyen dakikalarda birlikte olacağız.
1: Teşekkürler Onur Şahin, o maçın heyecanına az sonra yeniden döneceğiz. Şimdi aynı saatte başlamış olan Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına kısa süreli gidelim, sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
2: Diyarbakır'da da 16. dakika oynanıyor, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Sizinle birlikte olamadığımız bu bölümde ilk dakikalarda Başakşehir'in baskısı vardı. 4. dakikada bir savunma hatasını değerlendirmeye çalışan Şomuradov ceza sahası dışında topla buluştu. Uzaktan denedi, top asfaltta out'a gitti. 12. dakika ve 14. dakikalarda da Ahmet Sportif gole yaklaşan taraf oldu ve şu bölümde yakın dakikalara baktığımızda Ahmet Sportif'in baskısı üst seviyeye çıkmış görünüyor. 12. dakikada Krasniç'in ortasında Orban kaleciyle karşı karşıya kaldı. Net bir fırsat ama kaleci Deniz gole izin vermedi. 14. dakikada da Bale sağ çaprazdan topu aldı. Ceza sahası köşesine kadar taşıdı. Paralel bir koşu yaptı. Vuruşu da gerçekleştirdi sonuna çekerek ama yine az farkla dışarı giden bir top izledi tüm Diyarbakırlı Ahmet Sportif taraftarları ve gol sesi çıkmadı şu ana kadar geçen 16 dakikalık zaman diliminde. Nispeten ilk dakikalar Başakşehir'in ama 5. 6. dakikadan itibaren de Ahmet Sportif faaliyetlerin daha üst seviyede gole yaklaştığını söyleyebiliriz. Şu sıralarda ortada bir mücadele var ve İstanbul Başakşehir atağı uzun bir top yetişemedi o noktada. Skovosen ve top dışarı gitti. Şimdi Ahmet Sportif faaliyetler kendi yarı sahasının ilk metrelerinde bir taç atışı kullanacak. Şimdi taç atışı kullanıldı. Umut Beraş topu aldı. Uzaklaştırmaya çalıştı ve Furkan'a bıraktı. Furkan tekrar uzun bir top karşı yarı sahanın ortalarına dolu. Bale koşu yaptı ama hata yapmayan Operi topu uzaklaştırıyor ve tehlike alanından topu bir şekilde karşı alana göndermiş oldu. Bu arada Operi de maçtaki ilk sarı kartı gören isim. 11. dakikada Piyasaba'ya yaptığı hamleden dolayı sarı kart gördü ve Başakşehir'de savunma oyuncusu Operi maçtaki ilk sarı kartı görerek de kayıtlara geçmiş oldu. Maçta 18. dakika oynanıyor. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ben kısa bir süre yine tekrar merkeze sözü bırakıyorum. Burada 18. dakika Ahmet Sportif faaliyetler 0, Başakşehir 0 skoru devam ediyor.
1: Aynı saatte başlayan Galatasaray Kocaeli Spor maçına gidiyoruz bir kez daha.
0: Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik sürüyor. 19. dakika Galatasaray atakta Şalay rakip yarı alanın ortaları taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Barış Alper'e. Barış ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Markaj altında geriye doğru döndü. Sara. Sara'dan sol iç koridora Abdülkerim. Abdülkerim taç çizgisi yakınlarına pasını aktardı. Şimdi geriye doğru aktarılan pas Leao ceza sahası içine gönderdi. Deniz sol yan çizgiye sokuldu. Köşe gönderine doğru topu çekti. İki oyuncu peşinde Kocaeli Spor'da. Deniz yerde kaldı. Deniz'e yapılan faulü tespit ediyor maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Faulü yapan Zuhru sol köşe göndere çok yakın. Taç çizgisinin yarım metre kadar içerisinden bu serbest vuruş kullanılacak. 12. dakika kritik bir dakikaydı. Galatasaray'ın geliştirdiği atakta Deniz'in vuruşunda top kale çizgisini geçti. Önce santrayı gösterdi hakem, sonra VAR uyarısı geldi faul dolayısıyla. Firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Serbest vuruş kullanıldı. Kale sahasına iniyor top. Ceza alanı içi Sanchez ön taraf.

Hafta ceza alanı dışına açıldı. Sağ yan çizgiye sokuldu Şalai. Kavisli bir orta denemesi uzak kare direğine ama top oyun alanı dışından çevrilebiliyor ve kale vuruşuyla oyunu başlatacak kaleci Serhat. Evet, 13. dakikada uzaktan Torreira'nın şutunu Serhat ancak çeldi. Sonra Deniz hamle yaptı. Serhat topa müdahale etti. Leao'nun şutu direkten döndü. Ardından Deniz tamamladı. Top gol çizgisine geçtikten sonra çevrildi. Hatta Yunus belki de pozisyonu garantiye almak için bir vuruş daha yapmıştı. Bu arada Galatasaray'ın geliştirdiği atak ceza sahası içine giriyor. Ama pozisyonunu kaybediyor Leao. İşte o üst üste gelişen zincirleme aksiyonların ardından önce Santra'yı gösterdi hakem. Sonra VAR odasından bir uyarı geldi. Pozisyonu inceledi ve topa ikinci hamleyi yaptığı sırada kaleci Serhat'a Deniz'in bir faul olduğunu tespit etti. Serhat topu blok etmeye çalışırken Deniz'in ayağını koyduğu anda topa rakibine de müdahale ettiğini ve bir faul olduğunu tespit etti hakem Atilla Karaoğlan ve bu faul dolayısıyla firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Galatasaraylıların da ciddi tepkisi oldu bu karar sonrasında. Şimdi Kocaelispor takımı atak hazırlığında sağ kanada aktarılan bir pas. Sağ kanatta hareketlenen futbolcu Souza topu havalandırdı. Ters tarafta Agi ceza alanı sol köşesi. Şimdi ortasını yaptı. Şalay'dan geri geliyor top. Oyun alanı dışında ve atak yönüne göre sol kanatta misafir takım Kocaelispor tacı kullanmak üzere. Atışı kullandı Haydara. Son çizgi yakınlarında Galatasaraylar bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Orta yuvarlak üzeri Zucru. Yerden pası Berkan. Eski takımla karşı oynuyor Berkan Kutlu. Topuk pası Souza. Sağ tarafta ceza sahası dışı tekrar Berkan. Onun şutunu Sanchez önledi. Ardından Leao tek başına orta yuvarlağın içinde ilerleme çabasında yerde. Faullü hareket ve bir de sarı kart çıkıyor. Cixil sarı kartı gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak orta yuvarlakta. 22. dakika. Cixil biraz önce sarı kartı gördü. Surinamlı oyuncu 29 yaşında. Ona gösterilen sarı kartın ardından serbest vuruş kullanıldı. Sağ kanatta Roland Şalai. Orta çizgi yakınlarında Davinson Sanchez, sağ stoper Sanchez yavaş adımlarla gitti. Yerden pas Yunus'a. Yunus taç çizgisi yakınlarına gönderdi Şalai. Şalai tekrar orta çizgiye doğru pası aktardı. Davinson Sanchez sol iç koridordaki rakip sahadaki Leao'ya. Leao Cixil'in üzerine gidiyor. Leao Cixil mücadelesi sürdü. Leao derinlemesine pas. Eren topu rakibinden kurtardı. Ceza alanı yan çizgisi sol ayak orta. Savunmada uzaklaştırılan top dönen topu alma çabasında Sara. Berkan araya girdi. Cixil onun vuruşu rakibine çarptı. Eren müdahale etti. Eren rakiplerinden sıyrıldı. Orta çizgiye paralel pas. Yuvarlan şimdi içine girdi rakip yanına bakan diriminde Sanchez. Sanchez'den sağ kanada Roland Şalai ceza alanının yanındaki boşlukta Barış. Barış top sağ ayağında soluna doğru çekti yerden gönderdi. Sağ iç koridorda Yunus. Yunus ortaya bıraktı Torreira. Eline kat etti Yunus. Yunus topu ayağının içiyle yanındaki Abdülkerim'e gönderdi. Galatasaray'ın yüklendiği anlar. 0-0'lık beraberlik. Dakika 24. Ceza alanının sağ tarafındaki boşluğa sokulan futbolcu Barış Alper. Üzerine gitti rakibinin ceza alanına girdi. Sol ayağını aldı. Yakın köşeyi düşündü. Top out'a gidiyor. Topu sol ayağına çekti Barış Alper. Vuruşunu yaptı. Yakın direği düşündü. Ama top out'a çıktı. Ve kale vuruşuyla Kocaelisporlular oyunu başlatmak üzere. Şu anda saymaya başladı maçın hakemi. Kale vuruşu kullanıldı. Kaleci Serhat uzun mesafeyi gönderdi. Kafayla karşılıyor. Sarı kırmızılı takımda Eren. Top oyun alanının dışına çıktı. Ve taç Kocaelispor'un. Galatasaray'ın firelere giden ama VAR kararı sonrasıyla gol değeri kazanmayan pozisyonun dışında çok önemli ataklar yok. Her iki takım adına da. Kocaelispor'da 9 puanda. İlk hafta kaybettikten sonra üst üste 3 maç kazandılar. Çok formda bir ekip Kocaelispor. Galatasaray geçen hafta Başakşehir'i deplasmanda 3-2 yendi. Şampiyonlar Ligi'nde Sporting'e 3-1 mağlup oldular. Bu arada bir faullü müdahale Haydara Kocaelispor'da yerde kaldı. Haydara ayakta kaptan.
ve Ser

0: Serbest vuruş kullanıldı Mahdiçsa tarafından. Şimdi uzun mesafeli savunma arkasına gönderilen top Uğurcan karesinin dışına çıktı. Ceza alanının sağ köşesi havalandırdı, ileri gönderdi. Bir kafa vuruşu Kocaelisporlu oyunculardan. Bir ikinci kafa Souza'nın koşu yoluna. Abdülkerim ayak koydu bu arada. Yardımcı hakem Bilal Gölen bayrağını kaldırdı. Offside pozisyonu tespit edildi. Endirekt serbest vuruşu kaleci Uğurcan ceza sahası yayı içinde kullandı. Sanchez topu aldı. Kendi yarı alanının ortalarında paralel pas diğer stoper arkadaşı Abdülkerim'e. Abdülkerim Sanchez yine stoperler paslaştı. Rakip alanda orta gönderdiklerinden süratli ileri çıktı. Rakip sahanın ortalarına buldu Şalai. Sağ ayak bir orta kafa vuruşu Deniz Gül'den. Top oyun alanının dışına gidiyor. Out. Şalai topla uzun bir mesafe kat etti. Önüne hiçbir rakibi çıkmadı. Sonra ortasını yaptı ve o ortada kafa vuruşu geldi. Deniz'den top dışarı gitti. Dakika 26. Galatasaray 0, Kocaelispor 0. Söz Erman Güner'de.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Yeniden size döneceğiz. Evet, bugün bu maçlardan önce saat 17'de oynanan mücadelede Gençler Birliği öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olmuştu. O hatırlatmayı da yapalım. Ve saat 20'de başlayan maçlardan biri Diyarbakır Stadyumu'nda Ahmet Sportif faaliyetlerle İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında son olarak arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bağlandığımızda 0-0'lık skoru bizlere iletmişti. Bakalım oraya dönmediğimiz dakikalarda neler yaşanmış, skor kaç kaç. Kısa bir süre için yine bir sözü Ahmet Onur Kılıç'a bırakıyoruz.
2: Evet, Diyarbakır'da henüz skorboard değişmedi ama az önce senin de ifade ettiğin gibi bu 20-26 dakikalık zaman diliminde sadece bir su molası verildi, bunu söyleyelim. Çok yüksek bir nem var Diyarbakır'da ve bu yüksek nem dolayısıyla maçın hakemi Cihan Aydın su molası verdi birkaç dakika önce. Oyun o bölümde durdu ve tempo da nispeten bu bölümde geride kalmış görünüyor. Yani maça başladığımız tempoyu bir türlü yakalayamadık. Karşılıklı ataklar vardı ama dediğimiz gibi gol henüz çıkmadı. Nispeten ev sahibi Ahmet Sportif faaliyetlerin daha baskılı olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de ifade ettiğimiz ve sizlerle beraber olamadığımız o kısımda iki önemli gol fırsatı vardı. 12. dakikada özellikle Orban'ın yakaladığı fırsat çok netti. Maçın en net fırsatıydı. Krasniç'in ortasında Orban kaleciyle karşı karşıya kaldı ama net bir gol vuruşu yapamadı ve skorboardu değiştirmeyi başaramadı. 2 dakika sonra da Balen'in yine çizgiye çok yakın, ceza sahası ön çizgisine çok yakın bulduğu fırsatta top üstten dışarı gitti ve golsüz beraberlik devam ediyor. Şu sıralarda Ahmet Sportif'in yine kendi yarı sahasından çıktığı anı görebiliyoruz. Bale bu arada sağ kanada bir koşu yaptı. Kademeyi yapan o noktada Operi oldu. Operi topu dışarı gönderdi. Bu arada bir de sakatlık anı. Opoku bir sakatlık yaşıyor. Birkaç dakika önce de Ömer Ali Şahiner kasığını tuttu ve kenar yönetime bir işarette bulundu. Sanki bir oyuncu değişikliği yaşanacak gibi görünüyor bu anlamda. Belki sağ defansta Ömer Ali'den kaynaklı olabilir. Bunu da söyleyebiliriz. Bir diğer önemli not, tabii Nuri Şahin bu maçta cezalı. Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin son karşılaşmada Galatasaray mücadelesinde hakeme yaptığı sportmenliğe aykırı davranış dolayısıyla bir maç ceza aldı ve bu maçı tribünden izliyor. Diyarbakır'da Ahmet Sportif Başakşehir mücadelesini tribünden izliyor ve onun yerine de yardımcısı Luke Bengstedt şu sıralarda yedek kulübesinde Ömer Ali Şahiner'le diyalog halinde olduğunu söyleyebiliriz. Yine 28. dakika Ömer Ali'nin kontrolünde top kalecisi Deniz'e kadar ulaştı. Deniz kendi ceza sahası dışından yerden gönderdi Opoku'ya. Opoku kendi ceza sahası ön çizgisinde tekrar Deniz'e bıraktı. Bir paslaşma trafiği var ve bir nevi aslında Ahmet Sportif faaliyetlerin savunmasını açmaya çalışıyor Başakşehir oyuncuları da. Ömer Ali uzaklaştırmaya ve uzun bir top göndermeye çalıştı ama orada ayak koyan ön hattaki Muhammed Halil topu taca gönderdi. Sonrasında bir taç atışı Emin tandemdeki arkadaşı Opoku'yu gördü. Opoku Umut'a bıraktı. Umut yine yerden Operi. Operi uzak taç çizgisinde karşılayan Bale baskı gördü. Sonrasında o Bale'nin müdahalesi top taca gitti ve şimdi taç atışı kullanacak. Uzak taç çizgisinde kendi yarı sahasının ortalarında Operi. Şimdi yeniden sözü ben merkeze bırakıyorum. Yine skoru da paylaşmış olalım. 29. dakikayı ortaladık. Ahmet Sportif faaliyetler 0. Başakşehir Futbol Kulübü 0. Skoru devam ediyor.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç ve hemen vakit kaybetmeden Galatasaray-Kocaelispor maçına gidelim. Sözü Onur Şahin'e bırakalım.
0: Erman Güner'e teşekkürler. 30. dakika, gol yok. İstanbul'da Ramspark'ta Galatasaray-Kocaelispor mücadelesinde 0-0'lık beraberlik. Şimdi Agüero bir atak geliştirme çabasında Kocaelispor'da iki Galatasaraylı arasında. Şalay'dan yatarak kayarak müdahale. Top dışarıda cezalının yanındaki boşluğa yakın. Haydar Attacı hemen kullandı. İçeri gönderilen top Berkan tarafından Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Yüksek tempolu bir maç oynanmıyor şu ana kadar. Kale önü zenginliği yok denecek kadar az. Ve sol kanatta Agüero topu aldı. Ceza alanı sol yan çizgisi. Kocaelispor atağı, ortası Şalay'a çarptı. Bu arada yardımcı hakem offside bayrağını kaldırdı. Endirekt serbest vuruşlu oyun başlayacak. Bu arada hemen belirtmekte fayda var. Türk futbolunun taçsız kralı Metin Oktay'ın 35. ölüm yıl dönümü bugün. Kendisini 13 Eylül 1991 yılında kaybetmiştik. Türk futbol tarihinin, Türk spor tarihinin ve Galatasaray tarihinin en özel, önemli isimlerinden biriydi. En büyük golcülerindendi. Ve bu günde kendisine saygı, rahmet ve özlemle anmak istiyoruz bir kez daha. Şimdi Galatasaray atağa gelişiyor. Ceza alanına girdi. Deniz çaprazı. Deniz vurdu, direkten geri geldi. Atak sürüyor. Bir şut daha dışarı çıktı Sara. Deniz Gül topu aldı. Ceza alanına ön çizgiden girdi. Topu sürdü. Kale sahası sol köşesine yakın. Vuruşunu yaptı. Top uzak direk dibinden. Direkten yeri geldi. Ve ardından Sara ceza sahası yayı üstünde dönen topu tekrar kaleye yolladı. Ama out'a gönderdi. Maç başından beri Galatasaray'ın yakaladığı en önemli gol pozisyonuydu bu. Galatasaray gole yaklaştı ama fırsatı kullanamadı. Kale alanı sol köşesinde. Deniz'in şutu uzak köşeye gitti. Direkten geri geldi ve ardından Sara topu out attı. Durgun geçen maçta, düşük tempoda oynanan mücadelede futbol severleri heyecanlandıran bir ataktı bu. Kocaelispor'da savunma derinliğinde Zucru geriye doğru topu aktardı Serhat. Ondan gelen topu alan Magliksa, taç çizgisi yakınları Haydar'a. Derin bir pas çizgiye paralel topu gönderdi Haydar'a. Şalay'ın baskısı var. Agüero ayakta, markajdan kurtuldu. Bu arada ona yapılan faulü işaret ediyor hakem. Atilla Karaoğlan serbest vuruşu pas olarak kullandı Agüero'yu. Önünde Haydar'a. Ondan gelen top Magliksa ve kaleci Serhat. Serhat yerden merkeze doğru topu bıraktı. Tekrar Serhat'a, Sara'dan baskı. Yunus Lopres'e katıldı. Uzun mesafeli vuruş Magliksa. Rakip alanda Agüero'yu kafayla çevirdi. Aye koştu. Aye'nin indirdiği top Şalay yatarak kayarak müdahale başarılı. Ve taç Kocaelispor'un. 0-0'lık beraberlik altında numaralı tribünler önünde Kocaelispor'da Haydar'a tacı kullandı. Yanına sokulan Şov. Şov içeri doğru topu gönderdi Sisoho. Sol çaprazda ceza sahasında yerde kaldı. Pozisyonunu kaybetti. Yüzünü tutuyor. Kocaelisporlular bir an maçın hakemine baktı. Atilla Karaoğlan pozisyona yakın. Devam dedi ve kale vuruşunu kullanacak kaleci Uğurcan. İstanbul'da büyük ölçüde dolu tribünler. Küçük boşluklar var. Kocaelisporlu taraftarlarda büyük ilgi gösterdi. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu bu maçta. Geçtiğimiz yıl Kocaelispor Galatasaray'ı kendi sahasında yenmişti. Bu sahada berabere kalmıştı. Ve psikolojik atmosferi çok yüksek maçlar oynanmıştı iki takım arasında. Bir gerilim de yaşanmıştı açıkçası. 0-0'lık eşitlik. Şimdi Leao çalım denedi, başarılı olamadı. Kocaelisporlu oyuncular yarı alanlarında topu kontrol ettiler. Haydar'a kalecisine döndü Serhat. Serhat kale alanı ön çizgisine yakın sağ tarafına doğru pası aktardı. Radyosunu yeni açan dinleyenlerimiz için tekrar hatırlatayım. 13. dakikada Galatasaray'ın firelere giden bir şutu vardı. VAR incelemesi sonrasında Deniz'in Serhat'a, kaleciye yaptığı bir faul belirlendi Atilla Karaoğlan tarafından ve firelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kısa süre önce de Deniz Gül'ün bir şutu direkten geri geldi ve ardından Sara'nın vuruşu out'a çıktı. Onun dışında çok fazla atak yok. Kale önü zenginliği yok. Galatasaray daha çok topu oynuyor ama Kocaelispor savunması arasında istediği boşlukları bulamıyor. Kocaelispor'da takım olarak öncelikle iyi savunma yapmaya çalışıyor ve ardından hızlı geçişlerle şans arıyorlar.

0: onlar da net bir pozisyon bulamadılar. Şimdi ceza sahasının yan çizgisine hareketlendi Deniz. İkili mücadelede Deniz topu önüne aldı ama yardımcısının bu uyarısı var Atilla Karaoğlan'a. Deniz'in faul yaptığı işaret edildi. Serbest vuruş Kocaelispor'un. Deniz de sürekli hareket halinde. Galatasaray'ın santiforu sürekli kanatlara deplası oluyor. Bu bölüme kadar kaleci Serhat serbest vuruşu kullanma hazırlığında topu şimdi yere bıraktı. Ardından topu düzeltti. Okan Buruk'un itirazları var. Dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin'e biraz önce Deniz'in faal yapmadığı görüşündeydi. Şimdi topu alan Çalay ceza alanının yanındaki boşlukta. Vuruşu rakibine çarptı. Top oyun alanı dışında. Taç sarı kırmızılı ekibin. Galatasaray yarı alanında ve sağ kanatta taçı kullanacak. Maçın başlangıcında kısa süreli bir yağış vardı. O yağış daha sonra etkisini yitirdi. Ilık güzel bir havada, tam bir futbol havasında maç oynanıyor. İstanbul'da Galatasaray Kocaelispor arasında 10 puanda Galatasaray, 9 puanda Kocaelispor. Bu 1 puanlık fark maçın önemini daha da arttırmış durumda. Şimdi orta çizgi üzerinde topu kontrol eden Souza. Markaj altında geriye döndü. Cixil, ondan gelen top Zucru'da. Zucru'nun pası hatalı. Yunus araya girdi. Son anda rakibi ayak koydu. Magdiça Zucru'nun hatasını, büyük hatasını telafi etmiş oldu. Şimdi hareketlenen Sissoko. Sissoko bıraktı Zucru. Zucru'dan Serhat. Serhat topu havadan gönderdi. İleride Florian Aye var. Savunmadan geri gelen top ve rakip alanda topu yere indirdi Torreira. Ardından sol tarafına bıraktı Leao. Leao kendi sahasına döndü. Eren topu gönderdi Sara'ya. Orta yuvarlak içi Sara. Bıraktı Sanchez'e. Sanchez'den sağ kanada Yunus'a. Bir çalım attı Yunus. Sissoko'yu geçti. Çabuk hareketler. Ceza alanının sağ tarafındaki boşluk. Barış Alper girdi içeri. Son çizgi. Sağ ayak yerden. Savunmadan sekti. Yunus'a gelmedi. Top dışarı çıktı. Korner. Sağ kanatta atak yönüne göre sarı kırmızılılar köşe vuruşunu kullanacak. Kale arkasındaki bazı futbol severler elle bir müdahale olduğu iddiasındaydı. Sağ kanatta köşe vuruşu kullanılma hazırlığında Sara tarafından 37. dakika geride kalıyor. 0-0'lık eşitlikte Sara sağ elini havaya kaldırdı. Sara topun üzerine şimdi geldi. Sol ayak orta kale sahasına birinci direğe gelen top kafayı vurdu. Haydar'a rahat biçimde topu uzaklaştırdı. Ceza alanının yanındaki boşlukta sağ kanatta Barış Alper bu tacı kullanmak üzere. Barış reklam panolarına kadar gitti. Topu şöyle bir sildi. Bakalım uzun mesafeli bir taç kullanacak mı? Barış öyle yaptı. Kale sahası üzerine gönderdi Abdülkerim. Savunmadan dönen top yine Barış'ta. Barış pası verdi. Sara'nın kontrolü iyi değil. Barış baskıya gitti. Savunmasının sol tarafında Haydar'a. Onun gönderdiği top Şalay'a ayak koydu. Top Kocaelisporlular'da. Sol kanatta Aki'yi. Sol iç koridordan geliyor. Önündeki boş hareket alanını kullandı. Ceza sahasına girdi. Kaç karşıya. Aki'yi vurdu. Direkten top dışarı gidiyor. Aki çok iyi gitti. Sol iç koridoru kullandı. Süratle kaleye sokuldu. Sol çaprazla vuruşunu yaptı. Top yan direğe çarptı ve dışarı gitti. Kocaelispor'un maç başından beri yakaladığı en önemli gol pozisyonuydu bu. Akkeyi'nin vuruşu. Top dışarı çıktı. Kocaelispor bu atak şansını kullanamadı. Belki 40 metre topu sürdü Akkeyi. Sol ayak vurdu. Direğe çarpan top dışarı gitti. Bu arada Uğurcan bir sakatlık geçirdi. Tedavisi yapılıyor. 39. dakika. Sevgili Erman Güner'e sözü size bırakalım. İlerleyen dakikalarda tekrar birlikte olacağız.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Yine maçın ilk yarısının sonları tabii yaklaştı. İki mücadele.

0: yaşadı. Sağ arka baldırını tutuyor Lafon. Muhtemelen ikinci yarıda da olsa bir değişikliğe gebe gibi görünüyor bu sakatlık. Çünkü Lafon çok ciddi anlamda sekmeye başladı. Ve Ames Sportif kalecisi çok hareketlenmeden bir şekilde mücadeleye devam etmeye çalışıyor. Bir uzun top geldi. Uzun top Başakşehir yarı sahasında yükseldi. Ömer Ali koşuyu yaptı. Kendi yarı sahasına ortalara doğru yükseltti ama orada Umut Meraş var. Umut Meraş ile Furkan arasında atak yöne göre sol kanatta bir paslaşma trafiği. Şimdi top orta yuvarlığa kadar geldi. Delova'da. Delova orta yuvarlığın sağ çapraza doğru Krasniç'e. Krasniç atak yöne göre sağ kanatta Diasaba. Diasaba ceza sahası yükseltti. Orban ceza sahasında topla buluştu. Döndü vurdu ama savunmaya çarptı top. Orada Emin Bayram dar açıda Orban'a şans vermedi ve bu tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. 40. dakikada çok net bir fırsat daha yakalamış oldu. Aslında notlarımız arasında işleyebiliriz. Orban maçın ilk dakikalarında da buna benzer bir pozisyon yakalamış ama golle sonuçlanmamıştı. Yine 40. dakikada gole yaklaşan ve Ames Sportif faaliyetlerinin golcüsü Gift Orban oldu. Bu arada Elder Şumuradov da ilk dakikalarda yine aynı şekilde ceza sahası dışından kaleyi yoklamıştı. Az farkla dışarı göndermişti. Bu arada bir gol pozisyonu daha Orban'a. Orban ceza sahasında vuruş yaptı ama son anda yine operi kayarak mücadele müdahalede bulundu. Dediğim anda da yardımcı hakem orada offside bayrağını kaldırdı. Bahtiyar birinci offside'i belirledi ve maçın hakemi Can Aydın'ı uyardı. Can Aydın da endirekt serbest vuruş kararı verdi. Maçta 41. dakikayı gördük. 0-0'lık denge devam ediyor. Ames Sportif faaliyetler Başakşehir mücadelesinde.
1: Bir kez daha İstanbul'a gidelim. Galatasaray Kocaeli Spor maçındayız.
2: Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde dakika 42, 0-0'lık beraberlik. Biraz önce Deniz'in pasında Leao'nun şutu Kocaeli Spor savunmasından geri geldi. Galatasaray yeniden bir atak deniyor. Topla hareketlenen futbolcu şimdi Torreira bıraktı sağ iç koridora Yunus'a. Yunus topu sol ayak içiyle sol kanatta yine hareketli arkadaşına bıraktı. Hücuma katılan Abdülkerim bir orta rakibine çarptı, yükseldi. Kaleci Serhat yumrukladı, atak devam edecek. Tehlike önlendi. Eren'den önce savunma, dönen top yine sarı kırmızılı oyuncularda. Roland Şalai kısa mesafeli pas Torreira. Lucas Torreira sağ taç çizgisi yakınlarında Barış'a. Barış Alper kademeli bir savunma önünde. Barış geriye doğru bıraktı Şalai. Sağını aldı, yaptı ortayı uzak kare direği. Hareketlenen Deniz yerde kaldı. Maçın hakemi pozisyona yakın. Oyun devam ediyor ve savunmasının sağ tarafında Kocaeli Sporlar topu ileri doğru taşıdı. Souza bir topuk hareketi yapmak istedi. Başarılı değil ve taç Galatasaray'ın atış kullanıldığı Torreira topu aldı. Lucas Torreira. Torreira yerden bıraktı Sanchez'e. Sanchez sağ tarafa doğru gönderdi Barış Alper. Taç çizgisi yakınları ceza alanına sağ köşeden sokuldu. Barış Alper sağ ayak bir orta. Ceza alanı içinde uzaklaştırılan top Abdülkerim'den Torreira. Torreira sağına aldı topu. Ekseni etrafında döndü. Sol ayak içi savunma arkası nefis pas. Torreira'dan Leao ortaya ama Eren son vuruşu yapamıyor. Torreira'dan çok iyi pas. Leao Eren'i gördü. Eren bu şansı kullanamadı. Galatasaray bir atak daha deniyor. 43. dakika geride kalacak. Golsüz beraberlik sürüyor. Galatasaray'ın baskıyı arttırdığı anlar. Orta yuvarlağın hemen önünde rakip sağda Sanchez. Sol tarafa Abdülkerim. Daha solda taç çizgisi yakınları Leao. Leao Portekizli yıldız dikine oynadı. Eren'e gelmedi top. Ve araya giren Cixil sağına bıraktı. Ardından top şimdi Berkan'da. Berkan top dışarı gönderildi Berkan tarafından. Taç Galatasaray'ın taç kullanan atışı hemen arkadaşlarına gönderen Torreira, Eren ve ardından Galatasaray geri bir atak deneyecek. Orta yuvarlak içi Davinson Sanchez derinlemesine pas Leao'ya gelmedi. Kocaeli sporlular kendi yarı alanlarından uzun mesafeli topla çıktı. Sanchez kesti. Dönen top yine Sanchez. İyi zamanlama aldı. Rakip yarı alana girdi. Orta yuvarlağın içine bıraktı Sara. Sara sol ayak içi derinlemesine pas Leao'ya. Çok ölçülü iyi pas. Leao'nun ortası Cixil ayak koyuyor. Korner. Akın yönüne göre sol kanatta sarı kırmızılı ekip köşe vuruşunu kullanacak. Leao ortayı yaptı. Çok iyi pas gönderdi. Sara Cixil ayak koydu. Köşe vuruşunu kullanmak üzere sol kanada gitti. Gabriel Sara. Bu duran topları iyi kullanabilen bir oyuncu. İlk yarıda normal süre son dakikanın içerisindeyiz. Kale alanı içi ve civarı çok hareketli ve kalabalık şu anda. Sara.

0: topun üzerine geldi. Sol ayakta yaptı ortayı kale sahasına. O kalabalık arasında Kocaeli sporlular uzaklaştırdı. Yunus topu aldı. Tekrar sol kanada Sara'ya. Sara'dan Yunus'a. Yunus sol ayak yerden gönderdi. Ceza alanı ön tarafı etkili bir orta gelmedi. Kocaeli spor savunmasının uzaklaştırdığı top Şalai. Sağ kanattaki Barış'a. Barış yerden. Duvar pası Sanchez'e başarılı. Barış ceza sahası geriye. Gol pozisyonu. Yunus bıraktı. Şut Leo. Leo topu dışarı attı. Mutlak gol pozisyonunu Leo değerlendiremedi. Barış çok iyi bir verkaç yaptı. Ceza sahasında ortaya bıraktı Yunus'a. Yunus daha müsait pozisyonda solundaki Leao'ya çıkardı. Portekiz Yıldız'ın yerden vuruşu direğin yanından dışarı gitti. Leao bu gol şansını kullanamadı. En az 3 duraklama dakikası işaret edildi. İlk yarının sonuna artı 3 başladı. Son dakikalarda Galatasaray'ın artan bir baskısı var. Ve biraz önce Leao ciddi bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanatta Yunus. Rakip yaralanın ortaları ceza alanının yanındaki boşluğa sokuldu. Yerden pas. Şalay'da hücum bölgesinde. Tekrar Yunus aldı. Yunus topu sol ayak içiyle sağ tarafta Barış'a bıraktı. Barış Alper ceza alanı yan çizgisine sokuldu. Orta Leao göğüs kontrol. Solunu aldı vurdu. Kaleci Serhat kurtardı. Yine Leao fırsatı buluyor. Çok başarılı bir hareketle topu önüne aldı. Sonra vuruşunu yaptı. Serhat gol açısını kapattı. Topu kornereye gönderdi. Ve şimdi Galatasaray köşe vuruşunu kullanacak. Galatasaraylı taraftarlar ayakta. İlk yarının sonlarındaki baskı 45 artı 2. Şimdi Sara geldi. Yaptı ortayı kale alanı ön tarafı. Abdülkerim yine Serhat. İki güzel hareket Abdülkerim'in kafa vuruşu. Kaleci Serhat mükemmel bir suplexle topu kornere tokatlıyor. Üst köşeye giden topu yeni bir korner daha. Sara geldi yine. Sara'dan orta kale sahası herkesi açtı. Topu uzaklaştırıyor Sisoho. Kocaeli spor savunması biraz olsun nefes aldı. Son 6-7 dakikada.
1: Ahmet sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir maçındayız.
2: Ahmet sportif faaliyetler 45 artı 1'de golü buldu. Başakşehir savunmasında şanssız an. Aslında topu bir şekilde uzaklaştırmaya çalışırken ceza sahası dışından Başakşehirli oyuncular orada Ömer Ali Şahiner topu uzaklaştırmaya çalıştı. Sert bir vuruş yaptı tam da 6 pas içerisinde ama Emin Bayram'a çarpan top kendi kalesine doğru yöneldi ve top ağlara gitti. Ahmet sportif faaliyetler ilk yarıda uzatma dakikasında 45 artı 1'de golü buldu. Orada Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı da 1-0 önde kapatmayı başardı Ahmet sportif faaliyetler. İlk yarı skoru Ahmet sportif faaliyetler 1, Başakşehir 0.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Hemen vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaelispor maçına dönüyoruz.
0: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik. Kısa bir süre önce sağ kanatta yapılan ortada Eren kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Top kaleci Serhat'ta kaldı. Ve ilk yarıda artık son anlar 45 artı 3 işaret edilmişti. Serhat şu anda topu ileri gönderdi. Havadan gönderdiği top Kocaeli Spor için bir atak şansı olabilir. Souza'nın kafayla indirdiği top kaleci Uğurcan'da. Uğurcan topu bıraktı Sanchez'e ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan ilk yarının son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta gol yok. 0-0'lık beraberlik var. Galatasaray 0, Kocaeli Spor 0. İkinci yarıda yine beraber olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Galatasaray 0, Kocaeli Spor 0, Ahmet Sportif Faaliyetler 1, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0. İlk yarıda alınan skorlar böyle. Maçların ikinci yarısında dönüşümlü naklen yayında yeniden sizlerle buluşacağız.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
4: Reklam.
5: Bazı maçlar vardır. Elazığlısı, Fethiyelisi, Eskişehirlisi, kısacası tüm memleket izler. Çünkü memleketin maçı varsa herkes izler. Şimdi sen de TV Bu Go'yu indir, Nesine ikincilik ve üçüncülük maçlarını TV Bu'dan doyasıya izle. TV Bu, memleketin tüm takımlarına başarılar diler. Memleketin maçı var.
4: Reklam.
6: TRT Radyo 1.
4: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları, Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
7: Ya. Yeah.
3: Tabii ya, Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
8: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum. O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba? Değil midir? Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
9: Girdim.
8: Bak bakalım ne diyor.
9: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
8: O zaman durma, hızını yükselt.
9: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
8: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
11: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Göz sağlığının öğrenmeye etkisi büyüktür. Başarılı bir gelecek ve sağlıklı yarınlar için okul öncesi çocuğunuzun göz muayenesini ihmal etmeyin. 444-4-469.
5: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
6: 1 milyon TL'ye.

0: 17-14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 49.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 7.500 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: Radyo 1.
3: Beslenme ile ilgili pek çok bilgi duyuyoruz. Peki bunların ne kadarı gerçekten doğru? Şimdi doğru bilinen yanlışlara birlikte göz atalım. Glütensiz beslenmek zayıflatır.
4: Yanlış. Doğrusu glütensiz beslenme çölyak hastalığı gibi durumlarda tıbbi bir gerekliliktir. Sağlık sorununuz yoksa gluteni beslenmeden çıkarmak kilo vermeyi garanti etmez.
3: Sirke yağ yakar ve zayıflatır.
4: Yanlış. Sirke ya da herhangi bir besin tek başına yağ yakmaz.
3: Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerini tutar.
4: Yanlış. Doğrusu hiçbir takviye edici gıda yeterli ve dengeli beslenmenin yerini asla tutamaz. Sağlıklı yaşam yolculuğunuzda size özel ücretsiz beslenme danışmanlığı için sağlıklı hayat merkezlerimize başvurabilirsiniz.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla korur.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağ.
5: Hayalinizdeki Doğu Avrupa tatili Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla sizi bekliyor. İstanbul çıkışlı Prag, Bükreş, Bakü ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 7-17 Eylül tarihleri arasında alın. 1 Kasım 2026, 31 Mayıs 2027 tarihleri arasında 129 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thye.com'da.
6: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir.

0: tam 80 yıldır. Buzlu akü bir
1: numara. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertise.
5: 3-14 Eylül tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam. Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
2: Kulağına rahatsız etmezsek

0: Evet, bir kez daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyenlerimiz. Saat 20'de başlayan iki maçın dönüşümlü naklen yayını devam ediyor. Bu maçlardan bir tanesi Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Rams Park da Galatasaray ile Kocaelispor arasında ilk yarı 0-0 tamamlanmıştı. Bir diğer mücadele Ahmet Sportif Faaliyetler'le İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü arasında. O maçı da ilk yarının son dakikalarında Emin Bayram topu kendi ağlarına gönderdi ve Ahmet Sportif Faaliyetler ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Biz ilk olarak Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesine Diyarbakır Stadyumu'na gidelim. Sözü meslektaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakalım.
1: Saniyeler önce ikinci yarıyı başlatan ilk düdük geldi Cihan Aydın'dan ve ikinci yarıya Başakşehir Futbol Kulübü oyuncuları hareketlilik kazandırdı. Az önce Erman Güler'in de ifade ettiği gibi ilk yarıyı Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle önde kapattı Ahmet Sportif Faaliyetler. Aslında ilk yarının son anlarında özellikle Ahmet Sportif Faaliyetler ileri uç elemanlarının 3'ü birden çok net fırsatlar yakaladı ama bir türlü gol çıkartamadılar. Ama şans anı ilk yarının son anlarında 45+1'de içeriye bir orta geldi. O ortada kale sahası içerisinde 6 pas içerisinde topla buluşan Ömer Ali önce düzeltti, sonra uzaklaştırmaya çalıştı. Sert bir top geldi Emin Bayram'ın üzerine ve Emin Bayram da tam da çekilecekken, yani yüzünü kapatmaya çalışırken ona çarpan top ağlara gitti ve golle sonuçlandı. Ahmet Sportif Faaliyetler ilk yarıyı 1-0 önde kapatmayı başardı. Şimdi

0: şu sıralarda 47. dakika oynanıyor. Uzun bir top geldi. Bir o topa hamle yapmaya çalışırken orada ileri uçta Shomurodov topa yetişemedi ve doğrudan out'a giden topta. Şimdi kale vuruşu kullanıyor Ames Sportif Faaliyetler oyuncuları. Kısa topla Lafont'u buldu. Lafont uzun bir top gönderdi orta yuvarlığa doğru. Sonrasında Yusuf şimdi topla buluştu. Bu arada oyuncu değişiklikleri de var sayın dinleyenler. Onu da paylaşmış olalım. Benim şu ana kadar görebildiğim kadarıyla Yusuf Sarı oyuna giren isim. Ve Başakşehir'de ilk olarak oyuncu değişikliği böyle yansımış oldu. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlamış oldu İstanbul ekibi. Şimdi orta yuvarlakta topla buluşan Ravelosson. Ravelosson sağ çapraza doğru balenin hareketlendiği noktaya. Top biraz hızlı ve bale yetişemedi. Top doğrudan dışarı gitti. Yine herhangi bir gol fırsatı çıkmadı bu bölümde. Ames Sportif Faaliyetler Başakşehir mücadelesinde. Şimdi kale vuruşunu kullandı Deniz Dilmen. Deniz Dilmen kısa kullandı solundaki Opoku'ya. Opoku tekrar uzun bir top gönderdi. Orta yuvarlakta karşılıklı top kayıpları. Delova geri oynuyor orada Ravelosson. Ravelosson'a top ulaştı ve çapraza doğru baleye bıraktı. Yine kısa toplar ve tek toplarla ilerlemeye çalışan Ames Sportif oyuncuları şimdi uzun bir top göndererek Bertu koşuyla doğru, Orban'ın koşuyla doğru ama hareketlenen o Orban'a top ulaşmadan Deniz'in kucağında kaldı ve herhangi bir gol fırsatı çıkmadı bu dakikalarda. 48. dakika bitmek üzere. Ames Sportif Faaliyetler 1 Başakşehir 0 skoru devam ediyor Diyarbakır'da.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Şimdi de Galatasaray Kocaelispor maçının ikinci yarısına gidiyoruz. Söz Onur Şahin'de.
2: Teşekkür ediyorum. Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Ramspark'ta ikinci yarı yaklaşık 30 saniye önce başladı. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle tamamlanmıştı. Bakalım ikinci yarı, ikinci 45 dakika İstanbul'da bu zorlu mücadelede neler gösterecek bizlere. Kocaelispor orta alanda atak hızlı içerisinde şov top havalandırdı sol kanada ama hızlı bir vuruş oyun alanının dışına çıktı ve kale vuruşuyla oyunu başlatacak. Şimdi kaleci Uğurcan değerli dinleyenler. Abdülkerim topla buluştu. Sağ tarafa doğru pasını bıraktı. Sağ kanatta hareketlenen Davinson Sanchez. Sanchez topu yerden paralel pasla tekrar Abdülkerim'e gönderdi. Abdülkerim santra çizgisine sokuldu. Paralel bir pas yolladı Sanchez'e tekrar. Sanchez orta yuvarlağın sağında. Yuvarlağın şimdi kendi yer alanına bakan bölümünde yine Abdülkerim Sanchez paslaşması devam etti ve sağ kanatta hareketlenen Roland Şalai ilk takım iki takımda ilk yarıdaki 11'lerini koruyor. Hemen onu da hatırlatalım ve sol kanatta rakip yer alanda topla kat eden ve ceza alanı sol köşesine sokulan Abdülkerim vuruşu rakibine çarptı Berkan'a. Berkan araya girdi avuç çizgisine yakın. Topukla topu geriye doğru bıraktı. Top dışlarda taç Galatasaray'ın atış kullanıldı. Leao ortaya doğru sarı top aldı. Tekrar Leao ceza sahasına bıraktı. Sol çapraz Deniz vurdu. Önünü kapatıyor rakibi Zucru. Top dışarıda ve korner Galatasaray'ın. Atak yönüne göre sol kanatta sarı kırmızılı ekip bu köşe vuruşunu Gabriel Sara'yla kullanmak üzere. Sara topu çeyrek daire içerisine bıraktı. Leao hemen yanına doğru sokuldu. Pas olarak kullandı Sara. Leao sağ ayak üzerine gitti. Soluna aldı. Rakibi ikinci hamleyi yaptırmadı. Müdahale etti Souza ve Galatasaray yeni bir köşe vuruşu kullanacak. Leao hemen kullanma isteğinde ama ceza alanında bir top daha vardı. O top dışarı gönderildi. Şimdi korneri kullandı ceza alanı dışına Leao. Topu alan futbolcu taç çizgisi yakınlarında Sara. Sara pası verdi Torreira. Torreira Berkan'ın baskısı ve ardından Yunus kontrol etti. Orta yuvarlakta topu kalecisi Uğurcan'a kadar gönderdi. Uğurcan'dan tekrar Yunus'a. Yunus kendi yarı alanında sağına soluna baktı. Topu sürüyor. Orta çizgiye kadar geldi. Yuvarlağın içine bıraktı Torreira. O sağ ayak içiyle rakip alana sağ kanada Şalai'ye. Biraz önünde Barış var. Şalai ceza sahasına Deniz'e. Deniz ceza alanı yan çizgisinde iki oyuncu arasında sağ köşe gönderdiklerine yöneldi. Topu kaptırmadı. Pası aktardı. Galatasaray atağa devam ediyor. Sağ iç koridor Sanchez. Tüm atlarıyla yükleniyor Galatasaray. Bir yüksek top Yunus'tan. Sol çaprazda Eren topu çevirdi. Ayak koyuyor. Sol sağ ve korner.

0: Souza'dan dışarı çıkan top korner ve köşe vuruşu Galatasaray'ın, Galatasaraylı taraftarların desteği artıyor. Dakika 49, 0-0'lık beraberlik. Şimdi Sara topu çeyrek daire içerisine bıraktı. Gabriel Sara sol ayak için yaptı ortayı. Kale alanı ön tarafı savunmadan döndü. Şut topun gelişine etkili değil. Şalai tekrar topu kafayla önüne indirme çabasında. Şalai baskı altında orta çizgiye kadar geldi.
1: Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçındayız.
2: 52. dakika, Orban farkı 2'ye çıkardı Ahmet Sportif Faaliyetler'de. Orban takımında en golcü isimlerinden biri ve toplamda bu sezonki 4. golünü kaydetti. Ahmet Sportif Faaliyetler durumu 2-0 yaptı. Maçın ilerleyen dakikalarında yine bunu birçok kez dile getireceğim. İlk yarıda buna benzer çok pozisyon buldu ama bir türlü golle sonuçlandıramamıştı. İkinci yarının başında Dia Saba'nın ortasında arka direğe doğru açılan topta iyi yükseldi Orban ve kafa vuruşunu yaptı. O arka direkteki top da ağlara kadar ulaştı ve 2-0'lık skora ulaşan Ahmet Sportif Faaliyetler şimdi gol sevinci yaşıyor Diyarbakır Stadyumu'nda. 53. dakikaya girmek üzereyiz. Birazdan santra yapılacak. Ben sözü tekrar merkeze bırakıyorum. 2-0'lık Ahmet Sportif Faaliyetler üstünlüğü var tabelada.
1: Yeniden Galatasaray Kocaelispor maçına gidiyoruz.
0: Değerli dinleyenler, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Yunus'a yapılan faulün ardından rakip yarı alanın ortalarına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Kaleyi hafif sağ çaprazdan gören bir yerden 30 metre civarında bir uzaklık kaleye. Sara topun gerisinde, ceza alanı ön çizgisine yakın, baraj oluşturdu Kocaelisporlular. Sara topun başında, işaret geldi. Sara vuruşunu yaptığı direğin üzerinden top dışarı gidiyor ve out'a çıkıyor. Galatasaray bu duran top şansını Saray'la istediği biçimde kullanamadı. Kaleci Serhat 0-0'lık beraberlik altında kale vuruşuyla oyunu başlatıyor. Serhat'ın havadan gönderdiği top Galatasaray sahasına indi. Hava topu mücadelesi orta çizgi yakınlarına geldi. Şimdi orta alanda Kocaelisporlar topu aldı. Savunma derinliğine döndüler. Zucru orta çizgiye doğru sokuldu. Dengesini kaybederken pası verdi. Galatasaray'da presi var. İsrarlı biçimde Deniz'in ve maçın hakemi oyunu durdurdu. Deniz'in bir faul yaptığını işaret ediyor. Okan Buruk bu karara tepki gösteriyor kenarda. Diğer tarafta da Selçuk İnan, Kocaelispor teknik direktörü, Berkan'la konuştu. Ona uyarılarda bulundu. Şimdi serbest vuruş kullanılma hazırlığı içerisinde. Kocaelisporlular Berkan'la serbest vuruşu kullandı. Savunmasının derinliğinde Zucru, paralel pas Makitsa, onun havadan gönderdiği top Galatasaray'da Şalay araya girdi. Rakip alanda Barış Alper, Barış'ı karşılıyor rakibi. Barış rakibinin üzerine doğru gitti. 3 oyuncu birden etrafına geldi. Yerden çıkardı Yunus'a. Yunus yüzünü kendi kalesine döndü. Şimdi eline kat etti sahayı bir süre. Sonra havalandırdı sol çapraza. Leao'nun topsuz koşusu vardı ama top hızlı oyun alanının dışına out olarak çıkıyor. Kaleci Serhat topu aldı. Kale alanı ön çizgisine bıraktı. Arkadaşlarının ileri gitmesini istedi. Biraz önce olduğu gibi yine uzun mesafeli gönderdi Serhat. Galatasaray sahasında Şalay kafayla rakip sahaya gönderdi. Barış Alper, ardından Sara. Taç çizgisi yakınları, karşı terminler önü Yunus. Yunus kendi yarı alanına döndü. Orta yuvarlan biraz gerisinde Abdülkerim. Sol tarafında hareketli Eren. Eren yerden bıraktı Leao. Leao sağ ayak içiyle topu boş alandaki Sanchez'e yolladı. Sanchez rakip sahaya pası verdi. Karşı terminler önü, taç çizgisi yakınları Yunus. Çizgiye paralel pas. Barış Alper pas bekliyor Şalay'dan. Şimdi içeri gönderilen top. Kocaelispor savunması araya girdi. Yunus kafayla çevirdi. Dönen top yine Galatasaray'da. Torreira Sanchez'e bana bırak dedi. Sağ kanada pasını aktardı. Sağ kanatta Şalay'ı yerden gönderiyor. Bu topu uzaklaştırıyor. Kocaelisporlular Cixin'le ve köşe vuruşunu kullanacak Galatasaray. 0-0'lık beraberlik, dakika 54. İlk yarıda her iki takımın da birer şutu direkten geri gelmişti. İlk yarının
1: bir kez daha Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidiyoruz.
2: 56. dakika, fark 3'e çıktı. Yine Orban sahne aldı. Bu kez daha çok olgunlaşan bir atakla golü bulan Ahmet

0: sportif faaliyetler. Kalecisinden gelen topta çok iyi bir pas aldı Bale. Bale sağ kanadı çok iyi kullandı. Çapraza doğru bir koşu yaptı. Ceza sahasına girmeden önce Krasniç'e, ardından Krasniç de ceza sahası içinde, hatta kale alanının tam da ortasında bulunan Orban'ı gördü. Kilit pas Bale'den, asist Krasniç'ten, gol yine Orban'dan yansıdı. 56. dakikada fark 3'e çıktı. Ames Sportif Faaliyetler 3, Başakşehir 0 skoru ve söz yeniden merkezde.
1: Evet, yeniden Galatasaray Kocaelispor maçına dönüyoruz.
2: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik dakika 55. Biraz önce köşe vuruşu kullandı Saray'la Galatasaray. Davinson Sanchez kale alanı ön çizgisi üzerinde kafa vuruşunu gerçekleştirdi ama top out'a çıktı. Galatasaray yeni bir atak deniyor. Sanchez orta çizgiye yakın yerden pas gönderdi Abdülkerim'e. Abdülkerim sol iç koridora girdi. Yerden pasında Leao numaralı tribünler tarafında hemen önündeki Eren'le paslaştı. Tekrar Leao içeri doğru derin pas. Deniz tek top oynama düşüncesi başarılı değil. Kocaelisporlar topu uzaklaştırdı. Sağ kanatta Cixil geriye doğru pasını yolladı Solza. O topu orta çizgiye doğru bıraktı. Aye kontrol edemedi. Top Galatasaray'da Sanchez. Sanchez'den sağ kanada. Rakip alanda Roland Şalai. Önünde hareketli arkadaşı Yunus'la yardımlaştı. Bir kez daha Şalai. Orta yuvarlan yarı alına bakan yüzünde Sanchez. Yuvarlan rakip yarı alına bakan deriminde Gabriel Sara. Sol kanatta hücuma katılan rakip yarı alanının ortalarına sokulan Abdülkerim. Yerden pası yolladı. Ceza alanının yanındaki boşlukta Eren. Topu geriye doğru aktardı Sara. Ayakçıyla o pası verdi enlemesine Sanchez'e. Sanchez ceza alanı ön tarafı Leao. Torreira kalabalık arasında topu alma çabası başarılı değil. Pres Galatasaraylılardan ama top Kocaelisporlu oyuncularda kaldı. Şimdi kendi sahasında sağ kanatta Cixin pozisyonunu kaybetti. Ona yapılan faulü işaret ediyor hakem ve Deniz'e sarı kartı gösteriyor Atilla Karaoğlan. Deniz Gül bu maçta en uçta Santa Fe'de oynuyor. Galatasaray'da ilk yarıda bir şutu direkten geri gelmişti ve 13. dakika itibariyle topu rakip kaleye göndermişti. Top gol çizgisini geçti. Ancak daha öncesinde VAR incelemesi yapıldıktan sonra Deniz'in kaleci Serhat'a yaptığı bir faul tespit edildi ve filelere giden top gol olarak değer kazanmadı. Kocaelispor'un da yine ilk yarıda direkten geri gelen, daha doğrusu oyun alanı dışına çıkan bir şutu vardı Agye ile. Bunlar ilk yarıda akılda kalan anlardı. Yine Leao ilk yarının son dakikalarında Galatasaray adına iki önemli fırsatı kullanamadı. Galatasaray'da Osimhen, Lemina, Singao ve Günay'ın sakatlığı var. Kocaelispor'da Jovanović ve Petković sakat olan isimler değerli futbol severler. İstanbul'da serin bir havada, iyi sayılacak bir zeminde, büyük ölçüde dolu tribünler önünde oynanan bir maç. Kocaelisporlu taraftarlar da maça büyük ilgi gösterdi. Galatasaray 10 puanda, Kocaelispor 9 puanda. Dakika 57. Sağ kanatta Galatasaray atağı. Barış Alper yerde kaldı. Ona yapılan faulü işaret ediyor. Atilla Karaoğlan yardımcısının da bir uyarısı oldu kendisine. Ve sarı kırmızılı takım karşı tribünler önünden taç çizgisinin 1-2 metre kadar içerisinde bu serbest vuruşu paslaşarak kullandı. Barış Alper topu aldı. Ceza alanının yanındaki boşlukta. Ceza alanının sağ köşesine geldi. Geriye bıraktı Saray'a. Bir kez daha Barış Alper rakibinin üzerine gitti Haydari'nin. Ve orada rakibine çarpan top tekrar Barış Alper'de. Barış geriye doğru bırakıyor. Gabriel Sara. Sara çalım denedi. Sara sıyrıldı. Barış yanında. Barış'a bıraktı. Barış'tan Torreira. Boş pozisyonda Sanchez. Rakip yarı alanının ortalarına yakın. Bir topuk hareketi döndü. Sağ ayak uzaktan vurdu ama direğin çok yanından top oyun alanının dışına out olarak çıktı. İki takımda da değişiklikler oluyor. Kocaelispor'da Baku oyuna giriyor. Agi oyundan alınıyor. Galatasaray'da da değişiklik olacak. Batrakov yedekler arasındaydı. Evet, Galatasaray'da da Sara, Gabriel Sara oyundan alındı. Ve Batrakov Rus oyuncu oyuna giriyor. 59. dakika itibariyle iki takımda da değişiklikler yapıldı. Agi çıktı. Baku oyuna girdi.

Kayseri'de, Kocaeli Spor'da, Galatasaray'da. Batrakov oyunda Sara'nın yerine 0-0'lık beraberlik devam ederken Kocaeli Spor atak hazırlığı içerisindeydi. Topu kendi yarı alanlarına gönderdiler. Şimdi sağ kanada aktarılan pas Souza. Souza yerden bıraktı. Orta çizgide Şol. Sağ kanatta hareketli Berkan. Sağ iç koridorda iki rakibinin üzerine gitti. Berkan ekseni etrafında döndü. Geriye doğru bıraktı Souza. Souza topu aldıktan sonra içeriye. Sağ tarafa bıraktı Şol tekrar Berkan'a. Berkan ve Souza rakip yarı alana yerleşti. Pas yapıyor. Seti kurdu Kocaeli Spor. Souza baskı altında geriye döndü Şov. Tak çizgisi yakınları cezalanı ön çizgisi paraleli Berkan derinlemesine bir pas. Araya girdi Sanchez. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Şimdi orta çizgi yakınlarında top oyun alanının dışına çıkıyor ve taç. Sol kanatta sarı kırmızılar taçı kullandı. Değerli futbol severler. Şimdi Galatasaray'da Sanchez topu aldı. Sağ kanada aktarılan pas Barış Alper. Barış sağ kanattan geliyor, süratlendi. Yan çizgiye paralel koştu. Rakibinin yatarak kayarak müdahalesi Haydara'nın, kaptanın. Top dışarı çıktı ve sarı kırmızılı ekip şimdi sağ kanatta köşe vuruşunu kullanmak üzere. 60. dakika geride kalmak üzere maçın 3'te 2'lik bölümü. 0-0'lık beraberlik de şu an itibariyle geçildi. Ve sağ kanatta şimdi köşe vuruşu kullanacak sarı kırmızılılar. Orta geldi kale alanı içine doğru. Bu topu uzaklaştırıyor Kocaeli Spor savunması ve taç Galatasaray'ın sağ kanatta atış şimdi kullanıldı. Son çizgi yakınlarında ikili mücadelede Batrakov bıraktı Barış Alper. Bir orta içeri, bir kafa Deniz'den isabetli olmadı, avuta gitti. Deniz kale alanı ön çizgisinin biraz gerisinde yükseldi, kafa vuruşunu gerçekleştirdi ama istediği sonucu alamadı. Deniz Gül bu pozisyonda. Kaleci Serhat şimdi kale alanı ön çizgisi üzerine bıraktığı topu ileri gönderdi. Sanchez kafayla uzaklaştırdı. Rakip sahaya inen top Magdiçsa yakın. Magdiçsa rakip sahaya yolladı. Bir müdahale Torreira. İkinci hareketi yapmak istedi. Torreira başarılı değil. Şov pası verdi Berkan'a. Berkan'dan sağ kanada Jixon. Jixon sağ taç çizgisi yakınlarında Souza. Souza içeri kat etti. Pası aktardı Berkan. Berkan havalandırdı. Ceza alanı ön tarafı Sanchez'den geri geliyor. Top Kocaeli Sporlular'da yine. İkili mücadele sağ kanatta hareketlenen Sissoho. Araya girdi Eren. Taç çizgisi yakınları numaralı tribünler önü havadan yolladı. Deniz'in kafasının üzerinden geçen top Kocaeli Sporlu oyuncularda Zucru bıraktı. Magdiçsa iki stoper paslaştı. Sol tarafta Haydara. Taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Şimdi ileri doğru aktarılan top Haydara alamadı. Torreira sağ kanatta rakip alanın ortalarında Yunus ortaya doğru yürüdü. Taç çizgisi yakınları Barış Alper var. Torreira'dan Barış Alper'e. Barış Alper sağ kanattan ceza alanının yanındaki boşlukta. Yanına sokulan Yunus'la yardımlaştı. Şalay topu aldı. Merkeze döndü. Rakip sahanın ortaları Lucas Torreira. Durdu bekledi. Soluna bıraktı. Abdülkerim de hücum bölgesinde. Yan pas tekrar Torreira'da. Ekseni etrafında döndü Lucas Torreira. Abdülkerim bardakçı. Yan tarafında Sanchez. Tüm hatlarıyla yükleniyor. Galatasaray gol arıyor. Dakika 63. 0-0'lık beraberlik ceza sahası. Deniz dönüp vurmak istedi. Yerde kaldı. Pozisyonunu kaybetti. Pozisyona yakın olan maçın hakemi Atilla Karaoğlan devam dedi. Savunmadan dışarı çıkan top ve korner sol kanatta Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullanacaktı. Batrakov vazgeçti. Şimdi kullandı pas olarak Leao. Sağını aldı. Yaptı ortayı kale sahasına. Bu top uzaklaştırıldı. Sağ kanada açılan topu kontrol etme çabasında Barış Alper. İkili mücadele rakibiyle Barış yerde. Faul beklentisi var. Yardımcı hakem Kocaeli Spor atış kullanacak dedi. Maçın hakemi faulü tespit etti Galatasaray lehine. Ve serbest vuruş kullanacak sarı kırmızılılar. Ceza alanının sağ tarafındaki boşlukta sarı kırmızılı ekip serbest vuruşu kullanma hazırlığında. Ceza alanı sağ yan çizgisiyle taç çizgisi arasındaki kalan dar alanda taç çizgisine yakın olan noktada sarı kırmızılı ekip bu serbest vuruşu kullanacak. Değerli futbol severler, şovun hareketi sonrasında tek kişilik bir baraj oluşturuldu. Ceza sahası kalabalık. Orta geldi içeri. Kafayla

0: uzaklaştırıyor Kocaeli Spor savunması. Orta alanda sarı kırmızılı takımda Yunus topu geriye doğru bıraktı. Duran toplarda arkadaşları ileri gidince Yunus savunmada kalıyor. Uğurcan kendi sahasının ortalarının da daha ilerisinde pası verdi Eren'e. Eren'den Leao, Portekizli yıldız, içeri yöneldi ama pas hatası yaptı, kaptırdı. Berkan topu aldı yerden, Souza çalım attı, ayak koydu Mahnakol. Sonrasında Eren ve top kaleci Uğurcan'da. Bıraktı Sanchez'e. Sanchez topu yerden gönderdi Abdülkerim'e. Abdülkerim topu havadan sol çapraza uzun mesafeli yolladı. Sol köşe gönderdi ipleri. Leao markaj altında. Leao bir çalım denemesi, ısrarla karşılıyor Cixil. Durdu, bekledi Leao. Sağını aldı, yine Cixil ayak koydu. Sol ayak içi pası verdi. Topu kontrol etmeye çalışan futbolcu yerde Kocaeli Spor'da. Sissoko ona yapılan faali işaret ediyor, Atilla Karaoğlan. Lucas Torreira faul yaptı. Mücadelede 65. dakika, İstanbul'da gol yok. Galatasaray 0, Kocaeli Spor 0.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Yeniden size döneceğiz. Evet, şöyle bir toparlama yapalım. Trendyol Süper Lig'de 5. haftada mücadeleler devam ediyor. Bugün Gençler Birliği öne geçtiği maçta Kasımpaşa'ya Ankara'da 2-1 mağlup olmuştu. Lig yarın Gaziantep'te sona erecek. 5. haftası ligin Gaziantep ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Ve Ahmet Sportif Faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçı da aynı Galatasaray Kocaeli Spor maçı gibi saat 20'de başlamıştı. Dakika ve skor öğrenmek üzere şimdi Ahmet Sportif Faaliyet İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçına gidiyoruz.
2: 9. dakika ve Ahmet Sportif Faaliyetler'in Başakşehir karşısında 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oyuncu değişiklikleri oldu. Onları da yine hatırlatmış olalım. İvan Brniç, Bert Yıldırım, Karbonyik ve Yusuf Sarı İstanbul Başakşehir'de oyuna giren isimlerdi. Amadou Cisse de yine tek bir oyuncu değişikliği Ahmet Sportif'te yaşandı. Maçta 69. dakika su molası var. Ve 3-0'lık skor üstünlüğü Ahmet Sportif'in hanesinde.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Yine vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaeli Spor maçına gidiyoruz.
0: İstanbul'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Kocaeli Spor mücadelesinde Ali Samiyen Spor Kompleksi Ramspart'ta 5. hafta maçı. 10 puanda Galatasaray, 9 puanda Kocaeli Spor ve Kocaeli Spor sol kanatta bir köşe vuruşu kullanmak üzere. Ceza alanı içinde misafir takımdan 5 oyuncuyu görüyorum. Orta geldi havadan. Şimdi bir kafa vuruşu, Zucker olmadı arkaya. Vuruş Sissoko savunmadan geri geldi. Gören top yine Kocaeli Sporlu oyuncularda kaldı. Sol kanada aktarılan pas, orta şansı var. Bir orta içeri, penaltı noktası yakınları. Sanchez uzaklaştırdı. Dönen topu alma çabası ceza alanı içinde. Şalai topu ileri doğru gönderdi. Savunmasını rahatlattı. Dışarı çıkan top taç Kocaeli Spor'un. Sol kanatta misafir takım tacı kullanmak üzere. Bu atışı Haydar'a kullanacak. Kaptan topu ellerine aldı. Haydar'a atışı şimdi kullandı. Yanına sokulan Berkan. Berkan 3 Galatasaraylı oyuncu etrafında, tekrar Haydar'a, ardından Baku topu kontrol edemiyor ve taç Galatasaray'ın oluyor bu kez. 68. dakika, 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Galatasaray Kocaeli Spor maçında kendi sahasında topu kontrol eden futbolcu Abdülkerim önündeki boş hareket alanını kullandı. Orta çizgiye geldi. Rakip yarı alanına da geçti. Şimdi bekledi. Ardından tekrar ilerlemeye başladı. Karşılayan bir rakibi yok kendisine. Sol tarafa paralel pas Eren. Onun derinlemesine pasında Batrakol. Ceza alanının yanındaki boşluğa yakın. Geriye doğru döndü Abdülkerim'e. Sol ayak içi pası verdi Abdülkerim. Orta yuvarlan rakip yanına bakan yüzü. Davinson Sanchez. Önüne doğru gelen Yunus. Yunus topu aldı. Yunus sol tarafına bıraktı. Sol kanatta Abdülkerim. Abdülkerim'den tekrar Yunus'a. Yunus dikine gitti. Ceza alanına sokuldu. Pasını verdi içeri. Deniz çalım attı. Yerde kaldı, penaltı bekliyor. Devam dedi maçın hakemi Atilla Karaoğlan. Galatasaray ile oyuncuların penaltı beklentisi var. Yaşanan mücadele sonrasında hayır dedi Atilla Karaoğlan ama tacın da kullanılmasını istemedi. VAR odasıyla da bir diyalog içerisine girebilir. Şimdi taç kullanılsın diyor. Evet, kısa bir diyalog yaşandı. VAR odasında Matej Yuk var. Galatasaraylılar biraz önce bir penaltı beklentisi içerisindeydi. Atış kullanıldıktan sonra şimdi Galatasaray'da sol kanatta Batrakol.

0: pasını aktardı ama Eren sıyrılamadı Şov'dan. Ardından Berkan ortaya doğru döndü. Baku kaptırdı. Cixi ile ayak koydu. Baktitsa uzun mesafeli bir vuruş. Galatasaray ceza alanı ön tarafında karesinden çıktı ve topu aldı Uğurcan. O topu bıraktı Sanchez'e. Sanchez bekletmeden sol kanada. Leo göğsünü yumuşattı. Matrakol kendini gösterdi. Numara tırımlarını rakibinden sıyrıldı. Pası Eren'in koşu yoluna. Eren avuç çizgisine yöneldi. Çalım denedi. Sıyrılamadı Cixi'den. Tekrar Eren. Bakratov girdi içeri. Bıraktı Leo. Döndü yüzünü. Pasını verdi. Deniz kalabalık arasında çıkmaya çalışıyor ve korner. Galatasaray'ın gol için artan bir baskısı. Kocaelispor kapanıyor. Galatasaray yükleniyor. 0-0'lık beraberlik. Normal süre son 20 dakika. 70. dakikaya geldik oyunda. Köşe vuruşu kullanılmak üzere. Şimdi Bartakol yaptı ortayı birinci direğe. Savunmada ters bir vuruş. Top oyun alanı dışına çıktı ve korner. Kocaelispor savunmasında uzaklaştırılan top. Orada Matiksa ayak koydu. Bir kez daha köşe vuruşu kullanılacak. Matrakol kale alanı içindeki arkadaşlarına baktı. Sağ ayak yaptı ortayı. Sanchez son anda savunma. Bir kafa Şalai, bir kafa Deniz. Kale alanı ön tarafı. Yaşanan karambol. Şalai topun gelişine vuramadı. Kocaelispor savunması bu tehlikeyi uzaklaştırdı. Büyük tehlike atlatıyor Kocaelispor kalesi. Üst üste kafa vuruşları. Sonrasında yaşanan karambol. Bu arada yerde kalan bir Kocaelisporlu oyuncu doğrulmaya çalışıyor o kalabalık arasında. 71. dakikaya geldik. Evet, sağ kanatta sarı kırmızılar taç kullandı. Şimdi Torreira topu aldı. Torreira rakip alanda. Sağ iç boşlukta. Torreira taç çizgisi yakınları bıraktı Yunus. Ceza alanı sağ köşesi. Barış, Torreira. Tekrar Barış. Geriye döndü. Galatasaray atakları devam ediyor. Batrakol sol tarafında Abdülkerim soluna çekti, şut çekecek, vurdu ve gol! Topalarda gol! Abdülkerim bardakçı golü attı. Sürpriz bir şut golü getirdi. Abdülkerim kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden sol ayağına çektiği topu kaleye doğru gönderdi ve topağları yolladı. Serhat uzandı ama müdahalesi yeterli olmadı. Galatasaray 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Maçta 72. dakika. Abdülkerim'in attığı gol. Galatasaray Kocaelispor önünde 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Güzel bir gol izledik. Kocaelispor kapanıyordu. Galatasaray tüm hatlarıyla yükleniyordu. Ve topu alara gönderen Galatasaray'da Abdülkerim bardakçı oldu. Abdülkerim kritik bir anda sahneye çıktı. Takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.
1: Ahmet, sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir maçına gidiyoruz.
2: Yani yine golüne Orban. Orban hat-trick yaptı. Farkı 4'e çıkardı. 75. dakikayı gördük ve Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler durumu 4-0 yaptı. Golü yine gelişimini paylaşalım. Savunma arkasında güzel bir top geldi. Orada Krasniç koşu yaptı. Krasniç kaleciyle karşı karşıyaydı ama topu hemen yanındaki Orban'a bıraktı. Orban da boş kaleye yuvarladı ve farkı 4'e çıkardı. Diyarbakır'da Ahmet Sportif Faaliyetler 4, Başakşehir 0 skoru. Maçta 75. dakika.
1: Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Hemen vakit kaybetmeden Galatasaray Kocaelispor maçındayız.
0: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü Abdülkerim bardakçı uzaktan şutla kaleci Serhat'ı avladı. Yaklaşık 25 metreden sol ayakta vuruşunu yaptı. Abdülkerim Galatasaray'ın deneyimli stoperi ve sarı kırmızılı ekip aradığı golü buldu. İlk yarının son 10 dakikasından itibaren Galatasaray baskıyı arttırmıştı. Ve ikinci yarıda da daha çok toplu oynayan, rakibinin üstüne giden, gol arayışları içinde olan Galatasaray 1-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Galatasaray yeni bir atak deniyor. Ceza alanının yanındaki boşlukta hareketlenen Eren. Eren markaj altında. Eren sıyrıldı. Geriye doğru bıraktı. Hareketlenen Leao. Tekrar Eren'e. Eren ceza sahasında. Eren son çizgiye yöneldi. Leao'ya doğru bir pas düşüncesi başarılı değil. Ardından Berkan.

0: bıraktı. Uzun mesafeli bir vuruş şimdi ileri doğru. Galatasaray sahasına indi. Orada Davinson Sanchez çok rahat. Sanchez topu yerden çıkardı. Torreira sol tarafında hareketlenen Abdülkerim. Abdülkerim Eren'le yardımlaştı. Galatasaray golden sonra çok rahatlamış görünüyor. Ve sağ kanatta hareketlenen Barış Alper. Barış topu yerden geriye doğru aktardı. Geçen sezon Kocaeli Spor kendi sahasında Galatasaray'ı yenmişti. Bu sahada da puan almayı başarmıştı. Çok zorlamıştı sarı kırmızılıları. Şimdi ceza alanının yanındaki boşlukta Şalai geriye doğru pasını aktardı. Barış Alper'e. Galatasaray'da biraz sonra oyuncu değişikliği gerçekleşecek. Tekrar Barış Alper, kaptırılan bir top. Kocaeli Spor için atak şansı olabilir. Batrakov araya girdi. Tehlikeyi engelledi. Galatasaray'da Leroy Sané kenarda hazırlık yapıyor. Şimdi savunma derinliği Zucru topu aldı. Zucru 4 maçta görev almıştı daha önce. Young Boys'dan geldi. Topla buluşan Souza. Yatarak müdahale Eren'den. Oyun devam ediyor. Torreira pası verdi. Şimdi sol tarafa doğru bir pas. Leao'dan önce Yunus'un gönderdiği topta. Yatarak kayarak müdahale Shaw. Ve sarı kırmızılar korneri kullanacak ama öncesinde değişiklikler olacak. İki değişiklik birden Galatasaray'da biraz sonra gerçekleşecek. Bakalım köşe vuruşu kullanıldıktan sonra mı o oyuncu değişiklikleri yapılacak. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle 76. dakikaya geldik oyunda. Topun gerisinde yine Batrakov sarı çıktıktan sonra kornerlere o kullanıyor. Orta kafalardan açtı. Ceza sahası ön tarafı topuyla çevirdi. Torreira Batrakov topu aldı. Enlemesine pası gönderdi. Kocaeli Spor'da da iki değişiklik olacak bu arada. Şalai uzak noktaya doğru savunmadan geri gelen top. Barış Alper bıraktı. Yunus aldı. Sağ ayak vurdu. Rakibinden geri geliyor. Baskı sürüyor. Barış Alper soluna çekti. Sanchez yanında. Sanchez, Barış Alper bu arada yerde kaldı. Ona yapılan faulü işaret ediyor. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan ceza alanının 4-5 metre kadar gerisinden ve kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan bu serbest vuruş kullanılmak üzere. Evet, Galatasaray'da değişiklik yapılıyor. Yunus oyundan alınıyor. Evet. Ugechukwu oyunda. Ve Deniz Türü çıktı. Leroy Sané oyunda. Kocaeli Spor'da da değişiklikler yapılıyor. Tayfur Bingöl oyuna giriyor. Berkan oyundan çıkıyor. Ve Metehan da oyuna girecek. Bu değişiklikle işaret ediliyor. İki takımda da bu dakikada ikişer oyuncu değişikliği. Florian Aye oyundan alındı. Değişiklikler yapıldı. Şimdi free kick kullanılma hazırlığında. Topun gerisindeki isim Galatasaray'da Roland Şalay. Kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir nokta. Yaklaşık 22-23 metre civarında bir uzaklık. Dörtlü bir baraj oluşturuldu. 1-0 üstün Galatasaray. 78. dakika mücadelede. Şalai, Atilla Karaoğlan'ın işareti geldi. Şalai sağ ayak vuruşunu yaptı. Direkten geldi. İkinci pozisyon Serhat aldı. Direkten geri geliyor top. Roland Şalai sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Barajı aşan top direkten geri geldi. Sonra Serhat topun kontrolünü sağladı. Bu maçta Galatasaray'ın direkten dönen bu ikinci şutu, ilk yarıda da Deniz'in bir vuruşu direkten dönmüştü. Kocaeli Spor'un da ilk yarıda bir şutu direkten geri gelmişti. Aki ile bu arada bir sakatlık yaşanıyor çarpışma sonrasında. Kocaeli Spor'da yerde kalan bir isim. Evet, 78. dakika, 1-0 üstün durumda Galatasaray. Kısa bir süre için tekrar merkeze bırakabiliriz sözü.
1: Teşekkürler Onur Şahin. Evet, maçtaki heyecan dozu tabii giderek artıyor ama bir diğer tarafta da saat 20'de bir başka mücadele başlamıştı. Son olarak Ahmet Sportif Faaliyetler o mücadeleyi 4-0 önde götürüyordu. Bakalım

0: Dini de savunma derinliğini bozmayacak şekilde yaptı aslında Vesnik Hasi. Çünkü baktığımızda Sisse oyuna girdi. Savunmayı beşledi adeta. Ame Sportif Faaliyetler farkı dörde çıkartınca. Bu arada orta içeriye doğru Bates kafa vuruşunu yaptı. Savunmayı yine etkili atakları önlemek için set şekline soktuğunu söylemiştik ve bunu da yine Ame Sportif Faaliyetler bir şekilde aşmayı başardı. Oyuncu değişikliği demişken Amadou Cisse'nin dışında Mbaye Diagne ve Ali Turap Bülbül oyuna girdi. İlerleyen dakikalarda Krasniç ve Muhammed Halil ile beraber Gift Orban şimdi kenarda. Orban'ı alkışlarla aslında kenara aldı bir nevi Hasi, çünkü hat-trick yapmıştı Gift Orban ve sonuç olarak bu maçta 4 golün 3'ünü kaydederek çok önemli bir başarıya ve katkıya imza attı. Onun yerine de oyuna giren Mbaye Diagne'ydi. Diagne de hatırlayacaksınız Ame Sportif Faaliyetler'in geçen seneki gol yükünü sırtlayan ve geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Kasımpaşa formaları terletmiş Diagne şimdi Ame Sportif Faaliyetler'de oyunda. Ve bir oyuncu değişikliği daha yapıldı. Bu arada Shomurodov kenarda. Shomurodov'un kenarda olduğunu gördük ve son oyuncu değişikliğini gerçekleştirmiş oldu Başakşehir Futbol Kulübü. 84. dakika bitmek üzere. 4-0'lık üstünlüğü var Ame Sportif Faaliyetler'in Başakşehir deplasmanında. Bu arada bir gol daha ve Mbaye Diagne tam da bir gol pozisyonu yaşayacak ve Başakşehir golü bulacak derken bir savunma hatasıyla Mbaye Diagne ağları havalandırıyor. 84. dakika biterken farkı 5'e çıkartıyor Ame Sportif Faaliyetler. Mbaye Diagne oyuna girdikten yaklaşık 5 dakika sonra golü buldu ve tribünler ayağa kalktı adeta. Zaten Diyarbakır Stadyumunda tribünler tıklım tıklımdı. Hatta baktığımızda ayakta maçı takip etmek isteyen birçok izleyici vardı ve onlardan yine aynı sevinci görmüş olduk. Ryan Ravelasson ceza sahasında topla buluştu. Paralel bir top gönderdi Diagne'ye. Kale alanı ön çizgisine doğru Diagne koşu yaptı ve güzel bir asistle, Ryan Ravelasson'un asistiyle Diagne tek vuruş golü de buluyor. Fark 5'e çıkıyor. 85. dakika başladı. 85. dakikada santrayı yapacak Başakşehir ama fark 5'e çıktı. Ame Sportif Faaliyetler 5, Başakşehir 0 skoru tabelada.
1: Evet, yeniden Galatasaray Kocaelispor maçına gidiyoruz.
2: Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü 81. dakika geride kalırken, yalnız değerli futbol severler, Kocaelispor sizlerle beraber olmadığımız bölümde önemli bir gol şansını kullanamadı. Tayfur'un pasında Metehan gole yaklaştı. Ceza alanı içinde yaptığı vuruş direğin üzerinden dışarı çıktı. İkinci yarıdaki en önemli gol şansını değerlendiremedi. Biraz önce Kocaelispor ve 3-4 dakikadır misafir takım beraberliği sağlayabilmek için daha çok adamla rakibinin üzerine gitmeye başladı. Uzun mesafeli vuruş Serhat'tan. Şimdi Metehan'a gelmedi. Top Galatasaraylı oyuncularda. Leroy Sané orta yuvarlakta topu aldı. Vites arttırdı adeta. Rakiplerinden sıyrıldı. Kaleye sokuldu. Ceza sahası ortaya bıraktı. Leo sağına çekti. Vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top hız kaybetti ve kaleci Serhat'ta kaldı. Leo gerçekten mükemmel hareketlendi biraz önce ve Kocaelispor şimdi atak hazırlığında kendi yarı alanında pas yapıyor misafir takım. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü Abdülkerim gole atmıştı. 72. dakikada sağ kanatta Souza rakip sahada numaralı tribünlerin önünde üzerine gitti Eren'in. Yerden pasını gönderdi. Eren araya girme çabasında. Şimdi Tayfur topu alan Souza tekrar bıraktı biraz daha geriye. Jackson numaralı tribünler önünde tekrar Souza. Onu karşılayan Torreira. Arkada tekrar Jackson kendi sahasına pası gönderdi. Zucru. Zucru'dan Matica, bir kez daha Zucru kendi yarı alanında baskı altında kalınca kalecisine döndü Serhat'a. O yerden bırakıyor yarı alanında sağ kanatta topu alan futbolcu. Şimdi uzun mesafeli Zucru, ileride hareketlenen topla buluşamayan isim Metehan, ardından Souza, Galatasaraylılar uzaklaştırdı. Matica topla buluştu. Sol tarafa pasını gönderdi Haydar'a. Ardından topu alan Matica orta yuvarlak yakınlarında Şol. Şol topu geriye doğru çıkardı. Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ederken sağ kanatta Tayfur Bingöl geçtiğimiz yıl özellikle skor tabelasına katkısı çok fazlaydı. Çok

etkiliydi Tayfur. Şimdi topla hareketlenen futbolcu Cixin, orta yuvarlak Scholl. Kocaelispor'un topla çok oynadığı, hücum denemelerinde bulunduğu anlar, maçın son dakikaları. Galatasaray 1-0'ı korumaya çalışıyor bu bölümde. Oyun durduktan sonra Galatasaray'da iki değişiklik birden olacak. Tayfur verdi, aldı topu, arkadaşıyla anlaşamadı. Soho'yla topu uzaklaştırıyor sarı kırmızılılar. Barış Alper gerilere kadar geldi. Torreira, ardından Matakov, sol tarafta Leao, geniş alanda topu aldı. Savunma arkasına pas düşüncesi, dönen top tekrar Leao. Ceza alanı yan çizgisi, ceza alanına girdi. Havalandırdı uzak noktaya ama Sané'nin uzağına düşüyor top. Oyun alanı dışına çıkıyor. Galatasaray'da iki değişiklik birden, hem Kazımcan hem Jakobs oyuna girecek. Eren oyundan alınıyor ve Jakobs oyuna giriyor Galatasaray'da. Eren çıktı, Jakobs oyuna girdi ve Kazımcan da oyuna giriyor. Leao oyundan alınıyor. Leao kenarda, Kazımcan oyunda. Son dakikalarda iki taze güç, iki yeni oyuncu aldı. İki defansif isim sarı kırmızılı takımda, Okan Buruk ve Kocaelispor'da da değişiklikler. Arda oyuna giriyor, Zucru oyundan çıkıyor ve Uğurkağan oyuna girerken Sissoko oyundan alınıyor. Selçuk İnan da bütün kozlarını oynuyor. Kocaelispor 9 puanda üst üste, ilk maçını kaybettikten sonra üst üste 3 maç kazanmıştı. Galatasaray'ın 10 puanı var. Son dakikalarda heyecan giderek artıyor. Teknik adamlar hamlelerini yapıyor. Şimdi direkt olarak dışarı çıkan top, kaleci Serhat'ın ileri gönderdiği top ve sağ kanatta Şalay'ı taçla oyuna başlattı. Torreira bekletmeden rakip alana havadan gönderdi. Barış Alper rakibinden sıyrıldı, pası verdi. Kazımcan ceza sahası, sol ayak vurdu, Serhat kurtardı. Oyuna girer girmez pozisyon buldu Kazımcan. Şimdi yerden çıkartıyor. Müdahale geldi Tayfur. Topu ceza alanının dışına yolladı. Top yine Galatasaraylı oyuncularda. Jakobs sol köşe gönderdikleri bir orta şansı. Müdahale geldi Souza ve taç Galatasaray'ın. Sol köşe göndere yakın sarı kırmızılar atışı kullanmak üzere. Galatasaray'da Jakobs uzun mesafeli taç kullandı. Kale alanı için Serhat yumrukladı. Dönen top yine Jakobs'un olduğu yerde. Jakobs'un kontrolünde, dışarı çıkan top bir kez daha taç. Jakobs bekletmeden kullandı. Kendini gösteren Kazımcan. Sol ayak sert orta içeri. Sané kontrol. Sané'nin pası. Şimdi ceza sahası. Okeçukwu, top dışarı gidiyor. Bir kez daha korner. Galatasaray'ın üst üste ataklarını izliyoruz bu bölümde. Sol kanatta Batrakol köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Maçta 88. dakika. Galatasaray ikinci yarıda golü buldu. Abdülkerim'le, stoperiyle ceza alanı dışından vuruşla gol atmıştı. Şimdi orta Batrakov, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Souza ayağının üstünde yumuşattı, kontratak şansı. Sol tarafta bir boşluk, Kocaelispor yükleniyor. Galatasaray sahasına inen top ve bir müdahale başarılı Sané'den, top dışarıda taç. Kocaelispor'un atış kullanıldı. Sol kanattan geliyor şimdi misafir takım. Baku topu aldı. Taç çizgisi yakınlarına bıraktı. Bir orta içeri, kafa vuruşu etkili değil. Ve direğin yanından farklı biçimde top oyun alanının dışına out olarak çıktı. İyi bir kafa vuruşu gelmedi Arda'dan. Arda da biraz önce oyuna girmişti. Ve kare vuruşuyla Uğurcan oyunu başlatmak üzere. Uğurcan arkadaşlarının ileri gitmesini istediği topun üzerine geldi. Sağ ayakta topu ileri doğru yolladı. Ama top direkt olarak oyun alanının dışına çıktı. Taç sağ kanatta Uğurkan atışı kullandı. O da az önce oyuna giren isimlerden biriydi. Cixin pasını verdi. Kaleci Serhat maçın başarılı isimlerinden şu ana kadar. Kafayı vurdu Sanchez. Dören top sol iç koridoru açıldı. Kocaelispor atağını devam ettirme çabası. Abdülkerim araya girdi. Arda ayak koydu. Sol kanatta Baku topu aldı. Ceza alanı sol köşesi. Destek Haydar'a. Bir orta içeri. Davinson Sanchez

sokmaz araya giriyor. Matrakov tek pasla gönderdi. Sağ kanatta Leroy Sané. Çok süratli. Çalım attı. Sıyrıldı. Yerde kaldı. Sané yerde kaldı. Faul beklentisi var. Hayır diyor hakem Atilla Karaoğlan. Oynayın dedi. Oyun devam ediyor. Dakika 90. Sol kanattan geliyor şimdi Kocaeli Spor. Galatasaray sahasının ortaları Baku. Taç çizgisi yakınlarına pasını aktardı. Geriye doğru Scholl. Scholl topu ortaya gönderdi. Orada Jixel. Orta yuvarlan biraz önü Galatasaray sahası. Sağda Uğurkan. Daha sağda taç çizgisi yakınları Souza. Ceza alanını havalandırdı. Torreira kafayı vurdu. Hava topu mücadelesi. Batrakov dokundu. Şimdi Ugecukbu gidiyor. Orta yuvarlak içi iki oyuncu arası istediği pasa aktaramadı ve sonrasında Kocaeli Sporlar orta alanda topu kontrol ettikten sonra sağ kanada pasa aktardılar Souza. Normal süre bitti ve ekstra süre başladı. En az 3 duraklama dakikası izleyeceğiz. Oyun gereği olmayan duraklama dakikaları 3 dakika olarak belirlendi. 90+1'deyiz. Jixel topu aldı, geriye doğru bıraktı. Orada Magdica taç çizgisi yakınlarına pasını gönderdi. Haydara bir kez daha Magdica kendi yarı alanında 90+1'de kaleci Serhat kendi sahasının ortalarında arkadaşlarının dağılımına baktı. Yüksek top gönderdi. Abdülkerim'den seken top. Galatasaraylıların faul beklentisi oyun sürüyor. Sanchez araya girdi, topu dışarı attı ve taç Kocaeli Spor'un. Kocaeli Spor sol kanatta Baku'yla taçı kullandı. Hareketlenen Haydara kanat akını bir orta kafa vuruşu Jakobs, yükselen oyuncu Metehan'dı. Top oyun alanı dışına çıktı, köşe gönderine yakın ve taç Kocaeli Spor'un. Sağ kanatta taç kullanılma hazırlığında, topu alan uzun mesafeli bir taç kullanma hazırlığında olan Uğurkağan içerideki arkadaşlarına baktı. Kalabalık gitti. Kocaeli Spor çok uzun kullandı. Kafayı vurdu. Sarı kırmızılı savunmada Batrakov. Dönen top. Yeni bir atak şansı. Sağ kanat Jitzel. Bir ortada. Penaltı noktası. Bir kafa. Kaleci Uğurcan plonjonunu aldı. Kafa vuruşu geldi. Ama kaleci Uğurcan bir plonjonla topun kontrolünü sağladı. Kafayı vuran Souza'ydı. Ortayı yapan Jitzel'dı. Souza'nın kafası, Uğurcan'ın kurtarışı ve Galatasaray sahasının ilk bölümüne inen top şimdi orta alana açıldı. Pas Batrakov, araya girdi Uğurkan. Souza topla hareketleniyor. Kendi yarı alanının son bölümü. Şimdi yüksek top Uğurkan. Sanchez bıraktı kademede. Kafayla Şalay topu kaleci Uğurcan'a gönderdi. 90+2. Dakikada geride kalmak üzere Uğurcan şimdi eliyle oyun kurdu. Topu kontrol eden orta alan yakınlarında Torreira sol tarafına bıraktı. Ugecukwu gidiyor. Sol taraftaki boşluğu gördü. Kazımcan topu aldı. Kazımcan sol ayak bir orta. Uzak noktaya iki Kocaeli Sporlu oyuncu zorlandı ama bu tehlikeyi savuşturdular. Magdica ve Jixel ardından savunmasının sağ tarafında Uğurkan topu alıyor. Maçta 90+3'teyiz. En az 3 duraklama dakikası işaret edilmişti. Artık son anlar. Ugecukwu topla buluştu. Çalımı attı. Yerde kaldı. Maçın hakemi faulü tespit etti. Scholl faulü yaptı. Atilla Karaoğlan pozisyona yakın olan isim serbest vuruşla oyunun başlatılmasını istedi. İstanbul'da Ali Samiyen Spor Kompleksi'nde Ramsbach'ta 5. hafta maçında Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü. Kocaeli Spor önünde saatini kontrol ediyor. Kronometresine bakıyor. Hakem bu arada Galatasaraylılar bir pas hatası yaptı. Kocaeli Spor için son bir atak şansı olabilir. Maçın hakemine bakıyoruz. Faulü tespit etti. Şalay'ın hareketi sarı kart. Galatasaray yarı alanının yaklaşık 15 metre kadar içinden son bir duran top şansı, serbest vuruş şansı yakaladı. Kocaeli Spor Şalay'ı kartı gören oyuncu 90+4. Dakika. Kocaeli Spor serbest vuruşu kullanmak üzere. Kocaeli Sporlar bu serbest vuruşu kullanmak üzere dedim ve takım halinde neredeyse kaleci Serhat dışında rakip ceza alanına gittiler. Çok heyecanlı bir an İstanbul'da Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü 90+4. Dakika. Yüksek top gelecek. Öyle oldu. Ceza sahasına indi. Şalay kafayla karşıladı. Gözler maçın hakeminde. Sol kanada açılan top.

0: ve maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Maçı bitiriyor Atilla Karaoğlan. Galatasaray 1-0 kazanıyor. Boş pozisyonlu Galatasaray adına niçin oyunu devam ettirmedin diye sarı kırmızıların bir sistemi oldu. Maç sona erdi. Galatasaray 1-0 kazandı. Ali Samiyen Spor Kompleksi Rams Park'ta 5. hafta maçında gülen Galatasaray gol 72. dakikada Abdülkerim Bardakçı ile geldi. Ben Onur Şahin, teknik yönetmen arkadaşım Salih Yılmaz'la hepinize mutlu geceler diliyoruz ve şimdi merkeze sözü Erman Güner'e bırakıyoruz.
1: Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık Onur Şahin. Bir diğer mücadelede Diyarbakır Stadyumundaydı ama sportif faaliyetler İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü maçının sonucunu öğrenmek üzere sözü arkadaşımız Ahmet Onur Kılıç'a bırakıyoruz.
2: 5-0'lık net skorla Ahmet Sportif Faaliyetler hanesine 3 puan yazdırdı ve haftayı 3. basamakta kapatmış oldu Diyarbakır ekibi. Sözü ben tekrar Erman Güner'e bırakıyorum. Mutlu pazarlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Böylelikle saat 20'de başlayan iki mücadelede sona erdi. Galatasaray Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederken Ahmet Sportif Faaliyetler'de İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü 5-0 yenmeyi başardı. Radyo merkezde ben Oğuz Erman Güner'i, teknik yönetmen arkadaşlarım Zafer Altay ve Volkan Kahraman'la birlikte bu maçların heyecanında sizlerle birlikteydik. Hepinize mutlu geceler diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
4: Reklam. Reklam.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.
3: Petrol Ofisi Maxima motor yağları Adaptek teknolojisiyle her şarta uyum sağlar, motoru 3 kat daha fazla koruyor.
4: Ya. Yeah.
3: Tabii ya. Petrol Ofisi, Türkiye'nin en çok satan madeni yağı.
5: Dünyası, güzellikler dünyası.
6: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortamnet'ten alınır.
10: Kazancım net, sigortamnet.
11: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Televizyon deyince vatan.
14: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada,

0: Riva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: 13 Eylül tarihleri arasında Seçili Philips küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: 14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Reklamlar. TRT Radyo 1.
6: Reklam.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Reklam.

Müzikli şehir rehberi. Tuna'nın iki yakasına kurulmuş Evliya Çelebi'nin deyimiyle Nazlı Budin'deyiz bu akşam. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de. Roma dönemindeki adı Obuda olan Orta Avrupa'nın en eski şehirlerinden Budapeşte, Evliya Çelebi'nin yaşadığı tarihlerde iki ayrı şehirdi. Çelebi'nin sözünü ettiği Budin ve karşı kıyıdaki Peşte 1870'lerde birleşip tek şehir oldular. Şehrin hangi ismi alacağı epeyce tartışıldıktan sonra Budapeşte'de karar kılındı. Haritaya baktığınızda Buda Tuna'nın solunda, Peşte ise sağında kalıyor. Şehir bir süre Peşt Buda diye anılsa da harita üzerinde yazılı olan adların ters yönlerde kalacağını düşünmüşler ve doğru ismin Budapeşte olması gerektiğine karar vermişler. Nehrin iki yakasına kurulmuş yeşillikler içindeki bu kent, tarihin her döneminde güzelliğiyle anılmış. Evliya Çelebi, dünyanın en mamur şehirlerindendir diye yazar burası hakkında. Çelik gibi taşlardan yapılmış sağlam kalesini Budin Hisarı, Tuna kıyısında pür heybet bir kaledir diye tarif eder. Budin'in üzümü latiftir, bağları meşhurdur sözleriyle şehrin bağlarını övmeyi de ihmal etmez. Buda Kalesi 13. yüzyılda Moğol istilalarından korunmak amacıyla çok sağlam yapılmış. Asırlar boyu Macar kraliyet ailesinin evi olan saray da kalenin içine inşa edilmiş. İmparatoriçe Maria Teresa'nın desteğiyle 18. yüzyılda yenilenen saray defalarca yıkılıp onarım görmüş. Günümüzde müze olarak hizmet veren yapı ve onu çevreleyen kale surları aşağısında uzanan kent manzarası görülmeye değer doğrusu. VI. yüzyıl ortalarında Kanuni Sultan Süleyman döneminde bir Osmanlı sancağı olmuştu Budin. Ta ki 1686'da Avrupalı diğer ülkelerin Avusturya-Macaristan ordusuna verdiği asker desteğiyle geri alınana kadar. Nemçe geldi, aldı Nazlı Budin'i türküleri de o tarihten sonra yakılmış. Buda ve Peşte kıyılarını birbirine bağlayan tam 8 köprü var günümüzde. En ünlüleri Seçeni Köprüsü yani Zincirli Köprü ve Erzebet Köprüsü yani Kraliçe Elizabeth'e adanan diğer adıyla Beyaz Köprü. Şehrin kuzeyinde kalan Margit ya da Margaret Köprüsü'nden Tuna'nın ortasındaki Margit Adası'na inen bir geçit var. Margit Adası şehirden kaçıp yeşillikler içinde vakit geçirmek isteyenler için çekici bir gezinti alanı. Budapeşte'nin sisli havalarda tarihi atmosferiyle ortaya çıkan melankolik bir havası var ki şiirlere, öykülere konu olmuş. Macar şair Sándor Márai kaybolan zamanın şehri diyor Budapeşte için. Ama güneşli havalarda cıvıl cıvıl bir kent. İlkbahar aylarında kiraz çiçekleriyle, yaz başlarında ise ıhlamur kokularıyla doluyor. Eski bir halk şarkısında yaşlı ıhlamur ağaçlarının şehre kattığı romantizmden şöyle söz ediliyor. Alacakaranlık inerken göğün kubbesinde yıldızlar birer birer uyanır. Ansızın hiç beklemediğin bir anda uzaklarda bir cello teli titrer ince bir hüzünle. Buda'nın yaşlı ıhlamurları fısıldar sessizce. Yapraklar rüzgarın nefesinde usulca uykuya dalar. Ay surların taşlarında parlar gümüş gibi. Ve sen gülümserken küçücük sıcak bir el uzanır eline. Masal gibi bir sessizlik çöker. Uçup giden bir öpüşten ince bir iç çekiş kalır. Gel hadi, kalenin loşluğunda kalma yapayalnız. Çünkü herkesin bir yerde bir bekleyeni vardır. Bu sadece bir öğüt belki. Başka yerde pek söylenmez böylesi. Ama bir gün Buda'ya yolun düşerse kalbini aç. Yaşlı ıhlamurların ne söylediğini iyi dinle.

Akşam saatlerinde Tuna kıyılarına dökülmüş inciler gibi parlayan ışıkları, uzaktan gelen bir neşeli bir hüzünlü ezgileri ve mis kokulu ıhlamurlarıyla gerçekten nazlı bir şehir Budapeşte. Buda ve Peşte sokaklarına Macar besteci Çeh Tamaş'ın Budapeşte adlı şarkısıyla veda ediyoruz şimdilik. Evimiz burası mı yoksa gidecek miyiz buradan? İşte şehir, biz de sakinleriyiz ve burada kalacağız sözleriyle başlıyor şarkı.

0: maradunk lakói, maradunk itten, maradunk itt, maradunk.
1: Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Gönül Sultanları.
1: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bu bölümde Halvetiliğin Anadolu'da ve özellikle İstanbul'da yaygınlaşmasında önemli katkıları bulunan ilmiyle, tasavvufi şahsiyetiyle ve yetiştirdiği talebelerle iz bırakan Cemali Halveti'nin hayatını, hizmetlerini ve gönül dünyasını ele alacağız. Hazırsanız Gönül Sultanları programımıza başlayalım. Cemali Halveti, kaynaklarda doğum yeri Aksaray olarak kabul edilen önemli Halveti mutasavvıflarından biridir. Asıl adı Muhammed olup Ebul Füyuzat Hamidüddin lakabıyla anılmış, şiirlerinde ise Cemali Halveti mahlasını kullanmıştır. Ayrıca Cemali, Cemal Halife ve Çelebi Halife adlarıyla da tanınmıştır. İlk eğitimini Aksaray'da aldıktan sonra Konya'da sürdürmüş, ardından İstanbul'da tamamlamıştır. Medrese öğrenimini hangi hocalardan aldığı kesin olarak bilinmemektedir. Bir süre müderrislik yaptıktan sonra zahiri ilimlerle aradığı manevi tatmini bulamayınca bu görevini bırakarak tasavvuf yoluna yönelmiştir. Tasavvufi eğitimine İstanbul'da Zeyniye tarikatinde başlamış, daha sonra farklı mürşitlerin rehberliğinde eğitimini sürdürmüştür. Seyyid Yahya Şirvani'ye ulaşmak üzere çıktığı yolculuk sırasında onun vefat haberini alınca Erzincan'a dönmüş, Pir Mehmedi Erzincani'nin yanında eğitimini tamamlayarak hilafet almıştır. Ardından Tokat'ta faaliyet göstermiş, daha sonra Amasya'ya gönderilerek irşat hizmetinde bulunmuştur. Amasya'da bulunduğu dönemde Şehzade Bayezid'le yakın ilişki kurmuş, Bayezid'in tahta çıkmasının ardından davet üzerine İstanbul'a gelmiştir. Burada önce Gül Camii'nde vaaz vermiş, ardından Koca Mustafa Paşa Külliyesi bünyesindeki dergahın ilk posneşini olarak görevlendirilmiştir. İstanbul'daki ilk Halveti tekkesi kabul edilen bu dergahta uzun yıllar irşat faaliyetlerini yürütmüş ve Halvetiliğin İstanbul'da yayılmasına önemli katkı sağlamıştır. Vefatından sonra yerine halifesi Yusuf Sümbül Sinan geçmiş, bu sebeple dergah ve cami zamanla Sümbül Efendi adıyla anılmaya başlamıştır. Cemali Halveti'nin vefat tarihi konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte kaynaklarda 1494, 1496 ve 1506 yılları öne çıkmaktadır. Günümüzde birçok araştırmacı tarihi verileri birlikte değerlendirerek onun 1496 yılında hac yolculuğu sırasında Tebük civarında vefat ettiği görüşünü daha güçlü kabul etmektedir. Cemali Halveti tasavvufi düşüncesini ve ilmi birikimini kaleme aldığı eserlerle sonraki nesillere aktarmıştır. Divançe, Cevahirül Kulub, Beyan-ı Çengname, Risale-i Sufiye ve Risale-i Teşrihiye bunlardan sadece birkaçıdır. Bunların yanı sıra tefsir ve tasavvuf alanında kaleme aldığı pek çok eserle de ilim ve irfan geleneğine önemli katkılar sağlamıştır. Şimdi Risale-i Sufiye'den birkaç beyte kulak verelim. Kim yarattı bizi yoktan der cihan, kıldı mazhar halkına verdi iman. Bütün varlık alemi bizi yoktan yaradanın Allah olduğunu ilan eder. O da kullarını bu hakikate mazhar kılmış ve onlara iman nasip etmiştir. Bad ezan aşk nuruna gark kıldı ol, nurula kim hakka odur doğru yol. Bundan sonra onları aşkın nuruna gark etti. Çünkü hakka ulaştıran dosdoğru yol o ilahi nurdur. Nuri aşk hod evvel ü ahir durur. Nuri aşk hod batın u zahir durur. Aşkın nuru ezelden ebede kadar vardır. O nur hem görünen alemde hem de gönüllerin derinliklerinde tecelli eder. Nuri aşk ceddin durur ey ehli dil. Ceddini hor görmegil odur delil. Ey gönül ehli, aşkın nuru senin aslın ve kökündür. Aslını hor görme, çünkü hakikate ulaştıran delil odur. İşit imdi aşıkı Allah'ı sen, canu dilden nuri nurullah'ı sen. Eğer Allah'a gönülden bağlı bir aşıksan, bütün canın ve gönlünle Allah'ın nuruyla aydınlanmışsan, şimdi söyleyeceklerimi dikkatle dinle. Nur-i esrar-ı tasavvuf der varak, zahir olsun can gözüyle buna bak. Tasavvufun sırlarını taşıyan bu satırlar sana açılıp görünür olsun. Bunun için ona gönül gözüyle bak. Baş gözüyle her ki baktı görmeye, hikmetine bin yıl olsa ermeye. Kim yalnızca beden gözüyle bakarsa hakikati göremez. Bin yıl uğraşsa da ondaki hikmete erişemez. Çünkü baş gözüne demez ehli hak, göz diye ey müminan hakı hak. Çünkü hakikat ehli baştaki maddi gözü gerçek göz saymaz. Ey müminler, hakka gönül gözüyle bakın. Kıymetli dinleyiciler, bugün programımızın kıymetli konuğu Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doktor Öğretim Üyesi Abdurrahman Acar Hocamız. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
0: Öncelikle bu imkanı sunduğunuz için çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam, Cemali Halveti'nin hayatı, tasavvuf anlayışı hakkında neler söylersiniz?
0: Cemali Halveti henüz daha 15. asırda, yani Osmanlı Devleti'nin devlet beylikten imparatorluğa geçiş süreci diye tarihçilerin nitelendirdiği bir asır, 15. asır. Kurumsallaşmasının yavaş yavaş tamamlandığı bir asır. Hemen 15. asrın başında biliyorsunuz çok büyük bir kırılma yaşadık. Timur hadisesi yaşandı, Ankara Savaşı yaşandı ve devlet dağılma tehlikesi geçirdi. Ve sonrasındaki hızlı toparlanma sürecinde dünyaya gelen bir sufidir. Cemali Halveti nerede doğuyor? Genel kabul edilen görüşe göre Aksaray civarında doğuyor. Ama Aksaray, Bursa, Amasya, Tokat ve İstanbul hayatı bu çerçevede Anadolu'nun pek çok yerinde geçmiş oluyor. Cemal Halveti'nin o dönem tabii sufilerin belki de tamamının, neredeyse tamamının yolu, Cemal Halveti'nin de yolu olmuş oluyor. Yani nedir yol? Önce medrese ilimlerini, zahiri ilimleri tahsil etmek, yani fıkıh, akaid, efendime söyleyeyim hadis, tefsir ve benzeri medrese ilimlerini tahsil etmek, teorik zemini sağlam hale getirmek, yani ne yapacağını bilir hale gelmek, Allah'ın senden ne yapmanı istediğini bilir hale gelmek, sınırları bilir hale gelmek, bundan sonra da istenilen şeyi hangi kıvamda yapabileceğini tahsil etme süreci geliyor ki işte tasavvuf burada devreye giriyor, ihsan üzerinde. Evet, siz namazın farzlarını bilebilirsiniz, sünnetlerini bilebilirsiniz veya abdestin farzlarını, sünnetlerini bilebilirsiniz, fakat bunu yaparken, namazınızı kılarken, abdestinizi alırken hangi kalbi kıvama sahip olmalısınız? Nasıl bir şuur ve tefekküre sahip olmalısınız? Hangi saikle, hangi sebeple bunu yapmalısınız? Birkaç sebep olabilir bununla alakalı. İşte cenneti kazanmak için, cehennemden kurtulmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için, Allah Teala ibadete layık olduğu için, sırf Allah emrettiği için falan pek çok sebep olabilir. Bak, kalbiniz her halükarda Allah'ı merkeze koyabiliyor mu? İşte bu kıvamda olması gerekiyor. Cemal Halveti'nin de diğer sufilerin de hayatlarının başında genel olarak zahiri ilimleri öğrenip daha sonra batıni ilme, tasavvufa intisap etmeleri aslında böyle bir vakadan kaynaklanmış oluyor. İkisi, yani şeriat ve tarikat diye ikilenir bu. Şeriat ve tarikat birbirinden ayrı olamaz. Biri diğeri olmaksızın eksik hale gelir. Bununla alakalı farklı bir tartışmalar silsilesi var. Cemal Halveti'nin medrese tahsilinden sonra medresede öğrenmiş olduğu ilmi hayatına taktik edebilecek kıvamı elde etmek için bir mürşit, rehber, böyle bir arayışa girdiğini görüyorsunuz. Burada o dönemde Anadolu'da yaygın olan tarikatlerden bir tanesi olan Zeyniye tarikatı var. O tarikatın Anadolu'daki temsilcilerinden bir tanesine intisap ettiği, daha sonra Halvetiye tarikatının, ki kendisi Halvetiye tarikatının bir temsilcisi, Halvetiye tarikatından başka bir zata intisap ettiği ve en nihayetinde Halvetiye tarikatının

tarikatının aslında hani ikinci kurucusu, Pir-i Sanisi diye kabul edilen Seyyid Yahya Şirvani, ki bu zat 1459 yılında Akşemseddin'le aşağı yukarı aynı yıllarda Bakü'de vefat eden bir şahzat. Kabri de şu an orada Şirvanşahlar Sarayı'nın hemen bahçesinde ziyaretgahtır. Yani gidenlerin ziyaret etmesi tavsiye olunur. O zata intisap etmek için Azerbaycan taraflarına seyahat etmeyi murad ediyor. Ancak Seyyid Yahya Şirvani'nin vefat etmiş olduğunu yolda öğrenip onun müritlerinden, halifelerinden daha doğrusu, yani yetiştirdiği zatlardan Pir Muhammed Bahauddin Erzincani'ye intisap ediyor. Onun yanında Erzincan havalisinde Pir Muhammed Bahauddin irşad vazifesini icra ediyor. Orada hizmet ediyor. Orada yetiştikten sonra Tokat'ta bir müddet irşad vazifesi yapıyor. Sonrasında Amasya'da yine irşad vazifesini yapmaya devam ediyor. Şimdi tabii bu tarihçi hayatını kısaca anlattıktan sonra aslında o mayalama işini nasıl yaptığına gireceğim. Allah vaktimizi de aşmayacağımızı ümit ediyorum. Şöyle Amasya'dayken Cemal-i Halveti, o sıralarda Amasya valisi olan 2. Bayezid Han ile bir vesileyle tanışıyorlar. Şu vesile de şu: Bayezid Han'ın kapıcı başısı Mustafa Ağa, Cemal-i Halveti'nin müritlerinden bir tanesi ve kendisini vali Şehzade Bayezid'le tanıştırıyor. Şehzade Bayezid sultan olduğu zaman Mustafa Ağa'yı Amasya'ya gönderiyor ve Cemal-i Halveti'yi İstanbul'a davet ediyor. Mustafa Ağa da 2. Bayezid padişah olduktan sonra sadrazamlığa kadar yükselen bir zat. Koca Mustafa Paşa diye biliniyor tarihimizde. İstanbul'da bir semte ismini veren zat. Aslında bu semtin bulunduğu yer, Koca Mustafa Paşa semti, Cemal-i Halveti için tahsis edilen medrese ve tekkenin bulunduğu yer. Koca Mustafa Paşa denmesinin sebebi biraz o, az sonra oraya geleceğim. Cemal-i Halveti 1485-86'lı yıllarda, burası tartışmalı bir rakam, İstanbul'a gidiyor ve önce Ayvansaray'da yani işte Haliç kenarında diyelim, Gül Mescidi'nde bir müddet vazife yaptıktan sonra Koca Mustafa Paşa o sıralarda bir manastır olan, Koca Mustafa Paşa da o sıralarda bir manastır olan binayı padişahın müsaadesiyle tekke ve medrese formuna dönüştürüp Cemal-i Halveti'ye tahsis ediyor. Normalde Cemal-i Halveti hayat boyunca idarecilerden veya sahillerinden asla bir yardım veya para kabul etmeyen bir zat ve bu tekkenin tahsisini de kendilerine herhangi bir maaş bağlanmaması, bir yardım, para teklif edilmemesi karşılığında kabul ediyor. Dolayısıyla akçalı işlerden uzak duruyor. Bütün sufiler de aşağı yukarı teorik olarak olduğu gibi. Bu şu demek aslında: Cemal-i Halveti ile Halvetiye tarikatı İstanbul'da ilk defa temsil ediliyor. Ya belki öncesinde gelen giden olmuş olabilir, ancak sonradan tesiri sonraya aktarılabilecek şekilde en geniş imkanlara sahip veya etki alanına sahip olan tekkesi Koca Mustafa Paşa tekkesidir. Bunun işte baniyi, işte daha doğrusu şöyle, kurucusu tarikat açısından Cemal-i Halveti'dir. Cemal-i Halveti, Koca Mustafa Paşa'daki tekkesinde daha sonra Sümbül Sinan onun halifesi oraya geliyor. Kendisine sonra hizmeti devam ettiriyor. Sümbül Sinan Mescidi Camii var şu anda, biliyorsunuz. Merkez Efendi geliyor. Bunlar silsile halinde geliyor. Merkez Efendi. Merkez Efendi'nin de yine biliyorsunuz mezarlığın adını, Zeytinburnu'ndaki mezarlık adını oradan alıyor. Bir semt ismi aynı zamanda. Bu şekilde İstanbul'un manevi hayatında etkin bir silsileyi başlatmış oluyor. Peki irşat vazifesini icra eden bir şeyh efendi ne yapar? Yani halkı nasıl şekillendirir? Bu toprakları nasıl mayalar? Malumunuz bir toprak parçası, şairin de dediği gibi kendisi için ölme ülkü ve ideali

milletine sahip olanlar eğer varsa vatandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Mısrağından da yola çıkarak uğrunda ölecek ideale ülkeye sahip insanlar tarafından vatan edinilir. Dolayısıyla Cemal-i Halveti ve onun gibi Sufilerin temel hizmetleri o sıralarda İslamlaştırılmış olan, yani 1071'den itibaren Türkleştirilmeye ve İslamlaştırılınca İslamlaştırılmaya başlamış olan Anadolu halkının hem İslamlaşmasına hem de İslam'ı ihsan kıvamında yaşanmaya başlamasına, yaşanmasına hizmet etmeye başlıyorlar. Bu şu demek aslında: siz İslam'ı ihsan kıvamında yaşıyorsanız idealize etmiş oluyorsunuz. Yani her sadece namazınızı kılıp ben Müslümanlığımı yerine getirdim demiyorsunuz. Yani kapınızdan akan çeşmenin suyunun boşa akmamasından tutun da bahçenizdeki yeşermiş olan otun veya artık ürünün boşa gitmemesine kadar veya ahırınızdaki hayvanın hakkını korumaya kadar ya da komşunuz olan bir gayrimüslimin, işte Ermeninin, Yahudinin, Hristiyan fark etmez, gayrimüslimin hakkına riayet edecek kadar veya sofranızdaki aşın kokusu komşunuza gitmiştir diye ona gidip ikram edecek kadar veya sizin 3 kuruşluk bir imkanınız varsa henüz 3 kuruşluk imkanı olmayan bir diğer komşunuzla bunu paylaşma hassasiyetini size kazandıracak bu şekilde bir kıvama getirme sürecidir aslında. Sufilerin yapmaya çalıştığı, insanın nefsinin daima kendisine pay biçmeye çalışması, terbiye ederek insanın nefsinin daima kendisine yontan özelliğini terbiye ederek bu dünyada Allah Teala'nın göstermiş olduğu, bir kullarından istemiş olduğu idealler çerçevesinde ferdi hayat, bu idealler çerçevesinde aile hayatı, bu idealler çerçevesinde ticari hayat, bu idealler çerçevesinde toplumsal hayat, bu idealler çerçevesinde bir devlet hayatı yaşanmasını sağlamaya çalışmak ve insanı bu kıvama getirmeye çalışmak. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında Cemal-i Halveti gibi pek çok sufinin, ki muhtemelen daha önce onlardan bahsedilmiştir, gayretlerini görmüş oluyorsunuz. Bu da ayrı bir bahis aslında. Peki Cemal-i Halveti'yi hayır ediniz şu anda. Normalde işte Müslümanlara hitap ediyor, gayrimüslimlere İslam'ı tebliğ ediyor, İslam'ı anlatıyor, yaşayarak elbette anlatıyor. 1490 yılındasınız. Koca Mustafa Paşa'daki tekkesine gittiniz. Cemal-i Halveti sohbet ediyor. Ne anlatıyor size? Mesela pek çok eseri var Cemal-i Halveti'nin. Eserlerinin büyük hadis şerhleri, tefsirler üzerine ve nefs mertebeleri, nefs terbiyesi üzerine. Şunu anlattığını varsayınız. Şöyle bir eseri var. Esrarul Vudu diye bilinen bir eseri var. Yani abdestin sırları diye bir eseri var. Size şunu anlatıyor Cemal-i Halveti siz onun tekkesine gittiğinizde. Evet, Hak Teala Hazretleri abdesti ibadetlerden önce, özellikle namazdan önce bize farz kıldı. Ve Allah Teala insanı kendisini bilmek için, yani Allah'ı bilip bilsin diye insanı yarattı. Allah'ı bilmesinin kendi içinde bazı sınıfları var. Bununla birlikte temelde kendisine emretmiş olduğu ibadetlerin ne olduğunu bilsin diye. Peki bunlardan en başıncısı, bütün ibadetlerin başı, taharet. Taharet dediğimiz şey bizim zannettiğimiz gibi, yani şöyle tahayyül ediyoruz yani, Cemal-i Halveti anlatıyor. Muhterem kardeşlerim, sizin taharet diye Allah'ın emretmiş olduğu şey sadece sizin zannettiğiniz gibi bedeni taharetten ibaret değildir. Evet, bedeni temizlemek önemlidir, esastır. Bazı hususlardan temizlenmesi gerekir. Kan gibi vesaire gibi şeylerden temizlemek gerekir. Ancak taharet, bir de ruhi taharet vardır, kalbi taharet vardır, manevi taharet vardır. Ne demek bu manevi taharet? Siz elinizi yıkarken nefsinizin arzularını, özellikle nefsi emmare dediğimiz modern psikoloji, daha doğrusu Freudian psikolojinin id diye karşıladığı nefsi emmare dediğimiz heva ve hevesin peşine gidip Allah'ı asla dikkate almadan yaşayan insanlar olmaktan da çıkmalısınız. Elinizi yıkarken, yüzünüzü yıkarken nefsinizi de bu anlamda terbiye etmek durumunda kalın. Allah Teala biliyorsunuz Maide suresi 6. ayeti. Orada 4 şeyin yıkanmasını bize emrediyor. Yüzünüzü yıkayın. Ve eydiyekum ilel merafiki,

kollarınızı yıkayın, ellerinizi kollarınızı yıkayın, vemsahu ru'usikum, başınızı mesedin ve ayaklarınızı yıkayın. Dört şey. Kemal Alevet diyor ki, bak diyor, Allah sana dört şeyi yıkamayı emretti. Bununla birlikte nefsin dört mertebesinden kurtulmanı, onları terbiye etmeni de sana emretmiş oluyor. Bunu anlamalısın. Peki nefse emmare ile, mesela sana mesela yüzünü yıkamayı emretti ya, nefse emmaredir yüzünü yıkamak, nefse emmareden kurtulmaktır. Peki nasıl bir alaka var bu ikisi arasında? Şöyle bir alaka var. Nefse emmare, affedersiniz, yüz insanın aslında iyi veya kötü ahlakının tezahür ettiği bir yerdir. Yani şunu çok duymuşsunuzdur. İçi işte yüzüne yansıyor. İşte kalbi yüzüne yansımış. İşte yüzü nur gibi, kalbi de temiz veya yüzü kötü falan. Bir tür yansıma alanıdır. Dolayısıyla bu anlamda kötü ahlakın da zemini nefsi emmaredir. Ve siz nasıl ki şartları sağlayan suyla yüzünüzü temizliyorsanız, bunun gibi la ilahe illallah kelime-i tevhidi zikriyle de nefsi emmarenizi temizlemelisiniz ve ondan güzel ahlak sahibi olmalı. Tıpkı yüzünüzden güzellik veya temizlik sadır olması gerektiği gibi. Veya diğer emredilen şey eli yıkamak. Bu da mesela nefsi levvame ile bunu ilişkilendiriyor. Diyor ki, nasıl ki el insanın iş yapma aleti ise, yani suyu tutar, işte şunu, her şeyi eliyle yapar. Bunun gibi kalp ehlinin, yani şöyle Müslüman olmuş bir kimsenin diyelim, nefsi temelde nefsi levvamedir ve nefsi levvame iyiye de kötüye de açıktır. Nefsi emmare sadece kötülük emrediyor idi. Çünkü innen nefsi emmaratun bir suk ayeti buna işaret ediyor. Nefsi levvame ise iyilik ve kötülüğün çakışım, kesişim noktası. İyiye de gidebiliyor, kötüye de gidebiliyor. Bunun gibi kişi eliyle iyi de yapabiliyor, kötü de yapabiliyor. Eli abdeste, eli yıkamak, kötülüklerden çekmek. Nefsi kötülüklerden, nefsi levvame kötülüklerden çekip iyiliklere sevk etmek demektir. Yani ben elimi yıkadım, abdestim oldu, tamam oldu zahiren. Fakat nefsi levvameni de temizlemen gerekiyor. Aynı şekilde üçüncüsü mesela başı meshetmek. Nefsi mülheme ile bunu ilişkilendiriyor. Nefsi mülheme insana Allah'tan gelen ilhamın giriş noktası. Yani nefsi mülhemeye geldiği zaman artık nefs Allah'tan ilham almaya başlar. Bunun gibi nasıl ki işte nefsi mülheme ilham alıyor ve bununla maneviyatını ikame ediyor, ayakta tutuyorsa, başta insanın vücudunun ayakta durmasının, kıyamanın şartıdır. Yani başını kestiğiniz zaman birinin vücudunu ifna etmiş, yok etmiş olursunuz. Böyle bir irtibat kuruyor ikisi arasında. Nefs-i mutmainne ile iki ayak arasında irtibat kuruyor. Nefs-i mutmainne kişinin ayaklarının hakikate sağlam basmaya başladığı yerdir. Ayaklarınızı yıkadığınız zaman, çünkü nefs-i mutmainne olduğunuz zaman size artık kullarımın arasına gir ayette geçiyor ya. Ya eyyühen nefs-i mutmainne, ey nefs-i mutmainne. İrci'i ila rabbik radiyeten merdiye, Rabbine dön, o senden razı, senden razı olarak. Emir burada geliyor. Ayaklarınızı işte bu dönüşe sağlam basmalısınız. Ayaklarınızı yıkamak nefs-i mutmainne ile bu şekilde irtibatlandırılır ve ayaklarınızı sağlam basmalısınız. Dolayısıyla bu dört farz, ayette geçen dört farz aslında dört nefs mertebesine tekabül eder ve sizin bu temizliği, manevi temizliği de sağlamanız iktiza eder. Bunu nasıl sağlarsınız? Yani hadi abdesti suyla alıyoruz, tamam, temiz suyla alıyoruz. Peki dört nefs mertebesini nasıl temizleyeceğiz? Tezkiye diyoruz biz buna ve tezkiye Kur'an-ı Kerim'de Allah Resulü'ne verilen vazifelerden bir tanesidir. İnsanları tezkiye etmek, yüzekkihim diyor. Onları tezkiye edesin diye seni gönderdim. Bu tezkiye de Cemal-i Halveti'nin ifadesi ve tabii ki Sufilerin ifadesi, Müslümanların genelinin tecrübesiyle bir insanı kamilin, mürşidi kamilin yanında ziyazet ve mücahede, yani nefsinin arzularını kontrol altına alarak gerçekleştirebilecek olduğunuz bir abdesttir. Bu manevi abdest bir mürşidi kamil gözetiminde alınabilecek olan bir şeydir. Zahiri abdest gibi suyla alınacak olan bir şey değildir. Bu anlamda Cemal-i Halveti'nin söylemiş olduğu, düşünün, bu tahayyülü devam ettirelim. O sohbeti dinlediniz ve artık dışarıya çıkıp abdest alıyorsunuz. Abdest alırken sadece elinizi suyla yıkayıp kirini akıtmıyorsunuz. Aynı zamanda nefsi emmarenizi bilmiş oluyorsunuz. Nefsi levvamenizi bilmiş oluyorsunuz. Mülhemeyi bilmiş oluyorsunuz. Mutmainneyi bilmiş oluyorsunuz. Bütün bunları bilerek abdest alan ve bilmeyerek abdest alan iki insan arasındaki farkı görebiliyorsunuz. Peki bu farkındalığa ermiş olan insanlardan oluşan bir toplumu tahayyül edebiliyor musunuz? İşte bu toplum kendisi siftah ettiğinde, siftah etmesi için müşteriyi başlıyor.

komşusuna, yan komşusuna gönderen, komşusu açken top yatmayan, gayrimüslim bile olsa komşusunun derdiyle dertlenen, cihat zamanı, savaş zamanı kılıcını alıp nefsini Allah'a satan, canını Allah'a satan, sıkıntı zamanında depremde

0: sebebi işte bu mayanın sufiler tarafından atılmış olması. Cemal-i Halveti bunlardan sadece bir tanesi ve Anadolu topraklarında, hatta işte Mısır'a kadar da uzandı. İslam aleminin muhtelif yerlerinde aslında var. Halvetiliğin bu terbiye sisteminin yani yaygınlaşması için belki de en büyük hizmetleri yapan sufilerin başında gelmesi.
1: Kıymetli değerlendirmeleri ve değerli katkılarıyla programımıza ışık tutan hocamıza gönülden teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyoruz. Kıymetli dinleyiciler, şimdi kısa bir musiki arası veriyoruz.

0: Kıymetli dinleyiciler, Gönül Sultanları programımızın bugünlük sonuna geldik. Programı hazırlayan Ayşe Kıdır Palalar, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay ve ben spikeriniz Emre Şimşek. Bir sonraki Gönül Sultanları programında yeniden buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Gönül Sultanları.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Ne ahlak anlayışı ama. Peki prense hiç minnettar hissetmeyeceksen kendini. Ya o zaman prens de sana Pavlişçe ve minnettar olmadığını, onun da kendi vicdanını rahatlatmak için ona iyilikler ettiğini söylerse? Sen prensin Pavlişçe ve olan minnettarlık duygusunu hesaba katarak talepte bulunuyorsun. Öyle ya, senden borç para falan almış değil. Onun Pavlişçe ve olan minnettarlık duygusundan başka neyi hesaba katmış olabilirsin, öyle değil mi? Öyleyse nasıl oluyor da minnettarlık duygusunu yatsıyabiliyorsun? Deliler. Kandırılmış bir kızı lekelenmiş sayan toplumu vahşilikle, merhametsizlikle suçluyorsun. Yani toplumun kızı incittiğini, ona acı verdiğini söylüyorsun. Kız acı duyuyorsa daha çok acı çekmesi için ne diye gazetelere verip bu toplumun karşısına çıkartıyorsun onu? Delilik sizin bu yaptığınız. Kendini beğenmişler. Tanrı'ya inanmıyorsunuz. İsa'ya da inanmıyorsunuz. Kendinizi o kadar çok beğeniyorsunuz. Gurur ruhunuzu öylesine kemirmiş ki bir süre sonra birbirinizi yiyeceksiniz. Şimdiden söylüyorum bunu size. Saçmalık, kaos, kepazelik değil de nedir bu? Bütün bunlardan sonra bu arsız bir de kalkıp kendisinden özür dilemelerini istiyor. Aranızda çok mudur böyleleri? Neden gülüyorsun? Sizleri karşıma alıp konuştuğum, kendimi küçük düşürdüğüm için mi? Evet, küçük düşürdüm kendimi. Elden ne gelir? Birden İpolit'in üzerine yürüdü. Gülme, utanmaz. Zor soluk alıyorsun. Bir de kalkmış başkalarını yoldan çıkartmaya çalışıyorsun. Tekrar kolyeyi gösterdi. Hep seni sayıklıyor. Kendin gibi Tanrı tanımaz yapmaya çalışıyorsun onu. Tanrı'ya inanmıyorsun. İyi bir kırbaçlamak gerekir seni efendi. Tüh sana. Tekrar prense döndü. Neredeyse tıkanarak sordu ona. Ya sen? Söyle bakalım Prens Lev Nikolayevich. Yarın gideceksin onu görmeye, değil mi? Gideceğim. Gidersen bir daha gözüme görünme. Lizaveta Prokofievna birden dönüp kapıya yürüdü. Ama sonra yine birden durup döndü. İpolit'i göstererek sordu. Şu Tanrı tanımaza gideceksin ha. İpolit'in

Üzerine yürüyerek kendi sesine benzemeyen tuhaf bir sesle bağırdı. Ne diye sırıtıp duruyorsun? İpolit'in alaylı gülümsemesini kaldıramamıştı. Bir anda her yandan sesler yükseldi. Lizaveta Prokofievna! Lizaveta Prokofievna! Lizaveta Prokofievna! Aglaya yüksek sesle "Maman, çok ayıp!" dedi. İpolit sakin bir tavırla üzerine yürüyen Lizaveta Prokofievna onu yakalamış, karşısına dikilmiş, nedense kolunu kuvvetlice sıkarak yüzüne öfkeli gözlerle yiyecek gibi bakıyordu, şöyle dedi. Telaşlanmayın Aglaya Ivanovna, sakin olun. Ölmek üzere olan birini hırpalamanın doğru olmayacağını görecektir mamanız. Neden güldüğümü açıklayabilirim kendilerine. İzin verirlerse çok sevineceğim. O anda korkunç bir öksürük nöbetine yakalandı. Tam bir dakika dinmedi öksürüğü. Lizaveta Prokofievna hemen bıraktı onun kolunu. Gözlerini iri iri açıp dehşet içinde kanlanan dudaklarını mendiliyle silişine bakmaya başladı. Ölüyor, hala nutuk çekmeye çalışıyor dedi. Konuşacak durumun mu var senin? Hemen gidip yatman gerek. İpolit hırıltılı bir sesle neredeyse fısıldayarak karşılık verdi. Öyle de yapacağım. Eve gider gitmez hemen yatağa gireceğim. İki hafta sonra öleceğimi biliyorum çünkü. Geçen hafta bizzat B öyle söyledi. Bu nedenle izin verirseniz vedalaşırken iki sözcük söylemek istiyorum size. Lizaveta Prokofievna dehşet içinde haykırdı. Aklını mı yitirdin sen? Saçmalıyorsun. Tedavi olmalısın. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Hadi git, çabuk git yat. İpolit gülümsedi. Yatacağım. Ölene kadar da kalkmayacağım bir daha. Aslında artık kalkmamak üzere dün yatacaktım. Ama hazır ayaklarım beni taşıyorken arkadaşlarla bugün buraya gelmek için yarına erteledim yatmayı. Gel gelelim, çok yoruldum, çok. Lizaveta Prokofievna atılıp otur hadi otur dedi. Ne diye ayakta duruyorsun? Kendi bir sandalye çekip oturttu onu. İpolit alçak sesle çok teşekkür ederim dedi. Siz de karşıma oturun, biraz konuşalım. Konuşmalıyım sizinle Lizaveta Prokofievna. Lizaveta Prokofievna'ya bakarak tekrar gülümsedi. Şöyle düşünün. Bugün son kez yeryüzünde insanların arasındayım. İki hafta sonra ise toprağın altında olacağım. Yani bu insanlarla, doğayla bir çeşit vedalaşmam olacak. Gerçi pek duygulu biri sayılmam. Ama bunun burada Pavlos'ta gerçekleşeceğine seviniyorum. Hiç değilse üzerimde yemyeşil ağaçlar görürüm. Lizaveta Prokofievna giderek daha çok korkmaya başlamıştı. Bırak artık konuşmayı dedi. Zangır zangır titriyorsun. Az önce cır cır ötüp duruyordun. Şimdi ise soluk almakta zorlanıyorsun. Ölüyorsun sanki. Yakında dinleneceğim. Son dileğimi neden yerine getirmiyorsunuz? Biliyor musunuz Lizaveta Prokofievna? Uzun zamandır sizinle karşılaşmayı hayal ediyordum. Kolya sizinle ilgili çok şey anlattı bana. Her zaman yanımdadır Kolya. Hiç yalnız bırakmaz beni. Çok ilginç bir kadınsınız. Eşi bulunmaz bir kadın. Şimdi ben de tanık oldum buna. Ve biliyor musunuz, biraz sevdim bile sizi. Aman tanrım, bense az kalsın vuracaktım ona. Aglaya Ivanovna durdurdu sizi. Yanılmıyorum ya. Kızınız Aglaya Ivanovna'ydı kendisi. Daha önce hiç görmemiştim onu. Ama o kadar güzel ki ilk görüşte tanıdım onu. Beceriksizce çarpık bir gülümseme dolaştı İpolit'in dudaklarında. İzin verin yaşamımın son günlerinde güzel bir kıza doya doya şöyle bir bakayım. İşte prens de burada. Eşiniz de dostlarınız da. Son dileğimi neden geri çeviriyorsunuz? Lizaveta Prokofievna bir sandalye verin bana diye bağırdı. Ama kendi bir sandalye kapıp geldi. İpolit'in karşısına oturdu. Kolya diye seslendi. Onunla birlikte gideceksin. Evine kadar götüreceksin onu. Yarın sabah da ben kesinlikle... İzin verirseniz prensten bir bardak çay rica edebilir miyim? Çok bitkin düştüm. Biliyor musunuz Lizaveta Prokofievna? Yanılmıyorsam biraz önce prensi çay içmeye evinize davet etmiştiniz. Gitmeyin, burada kalın. Birlikte oturalım. Belki hepimize çay verir prens. Ortaya böyle bir şey attığım için bağışlayın beni. Ama tanıyorum ben sizi. Çok iyisiniz, prens de. Hepimiz komik kaçacak derecede iyi insanlarız. Prens hemen atıldı. Lebedev koşarak çıktı odadan, arkasından Vera koştu. Lizaveta Prokofievna kararlı bir tavırla "Hadi konuş bakalım." dedi. Ama sakin, heyecanlanmadan. "Yumuşattın beni." "Prens, senin çayını içmeyecektim. Hak etmiyorsun bunu ama neyse. Kalıp çayını içeceğim. Yalnız kimseden özür dilemem. Hiç kimseden. Saçma.
Yine de seni

Biraz sertçe payladıysam bağışla beni. Aman ister bağışla ister bağışlama umurumda değil. Birden kendisine karşı herhangi bir nedenle çok suçluymuşlar gibi olağanüstü bir öfkeyle kocasına kızlarına döndü. Kimseyi de zorla tuttuğum yok. Eve tek başıma da dönebilirim. Ama sözünü bitirmesine fırsat vermediler. Herkes bir anda aldı çevresini. Prens tek tek herkesten çaya kalmasını rica etmeye, bunu daha önce akıl edemediği için özür dilemeye başladı. General bile öylesine tatlı, sevecen konuşmaya başlamıştı ki Lizaveta Prokofievna'ya uysal, yatıştırıcı bir tavırla mırıldanarak şöyle sormuştu. Veranda serinledi, üşümüyorsun değil mi? Az kalsın Hipolite de şöyle soracaktı. Uzun zamandır mı üniversitede okuyorsun? Ama sormadı. Yevgeni Pavlovich'le Prensche birden pek sevecen, neşeli olavermişlerdi. Adelaide Alexandra'nın şaşkınlığı henüz gitmemiş, yüzlerinde bir hoşnutluk ifadesi bile belirmişti. Sözün kısası, Lizaveta Prokofievna'nın sinirinin geçmesine herkesin sevindiği belliydi. Yalnızca Aglaya'nın yüzü asıktı. Bir köşede tek başına oturuyordu. Herkes çaya kalmıştı. Hiç kimsenin gitmek istediği yoktu. Yanından geçerken Lebedev'in kulağına bir şeyler fısıldadığı General Ivolgin bile, Lebedev'in fısıldadığı şey hoş bir şey olmasa gerekti çünkü hemen bir kenara çekilmişti general, kalmıştı. Prens hiç kimseye atlamadan Burdovski'nin takımına da çaya kalmalarını önerdi. Gençler gergin tavırlarla homurdanarak Hipolit'i bekleyeceklerini söyledikten sonra hemen verandanın en uzak köşesine çekildiler. Orada yine yan yana tek sıra oturdular. Hemen geldiğine göre anlaşılan Lebedev çok önceden kendisi için çayı hazırlamıştı. Saat 11'i vurdu. Hipolit, Vera Lebedeva'nın kendisine verdiği bir fincan çayla dudaklarını ıslatıp fincanı masaya bıraktı ve utanmış gibi neredeyse telaşlı birden çevresine bakındı. "Şu fincanlara bakın Lizaveta Prokofievna," dedi. "Porselen galiba. Hem sanırım en iyisinden. Hep Lebedev'in camlı dolabında kilitlidirler. Hiç kullanılmaz. Öyle dururlar. Karısının çeyizinden kalmadırlar. Kimseye çay verilmez bu fincanlarla. Ama görüyorsunuz, o kadar sevilmiş ki bizim şerefimize onları çıkarttı." Bir şeyler daha söylemek istiyordu ama söyleyecek bir şey bulamadı. Yevgeni Pavlovich fısıldadı prensin kulağına. "Tahmin ettiğim gibi sonunda utandı. Ama bu da tehlikeli değil mi? Öfkesinden şimdi bir taşkınlık yapacağına dair kesin bir işaret bence. Lizaveta Prokofievna da kalkıp gider herhalde." Prens sorar gibi baktı ona. Yevgeni Pavlovich, "Taşkınlıklardan korkmuyor musunuz?" diye sordu. "Ben de. Hatta öyle şeyler olmasını isterim. Açıkçası sevimli Lizaveta Prokofievna'mızın cezasını çekmesini, hem de bugün şu anda çekmesini isterim. Bunu görmeden buradan ayrılmak istemiyorum. Sanırım hastasınız siz, titriyorsunuz.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyicilerimiz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: Demokrasimize kasteden bütün girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Milletin iradesine uzanan kirli eller kırılmıştır. Bilinmesini isterim ki Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır. Bir daha açılmasına da bu millet müsaade etmeyecektir. Biz de 12 Eylül ve 28 Şubat'ın faillerinin Türk adaletine hesap vermesini sağlayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik. İnşallah bundan sonra da milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceğiz. Dün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesinin yıl dönümüydü. Hangi görüşten, kökenden olursak olalım, milletçe hepimize büyük acılar yaşattılar. 12 Eylül darbesi sadece milletimizin gönlünde derin yaralar açmadı. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına da ağır darbeler indirdi. Terör başta olmak üzere bugün hala enerjimizi tüketen birçok sorunun temelinde 12 Eylül darbesi var. Milletimiz bu kötü gidişe 3 Kasım 2002'de yeter, sözde karar da milletindir diyerek set çekmiştir.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde 27 şehir hastanesinin 40 bin yatak kapasitesiyle birinci sınıf hizmet verdiğini, 21 hastanenin proje ve yapım çalışmalarının ise sürdüğünü de belirtti. Erdoğan, önceden bizim vatandaşımız sağlık hizmeti almak için yurt dışına giderdi, şimdi tablo tersine döndü, her yıl yüz binlerce yabancı hasta şifalarını artık Türkiye'de arıyor dedi.
2: Burası bak Samsun Şehir Hastanesi. Laf ola beni gele yok. Şehir Hastanesi. Şehir Hastanemizin bugünden itibaren hizmete girmesiyle Samsun bütün bu vasıflarına sağlık şehri unvanını da ekleyecektir. Bugün itibariyle 27 şehir hastanemizi tamamlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 40 bin yatak kapasitesine sahip bu hastanelerimiz modern

0: birer sağlık üssü olarak tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyor. Rize'den Diyarbakır'a, Trabzon'dan Şanlıurfa'ya, Sakarya'dan Ordu'ya yapımı devam eden 13 şehir hastanemizi de inşallah tamamlayacağız. Ayrıca proje çalışmaları süren 8 şehir hastanemiz var. Bunların da tamamlanmasıyla Türkiye 26 bini aşkın yatak kapasitesine sahip 21 yeni şehir hastanesine daha kavuşacak. Milletimizin yapandan Allah razı olsun dediği bu hastaneler maalesef ilk günden itibaren muhalefetin eleştiri oklarının hedefi oldu. Peki sonuçta ne oldu? Eleştirilerinin hiçbiri doğru çıkmadı. Ne gerek var dedikleri şehir hastaneleri, bilhassa 100 yılın sağlık krizi olan koronavirüs salgınıyla mücadelemizde çok önemli misyonlar yüklendi.
1: Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. 105 yıl önce Sakarya Meydan Muharebesi'nde kazanılan zafer, Türk milletinin Anadolu'daki mührü Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası oldu. 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi, Türk milletinin bağımsızlığının yolunu açtı. Ordu, Eskişehir Muharebesi'nin ardından Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmişti. Saldırıya başlayan Yunan kuvvetleri, Sakarya mevzisinin güneyi yine yöneldi. Türk ordusunun yeterli silah ve mühimmatı yoktu, ancak imkansızlıklara meydan okumaya kararlıydı. Mehmetçik, Ankara'nın Polatlı ile Hayman ilçeleri arasındaki bölgede canını vatanı için siper etti. Türk savunma hatlarının zaman zaman kırıldığı koşullardaysa Mustafa Kemal Paşa cephe sistemini değiştiren o tarihi emri verdi. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. İnanç ve stratejik hamleler savaşın seyrini değiştirdi. 22 gün ve gece süren şiddetli çarpışmalar 13 Eylül'de Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkati çeken Erdoğan, Türk milleti verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Vatanın her karış toprağını, bedeli ne olursa olsun koruyacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun Türk yurdu olduğunu zihinlere kazıdığını vurguladı. Erdoğan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı da milli mücadelenin dönüm noktalarından biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satı bütün vatandır sözlerinin hatırlatıldığı mesajda, kahraman Türk ordusunun vatanın her karışını bu tarihi emirle savunduğu ve 105 yıl önce Sakarya'da düşmanın ilerleyişini durdurduğu ifade edildi. Açıklamada Büyük Sakarya Zaferi'nin milli mücadelenin seyrini değiştirdiği vurgulandı. Zaferin 105. yıl dönümünde başta Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanları, aziz şehitler ve gaziler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı. Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla siyasilerden de kutlama mesajları geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Sakarya Zaferi, emperyalizme karşı verilen büyük direnişin dönüm noktalarından biridir dedi. Numan Kurtulmuş, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın istiklali ve milletimizin istikbali için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı minnetle ve şükranla yad ediyorum sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Sakarya Zaferi'nin Anadolu'nun kaderini değiştirdiğini söyledi. Milletimizin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve sarsılmaz azmini tarihe bir kez daha yazdırmıştır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesaj.

0: Mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hakan Fidan, kendileri bunu uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye'de mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile bir araya geldi. Hakan Fidan, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında İsrail'in saldırılarının Suriye'deki olumlu sürecin önündeki en ciddi engel olduğunu da belirtti.
1: Cumhurbaşkanımızın inşallah yakın gelecekte Suriye'ye bir ziyareti planlanmakta. Kendileri bu ziyareti çok uzun zamandır arzu etmekte, şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu açıdan da bu ziyaretimiz önem taşımakta.
2: Bölgeye ve dünyaya bu kadar umut veren bir Suriye varken İsrail'in izlediği politikalar olumlu gidişatın önündeki en ciddi engeli teşkil etmekte. Ebu Zuhur askeri hava üssüne yönelik gerçekleştirilen saldırı bunun en son örneklerinden biridir. İsrail'in saldırıları uluslararası toplumun terörizme karşı yürüttüğü ortak mücadeleye de zarar vermekte. Uluslararası toplumdan bu konuda daha kararlı ve sonuç alıcı bir tutum bekliyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretinde yaptığı açıklamada terör örgütü SDG'nin kendisini feshetme ve Suriye devlet kurumlarına entegre olma yönündeki açıklamasını da önemli bir adım olarak değerlendirdi. Hakan Fidan bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.
1: SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye'nin devlet kurumlarına entegrasyonu yönünde yapmış olduğu deklarasyonu kıymetli buluyoruz. Önemli bir adım, önemli bir girişim. Suriye hükümetinin yürüttüğü yapıcı çalışmalara verilen önemli bir yapıcı cevap. İnşallah bunun alanda vakit geçirilmeden pratiğe evrilmesini, sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu deklarasyon aşaması önemli. Ama bunun da tabii hayata geçmesi gerekiyor. Ülkedeki bütün silahlı unsurların merkezi devlet yapısı altında bütünleşmesi, Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve toplumsal birliğinin güçlendirilmesi bakımından zaruridir. Sadece SDG'nin değil, biliyorsunuz iç savaş döneminden kalma ne kadar silahlı grup varsa bunların hepsi teker teker milli ordu altında birleştiriliyor. Entegrasyon sürecinin de inşallah en iyi şekilde sonlanmasını bekliyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıların gölgesinde diplomasi trafiği de sürüyor. İran ve Umman Hürmüz Boğazı'na giriş ve çıkışlar için yeni rotaların ayrıntıları üzerinde anlaşmaya vardı. Söz konusu mütabakatın Hürmüz Boğazı'nın hemen yeniden açılacağı anlamına gelmediği, Washington'ın Tahran'ın öne sürdüğü koşulları yerine getirmesinin beklendiği kaydedildi. İran'la Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları yarın da Umman'ın Salalah kentinde bir araya gelecek. Toplantıda Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin güvenli geçişine ilişkin geçici bir düzenlemenin ele alınması bekleniyor. Bu arada İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle karşı karşıya gelsinin açıklamasını yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Son saldırıların hedefinde petrol tesisleriyle akaryakıt istasyonları yer aldı. Saldırılarını sürerken Ukrayna'dan Avrupa'ya sevgili ortaklar Rusya kapınızda mesajı geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha Rusya'ya yaptırım uygulanmasını istedi. Sibiha bu Putin'in saldırganlığının Avrupa Birliği ve NATO'nun kapılarını doğrudan çalan bir hali dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise dizel yakıt kıtlığına işaret ederek Rusya'daki dizel tesislerini vurmayın çağrısında bulundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Ukrayna arasında planlanan müzakereler dikkati çekti. Müzakereler Ekim ayında başlayabilir dedi. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı yarın başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen yarın derslere başlayacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri yurt genelinde yalnızca okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmen ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Türkiye Yüzyılı Marif modeli bu yıl ana sınıfı ve uygulama sınıflarında ilkokul 1, 2 ve 3, ortaokul 5, 6 ve 7, orta öğretim hazırlık ve 9, 10 ile 11. sınıflarda uygulanacak. Bu yıl 283 milyon 354 binden fazla ders kitabı da öğrenciler için hazır hale getirildi. Ders kitapları ücretsiz olarak dağıtılacak. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in İstanbul valisi Davut Gül'e yönelik sözlerine tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in gün gelecek hesap verecekler sözlerine tepki gösterdi. Özel'in devlet makamlarını ve mülki idare amirlerini hedef alan açıklamalarına eleştiren Ömer Çelik, Özgür Özel'in siyaset adabıyla çok ciddi sorunları var dedi. Özgür Özel'in kullandığı bu dili kendi partisine yöneltmesi gerektiğini ifade eden Çelik, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere hesap verecekler demelidir ifadelerini kullandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Kaşif Kozinoğlu FETÖ'nün Ergenekon kumpası kapsamında tutuklanmış, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni o dönemde kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklu bulunuyor. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları aile kurumunu ve toplum düzenini hedef alanlara yönelik soruşturma başlattı. Soruşturmalarda fuhuşa aracılık ve yer temin eden kişilerle bu faaliyetlere ortam sağladığı değerlendirilen işletmeler mercek altına alındı. Müstehcen içerik üreten ve yayan şüphelilerle çocukların bu içeriklere maruz bırakılmasına yönelik faaliyetler de incelendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonunda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi verildi. MASAK incelemelerinde LGBT'yi teşvik eden derneklere, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin de bulunduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Para transferleri arasında Fransa Büyükelçiliği, Hollanda ve Almanya bağlantılı kamu kurumları, çeşitli uluslararası vakıf ve kuruluşların bulunması dikkati çekti. Söz konusu para hareketlerinin soruşturma konusu faaliyetlerle bağlantısı araştırılıyor. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda da 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, 2 veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konutlar verilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Proje için geri sayım sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum örnek daire görüntülerini paylaştı. Yeni haftada yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek, 4 ila 8 derece azalacak. Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın kuzeyinde hafta başında kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul'da yarın, Ankara'da ise perşembe günü yağış görülecek. Salı günü ise Karadeniz bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde yağışlar devam edecek. Hafta ortasında Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağışlar aralıksız sürecek. Sayın dinleyicilerimiz, 23 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçti. Dışişleri Bakanı Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. Yeni eğitim öğretim yılı yarın başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına gerileyecek. Spor. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün 3 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Gençler Birliği 1, Kasımpaşa 2, Ahmet Sportif Faaliyetler 5, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 0 ve Galatasaray 1, Kocaeli Spor 0. Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında yarın Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak mücadele TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de bugün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle: Ekenler Beton, Sivas Spor 1, Muğla Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 1, Mardin 1969 Spor 0, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 1, Manisa Futbol Kulübü 1 ve Bursa Spor 2, Turka Esenler Erok Spor 2.
3: Hava Durumu.
0: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Antalya, Adana, Çankırı ve Amasya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak, Bartın ve Düzce çevreleriyle Sakarya'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacak, Trakya'da ise artacak. Bazı merkez merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Bursa, Muğla, Nevşehir ve Tunceli 16, İstanbul, Çanakkale, Konya, Zonguldak, Malatya, Erzincan ve Diyarbakır 17, İzmir, Kocaeli, Sinop ve Rize 19, Edirne, Sivas ve Bolu 12, Aydın ve Gaziantep 18, Denizli, Kahramanmaraş, Samsun, Giresun ve Trabzon 20, Antalya 23, Adana ve Hatay 22, Eskişehir 15, Kayseri ve Tokat 13, Kars 8, Erzurum 10, Van 11, Şanlıurfa 24, Mardin 25 derece.
3: Yol durumu.
0: Bursa İnegöl Bilecik Devlet Yolu'nun 38 ile 41. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle Aydın istikameti araç trafiğine kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü düzenleniyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 23 ile 30. kilometreleri arasında sel hasarları nedeniyle ile ulaşım kontrollü devam ediyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 803 Marmara Denizi. Yat yarışları 15 Eylül 2026 tarihinde saat 10'dan saat 19'a kadar Kalamış Adalar Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere yerel bildiri numarası 894 Karadeniz. Atış eğitimi 15-18 Eylül 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 45 dakika kuzey, 37 derece 8 dakika doğu, 41 derece 40 dakika 45 saniye kuzey, 37 derece 20 dakika 45 saniye doğu, 41 derece 31 dakika 30 saniye kuzey, 37 derece derece 14 dakika 10 saniye doğu, 41 derece 35 dakika 26 saniye kuzey, 37 derece 1 dakika 36 saniye doğu. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün 13 Eylül 2026 Pazar ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler sunuyoruz. ...2026 yılı yaz tatili bu gece itibariyle resmen tamamlanıyor. Tüm kademelerdeki öğrenciler için ilk ders zili yarın, yani pazartesi günü çalacak. Öğrenciler ilk dönemin yorgunluğunu 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak 9 günlük hafta sonları dahil ilk ara tatili atacak. Yarı yıl tatili ise 25 Ocak 2027'de başlayarak 5 Şubat 2027 günü sona erecek. İkinci dönem 8 Şubat 2027'de başlarken 2026-2027 eğitim dönemi 25 Haziran 2027 Cuma günü dağıtılacak karnelerle tamamlanacak. Peki hangi konulara dikkat etmeli? Hem çocuklar hem de ebeveynler için okul zamanı ne anlama geliyor? Uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'la konuşacağız. Ve değerli dinleyiciler, Aydın'a doğru gideceğiz. Yeni Pazar'da yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Ali Ballıoğlu. 1971 yılında hobi olarak başlattığı deve güreşi sunuculuğu bugün profesyonel cazgır olarak sürdürüyor. Ege bölgesi deve güreşi kültüründe önemli bir isim olan Ali Ballıoğlu, şairlerin adeta yaşayan sesi. En az 90 şiiri ezberinde tutan Ali Ballıoğlu'yla hayatını, şiire olan sevgisini ve cazgırlığı konuşacağız. Gecenin içinden başlıyor.
2: Sakın sen kuşlar.

0: Değerli dinleyiciler, 2026 yılı yaz tatili bu gece itibariyle resmen tamamlanacak. Tüm kademelerdeki öğrenciler için ilk dersli sabah çalacak. Öğrenciler ilk dönemin yorgunluğunu 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak 9 günlük ilk ara tatille atacaklar. Peki hangi okullara bu konularda hangi konulara dikkat etmeli? Hem çocuklar hem de ebeveynler için okul zamanı ne anlama geliyor? Bütün bu soruların cevabını ve daha fazlasını uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'la konuşacağız. Kendisi telefon hattımızda. Merhaba. Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler. İyiyim. Nasılsınız?
0: Sağ olun. Bizler deyiz. Sabah ders zili çalıyor. Evet. Sizin de var mı çocuk, heyecan var mı şu anda?
1: Evet. Hem de ortaokula geçecek. Geçti daha doğrusu 5. sınıfta.
0: Yeni
1: var. Yarın onun da heyecanı var dolayısıyla.
0: Ne güzel. Peki ailelerde oluyor mu benzer heyecanlar? Çocuklar bize göre daha mı heyecanlı oluyor? Yoksa aileler mi daha heyecanlı?
1: Elbette. Ailenin bir de hani verilen kararla alakalı sorumluluk duygusu var ya. Ondan dolayı hangi okul, acaba nasıl olacak, akademik başarısı nasıl, sosyal kültürel imkanları, fiziki imkanları nasıl diye. Bunlar da aynı zamanda soru işareti ve daha doğrusu cevabı bulunması gereken sorular. O tabii ki ister istemez bir sorumluluk da beraberinde getiriyor.
0: Evet, evet. Peki şimdi okula dönüş bazı çocuklar için heyecanlı, bazıları için de kaygı yaratıyor baktığımızda. Neden böyle oluyor? Mesela neden bazı çocuklar için heyecan oluyor, bazıları içinse kaygı yaratılıyor diye sorsak size?
1: Öyle, çünkü okula dönüş aslında sadece şöyle çantayı hazırlayıp sabah yeniden böyle erken kalkmaya başlamak değil. Çocuğun bütün günlük bir ritmi var, bir rutini var. Onun yeniden değişmesi anlamına geliyor. Az önce konuşmanızın başında dediniz ya, tatil bitiyor bir kere ve tatilde daha geç yatıyor, daha geç kalkıyorlar, ekran başında daha fazla zaman geçiriyorlar. Bu ekran dediğimiz eskiden televizyondu, şimdi tablet, telefonlar da devreye girmeye başladı. Daha serbest bir gün düzenine alışmış oluyorlar. Bir anda saatli, kurallı, biraz daha sorumlulukların olduğu bir yaşama dönüyorlar. Tabii bazıları için bu tanıdık, bazıları için hatta özledikleri bir düzen olabiliyor. Arkadaşlarını, işte ders çalışmayı seven, okul ortamını seven çocuklar için aksine artı bir heyecandır. Bu olumlu bir heyecandır. Fakat ilk defa ana sınıfına, ilkokul 1. sınıf, 5. sınıf ya da 9. sınıf gibi veya aralarda bazen akademik kaygıdan dolayı da okullar değiştirilebiliyor. Yeni okula başlayan ya da ilk defa okula gidecek olan çocuklar için de bir kaygı oluyor. Çünkü okul dediğimiz ortam böyle sadece akademik bir ortam da değil, sadece fiziki bir ortam da değil. Sosyal ilişkiler var orada, beklentiler var, performans var. Öğretmenlerin bir beklentileri var. Öğretmen öğrenci

0: ilişkileri var. Yetmez. Anne babanın da beklentisi olduğu gibi çocuğun da kendinden beklentileri var. Bunun yanı sıra akran ilişkileri de var. Yani zorbalık yapandan tutun da çok samimi olabileceği kişiler veya gruplar da olacaktır. Dolayısıyla ilk günlerde elbette biraz huzursuz olabilir. Sabah kalkmakta zorlanabilir. İşte keşke okul başlamasaydı diyen çocuk olacaktır belki de. Bunların tamamını ama hemen bir problem olarak görmemek gerekiyor. Çünkü burada önemli olan o çocuğun uyum sürecini biraz zaman tanımak. Özellikle birinci ve ikinci kademede, yani ilkokul ve ortaokul kademesinde ona birazcık daha sessiz bir uyum süreci olursa daha iyi olur ebeveyn açısından. Çünkü çocuğun birkaç gün zorlanması gerçekten olabilirler arasındadır. Ama ola ki haftalar boyunca yoğun bir kaygı varsa ve bu işte günlük işlevselliğini, yani uyku düzenini, yeme düzenini, ebeveyniyle iletişimini, okulla iletişimini eğer bozuyorsa bu başka bir şey. Orada yapılması gerekenler de var. Zaten sınıf öğretmenliği, rehber öğretmenlik, yani PDR servisi, müdür yardımcılığı olmadı, okul müdürü. Eğer imkanları varsa belki başka yerlerden de destekler alınabilir.
1: Hı hı. Peki şimdi baktığımızda ilk kez okula başlayacak bir çocuğun uyumunu kolaylaştırmak için neler yapmayı önerirsiniz? Evet, Mehmet Bey konuğumuz efendim değerli. Dinleyiciler, Mehmet konukta, uzman psikolojik danışman. Okul dönemi başlıyor, sabah ziller çalacak ve ilk çocukların heyecanı, kaygıları, bunları değerlendireceğiz. Bunlarla ilgili konuşacağız. Yeniden okula başlayanlar, belki birinci sınıftan ikinci sınıfa ya da ara sınıflarda okul değiştirenler neler yaşıyorlar, bunları değerlendireceğiz, bunları konuşacağız. Ama bir bağlantı hatası yaşadık. Kendisiyle tekrar bağlantı kurduğumuzda sorularımızın cevabını değerli konuğumuz Mehmet Konuk'tan alacağız efendim. Mesela ilk kez okul başlıyor, yarın sabah ziller çalacak ve çocuklarımız da tatillerini yaptılar, güzelce dinlendiler ve heyecanlı bir şekilde başladılar. Ve sanırım tekrar telefon attığımızda tekrar merhaba.
0: Merhaba, merhaba. Kusura bakmayın, hat kesildi galiba.
1: Estağfurullah efendim, ne demek.
0: Buyurun.
1: Şimdi ilk kez okula başlayacak bir çocuğun uyumunu, evet, kolaylaştırmak için neler yapılabilir diye sormuştum en son. Tekrarlamak istiyorum sorumu da.
0: Hay hay. Şimdi birinci sınıfa ve beşinci sınıfa başlayanlar aslında üç günlük bir uyum süreci atlattılar. Ama hepsi buna dahil olamadı. Çünkü okul kıyafetleri, tatilden dönüşün ayarlanması, belki okul tercihinin son anlara bırakılmasından dolayı, hı hı, bazen uyum haftasına katılamayabiliyorlar. Katılsalar bile birkaç saatlik bir uyum sürecidir bu. Onun için aslında yarın tam manasıyla bir okula uyum süreci dediğimiz realite varsa yarın gerçekleşecek. Önce o çocuğun okul fikrine hazırlanması çok önemli. Yani hazırlamak derken de şunu kastetmiyorum, işte okula gideceksin, şöyle bir düzen var, şöyle davranacaklar sana, sen de mutlaka şöyle davranmalısın diye uzun uzun telkinlerden bahsetmiyorum. Yani çocuğun okul hakkında zaten tecrübeliyse, özellikle lise çağında buna çok gerek kalmayabilir. Çünkü somut bir fikri var zaten. Ya da 7. 8. sınıfta buna çok gerek kalmayabilir. 8'de iş biraz değişiyor gerçi. Orada bir LGS hazırlığı var ama yine de birden 6. 7. sınıfa kadar daha somut bir fikre sahip olması faydalı. Mümkünse eğer ki ilk defa gidiyorsa zaten işte ebeveynin eşlik etmesi belki iyi olacaktır. O özellikle de okul değişikliği durumunda sınıfını, bahçesini, işte zaten oryantasyon sürecinde bunların hepsini rehber öğretmenler, rehberlik servisi yapıyor. Ama ebeveyn en azından orada, hani çocuğunun o istiklal marşı töreni geçene kadar orada durursa belki de daha bir güven ilişkisi oluşabilir. Hı hı. Ama burada ailelerin yaptığı çok büyük bir hata var. Özellikle de ana sınıfı ve birinci sınıfta, bazen beşinci sınıfta yine özellikle kız çocuklarında buna rastlayabiliyoruz. İşte ağlama, çekinme, işte orayı ortaokula geçmişse ilkokula nazaran daha eğlenceden uzak bir yer olarak görmekten dolayı istememe hali. Bu sefer bunu düşünüp ya rahat ol, hiç ağlamayacaksın, hiç korkmayacaksın, ne var ki canım, okul çok eğlenceli, biz çok eğleniyorduk. Değil, her zaman öyle olmayabilir. Ya da işte annemiz Ayşe öyledir ama kızımız işte Ela öyle değildir belki de. Dolayısıyla bu farkı her ne kadar iyi niyetli bir cümle olsa da çocuğa bazen ters mesaj verebiliyor. Çünkü çocuk okula gittiğinde bir dakika ya, ben burada çekiniyorsam o zaman bende bir problem var. Ve problem büyük. Tamam, ben hiç parmak kaldırmayayım. Hiç işte başkanlığa aday olmayayım. Hiç şu kolda

0: yani vedalaşmak çok mümkün olmayabilir. Orada da ebeveyn dikkat etmeli. Vedayı gereğinden fazla uzatmamalı. Tekrar tekrar sarılanlar, onunla beraber ağlayan anneler oluyor mesela. Kapıdan ayrılıp geri dönüyor bir daha çocuğuna. Son bir kez sarılayım diye. Mesela şöyle velilerim olmuştu benim. Hocam onu yapmasam yarın bir gün 20'li 30'lu yaşlarda beni oraya bıraktın diyerek onlar da beni başka yere bırakabilirler. Yani böyle daha bencilce, daha menfaatperest bir yaklaşımla yapanlar da var mesela. Hiç gerek yok. Kısa, net, daha güven veren bir ayrılık çok daha sağlıklı oluyor. Bir de burada ortaokulda özellikle branşlar devreye girdiğinde çocuğun okul hakkında bazen işte artık ödevler var. Ödevler daha fazla olacak. Bak sınavlar başlayacak. Notlar devreye giriyor. Her derse başka bir branş öğretmeni giriyor. Ve kızarlar, bak ortaokul olduğunuz için rahat yok size gibi mesela cümleler. Hani sanki çocuğun zihnini daha zinde tutacak bir zannediyorlar ama değil efendim, yeni bir yere gidiyorsun. Tamam. Ama yalnız değilsin, orada da öğretmenlerin var, sana destek olacaklar. Zorlandığın anda da zaten yine öğretmenlerin, yine biz destek olacağız demelerinde fayda var.
1: Evet, evet. Peki şimdi aslında baktığımızda ergen çocuklar da var mesela. Ergen çocuklar okulların açılmasına böyle küçük çocuklardan çok daha fazla ve farklı tepkiler veriyor. Neden?
0: Çünkü ergenlikte kök ermekten geliyor aslında. Yani ermeye başlıyor çocuk. Bir şeyleri idrak etmeye başlıyor. Dolayısıyla çocuğun ruh dünyası tamamen değişiyor. Psikolojik dünya diyelim, daha deyim yerinde olsun. Artık onun için okul sadece ders yapılan yer değil. Evde nasıl bir kimlik gösteriyorsa, bir duruş sergiliyorsa, okulda sosyal statüsünü, kimliğini, arkadaşlıklarını, belki de kendi bağımsızlığını şekillendireceği bir ortam haline geliyor. Kendini gösteriyor çünkü orada. Küçük bir çocuk için en temel düstur ya da hedef şu: öğretmenim beni seviyor. Sınıfın en çalışkanı ben miyim mesela? Bu soru önemli, bu sorular. Ergen bunların yanına şunu koyuyor: arkadaşlarım beni nasıl görüyor? Karşı cinsin gözünde neyim ben? İşte grupta nerede duruyorum? Bu sene WhatsApp grubunda beni atarlar mı acaba, onu attıkları gibi? Acaba bu saç şekli bana yakıştı mı, girdiğim zaman ne diyecekler gibi gibi sorular da artık, karmaşık sorular da ekleniyor. Bizim yaşımızdaki kişiler için karmaşık olmayabilir ama 12, 13, 14, 15, 18 yaşındaki çocuklar için bunlar anlamlı sorular. Dolayısıyla ergenlik döneminde o sosyal kabul önemli biçimde devreye giriyor ve artıyor, hatta daha doğrusu. Çünkü dediğim gibi genç kendisini artık böyle sadece ailesinin gözünden değerlendirmiyor. Akranları, öğretmenleri, diğer bileşenler devreye giriyor. Bir de bağımsızlık meselesi var. Ergen artık kendi kararlarını kendisi vermek istiyor. Dolayısıyla yetişkinin okul açıldı artık böyle yaşayacaksın o şeklindeki de sistemin doğrudan kontrolü onda bir direnç oluşturuyor. Sorgulamaya başlıyor. Ebeveyn ne yapacak? Hayatım böyle tamamen kontrol etmek değil de sınırları korumaya çalışacak. O sınırları korurken bir yandan sınırları koyduk. Bir yandan da ona yapmak isteyebileceklerini daha önceden keşfederiz ebeveyn olarak. Orada bir alan bırak. Yani bu telefonu niye bıraksın? Çünkü uyku düzeni bozuluyor. Çünkü çalışma sistemi sekteye uğruyor. Hem telefonu kullanıp hem çalışma sisteminin olumsuz etkilenmeyeceği, uyku düzeninin bozulmayacağı bir sistem nasıl yeniden inşa ederiz diye. Daha müzakereyle, daha karşılıklı dinleyerek eğer iletişim kurarlarsa, onlar da anlaşılmış olduklarını hissederler ve cevaplarını da ona göre düzenlerler çocuklarda, ergenlerde.
1: Evet. Bir de aslında böyle okullar başlayınca bir okula gitmek istemiyorum söylentileri dolanıyor özellikle çocuklarda. Şimdi evet. Bu söylentiyi, bu söylemi ne zaman ciddiye almalıyız?
0: Şimdi ilk günlerde uykusunu alamamış olabilir. Doğru. Hı-hı. Yorulmuş olabilir ya da ilerleyen zamanlarda daha önceden sınav psikolojisiyle alakalı sıkıntıları varsa sınavlar ne gelecektir? Kaçmak istiyor olabilir onlarla ilgili. Veya ya da ilk günleri bitireyim ondan sonra veya geçeyim. Hı-hı. Yani bunlarda çok fazla hani tedirgin olmaya lüzum yok. Çünkü ilk günler bunlar olabiliyor. Hepimiz belli tatil sürecinden sonra adaptasyon sorunu yaşayabiliyoruz. Fakat bir müddet sonra geçmiyor da işte yoğun karın ağrısına, baş ağrısına, mide bulantısına dönüşüyorsa, özellikle de okula gitme zamanında bunlar artıyorsa, burada biraz üzerine durmak lazım. Önce fizyolojik olarak bir baktırmak lazım. Yoksa tamam, psikolojik semptomlar, artık somatik belirtiler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla orada da psikolojik destek almak lazım.

0: Yanı sıra bazen çocuklar gerçekten arkadaş grubundan dışlanabiliyorlar. Ya da bir dersi sevmemek o öğretmene karşı da antipatik bir duyguyu beraberinde getirebiliyor. Bunlar da psikolojik belirtiler üzerinden ortaya çıkabiliyor. Orada dikkat etmeliyiz. Sen tembellik yapıyorsun, Ahmet gidebiliyor da sen niye gidemiyorsun değil de, herkes okula gidiyor, sana ne olmuş? Yani böyle değil de oturup bir dinlemek, dinlemekle eğer ki iktifa etmiyorsak da o zaman uzman desteği almakta fayda var. Özellikle de okula gidip gelirken, serviste gidiyorsa serviste, yok tek başına gidiyorsa, o yolculuk esnasında, okul içerisinde onu zorlayan şey neymiş? Bunu bir sormak, biraz sorgulamakta fayda var. Çünkü bazen çocuklar ebeveyn sormadığı zaman gelip anlatamıyor olabilirler, güçsüz görünmemek adına. Veya ebeveynini anlattığı zaman daha önceki tecrübeleri de sabitse, ebeveyn hemen büyük tepkiler veriyorsa, o zaman aman şimdi bulandırmayalım, ortalığı karıştırmayalım diye düşünebilir. Ebeveyn her zaman sakin kalmasını öğrensin. Yani bir hışımla kalkıp tırnak içerisinde, amiyane tabirle, ne yazık ki yapıldığı için kimi zaman böyle okula gidip adeta basar gibi hesap sormamalı. Çocuğu dinledi. Çocuğun anlattığı kişi veya birimlerle alakalı sakince gidip böyle bir şey söyledi, acaba var mıdır, ne dersiniz, siz de dinlemek istedim gibi nazik bir ifadeyi takınmaları lazım. Dolayısıyla böyle takınmadıkları zaman çocuklar gelip kolay kolay sorun anlatmıyorlar. Dediğim gibi ilk etapta bunlar olabiliyor, işte uykusunu alamıyor, ama uzun sürerse de bir araştırmak lazım.
1: Evet, evet. Peki okulun ilk günlerinde öğretmenin öğrencide oluşturduğu ilk izlenim ne kadar önemli?
0: Çok önemli. Çok çok önemli. Oldukça önemli. Yani burada Sayın Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür etmek istiyoruz. Neden? Çünkü bir öğretmenin kılık kıyafetinden tutun da entelektüel olarak kendisini geliştirmeye kadar her şey çocuklarımızın gözünde çok büyük bir kıymete sahip. Şunu mesela son zamanlarda öğretmenlerin değeri kalmadı gibi bir ifadeyle her zaman bir şey yapıyoruz ya, üzüntü ifade eden bir eleştiri içerisinde bulunuyoruz ya. Hayır efendim, iki rol model vardır, biri ebeveyn, diğeri de öğretmendir. Bazen hatta ilkokul ve ortaokul çağlarında kanunu, hükmü öğretmen koyar. Biz ebeveynler olarak ne kadar söylersek söyleyelim ama öğretmenim böyle söyledi diye hemen tepki gösterir mesela çocuk. Dolayısıyla evet, küçük yaş grubunda özellikle öğretmen çocuğun okul deneyiminin en önemli parçası. O çocuk ilk günlerde veya işte tekrar okula başladığında öğretmenini sadece ders anlatan biri olarak görmüyor. Ses tonu, Türkçe'ye hakimiyeti, yaklaşımı, mimikleri, jestleri, kokusu, yani üzerine sinen kokusu dahi. Yani Çağatay Bey, siz mutlaka ya, kokusunu unutamadığınız öğretmen bilirsiniz. Ya da öyle güzel giyiniyordu ki, uyumluydu kıyafeti dediğiniz öğretmen vardır. Ve onun hatırına dinliyorsunuzdur belki de o dersi. Dolayısıyla çok önemli. Bu neyi sağlıyor? Hem dinleme biçimini, hem de bu sınıf, küçültelim, bu ders, bu öğretmen güvenli mi? Bu sorunun cevabını öğretmenin tavrından alıyor. Zaten psikolojide de biliyorsunuz öğrenme temelde güven duygusuyla başlıyor. Yani o güven duygusuyla öğrenme arasında ciddi bir ilişki var. Kendini güvende hisseden çocuk, çocuğu geçelim. Bu yaşta sizi herhangi bir akademik bağlamda eğitime aldıkları zaman o akademisyene, o konuşmacıya duyduğunuz güvenle birlikte dinleme beceriniz de artar. Dolayısıyla öğretmenin oradaki otoritesi, o tatlı otoritesi elbette önemli. Dolayısıyla bunu da ancak dediğim gibi giyimiyle, kuşamıyla, entelektüel bilgisiyle, ses tonuyla, vurgusuyla belli edebilir. Ha, bir de şunu da tabii ki unutmadan söylemek lazım. İlk haftalarda çocuklar hata yapar. Kuralları bilmeyebilir, kuralları unutmuş olabilir. Çekingen ya da fazla atak olabilir. Arkadaşları yan yana geldiği zaman biz de öyleyizdir. Uzun zaman görmediğimiz ve işte kurum içi bir eğitimde karşılaştığımız arkadaşlarımızla ilk 5-10 dakika tırnak içerisinde kaynatırız. Dolayısıyla orada hemen böyle sert bir şey değil de ya biraz hata yapabilirler, birazcık müsaade edelim, evet, demekte fayda var.
1: Evet. O zaman şimdi devam edeceğiz sohbetimiz ama kısa bir ara verelim tabii istiyoruz Mehmet Bey. Sonrasında bir müzik arası, sonrasında sizinle sohbetimize devam edelim istiyoruz.
0: Tamamdır. Görüşmek üzere
1: tekrar. Değerli dinleyiciler, uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk telefon attığımızda kendisiyle okullar başladı, çocuklarımızla ilgili konuşmaya devam edeceğiz.

0: Ve değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. Telefon hattımızda uzman psikolojik danışman Mehmet konuk var. Tekrar merhaba hocam.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Evet, konuşulacak çok konu var ama şöyle evet. De bir konudan bahsetmek istiyorum. Hazır okullar açıldı, bir sürü kurs, bir sürü eğitim var. Okullar yetmiyor adeta çocuklarımız ama okulun dışına da taşıyor. Şimdi okul dışında da neredeyse hiç boş vakitleri de kalmıyor çocukların. Şimdi pazartesi İngilizce, salı spor, çarşamba müzik, bir yandan başka dershaneler belki. Anne babalar bunu çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlamak için yaptıklarını söylüyorlar ama çocukları sürekli kurslardan kurslara gönderiyorlar. Bunu gerçekten onların gelişimine katkı sağlıyor mu, yoksa farkında olmadan çocukları yıpratıyor ve yoruyor muyuz diye merak ediyorum ben. Özellikle yaş grubu da önemli aslında. 1, 2, 3, 4'te başka gidiyorlar. Ortaokulda başka gidiyorlar vesaire.
1: Şöyle 70, 80 ve 90 kuşağı bebeğinleri ne yapacaklarını bilemez şekilde oradan oraya hem kendileri savruluyor hem de çocuklarını salıyorlar. Ya evet. Burada çok önemli bir nokta var. Buna dikkat etmek lazım. Yani çocuğun gelişimi, çocuğun ilerlemesi, yaptığı etkinliklerin sayısıyla ölçülmez. Bazen çocuğun takvimini ne kadar böyle doldurduğumuzdan çok

0: takvimde hangisi daha anlamlı ve hangisini gerçekten istiyor, hangisini becerebiliyor veya hangilerini yaptıktan sonra ona birazcık nefes alacak alan bırakıyoruz, bu önemli. Yani o sitede 3 kişi baleye gittiği için 4. baleye götürülen çocuk benim çocuğum olmak zorunda değil. Zaten baleden anlamak zorunda da değil, baleyi sevmek zorunda da değil hatta. Hı. Ya da piyano kursuna gitmesi onun çok nitelikli bir birey olacağı anlamına gelmez. Hatta piyano kursunu ilerleteceği anlamına hiç gelmez. Çünkü 2. yılında birçok öğrenci, birçok talebe o piyano kursunu bırakıyor. Şu anda beni dinleyen öğretmen arkadaşlarım varsa zaten bunu bilirler. Yine aynı şekilde ebeveynler de çok fazla bu olaya şahit olmuşlardır. 2. yılında o enstrüman kursu zaten bırakılıyor. Ya da herkesin vücudu spora elverişli olmayabilir veya o sporu istemeyebilir. Tamam, anne babaların da bir kaygısı var. Yani işte arkadaşının çocuğu piyano öğreniyor, diyor ki benimki de öğrensin. Ya da İngilizceye gitsin ama illa İngilizceye gitsin. Ya da yüzme öğrensin, resim de yapsın, sonra dershaneye de gitsin, 7. sınıftan 6. sınıftan başlasın. Olur mu öyle? LGS artık aslanın midesinde demeye başlıyorlar. Böyle düşününce de sanki böyle tek tek baktığı zaman her kurs sanki böyle çok faydalıymış gözüküyor ama hepsini üst üste koyduğumuzda çocuğun hayatında ne oyun, ne dinlenme, ne arkadaşlık, ne aileyle sohbet etme, hatta hiçbir şey yapmadan durma zamanı bile kalmıyor ki bu çok kıymetlidir. Yetişkinler için de çok kıymetli hiçbir şey yapmadan durmak. Ama oyun da bir gelişim alanı. Niye? Çünkü problem çözüyor orada. Arkadaşlık kuruyor, pazarlık yapıyor, hayal kuruyor, işte kaybetmeyi, yeniden başlamayı öğreniyor. Dolayısıyla onu oyundan çekebilecek bir zaman, oyuna daha doğrusu bir zaman kalmıyor. O zaman da hayatı sadece kurslardan ibaret oluyor. Bir de çocuğun ilgi alanını keşfetmeden onu direkt olarak bir kurstan diğerine götürüyoruz. Çocuk neyi sevip sevmediğini bile bilmiyor. Bir program hazırlıyoruz. Şu yaşta piyano, şurada İngilizce, şurada yüzme, şurada voleybol, bir de kodlama, bir de akıl oyunları diye. Evet. Ama çocuğa sormuyor, sen ne yapmak istiyorsun diye sormuyoruz. Bir müddet sonra da bu etkinliklerin tamamını bırakmaya başlıyor. Bu sefer ebeveynle çocuk arasında başka bir çatışma başlıyor. Yani belirleyelim ilgi ve yetenek alanını. Eğer ki ilgisi yoksa, sadece yeteneği varsa çok zorlamayalım. Ama yeteneği yok da ilgisi varsa o zaman hiç göndermeyelim bir zahmet. Çünkü o zaman da başarısızlıkla karşı karşıya kalır. Daha başka bir kompleks zuhur eder. Evet. O yüzden ilgisi yeteneği doğru orantılı olan bir alan varsa bunu zaten belirlemek zorundayız ebeveyn olarak. Bu kursa göndermemiz kafidir.
1: Evet, evet. Bunu da neye göre belirleyeceğiz mesela hocam? Şimdi deneme yanılma da yapıyor aileler. Bir ay bir örnek veriyorum, bir spor kursuna, bir ay müzik kursuna, bir ay başka resim kursuna gönderiyor. Ama sonrasında da bir seçime dönüyor ya da dönmüyor. Bunu nasıl belirleyecek bir aileler?
0: Şöyle, bir kere eğer ki biz çocuğumuzun sanatçı, sanatkar olmasını istiyorsak zaten bir istidadının olmasını, olduğunu daha doğrusu gözle görürüz biz. O çocuğun ritim alışkanlığını da duyarız. Her sese duyarlılığını da fark ederiz. Hatta bunu bir yaşında, yani o yavaş yavaş yürümeye başladığı, eli, çatal, işte kepçe, kaşık tutmaya başladığı zamanlar, onlarla ne yaptığını gördüğümüz zamanlar anlamlı ama. Yani böyle her işte koltuğun kenarına vurulan kaşık sesi, ritim duygusu çok iyi, hayır değil efendim. Öyle bir kompozisyon çıkarıyorlar ki daha 2-3 yaşında, bu anlaşılır. Ya da bazı çocuklar ilkokula başladığı zaman bile kalemi avucun içinde tutarlar. Şimdi bu çocuktan biz müthiş resim yapabileceğini asla düşünmeyiz. Ama kimileri daha 2-3 yaşındayken kalemleri, fırçaları, boyaları hepsini tanır. Onlar da bir bütün oluşturur. Ebeveyn bir zahmet şu sosyal medyadaki bir dakikadan fazla sürmeyen reelslerin verdiği, genel geçer birçoğu da avam olan o nasihatlerden, telkinlerden uzak durup gerçek manada bilimselliğe kendilerini verip okuyarak, yani bu da okuyarak olur, ya da alanın uzmanlarını ciddi ciddi uzun uzun dinlemek. Çağatay Bey, artık konferanslara, eğitimlere ulaşmak maddiyat işi de değil. Sadece bir zaman ayırmak belediyelerin ya da valiliklerin, kaymak

0: Bakanlıkta o kadar etkinliği, o kadar konferansı, o kadar semineri oluyor ki. Buralara zaman ayırmak, okumaya zaman ayırmak, bir de bir zahmet. Bebeğin de cep telefonu, telefonu birazcık kenara bırakıp çocuğunu gözleyecek, yani biraz zahmet edecek. Dolayısıyla orada zaten belirler. Benim çocuğum çamurla oynamayı daha çok seviyor. Hadi verelim mi bunu bir seramik kursuna? Eğer maksat hobi geliştirmekse bu şekilde bulunur. Eğer maksat zaten sanatçı yetiştirmekse o çocuğu isteseniz de bağlasanız da durmaz o. Zaten o yolunu bulur bir şekilde. Ama hobi maksatla eğer ilerleteceksek bir zahmet bir bakalım çocuğumuzun yeteneğine, yeterliliğine, ona göre sabit bir hobisi olsun. Yani büyüdüğü zaman da canı sıkıldığında o gitarı indirip tıngırdatabilsin. Veyahut arkadaşlarıyla bir dost sohbeti ortamında bir bağlama çalıp iki türkü söyleyebilsin durumda olsun. Eğer ki bir bağlamadan gitara, gitardan İngilizce, İngilizceden Farsçaya, Farsçadan yüzmeye geçirirsek o çocuk hiçbirini tam olarak yapamaz. Maymun iştahlılık ortaya çıkar.
1: Evet, evet. Bir de hocam bazı çocuklar maymun iştahlılık dediniz de şimdi her istediği alınıyor, her talebi karşılanıyor. Hata yaptığında bile ailesi tarafından hemen savunuluyor. Şimdi halk arasında buna da şımartılmış çocuk da diyebiliyoruz. Peki doğru. Bir çocuğu çok sevmekle şımartmak arasında nasıl bir fark vardır?
0: Yani sizin dediğiniz gibi aslında çocuğu sevmekle o çocuğun her istediğini yapmak birbirinden çok farklı. Yani çocuğa sevgi verilmeli, dinlenmeli tabii ki. İhtiyaçlarını karşılamalı, yanında olmalı ebeveyn. Ama çocuk ne isterse evet demek ya da her ağladığında, her dudak büktüğünde istediğini almak veya yaptığı her davranışı böyle hoş görmek. Biz biraz hareketliyiz. Bak çevre bakıyor sana canım. Hani bu şekilde değil. Bizim hareketli olmamız bir başkasının alanına mütecavi davranacağımız anlamına gelmez. Çünkü çok basit ya. Çocuk yaşken eğilir. Ya da düzeltelim, hani böyle artık bazı kelimelerde duyar kasma başladı ya. Hı hı. Çocuk yaşken eğitilir diyelim. Tamam, eğilir deyip çocuk yaşken eğitilir. Tamam, peki biz bu yaşta bir saniye toplum içerisinde nasıl davranmalıyız bunu göstereceğiz. Başkasının hakkına nasıl riayet edilmeli bunu göstereceğiz ki 20'li 30'lu 40'lı yaşlarına geldiği zaman da bununla ilgili zorlanmasın. Ama biz eğer sınır koymazsak, sadece sevgiye ihtiyacının olduğunu düşünürsek bunu öğrenemez. Çünkü sınırlar çocuğu cezalandırmak için değil ki. Onun yaşadığı dünyayı, yaşadığı çevreyi, yaşadığı çevredeki kuralları anlamlandırmasına da yardımcı olmak için var. Yoksa çocuk başlıyor, bunu istiyorum hemen olacak. Nerede olacak bu? Diyelim ki ebeveynin yanında oldu. Peki okulda? Peki kursta? Hadi gelelim 25'li yaşlara. Peki iş yerinde? Veya özel ilişkisinde, evlilik hayatında bunu istiyorum hemen olacak. İşte o şımartılmış çocuk çok değil rüzgar hızıyla 25-30'a geliyor ve eşinden de aynısını. Bunu istiyorum hemen olacak. Oysa karşılanamayabiliyor. Ne oluyor bu sefer de? O kıyamadığımız çocuk devamlı hayal kırıklığıyla, devamlı beklemeyle, beklentiye girmekle, saygısızlık yaptığı zaman cezalandırılmakla, dışlanmakla baş başa kalıyor. O yüzden ebeveyn çocuğunun iyiliğini istiyorsa hayır demesini bilecek. Hayır efendim, marketten sadece bir tek şey alacağız. Karıştıramazsın sen o standları demesini. Sıraya girmeyi bilmelisin demesini. Ya da arkadakileri bekletiyoruz hadi biraz hızlı olalım demesini bilmeli. Aksi takdirde işte o trafik magandaları dediğimiz, eşiyle her çatışmada haklı olduğunu iddia eden insanlar, yani mutluluğu değil de haklılığı önceleyen insanlar, bu şekilde ortaya çıkıyor maalesef.
1: Evet. Bir de helikopter ebeveynlik kavramı çok sık çıkmaya başladı karşımıza. Şimdi nedir bu helikopter ebeveynlik ve ebeveynin ilgisinin sınırı nerede başlıyor, nerede bitiyor diye de sormak isteriz.
0: Hayır. Helikopter ebeveynlik aslında sadece böyle çocuğun başında sürekli dolaşmak değil. Bu da var da. Ama burada esas mesele anne babanın çocuğun yaşadığı her problemi çocuğun yerine de çözmeye başlaması. Hayatını elinden alıyor aslında. Çünkü çocuğun ödevini yapmaktan tutun da öğretmeniyle, hani ilk sorularda verdiğim bir cevap vardı ya, yaşadığı bir sorunda hemen devreye girmesi veya yetinmiyor, hızını alamıyor, arkadaşlarıyla yaşadığı bir tartışmada yine devreye giriyor. Kimin en hafif tabiriyle kimin haklı olduğunu hemen o belirliyor. Ya da başarısız

0: olduğu bir durumda sen bunu çözersin değil de hemen çözüm üretmeye başlıyor. Özel ders, özel dershane, kurslar vesaire. Aslında tamam, bunun altında böyle bir kötü niyet yok. Tamam, belki çok güçlü bir sevgi var. Doğru, koruma isteği var, doğru. Bana yapılmadı, ben de yapayım. İşte ukde kalanların dışarı çıkarılması var, doğru. İşte üzülmesin vesaire diyoruz ama çocuk böyle sadece korunarak değil, aslında kontrollü biçimde zorlanarak gelişir. Yani o zoru görmediği zaman ne kadar güçlü, ne kadar güçsüz bunu göremez çocuk. Biz güçlü olup olmadığımızı bizim sırtımıza bir yük konulduğu zaman anlayabiliriz. İstediği kadar benim çocuğum güçlü desin bir ebeveyn. Hiçbir şeyle karşılaşmamış ki hiçbir zorlukla. Dolayısıyla biz gücü ancak zorla test edebiliriz. Yani zorlukla ancak test edebiliriz. Dolayısıyla bir çocuğun o problem çözme becerisinin ne kadar olup olmadığını, gelişip gelişmediğini önce problemle karşılaşması gerekiyor. Yani çocuk okulda arkadaşıyla bir sorun yaşadığında anne babanın hemen okula gidip meseleyi çözmesi belki o kısa vadede çocuğu rahatlatabilir, fakat uzun vadede ne konuşmayı öğrenir, ne sınır koymayı, ne karşısındaki kişiyi anlatmayı, ne kendisini savunmayı, bir çatışmayı yönetmeyi, hiçbir şey öğrenemez. Dolayısıyla çocuğun yanında olmak başka ama çocuğun yerine yaşamak başka. Bu ince çizgiyi ayırt etmeleri lazım ebeveynlerin.
1: Evet, evet. Şimdi yarın okullar açılıyor, hatta sabah açılıyor. Şimdi yeni sınıf, yeni arkadaşlar ve arkadaş grubuna dahil olma konusu çocukları da etkileyecek muhtemelen. Nasıl etkileyecek, bunu da merak ediyoruz.
0: Şöyle, aslında o başlangıçta mesela yeni eğitim öğretim yılına girerken çocuğun ister istemez dediğiniz gibi bir arkadaş grubu olacak. Arkadaşlarla beraber bu çocuğun o arkadaşlık davranışlarına karşı geliştirdiği bir tutum da olacak. Dolayısıyla biz ebeveynler olarak yeter ki onların kendi içlerindeki meselelere hemen müdahil olmayalım. Biraz bekleyelim, kendileri çözmeye çalışsınlar. Biraz bekleyelim, onlar çözemiyorlarsa eğer, iş zorbalığa, iş şiddete, iş psikolojik dışlanmaya varıyorsa ondan sonra belki devreye girebiliriz. Ama şu saatte dinliyorlar mı öğrencilerimiz bilmiyorum ama yeni bir okula başlıyorlarsa hemen kaynaşmaya gayret etmesinler. Bir beklesinler, bir gözlemleyebilsinler. O gözlemleri sonucunda yavaş yavaş kendiliğinden arkadaş grubu oluşsun ki daha büyük samimiyetler doğsun. Öbür türlü 9. sınıfta samimi olduğu, başlarına daha doğrusu samimi olduğu arkadaşlarla bir grup oluşturup 2. döneminde çok bambaşka bir tavır içerisinde bulunabiliyorlar. O zaman da okulun farklı birimlerini gereksiz yere bir meşgul etme durumu söz konusu oluyor ve iş barışı demiş olduğumuz şey bu sefer okul barışı bağlamında bozulmaya başlıyor. Çocuk da ister istemez yani dışlandığını veya dışladığını düşünüyor birilerini. Okuldan uzaklaşıyor. O yüzden özellikle lisede hemen samimiyet değildi. Biraz beklesinler. Zaman içerisinde o samimiyetler oturur zaten.
1: Peki şimdi okul başarısı konusunda öğrencinin motivasyonunu en çok ne artırıyor hocam?
0: Çalışırsan mesela başarılı olursun cümlesi vardır ya. Ya bununla sadece açıklanmıyor. Çünkü çalışmanın haricinde bir bireyin bir özgüveninin de olması lazım. Yani yaptığı iş üzerinde belli ölçüde bir söz sahibi olması, ben bunu yapabilirim diye evvela kendisi bunu düşünmeli. Çünkü işte çalışırsan olur. Çalışıyor olamıyor çünkü o ders onun için değil aslında. Temel düzeyde geçer not alması kendisi için kafi olabiliyor. Ama çalışırsan olur. O niye yaptı? Bu başarıyor, bu beceriyor. Sonra çocuk şunu söylemeye başlıyor. Ben zaten yapamıyorum. Ben zaten beceremiyorum. Yani çok klasik bir örnek ama değerini yitirmeyen bir örnek. Mesela matematikte çok zorlanan bir öğrenciye bir anda 100 soru vermek yerine ne yapacağız? Biz çözebileceği daha küçük bir hedef koyabiliriz. İlerlemesini daha görünür hale getiririz. Bu daha motive edici olur. Yine klasik ama çok fazla başvurmamak kaydıyla hayatımızdan çıkarabilirsek iyi olur. Bak arkadaşın senden daha yüksek aldı mesela. Ya da kıyaslama, bu karşılaştırma. Özellikle kardeşler arasındaki karşılaştırma çok daha fazla yıpratıcı olabiliyor. Çünkü aile içindeki insicam huzuru dağıtıyor. Çocuk bu sefer öğrenmek için değil, kalıcı bir öğrenme için değil, başkasını geçmek için ya da eleştiriden kurtulmak için çalışmaya başlıyor. Bu da ebeveynden kurtulduğu zaman ya da kurtulmak için de bir bahanesi oluyor. Görürsünüz.

0: üniversitede başka bir kente gideceğim, sizden uzak duracağım. Bunu bazen sesli bazen sessiz söylüyor. Özgürlüğünü elde edebilmek için değil, aslında kaçmak için bunu yapıyor çoğu zaman. O yüzden orada o eleştiriden kaçabilecek nitelikte değil de daha motive edici bir eleştiri yaparsak daha sağlıklı olur.
1: Evet, evet. Peki sınav kaygısı daha okulun ilk günlerinde başlayabilir mi?
0: Başlayabilir. Özellikle bazı öğrenciler sınavın kendisinden önce sınavla ilgili çok fazla konuşma yapılmışsa yanımda 8 ve 12. sınıf veya 7 ve 11. sınıflarda özellikle bu tetikleyebilir kendilerini. Ama kaygı tamamen kötü bir şey değil. Yani hani sözlerim asla yanlış anlaşılmasın. Hiçbir şey de söylemeyeceğiz. Çocuklara anlamı çıkmasın. Yani belirli düzeyde kaygı dikkati artırır. Öğrencinin hazırlanmasına da yardımcı olur. Fakat kaygı çok yükseldiğinde o performans düşüşü yaşanmaya başlayabilir. O zaman işte öğrenci bildiği soruyu da okusa anlayamaz. Sınav sırasında sürekli zihni ya yapamazsam ya başaramazsam babama ne diyeceğim, anneme ne diyeceğim düşüncesiyle meşgul olur. O yüzden özellikle de yine burada ebeveynlere iş düşüyor. Sınav gruplarındaki o ailelerin bütün konuşmaları sadece başarı odaklı değil de hani o sınav geçtikten sonra ne bekliyor kendisini? Belki zamana yayabilecek nitelikte eğer ki bir hedef belirlerlerse, böyle çok palyatif bir kaç aldın, kaç soruya cevap verdin değil de o sınavı geçtikten sonra kendisini nasıl bir hayat bekliyorla ilgili daha geniş çaplı bir perspektif belirlerlerse çocuk için daha sağlıklı olacaktır.
1: Evet. Bir öğrencinin okulda mutlu olduğunu nasıl anlarız?
0: Mutlu çocuk böyle sürekli gülen çocuk zannediyoruz ya. Aslında o yanlış. Çünkü okulda mutlu olan bir çocuk her gün neşeli olmak zorunda değil. Hele ki ergense hiç değil. Yani ergen bir gün çok nefret ettiğini ertesi gün çok sevebilir. Bugün dünya hayatımın en kötü günü diyen bir ergen ertesi gün ya ben iyi ki bu okuldayım diyebilir. Niye? Ya öğretmeniyle minik bir sorun yaşamıştır. Arkadaşıyla tartışmıştır. Bugün suratı düşük gelmiştir veya gerçekten yorgundur. Gerçekten yorgundur. O gün ardı ardına birkaç sayısal ders ağırlıklı şekilde gelmiştir ve anlatılar fazladır. Hemen ebeveyn çocuğun üzerine çok fazla düşmemeli. Yani çok yoğun bir şekilde ona bir baskı uygulamamalı ne var ne yok diye. Dolayısıyla çocuk eğer süreklilik arz ediyorsa okula gitmek konusunda çok da fazla hani bu mutsuz, sevmiyor, işte psikolojik iyi oluşu iyi değil burada. Çok da fazla buralara takılmamak lazım. O yüzden eğer ki çocuk bazen mutsuz gibi geliyorsa da birkaç gün gözlemlemek lazım. Bu çok devam ediyorsa ondan sonra sorabilir belki de.
1: Evet, evet. Şimdi yeni eğitim yılına psikolojik olarak iyi bir başlangıç yapmak için öğrenciler belki şu an bizi dinlemiyorlar belki ama velilerine belki sabah kalktıklarında ne söylemeliler öğrencilere, sizler ne söylersiniz öğrencilere, ne söylemeliyiz yani biz?
0: Ya bazen bizim hayatımızda zorluklar olacak ya da ilk gün istediğimiz gibi başlayamayabiliriz. Biraz heyecanlanırız. Kimisi bir derste zorlanabilir, yeni başlamıştır. Almanca dersini yeni görüyordur. Ben bunu hiç beceremeyeceğim der. Ya da ilkokulda, ortaokulda bıraktığı arkadaşları özleyebilir ki unuttum onu söylemeyi. İlk haftalar eski arkadaşlarını özlemek, yani yeni okula başlayanlar da, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayanlar da eski arkadaşlarını, eski öğretmenlerini özleme hali zuhur edebilir. Evet, yeni arkadaş edinmekte dolayısıyla zorlanabilirler. Ya da ilerleyen zamanlarda liseye geçtiği zaman dersler daha detaylı oluyor ister istemez. Yani fen bilgisi yok, fizik, kimya, biyoloji var. Sosyal bilgiler yok, tarih, coğrafya var. Artık edebiyatın yanı sıra edebi metinlerin ciddi ciddi girdiği modeller var. Dolayısıyla biraz zorlanabilirler çocuklar. Orada ebeveynin yanında durup mesela ilk günler belki okul eski okul ziyareti, eski okuldaki öğretmenlerini ziyaret edebilirler. Oradaki o bağı koparmamak, o vefa duygusunu da hem inşa edebilmek adına. Bir yandan da hani her gün daha iyi olabilmesi adına birazcık gözlemekte fayda var. Çok mutsuzsa zaten kendisini belli eder o çocuk. Dolayısıyla ilk günlerde böyle birazcık daha tanımalarına, birazcık daha o heyecanı tatmalarına müsaade etmelerinde fayda var.
1: Evet, diyelim istersen son birkaç cümleyle tamamlayalım.
0: Hay hay. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Okul süreci böyle

0: yeni böyle psikoloji erbabı kişiler gibi asla konuşmayacağım. Okul dönemi hiç çok anlamlı değildir. Hayatın tamamı değildir demeyeceğim. Çok önemlidir. Ama elbette ki tek başına hayatı belirleyen bir unsur değildir. Ama gerçekten önemlidir. Çünkü sosyalleşmemizi, kültürel, sanatsal, sportif etkinliklere, belki de ilk katılışımızı, belki de ilk duygusal heyecanlarımızı yaşadığımız, kuralları, sınırları tattığımız bir yerdir. Umarım bu kadar geniş çaplı bir alan herkese güzellik getirir.
1: Umarız. Teşekkür ediyoruz hocam. İyi geceler diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi geceler.
1: Değerli dinleyiciler, bizler de 2026-2027 eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimize, velilerimize hayırlı olmasını diliyoruz ve uzman psikolojik danışman Mehmet Konuk'a teşekkür ediyoruz.

Ve değerli dinleyiciler, gecenin sonunda aydına doğru gidiyoruz. Yeni Pazar'da yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Ali Ballıoğlu. 1971 yılında

0: hobi olarak başladığı deve güreşi sunuculuğu bugün profesyonel cazgır olarak sürdürüyor. Ege bölgesi deve güreşi kültüründe önemli bir isim olan Ali Bağlıoğlu şairlerin adeta yaşayan sesi de diyebiliriz. En az 90 şiiri ezberinde tutan Ali Bağlıoğlu hayatını, şiire olan sevgisini ve cazgırlığını anlatacak bizlere bu gece ve şu anda da telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Kolay gelsin diyorum, teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz yayınımıza, nasılsınız?
1: Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Öncelikle yarın okullar açılıyor sabahleyin. Bütün öğretmen arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin 2026-2027 öğretim, eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun diye başlayalım.
0: Teşekkür
1: efendim,
0: ediyoruz.
1: Efendim, bendeniz. Sesim mikrofonda güzel olduğu için deve güreşi anlatımına çıkardılar 70-71 sezonunda. Ondan sonra bir daha inemedik efendim. Cazgır nedir, cazgırlık nedir? Bunlar üzerinde konuşacak olursak.
0: Ali Bey, hemen konuya girdiniz, daha ben soruları sormadan siz de kendinizi anlatmaya başladınız. Ne güzel.
1: Peki efendim, dinliyorum.
0: En sevdiğimiz konuk çekti efendim. Teşekkür ediyoruz. Güzel, hepsini anlatacaksınız. Bol bol konuşma fırsatınız olacak, anlatma fırsatınız olacak ama şimdi ben şunu da merak ediyorum. Şimdi emekli edebiyat öğretmenisiniz.
1: Evet efendim.
0: Ne zaman emekli oldunuz?
1: Ben 94'ün sonunda emekli oldum, son gününde. Efendim, hatta müfettişler dedi ki sen emekli olursan biz ölelim. 49 yaşım da emekli
0: 49
1: oldum.
0: 49 yaşında.
1: 29 yıl hizmetim var.
0: Maşallah.
1: Bunun 3 yıl 5 ayı Siirt Beşiri Ortaokulu. Daha sonra Yeni Pazar'a geldim. 25 yılda orada ve 1 yılda Sivas Zara Yoğun Pelit Köyü'nde 1 yıl ilkokul öğretmenliğim var efendim. 64-65 öğretim evet. Yılında.
0: 94'te emekli oldunuz neredeyse. 32
1: şeyi
0: yıldır
1: geçti, doğru.
0: 32 yıldır da emeklisiniz ama bu 32 evet. Yıl boyunca da sanırım cazgırlıktan da mı emekli oldunuz?
1: Yok, yavaş yavaş el ayak çekiyorlar ama 27 Eylül pazar günü Köşk Beyköy'de Karakucak Pehlivan Güreşi'ni ben sunacağım.
0: Ne güzel.
1: Bu 27 Eylül'de.
0: 27 Eylül'de. O zaman şimdi başlayabiliriz. Öncelikle biz sizi tanıyalım. Sonrasında cazgırlığa da geleceğiz, şiirlere de geleceğiz. Edebiyat öğretmenliğine nasıl başladınız bir dinlemek isteriz. Sizin çok güzel hikayeniz vardı diye tahmin ediyorum ben.
1: Evet. Ben 1946 Yeni Pazar doğumluyum. Efendim. Ortaklar Öğretmen Okulu'nu 1964 yılında bitirdim. 1967 yılında da Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü bitirdim. Efendim, çalıştığım yerleri söyledim zaten.
0: Yalnız sesiniz yılında o kadar genç geliyor ki.
1: Tayin olunca Yeni Pazar Spor Kulübü yararına deve güreşi yapılacak dediler. Evet. Ve beni Cumhuriyet Bayramı'nda mikrofonda sesimi beğendikleri için davet ettiler. Hocam, bizim güreşi anlatacaksın.
0: Evet.
1: Efendim, tamam dedim, anlatayım. Çıktım. Fakat ben düz çağırıyorum efendim. Develeri, isimlerini, develerin isimlerini söyleyerek. O zaman yanıma şu kadar kısacık bir adam geldi. Coşkuyu veremiyorsun hocam dedi. Ver bakayım şu mikrofonu dedi. Hı hı. Bu Bozdağ'dan, kendisini Bozdağlı, hatta Yeni Pazarlı sayan Seyfettin Demirağ adlı ustamdı. Ben ondan alıştım cazgırlık yapmasını. Ondan öğrendim diyelim.
0: Evet.
1: Cazgır, güreşecek pehlivanları, develeri, boğaları yüksek sesle seyircilere tanıtan, dua okuyarak onları alana çıkaran kişidir. Cazgır, bulunduğu yörenin kişilerini, develeri, boğaları tanımış olmalıdır. Deve ve boğa sahiplerinin adlarını bilmelidir.
0: Evet.
1: O yörenin kültürünü özümsemiş olmalıdır. Pehlivanlar için şunu söylüyoruz. Herkes biliyor bu maniyi veya duayı. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye yerinme. Üste çıktım diye sevinme. Alta düşersen apış. Üste çıkarsan paça kasıktan yapış. Hazreti Hamza'dır pirimiz. Doğruluk ve cesarettir özümüz. Allah Allah, illallah, Muhammeden Resulallah. Bu baş pehlivanlarına alkışlarla diyelim maşallah. Evet,
0: maşallah.
1: Bu pehlivanlar için yağlı güreşte, karakucak güreşinde bir salavat, bir dua.
0: Evet, evet, güzel.
1: Develer, boğalar

0: için ise şöyle diyebiliriz. Sabır selamet, güreş keramet, güreşecek pehlivan develer veya boğalar. Allah'a emanet. Ramazan ayının kerameti çoktur. Aramızda kin, kibir, ayrılık yoktur. Aşkı muhabbet gönlüne dolsun. Ey aydınlılar, deve güreşiniz hayırlı, mübarek olsun.
1: Evet. Bütün böyle çıkan develeri, bütün develeri takdim ediyorsunuz.
0: Develeri, boğaları. Yani cazgırın başka anlamı da var.
1: Nedir?
0: Yüksek sesle bağırarak konuşan, her konuda kendisinin haklı olduğunu ortaya koyan kişi, kavgacı, huysuz, geçimsiz, şirret kişilere de cazgır denir. Bizim onlarla ilgimiz yok.
1: Sizin alakanız yok onlarla. Siz yok güreşlerde, efendim. Güreşlerde, müsabakalarda yer alıyorsunuz. Ve develeri, boğaları, güreşçileri tanıtıyorsunuz. Peki bütün develer, boğalar, güreşler ayrı ayrı tanıtılıyor mu? Ringe, arenaya ayrı ayrı mı çıkıyorlar? Nasıl oluyor? Siz her anda
0: efendim,
1: var mısınız
0: birkaç
1: orada?
0: Birkaç mani mesela. Develere mani. Deve güreşmekte ya da sahaya girmekte. Evlerinin önü yüksek kaldırım. Sahaya giren pehlivan deve Aydın Yeni Pazar'dan Hacıoğullarının yıldırım. Veya bu yıl başında da bize gülmedi talih. Güreşmekte olan pehlivan deve Sarayköy'den Afyon Ahmet'in Fatih. Kişiler için de olabilir, okunabilir. Biz develere devam edelim. Kahveci kahve getirir, elinde zarif fincan, sahaya girmiştir. Edremit'in şanı şerefi Mercan. Yüksek haneylere serdirdim döşek. Olgun insanlar konuşmaz gevşek. İşte sahaya girmiştir, bayındır çıplaktan büyük kara şimşek. Gibi develeri bu şekilde övüyoruz. Hatta gelen kişiler oluyor. Efendim seçilmiş ya da atanmış. Onun bonkör olduğu iki gözünden belli. Güreşimize hoş geldiniz. Söke beylerinden Sayın Muammer Killi. Evet. Aydın ilinde diyorlar Efelerin Efesi, Efeler diyarını yönetiyor Sayın Aydın Valisi. Dağda keklik bırakmadı bizim köyün avcısı. Güreşimize şeref verdi Sayın Cumhuriyet Başsavcısı. Yılbaşı gecesiydi, takvimi yapıştırdık duvara. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu daima bir numara. Allah i̇şte, emanet.
1: Sağ ol. Tam bizi soracaktım, bizi nasıl anonslarsınız diye. Biz de güreşe geldik o zaman. Gönül Hanım ve Çağatay Bey olarak güreşi izlemeye geldik. Bir de böyle bir mani var mıdır?
0: Hemen Gönül Hanım. Yaz geldi mi arkadaş? Dondurma istiyor canım. Güreşimize teşrif etti TRT kurumundan Gönül Hanım. Veyahut da efendim kahve köşelerine girip de tavlayı bırakıp da sakın ola oynama okey. Güreşimize onur verdi TRT kurumundan Çağatay Bey. Allah'a emanet. Bu şekilde söyleriz efendim. Buyurun gelin köşke.
1: Çok,
0: 27 Eylül'de.
1: Çok
0: orada hemen görünüverin yeter.
1: Sağ olun, sağ olun. Şimdi Ali Bey, baktığımızda 1946'da doğmuşsunuz ama böyle sesiniz, enerjiniz böyle 46 yaşındaymış gibi geliyor. Böyle gerçekten yaşınızı da göstermiyorsunuz ve sesiniz de gerçekten
0: yaşım 10 yaş küçük.
1: Göstermiyor. Daha da küçük evet. gibi geliyor bence.
0: Evet, görenler öyle söylüyor efendim.
1: Benim anladığım cazgır aslında bu güreşlerde çok önemli bir yere sahip.
0: Evet. Bir efendim Çin'e deve güreşini anlatıyordum yıllar önce. TRT kameramanları, TRT Haber 2'nin geldi kameraman. Arkadaş dedi, biz anladık ki dedi, bir güreşte en önemli kişi dedi cazgır dedi. Evet. O yönetiyor dedi. Ben de sadece deve güreşi anlatmak, şu efendim sağ makas, sol makas, teke indi, çırptı, onunla yetinmem. Seyirciye hitap ederim, şov yaparım, bütün halkımıza bilirler beni. Şiir sevdirmeye çalıştım bu yaşıma kadar ve bu yönümle tanırlar beni. Evet. Efendim
1: O zaman şiirle nasıl tanıştınız evet. siz şiirle nasıl tanıştınız, onu da merak ediyoruz.
0: Şiirle mi?
1: Evet.
0: Bakınız, bizim dönemimizde şiir defteri tutardı gençler. Ben de Ortakları Öğretmen Okulu'nda ve daha sonra Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü'nde okurken 28 kadar şiir yazmışım. Allah Allah. İyi güzel. Bir gün Orhan Veli Kanık'tan bir dörtlük okudum.

0: Sesim geliyor değil mi efendim?
1: Geliyor efendim, dinliyoruz.
0: He. Neydi okuduğum dörtlük? Sevdaya mı tutuldum? Benim de mi düşüncelerim olacaktı? Ben de mi böyle uykusuz kalacaktım? Çok sevdiğim salatayı bile aramaz mı olacaktım? Ben böyle mi olacaktım? Allah Allah! Ne olmuş bu adam? Bu adam aşık olmuş. Ama şiirin içinde aşk kelimesi yazıyor mu? Yazmıyor. Hemen aklımı başıma topladım. Oğlum Ali, sen şiir yazma. Senin şiirler liseli aşıklar gibi olmuş dedim. Ve 27 tanesini, 28 şiirin yırttım. Yırttım attım.
1: Evet. Bir tanesini niye yırtmadınız?
0: Bir tanesi beni tanıtıyor. İster mani sayın, ister şey sayın. Dinleyelim. Onu da arz edeyim efendim. Evet. Türk milleti asildir. Cebindedir hüviyeti. İlelebet yaşayacaktır Türkiye Cumhuriyeti. Milletimiz kahraman, adı sanı Türk. Kurduğun Cumhuriyet 102 yaşında, rahat uyu şanlı Atatürk. Kasap Kadir hayvan kesmiş, satırı kanlı, bu manileri sizler için okuyor Aydın Yeni Pazar'dan başyazgır Ali Ballı. Tek kalan bu efendim.
1: Evet. Peki o zaman cazgırlık var mıydı?
0: 70-71 sezonundan beri yapıyoruz.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sonra yazdınız mı şiir? Yırttık 27'sini ama.
0: Sonradan eklenmiş olan bir şiir veya mani oluyor.
1: Evet.
0: Bütün bayramları ben yönettim efendim. 23 Nisan'da, 19 Mayıs'ta, 30 Ağustos'ta hayatım boyunca, hatta kaymakamlardan yazılar gelirdi okula. Bayramları Ali Ballıoğlu yönetecektir diye.
1: Ne
0: halbuki
1: güzel.
0: Buna gerek yoktur. Okul müdürü birisini tayin eder. Efendim, Türkçe öğretmenlerinden veya tarih öğretmenlerinden. Halbuki benim sesimi beğenen, efendim, icraatlarımı beğenen kaymakam beyler yazı yazmışlardır okula.
1: Evet,
0: Ali Ballıoğlu yönetecekler diye. Böyle günler de yaşadık. Hatta bunların sonucunda efendim hiç raporum olmadığı için hatta cumartesi pazar günleri piyes, gezi bunlara da yardım ettiğim için 89 yılında maaşla ödüllendirildim. Devletime teşekkür ediyorum.
1: Ne güzel, ne güzel. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi 28 şiir yazdınız. 27'sini yırtıp attınız. Bir tanesi kaldı. Sonrasında yazmaya devam ettiniz mi tekrar?
0: Hayır efendim. Sadece bir gibi böyle beyitler. Mesela Ödemiş'ten bir deve veya boğa çıkıyor güreşe. Şöyle diyorum. Benim sözlerim bunlar. Diyorum ki efendim, Ödemişliler kahraman olur. Attı mı hedefi 12'den vurur. Düşmana ilk kurşunu atan onlardır. Ödemişlilerin hepsi tek tek kahramandır. Böyle Ödemişlileri övmüş oluyorum.
1: Evet evet, ne güzel yapıyorsunuz. Ve bir onlarca da şiir var aslında hafızanızda sizin. Bunları ezberliyorsunuz.
0: Şiir ezberledim böyle böyle. Halka da güreşlerde sunuyorum. Şimdi burada da sunmak istiyorum.
1: Tabii efendim. Severek dinlemek istediğinizde.
0: Şiir konusuna gelince, tabii duyguların, düşüncelerin, hayallerin ölçülü yani vizinli ve uyaklı yani kafiyeli bir biçimde ifade edildiği bir edebiyat türü oluyor şiir. Şiir karın doyurmaz bey, ama duygu dünyamızı ortaya koyar, hayatımızı renklendirir. Şiir notaya alınıp, eğer notaya alınır da sözsüz çalınıyorsa, biz buna biliyorsunuz ezgi diyoruz, ezgi. Ama müzik ile birlikte sözler de söyleniyorsa şarkı, türkü oluyor efendim, değil mi?
1: Evet.
0: Efendim, bizi dinlemekte olan güzel ülkemin güzel insanları benden şiirler bekliyor. 5-6 tane seçtim. Bunları anlatmak isterim, okumak isterim, söylemek isterim ezberimden.
1: Severek dinlemek isterim.
0: Tabii.
1: Buyurun. Buyurun efendim, başlayalım. Süremiz yettiğince devam ederiz.
0: Evet, evet. Öncelikle yaşam sevgisi dolu Cahit Sıtkı Tarancı'dan. Gerçi 35 yaş şiirini yazmış ama biz işin daha güzel tarafına bakalım. Cıvıl cıvıl yaşam sevgisi dolu. Bu sabah hava berrak, gök

0: yaşamayı, yaşamı sevdiren bir şiir. Ne güzel, ne güzel. Efendim?
1: Evet. Şimdi bu şiirleri nasıl ezberlediniz? Bundan merak ediyoruz. Bu kadar çok şiir hafızada.
0: Ben tipik bir adamım. Allah özel yaratmış. Teballahım yani. Yani gerçekten hafızam çok iyi. Benim babaannem de manili konuşurdu. Hı. Efendim. Hatta bir gün bayanın biri yakaladı bizim mahalleden Yeni Pazar'da. Dedi ki gel bakayım evladım dedi. Ben dedi Yeni Pazar Direcik köyündenim. Zengin bir ailenin kızıydım. Buraya kargıdan evin içine sizin mahalleye geldim. Fakir bir kişiye nasip oldum efendim. Evet hanımefendi dedim. Ninen dedi bir ay sonra dedi geldi. Ninen dedi her tarafı gezerdi dedi. Bütün köyleri de gezer. Bilirdi dedi. Bizleri de benim ailemi de biliyordu. Ve dedi bir geldi dedi kargıdan ev efendim çöp gibi içerden çöpten geldi. Dere kenarında birbirine yaslanan taşlar, baba evine sığmayan başlar, elin kapısında olur mu dostlar diye bir mani söyledi, bir söz söyledi. Evet. Bunu unutamıyorum 60 yıldır dedi. Böyle dedi. Ben de efendim babaannemden kapmışım böyle güzel manili konuşmayı.
1: Ne güzel. Evet,
0: bunu araya sıkıştırmış olduk. Şimdi Cahit Sıtkı Tarancı'nın gölgesinde kalan arkadaşı fakat sessiz. Daha sessiz. Fakat bence en güzel mutluluk şiirlerini yazmış olan Ziya Osman Sabah. Ziya Osman Sabah'dan Dilek adlı şiiri seçtim.
1: Evet.
0: Onu arz etmek istiyorum.
1: Tabii buyurun dinleyelim efendim.
0: Mesut olmuş görmek isterdim hepinizi. Bir bahar gününde dertliyi, ümitsizi, terfi etmiş memur, sınıf geçmiş öğrenci, kadını erkeği, yaşlısı genci, bir bayram sevinciyle kol kola sokaklarda, su başlarında, parklarda, ağaç altlarında, sevgililer baş başa vermiş, muratlarına ermiş, çocuklar el ele bir halka oluvermiş. Görmek isterdim camlardan, odalarda oturmuş, radyoyu açmış, küçük sofrayı kurmuş, yol meydan, dere tepe, dağ bayır kır, vapurlar limanlarda yola çıkmaya hazır, gazinolar, plajlar, sinemalar açık, her dilden bir şarkı, her dudakta bir ıslık, ne yoksul ahı, ne dul hıçkırığı, ne hasta iniltisi, mesut olmuş görmek isterdim hepinizi. Ne güzel bir şiir. İnsanlar evet. için ne güzel dilekte bulunuyor. Ziya Osman Sabah.
1: Evet, evet. O zaman devam edelim. Var mı başka?
0: Tabii efendim.
1: Birkaç tane
0: tabii.
1: Böyle hikayesi de birlikte güzel güzel geldim.
0: Cahit Külebi. Evet. Süper. Yaşayanların en büyüğüydü 90'lı yıllarda. Devamlı onu okurdum. Size onun Hikaye adlı şiirini arz edeceğim. Fakat bir hikayesiyle. Efendim bir gün heyet raporu almak gerekti. Aydın Devlet Hastanesi'ne gittim dilekçeyle. Dilekçeni imzala müdüre hanıma dediler. Hı hı. Müdüre hanımın kapısına vardım. Tak tak tak tak. Açtım kapıyı. Aa! Efendim sepet gibi bir çiçek sepeti gibi kıvırcık. Koskocaman bir efendim baş saç yürü. Kıvırcık ve sarı. Hiç yani müdüreymiş şuymuş buymuş anlamam. Hemen bu hikaye adlı şiirin ikinci dörtlüğünü okudum bayana. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz dedim. Hemen bıraktı kalemi. Abi amca telefonu kaptı, beyimi göstereceğim. Şiirin tamamını oku amca, şiirin tamamını oku. Efendim ben de okudum. Şimdi sizlere ve saygıdeğer dinleyicilerimize arz edelim efendim. Cahit Külebi'den hikaye. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim. Okşa biraz. Benim doğduğum köyleri akşamlar

0: duvarı eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem. Konuş biraz. Benim doğduğum köylerde şimal rüzgarları eserdi. Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır. Öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köyler de güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri. Anlat biraz. Cahit Pülevi. Maşallah. Evet. Çok güzel.
1: Peki efendim, evet, şunu da sorayım. Devamlı böyle şiiri okuyarak mı gezersiniz? Yani böyle muhabbetlerde devamlı araya şiir sıkıştırır mısınız?
0: Gidiyorum. Aydın Bulvar'da iki park var. Menderes Park ve bir de turistik park. Bugünlerde turistik parka oturuyorum. Benim eşim 6 yıl oluyor efendim vefat edeli. Bekar adam, dul adam. Gidiyorum, kadınlı erkekli bir sürü arkadaş. Hocam bir iki şiir oku be diyorlar muhabbet ederken. Okuyoruz. Tekrar edersek hafızamızdan silinmiyor efendim. Okuyoruz.
1: Yani yenilerinde...
0: Severler, beni böyle tanırlar. Hatta arkadaşım biri geldi benimle röportaj yapmaya ve birkaç şiir okuttu. Sonra o şiirleri yayınlamış. Bir gün tekrar geldi turistik parka. Hocam dedi, kaç takipçim var biliyor musun dedi. Ne bileyim ben dedim. 800 bin takipçim var hocam dedi. Evet. Tabii evet, mutlu oldum ben de saygıdeğer kardeşim. Şimdi halk edebiyatından da arz edelim değil mi? Halk
1: tabii,
0: edebiyatında
1: tabii,
0: büyükler var. En büyük Karacaoğlan, Köroğlu, Badaloğlu, Varoğlu var. Efendim, bir gün Yenipazar Parkı'nda oturuyoruz. Savcı Bey, kulakları çınlasın, Savcı Bey, Fatih Karakuş, efendim, bir şiir oku be hocam dedi. Hay hay Savcı Bey dedim, Karacaoğlan'dan, halk edebiyatından arz edeyim dedim. Efendim, ve Karacaoğlan'dan şu şiiri okudum. Karacaoğlan, Adana, İlbeyli, Göksun, Tekir, İslahiye, Maraş, Muğut, Gülnar, güneyde ne varsa köyleri, kahveleri dolaşmış. Efendim, saz çalmış, parsayı toplamış, yani bahşişleri, atın sırtında 36 yaşında, saç sakal birbirine karışmış, 4-5 aydır yıkanmıyor, kirli, Elbistan'a geliyor efendim, Elbistan'a geliyor ve Elbistan'da Çeşme'nin başında allı yeşilli morlu bir kızcağız su doldurmakta yanaşıyor. Bacım, bana bir tas su verir misin deyince yan gözle bakıyor kızcağız. Buyur emmi diyor. Eyvah amca diyor ya, 36 yaşındaki oğlana amca diyor. Bunun üzerine Karacaoğlan şu şiiri söylüyor. Değirmenden geldim beygirim yüklü. Şu kızı görenin deli olur aklı. 15 yaşında da 45 bölüklü. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Birem birem toplayayım odunu. Bilem dedim, bilemedim adını. Elbistan yanaklı Türkmen kadını. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Bizim ilde üzüm olur, alıç olur. Sızılaşır bozkırtları aç olur. Bir yiğide emmi demek güç olur. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Karacaoğlan der, ne dip ne olayım? Akan çaylar ile ben de varayım. Sakal seni matka bile yolayım. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Deyince efendim Savcı Bey dedi ki, hocam dedi, ben Elbistanlıyım. Çeşmenin başında son dörtlük yazıyor dedi. Karacaoğlan der, ne dip ne olayım? Akan çaylar ile ben de varayım. Sakal seni matka bile yolayım. Bir kız bana emmi dedi, neyleyim? Bu mermerde yazıyormuş efendim. Böyle bir anı efendim,
1: güzel,
0: Karacaoğlan'ın şiiriyle ilgili. Bu yüzden emmi kelimesini pek sevmem ben. Bana Ali hocam deyin.
1: Evet.
0: Efendim,
1: o zaman Ali hocam
0: deyin daha iyi.
1: Ali hocam.
0: Amca kelimesi yaşlılığın başlangıcı mıdır nedir?
1: Yok,
0: tüylerimi diken diken ediyor.
1: Yok, sizin yaşlılıkta yok, ses de gayet genç. Ali hocam, evet, şunu yapalım. 3 dakika gibi bir zamanımız kaldı. Böyle veda şiiri gibi bir şey varsa.
0: Bana en çok şimdi bütün millet beni dinliyor.
1: O zaman onu
0: İlle Mavili şiirini arz edeyim.
1: O zaman onu dinleyelim, sonra veda edeceğiz çünkü süremiz de bitiyor.
0: Köroğlu'nun kızı.

0: Nerelerde bir bakalım mı? Bakalım. Kimisi pınar başında, kimisi yolun dışında. Al diyen 15 yaşında. İlle mavili, mavili. Kimisi dağlarda gezer, kimisi incisin dizer. Al diyen bağrını ezer. İlle mavili, mavili. Kimisi odun devşirir, kimisi kahvesin pişirir. Al diyen aklın şaşırır. İlle mavili, mavili. Köroğlu der ne olacak? Takdir yerini bulacak. Mavilim sende kaldı alacak. İlle mavili, mavili. Aydın efesiz, efe çizmesiz olmaz. Çizme asalet ve heybetin sembolüdür. Efelik su üstünde yürümektir. Sert adımlarla sağlam basan yiğitlerin işidir. En yiğit efe sarı zeybekle kaplı Mustafa Kemal Atatürk'tür diyoruz. Efendim şimdi bir izniniz varsa bir dakika biz Aydınlıyız. Bir efe şiiri okuyarak son verelim efendim.
1: Abi buyurun efendim.
0: Efeler diyarı Aydın ilinde. Efe anlar ancak efe dilinden, başına sarılı mor mendilinden, dağlara bir destan yazıyor efem. Aydın efeleri sizindir oyun, oynayın, oynayın, oyuna doyun, beni de aranıza alın, alıkoyun, sizlere bir destan yazayım efem. Çalın sazlar, deli deli çalın, yiğit naralarıyla inlesin meydan, oynayın, diz kırın, şahlanın efeler, dost sevinsin, çatlasın düşman. TRT kurumuna teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi geceler diyoruz. Renk verdiniz yayınımıza. Sağ olun, var olun. Bizden
0: sağ olun.
1: De Aydın'a selamlar. Şimdi Aydın'a geldiğimizde yeni pazarda sizi sorduğumuzda herkes tanıyordur diye tahmin ediyoruz.
0: Herkes tabii, bütün bölgede. Çan'dan, Çanakkale Çan'dan. Ah ne kadar kızıyorlardır. Bize hocam bizim adımızı anmadın diye. Datça'ya kadar. Sarayköy'den Efes'e kadar bütün millet beni tanıyor. Hatta yurt dışından da telefonlar geldi. Hocam seni dinleyeceğiz diye. Teşekkür ediyoruz efendim. Artık Aydın'da oturuyorum.
1: O zaman Aydın'a geldiğimde böyle bir maniyle karşılanmak isterim yani.
0: Tabii Çağatay Bey. Söyledik ya. Tabii.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Bandoyla karşılarım seni.
1: Sağ olun. İyi geceler diliyoruz efendim. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun efendim.
1: Değerli dinleyiciler, Aydın'a uzandık. Yeni Pazar'da yaşayan emekli edebiyat öğretmeni Ali Ballıoğlu güzel güzel şiirler, güzel güzel maniler seslendirdi bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendisine ve artık veda vakti de geldi. 2026 yılı yaz tatili de bitti. Sabah itibariyle zille çalacak. Eğitim öğretim yılı başlayacak. Öğrencilerimiz heyecanlı, velilerimiz heyecanlı. Şimdiden bu yeni dönemde bütün öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize başarılar, iyi yıllar dileyerek programımıza tekrar veda edelim ve yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya, teknik yönetmenimiz Ümit Şahin ve ben Çağatay Seydi ile birlikteydiniz. Gecenin içinden şimdilik bu kadar diyoruz. Tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Düzce'de bir kapı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alev topuna dönen fabrikadan yükselen yoğun duman ve alev şehrin üst kesimlerinden de görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde 3 farklı noktada yangın çıktı. Kırsal Hıdırlar Mahallesi'ndeki yangın Çankırı'nın Çerkez ilçesine ulaştıktan sonra kontrol altına alındı. Salın ve Eğerli Alören yaylalarındaki yangınlarda ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenciyle 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Erdoğan milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin FES'i ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazının çıkarılması için çalışmalara bugün başlanıyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzenini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda bilgi verdi. Masak incelemelerde LGBT'yi teşvik eden derneklere, ABD Dışişleri Bakanlığı bağlantılı ödemelerin de bulunduğu yurt dışındaki kamu kurumları ve yabancı kuruluşlardan yüksek tutarlarda fon aktarıldığı tespit edildi. Eski MİT mensubu Kaşif Gozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerine başvurulacak. Gozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklu bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerginlik diplomasi trafiğine rağmen engellenemiyor. İran basını Keşm Adası açıklarında bir İran ticari gemisinin vurulduğunu duyurdu. Saldırıda bir kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerikalılar savaşçıysa cesur silahlı kuvvetlerimizle de karşı karşıya gelsin açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma konusunda istekli olduğunu savundu. Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna dönüşü bindiği trenin yakınında Rus drone saldırısı gerçekleşti. Kiev'deki Yalta Avrupa Stratejisi Konferansı'na katılan Johnson saldırıdan zarar görmedi. Johnson sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu. Haberleri dinlediniz.

Bent. Yazan Marguerite Duras. Oyunlaştıran Genevieve Soro. Çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı. Reji Kemal Bekir. Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anne Suna Pekuysal, Joseph Şener Şen, Suzan Ayşegül Yalçın, Jack Savaş Dinçel, Agosti Sezai Alttekin, Bayjo Kayhan Yıldızoğlu, Kadastro Memuru Metin Çeliker, Carmen Gül Bergon, Bay Burner Dinçer Çekmez.

0: Joseph! Joseph! Ramona'yı bir kere daha çalarsan içeri girip parçalayacağım o gramofonu. Joseph, ne söylediğimi duymadın galiba.
1: Bak anne, bu gramofona dokunacak olursan hemen giderim bu evden. Hem de dönmemecesine.
2: İşte o zaman yerden göğe kadar haklısın derim.
1: Sana fikrini soran olur
2: mu? Ama ben söylüyorum işte.
1: Ben arabaya bakmaya gidiyorum. Suzan, sen de şu gramofona göz kulak ol.
2: Merak etme, kimse dokunmaz senin müzelik gramofonuna.
0: Joseph! Sağır mısın, sana diyorum?
3: Joseph burada yok.
0: Nereye gitti gene?
3: Garajda arabasını tamir edecekmiş.
0: Tanrım! Tanrım, ne çocuklar verdin bana. Her biri bir dert. Gene kulübenin sağa sola hayvan leşleriyle doldu. Jack! At şu leşleri alandaki bir çukura, nefes bile alınmıyor. Sen büyüksün yarabbi, dayanamayacağım artık. Buraya ne diye geliyorsun Jack? Sana o leşleri bir yere at diye bağırmadın mı demin? Leşleri diyorum, leşleri! Alanda bir yere gömüver, kokudan durulmuyor.
4: Peki efendim.
0: Sabahtan beri 3 sıra kazık daha. Hiç de az değil hani. Jack! Jack! Ah bu bağırma öldürüyor beni. Çiçekleri unutma! Bazen mahsus yapıyor sanıyorum. Çiçekleri uzulamayı unutma diyorum.
4: Çiçekleri peki.
0: Gittikçe sağırlaşıyor.
2: Niye gene kazık çakıyorsun anne? Aa. Dayanmaz ki. Hepsi çatlar, yürürsün.
0: Biliyorum. Bazen çok kuru olurlar, bazen de yaş. İyi toprak için iki misli para vermek gerek, anlıyor musun? Üstelik 15 değil, hayatımın 30 yılını vermeliydim o zaman. Yani iki defa ölmeliydim. Getir bakayım şu kağıtla kalemi.
2: Gene mi yazacaksın?
0: Bilmezsin sen onları. Bizden önce şu araziden kaç kişinin ayağını kaydırdılar biliyor musun? 4, tam 4 kişinin. Hepsini öğrendim. 4 aptal. Benim gibi bu topraklara para sayan 4 tane aptal. Nerede gözlüğüm? Bir kere daha yazacağım o kadastro memuru olacak adamlara. Joseph nerede? Bu benim hakkım. Bilmiyorlarsa öğrenirler yakında. Ver şu hokkayı. Uğraşmaktan bıkmadım ben daha.
2: Uğraşman da kadastrodakilerin umurundaydı sanki.
0: Şu bentler bir yıkılmasın, o zaman görüşürüz onlarla.
2: Vazgeç artık şu Hülya'dan anneciğim.
0: Korkma sen, elbet bir düşündüğüm var benim de. Üstelik bu da benim hakkım.
4: Arka taraftakiler yerinde yok.
0: Ne?
4: Arka taraftaki çiçekler diyorum, yok olmuş.
0: Neden?
4: Bilmem. Joseph'in atı yemiştir belki de.
0: Sen kazıklara bak Jack. Şimdi geliyorum ben de.
2: Belki de onun için hastalandı hayvancağız.
0: Ya önce. Beni bekle Jack.
2: Dün attı, bugün çiçekler, yarın da kazıklar olacak. Beni ararsanız yolun üstündeyim.
0: Suzan. Tanrım, ne yaptım şimdi ben ona? Jack, mektubum nerede? Bir mektuba başlamıştım. Ey yarabbim. Suzan.
1: Anne, ne olur bağırmasana böyle.
0: Joseph. Dinle Joseph. Atla arabaya, şu mektubu hemen kama memurlara götür.
1: Jack dün bir tane götürdü ya, bir tane de 3 gün önce yolladık, bir de...
0: Bu adamlardan bir şey isterken sanki çok az şey istiyormuş ya da hiçbir şey istemiyormuş gibi davranmak gerek. İşte bak, sayın kadastro memurları, sizlerle şu konuda kesin olarak anlaştıktan sonra değerli vakitlerinizi daha fazla almak istemiyorum. Şu konuda kesin karara kulübemi çevreleyen 5 hektar... Buna da hayır diyemezler ya. Kupkuru 5 hektar. İşte hepsi o kadar.
1: Araba çalışmıyor anne, gidemem.
0: Neden çalışmıyor? Nesi var gene? Tamir etsene. Sen de atla git öyleyse.
1: O da hasta anne.
0: Kimin de at alma fikri? At yetmiyormuş gibi bir de arabası alındı. Zavallı evladım. Şimdi anladın mı bari? Bütün bunlar geçerli yerlerde kullanılır. Oysa burada insanlar 1000 yıldan, 2000 yıldan, hatta dünyanın kuruluşundan beri her yere yayan gidiyor. Tanrım. Bu yorgunluk öldürecek beni. Nasıl buldun mektubu Joseph? Bu sefer pek de kapalı oldu değil mi?
1: Anneciğim bırak şimdi bunları.
0: Hiç olmazsa gerçekten satsalardı şu 100 hektarlık kumu. Kum ne demek? Kum bile değil. Geçici olarak toprağın işlenmesi kaydıyla. İşte bu çok komik doğrusu. Düşünsene bir kere, denizi ekip biçeceğiz zar.
1: Bak anne.
0: Bir de başaramazsan toprak gitti elden. Gitti. Her şey bitti o zaman.

0: düşünemedim ben. Ne dersin Joseph? Cevap verecekler değil mi? Hayır. Hayır, bu iş olmaz da deseler cevap verecekler. Hiç olmazsa ölümümü rahatça bekleyebilirim o zaman.
1: Aman anne.
0: Bu kadarına da hakkım yok mu canım? 10 yıl okullarında çocuklarını eğittim. 15 yıldır 5-10 kuruş için didinmem gene onlar için. Babanla ben 1 yıl içinde milyoner olacağımızı sanmıştık. Milyoner! Gençler, müstemlekelere koşun. Servet sizleri orada bekliyor. İşte böyle yazıyordu afişler. Sonra baban öldü. Ve ben işte 25 yıldır müstemlekedeyim. 25 yıl bu müstemlekede. Dile kolay. Gerekirse Saigon'a kadar giderim. Agusti, hoş geldin. Uzun zamandır gözükmüyordun. Nerelerdeydin?
2: Merhaba. Hastalandığınızı duydum.
0: Evet. Bentler yüzünden rahatsızdım biraz.
2: Daha iyisiniz ya
0: ne
2: şimdi.
0: Ne gezer. Unutmaya çalışıyorum işte hepsi o kadar. Toprağı kazıyorum, mektup yazıyorum. Fakat gecelerim korkunç geçiyor. Kulaklarımda hep o gürültü. Hani bilirsin, yıkılan bentlerin gürültüsü. Sizler nasılsınız?
2: İşte şimdilik hep aynı.
0: Hep aynı ha?
2: Evet ama ağırdan alıyorum iş. Çekip gideceğim bir gün. Gencim, hayatımı mahvedemem.
0: Doğru Agusti, haklısın. Fakat benim durumum aynı değil, anladın mı? Bazı haklarım var burada. Evet, haklarım var ya. Hepsi anlayacaklar er geç bunu. Hem sonra bentler için yeni bir şey geldi aklıma. Dur sen. Bir gün gelip babanla konuşmalıyım Agosti. Kirişler gerekecek. Betonarme kirişler.
2: Yoksa yeniden mi başlayacaksınız bente?
0: Dur bakalım. Ölmedim ben daha.
2: Öyle. 10 yıl önce babam da aynı şeyi söylüyordu.
0: Bentler için korkmaya sebep yok. Ne yapacağımı biliyorum bu sefer. Ama sermaye gerek önce. Bu işi bankayla halledebilir miyiz dersin?
2: Ha bankayla uğraşmışsın, ha kadastroyla. Hepsi bir bence.
0: O halde ipotek ederiz. Ama neyi edeceğiz? Sırtımdakinden başka hiçbir şeyim yok ki. Bittim. Bitirdi şu yorgunluk beni.
1: Anne, al şu hapını da yukarı çık dinlen.
0: Hayır. Hapmap istemiyorum dedim sana, içmem.
1: Canım hep böyle dersin, sonunda da içersin işte.
0: Sinirli falan değilim ki, neden içeyim durup dururken?
1: Daha iyi hissedersin kendini.
0: Öyle mi dersin?
1: Hadi iç.
0: Pekala. Ama geçen günkü gibi beni uyutup fırsattan istifade balığa gitmek yok.
1: Canım bırak şimdi onu, istesem geri giderim.
0: Durmadan hep hap veriyor, beynimi sulandırıyor. Ben uyuduktan sonra da çekip gidiyorsunuz. Ama demir gibiyim daha. Uykum falan da yok. Bahçeye gidip yabani otları temizleyeceğim.
1: Otlarında, çiçeklerinde hepsini yoldum.
0: Ya! Demek sendin çiçekleri yok eden. Tahmin etmeliydin zaten. Ne yaptı sana o çiçekler? Ha söylesene, ne yaptı? Mahsus yaptım. Yavaş yavaş elimde kalanların hepsini yok etmek için. İstemiyorum Joseph. Böyle şeyler istemiyorum dedin sana 1000 defa.
1: Bırak Allah aşkına anne, büyümeleri aylarca sürüyor. Durmadan onları görmek deli ediyor beni.
0: Demek deli ediyor seni. Peki ya getirdikleri para? Paraya ne demeli? Ha? Sen söyle Agosti, söylesene şuna.
2: Nasıl, o çiçekler mi? Evet, iyi para getirir.
1: Sen de çabuk biten bir şey dik. Muz diksen olmaz mı?
0: Muz mu?
1: Ne bileyim ben, ya da başka bir şey.
0: Jack'la konuşmalı bunu. Şimdi çıkıp bir uzanayım şöyle. Suzanne hala dönmedi tabii. Evde durduğu yok ki. Hep yalnız bırakıyor beni. Hep yalnız bırakıyor.
1: Arabanla mı geldin?
2: Evet Joseph.
1: Görmedim, arabanı nerede bıraktın?
2: Köprünün başında.
1: Gidip görebilirim değil mi?
2: Ha elbette. Suzanne da geliyor işte.
3: Merhaba Agosti. Köprüdeydim, 3 tane geçti. Gene gidip bakacağım.
2: Ne geçti? 3 tane.
3: 3 avcı. Biri kapalı, ikisi açık arabadaydı. 1 saat içinde 3 tane birden pek seyrek geçer burada.
2: Bütün gününü araba seyrederek mi geçiriyorsun?
3: Yapacak başka şey var mı?
2: Bilmem. Gramofonunuz duruyor mu?
3: Joseph, gramofonsuz olur mu hiç? 5 tane de plağımız var. Ama biz sadece birini çalıyoruz, o da iyice eskidi artık.
2: Ramona ha? Hadi gel Suzan, dans edelim. Biliyor musun çok güzelsin.
3: Sahi mi?
2: Şimdi seni öpsem kızar mıydın?
3: Hayır.
2: İlk ben mi öpüyorum seni?
3: Evet.
2: Çok hoş kızsın Suzan.

0: Kimse yok mu? Kimse yok mu orada? Kimse yok mu?
1: Var. Ben varım.
2: Affedersiniz efendim. Sizi görmemiştim.
1: Çiftçi misiniz?
2: Evet, yani...
1: Arabanız var değil mi?
2: Evet, şoförüm sizin kulübenin elini çekti arabayı.
1: Bozuldu mu?
2: Evet ama önemli değil.
1: Tamam işte, tam düşündüğüm gibi. Ne oldu, bir şey mi söyleyecektiniz?
2: Kulübenize böyle aniden girdiğim için özür dilerim.
1: Paris'te mi oturuyorsunuz?
2: Bazen Paris'te, bazen de burada.
1: Parmağınızdaki ne öyle?
2: Parmağımdaki mi? Aile yadigarı elmas bir yüzük.
1: Çok pahalı olmalı.
2: Öyle mi bilmem?
1: Daha uzaktan ışıldıyor. Peki hep böyle mi giyinirsiniz siz?
2: Burada en iyisi ipekli giymek galiba. Hem ütü istemiyor hem hafif oluyor.
1: Ama pahalıdır değil mi böyle bir elbise?
2: pahalı mı bilmem.
1: Pahalıdır tabii. Biliyorum ben. Daha doğrusu tahmin ediyorum. Benim bir tek elbisem var, ipekli değil o da.
2: Gençlik ve güzellik süs istemez ki.
1: Kardeşim olsaydı sen bunları külahıma anlat derdi. Çok kabadır. Adı da Joseph.
2: Ya sizinki?
1: Benimki mi? Benimki Suzan.
2: Biliyor musunuz Bayan Suzan? Çölün ortasında hiç ummazdım doğrusu. Böylesine güzel.
1: Alıştık biz. Yoksa hiç kimse durmaz buralarda.
2: Ailenizle tanışmayı çok isterdim. Tanıştıracaksınız değil mi?
1: Yalnız annem var. Uyuyor o da.
2: Bayan Suzan, bana bir bardak su verebilir miydiniz acaba? Susuzluktan öleceğim neredeyse. Rahatsız etmiyorum ya sizi.
1: Yok, ne diye rahatsız edeceksiniz? Zaten duş kabininden alıyoruz suyu. Çok soğuk değil ama ne yapalım, buzumuz yok. Buyurun.
2: Teşekkür ederim. İçkilerin en basitini böyle güzel bir elden içmek. Aslında alkol kullanmam. Zaten buralarda sade bir hayat sürmeli insan, öyle değil mi?
1: Bilmem, hiç düşünmemiştim.
2: Pekala, gidip arabaya bir bakayım. Şoför işini bitirmiş olmalı.
1: Hiç sanmam. Joseph çoktan burnunu sokmuştur o işe.
2: Kardeşiniz mi? İyi ama...
1: Kim bilir, belki motorunu bile sökmüştür.
2: Benim arabanın motorunu mu?
1: Oo, bizimki kaç bin defa söküldü. Ama artık ezbere biliyor, ilgilenmiyor bile onunla.
2: Ya ama benim şoförümün ona ihtiyacı yok ki.
1: Ama Joseph çok meraklıdır, tutamaz ki kendini.
2: Hay Allah, bir gidip baksam iyi olacak herhalde.
1: Ne marka otomobiliniz? Kaç paradır?
2: Bu özeldir, Paris'te ısmarlamıştım. 50.000 franka mal oldu bana.
1: 50.000? Korkun çok pahalı.
2: İzin verirseniz bir gidip baksam.
3: Suzan! Kimle konuşuyorsun orada?
1: Annem geliyor.
2: Oo, gelsin. Tanışmak istiyorum kendisiyle. Bay Joe diyebilirsiniz bana.
3: Birazdan akşam yemeğine oturacağız. Ben size 2 lokma bir şey hazırlamadım.
4: Oo, misafirimiz varmış.
2: Özür dilerim efendim, ben de...
1: Anneciğim, beyin adı Joe. Güney'de çiftçiymiş. Yolda arabası arızalanmış.
4: Oo, memnun oldum. Kıyafetime bakmayın, uyuyordum da. Demek arabanız arızalandı. Önemli değildir inşallah. Beni niye hemen çağırmadın Suzan? Kızım soğuk bir şeyler ikram etmiştir size herhalde.
2: Teşekkür ederim. Kızınız çok sevindi.
4: Öyle mi?
2: Hem de pek çok.
4: O parmağınızdaki taş elmas mı?
2: Oh, evet, aile yadigarı.
4: Çiftçisiniz demek.
2: Çiftçi olan daha doğrusu babam. Babam çalışkan, faal, yani tam bir iş adamıdır. Bense hayalciyimdir biraz. Daha çok anneme benzerim.
4: Suzan, ananas şurubu getir. Müstemlekelerde mi zengin oldu babanız?
2: Evet.
4: Bir dakika Suzan. Bekle de yardım edeyim sana. Ne diye canlı cenaze gibi dolaşıyorsun öyle? Hiç olmazsa biraz sevimli olmaya gayret etsene.
3: Ya biz de bu kulübeciyi kurduk işte.
2: Tebrikler. Doğrusu evet. Pek hoş olmuş. Öyle değil mi Bayan Suzan?
1: Evet.
2: Hem de pek yeni.
1: Bitmedi ki daha.
3: Bitmedi. Oturuyoruz ya içinde.
5: Dışarıdaki araba sizin mi?
1: Markası.
5: Biliyorum, gördüm.
3: Gel Joseph, bir bardak da sen iç yavrum.
5: Sizin mi araba?
1: Evet, Güney'de çiftçiymiş.
2: Oğlunuz mu efendim?
3: Evet, oğlum Joseph.
2: Memnun oldum Bay Joseph.
5: Kaç beygir motoru?
2: Kaç beygir mi? 24.
5: Üf be! 24 beygir ha! 4 vites mi?
2: Evet, 4. Ya sizinki? Sizinki ne marka?
5: Yok, bizimki mi? Konuşmaya değmez bizimki canım. Öyle değil mi Suzan?
3: Eski, çok eski. Ama bu yol için yeter de artar bile.
2: Çok benzin yakıyor arabanız.
5: Bizimki 100 kilometrede 24 yakıyor ama nedeni var.
2: 24 mü? Çok fazla değil mi?
5: 12 yerine 24 ama karbüratör değil, süzgeç sanki.
3: Süzgeç çok doğru, iyi söyledin Joseph.
5: O kadar olsa gene bir şeydi.
3: Evet, iş karbüratörle bitse gene bir şeydi.
1: Hadi Joseph, anlatsana şu bizim radyatörünü.
5: Radyatör, bırak Allah aşkına. Rekor kuruyor bizimki.
1: Söylesene canım, söyle işte.
5: 100 kilometrede ısının 50'ye çıktığı oluyor.
3: O da her zaman değil canım, bazen oluyor.
5: Dahası da var ha. İş yalnız karbüratör ve radyatörle bitse gene bir şeydi.
3: Bu doğru işte. Arabamızın bir şeyci yok derdi.
1: Lastik yerine şişirdiğimizi tahmin edin bakalım.
3: Düşünün ama iyice düşünün Bay Joe.
2: Canım ne bileyim ben. Havayla gayet tabii.
3: Hayır değil işte.
5: Muz yapraklarıyla muz. Lastiklerin içini tıkamasa muz yapraklarıyla dolduruyor.
2: Canım sahi mi söylüyorsunuz?
5: Bir kere herhangi bir yere giderken şaka elinde bir

0: aile çamurluğa oturturuz.
1: Onlar sana nefar olmadığı için elini bile
0: atmıyor.
1: Hayır, hayır, bu olacağını
0: çözersen. Ya kapılar. Ya kapılar. Kapılar kapandı mı hiç açılmaz bir daha. Çünkü hepsi telle bağlı.
2: Ne diyorsunuz?
1: Bayılacağım artık, şimdi bayılacağım.
2: Ay, çok hoş. Gerçekten sizle rastladığım için çok memnunum. Hani sizin gibi neşeli kimseler.
3: Ne dediniz? Bizim gibi neşelilere mi?
4: Ne diyor? Ha? Neşeli miymişiz biz? Ha?
0: Evet, söylediğine bakılırsa neşeliymişiz galiba.
1: İşte bu hepsinden gülünç.
0: Bitmedi ki daha. Keşke hepsi bu kadar olsa. Evet. Benzin deposu, farlar, kapılar. Bak, bu kadarla bitse keşke.
1: Evet, bu kadarla bitse keşke.
0: Keşke dert yalnız araba olsa.
3: O zaman hiçbir şey değil. Keşke o kadar olsa.
0: Ama yalnız araba değil işte. Düşünebiliyor musunuz? Bir de su bendi var. Evet, su bendi.
3: Ya yengeçler, yengeçler.
1: Ölüsünüz gülmekten. Hepsi bir olup yiyiverdiler su bendini.
2: Bütün bunlar çok hoş. Şaşırtıcı, inanılmaz şeyler doğrusu. Hepsi değişik. Hoş, hoş, hoş, pek hoş.
0: Şunu da öğrenin bari. Burada satın aldığımız toprak değildi bizim.
1: Dalgaydı, dalga.
3: Denizi satın aldık.
0: Bela satın aldık.
1: Kimsenin aklına gelmezdi bu, delilerin bile.
3: Susar mısın sen? Yoksa bir tokat aşk edeyim mi suratına?
2: Sizi yeniden görebilir miyim bayan Süzen? Çok mutlu edersiniz beni.
4: Nasıl isterseniz.
2: Teşekkürler, çok teşekkürler. Hepinize teşekkürler. Çok iyi karşıladınız beni. Yine geleceğim. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık dostlarım. Bir araba durdu dışarıda. Ziyaretçiniz var galiba.
5: Kalastro'dan memur geldi Joseph. Ha. Kontrol edecekmiş.
0: Ben bakarım Jack.
2: Önemli bir şey mi var?
0: Karışkın siz bu işe Bay Jo.
2: Peki peki. Siz gelinceye kadar ben de şu gramfonu yerleştiririm.
6: Anneniz burada mı?
0: Ha, kadastro memuru siz misiniz?
6: Evet.
0: Neden görmek istiyorsunuz annemi?
6: Siz de bilirsiniz ki müstemleke yöneticilerinin emri gereğince verilen her arazi yılda bir kere kontrolden geçer. Tarlaların ekilip ekilmediğini kontrol etmek gerek. Anladınız mı?
0: Anlamaz olur muyum? Kontrol edin. Hadi kontrol edin rica ederim. İşinizi aksatmayalım.
6: İyi ama.
0: Hadi gidin diyorum. Ne duruyorsunuz? Göreviniz yapmak için annemin yardımına ihtiyacınız yoktur herhalde, öyle değil mi?
6: Bu işleri hep annenizle hallederdik de.
0: Şimdi değişti, artık benimle halledeceksiniz.
1: Şimdi sıra onda.
0: Belki bir kayık istersiniz, isterseniz kayık bulalım size.
1: Duydunuz mu, kayık bile verilecek işte.
7: Ne oluyor orada? İşte o. Evet, tanıdım sizi. Az mı beklettiniz kapınızın önünde ha? Hatırladınız değil mi? Ya mektuplar? Ya gönderdiğim mektuplar?
0: Yeter anne, bana bırak sen.
7: İyi ama Joseph.
0: Bırak dedim sana. Biliyor musunuz, bentlerimiz yıkılmıyor artık. Öyle bir mahsul aldık ki böylesini ömrünüzde görmemişsiniz.
7: Yaşa Joseph, söyle ona her şeyi.
6: Bilmem, yani pek iyi anlayamadım. Bana işlerinizin pek iyi gitmediğini söylemişler.
0: Tamam, şimdi böyle işte. Durumumuz sizden çok daha iyi. Zaten sizinkinin pek iyi olmadığı meydanda.
1: Evet evet, bir bakışta anlaşılıyor.
6: Biraz daha ciddi konuşalım lütfen. Bu biraz da sizin çıkarınız olur hem.
7: Çıkarımıza olurmuş. Duydunuz mu çocuklar? Çıkarımızdan söz ediyor.
6: Bu olanların hepsini rapor edeceğim. Görürsünüz siz.
0: Edin edin. Sonra buraya gelip bize de anlatın, olur mu?
1: Şuraya bakın, nasıl da kaçıyor.
7: Köpek! Hırsız köpek! İyi oldu bu ders ona.
3: Akşam yemeğine bizde kalın Bay Jo.
2: Teşekkür ederim, çok naziksiniz. Nihayet yalnız kalabildik Suzan. İşte tam sırası. Şimdi gidip şu paketi...
1: Hayır dokunmayın ona. Joseph'i beklemeliyiz.
2: Anlamadım.
1: Joseph de burada olmalı dedim.
2: Joseph. Bu gidişle bir türlü anlayamayacağız.
1: Bakın bu doğru işte.
2: Hiçbir şey etkilemiyor sizi. En ince arzularım bile.
1: Belki 10 gramofon bile verebilirsiniz bana ama... Sonuç hep aynı olur.
2: İşte bakın, yine benimle aksi aksi konuşmaya başladınız.
1: Geliyorlar. Hadi canım, surat asmasanız öyle.
2: Seviyorum sizi. Bilmem ne oldu bana böyle. Hiç kimseye söylememiştim bunu. Bırakın Suzan. Bırakın da öpeyim sizi.
1: Sakın pakettekinin ne olduğunu söylemeyin onlara. Ben söylemek istiyorum.
2: Bir şey ifade etmiyorum sizin için. Bunu her gün daha iyi anlıyorum.
0: Arabayı alıp kama gidiyorum.
7: Akşam yemeği hazır Joseph. Bak, neredeyse gün batacak.
1: Gördünüz ya Bay Jo. Bugün paketi getirmenin sırası değildi.
2: Fakat Suzan, nereden bilebilirdim ki? Merhaba Joseph.
0: Efendim?
2: Şöyle güzel bir plak dinler miydiniz acaba?
0: Ne?
1: Joseph, o pakette bir gramofon var.
0: Gramofon mu? Bir de bir tane var ya.

0: marka mı bu?
1: Evet. Evet ama bu daha nasıl diyeyim? Daha modern.
2: En iyi marka işte. Şuraya bakın. Bir sürü de yeni plak var. Nasıl konuyor buna?
0: Bırak bırak, ben korum. Dur bakayım neymiş bu plağın adı? Ha, İngilizce.
2: Olsun.
0: Hepsi İngilizce bunlar.
2: Aa, hayır bak bak buna. Çin geceleri.
0: Ya, biçimsiz şeyler ama boş ver.
1: Paris'te çıkan en yeni plaklar bunlar. Hatta aldığım yer dedi ki...
2: Aldırmayın canım, işe yarar bunlarda. Ne kadar iyi dönüyor değil mi?
0: Hiç gıcırdamıyor.
1: Yanılmıyorsam bu bir İngiliz valisi olacak.
2: Şişt, susun Bay Jo. Hey Joseph, nasıl buldun?
0: Makinesi gerçekten çok iyi. Nasıl?
3: Ne yani? Pekala, güzel bir şarkı işte. Hiç olmazsa Ramona'dan kurtuluruz biraz. Suzan, gel yardım et bana biraz.
2: Geliyorum anneciğim.
0: Biliyor musunuz Bay Jo? Aramızda kalsın ya, kimse kanmaz bütün bunlara. Asıl maksadınızın ne olduğunu anlamamak için aptal olmak lazım.
1: Doğrusu pek anlayamadım ne demek istediğinizi Joseph.
0: Neredeyse 3 hafta olacak, her Allah'ın günü buraya taşınıyorsunuz.
1: Kız kardeşinize duyduğum hisleri saklamıyorum ki ben.
0: Olabilir ama söyleyeceklerimin hiç ilgisi yok bunun. Ben ne yapacağımı biliyorum Bay Jo. Fakat arada annem var.
1: Ama yine de bana hak vereceğinizi umuyorum. Evlenmek öyle birkaç günde halledilecek iş değil ki.
0: 2 yıl da bekler zenginler ama biz bekleyemeyiz. Size 8 gün daha, hepsi o kadar.
1: Kalın kafalısınız. Zaten sizin gibiler son derece anlayışsızdır. Daha ilk geceden düşünemezdim ki.
0: Bakın iyi dinleyin beni. Kız kardeşime bizim baskı falan yaptığımız yok. Ama siz o kadar istiyorsanız evlenmeniz gerek onunla. Başka türlüsü de olamaz. Böyle işte. Şimdi izin verirseniz kendi gramofonumuza bir plak koyacağım.

0: Şu köprüye bak Suzan, ne kadar güzel değil mi? Ama yarım saat sonra onun da gölgesi kalmaz.
1: Tabii kalmaz. Güneş dönmüş olacak o zaman.
0: Bütün gün güneş altında kaldım Suzan.
1: Sıhhatiniz için pek iyi olmasa gerek.
0: Çarparsa diye korkuyorum. Hiçbir zaman böylesi gelmemişti başıma.
1: Annemse güneşte kaldıkça fenalaşıp benimle evlenmekte daha acele edeceğinizi söylüyor.
0: Al Suzan. Al bak şunları.
1: Neye bakayım?
0: Şu mendilin içindeki elmasları.
1: Elmasları mı? Ne olacak o elmaslar?
0: Hiç, gösteriyorum. Zavallı anneciğimin elmasları.
1: Şu ne kadar eder mesela?
0: 20 bin frank eder herhalde. İşlerinden en çok bunu beğendiniz.
1: En pahalısı hangisiyse onu.
0: Paradan başka bir şey düşünmez misiniz siz?
1: En pahalısı tabii. Eğer bana verseydiniz hemen satardık da onun için.
0: Benden hoşlandığınızı söyleseydiniz Suzan.
1: Neden gösterdiniz bu yüzüğü bana? Şehre sizinle geleyim diye değil mi?
0: Suzan neler söylüyorsunuz?
1: Vermeyeceğim size onu. Şehre de gelmeyeceğim sizinle. Ama yüzüğü de vermeyeceğim işte. Hayır. Olmaz. Alın alın yüzüğünüzü.
0: Suzan.
1: Çok fena. Fena. Yüzüğü göstermemeliydiniz bana.
0: Affedersiniz Suzan. Sevgilim.
1: Hadi gidin gidin artık.
0: Hayır, imkansız. Böyle ağlamanıza dayanamam ben.
1: Bir gün elbet bir avcı ya da çiftçi bulacağım ben de. Fakat sizin gitmenizi istiyorum Bajo.
0: Böyle konuşmayın Suzan. Hayır. Hayır Suzan, dayanamam buna. Dayanamam. Çıldırırım Suzan. Yüzük senin olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi seviyorum Suzan. Sizde kalsın yüzük. Çok mutluyum. Hoşça kal Suzan.
1: Ben size sizi sevmiyorum Bajo. Sevmiyorum, anladınız mı? Bakın. Bakın şuraya bakın.
2: Nesi var o yüzüğün?
1: Elmas. Değeri de 20 bin frank. Göster bakayım. Evet, elmas bu. Hiç şüphe yok. Bir saniye, şimdi gelirim.
2: Neden gösterdin ona?
1: Ne yapabilirdim ki?
2: Haklısın.
1: Bir de Bajo geri isterse yüzü. Ama alabilmesi için önce bizi yok etmesi gerek.
3: Tamam. Tamam, her şey yerli yerinde. Neden öyle bakıyorsunuz bana?
2: Sana bakmıyoruz. Yemek vakti geldi, karnımız aç.
3: 19 yıldır karnın aç senin. Açsa aç, umurumda değil. Bir kerecik olsun benim de sesim çıksın artık.
2: Çok sıcak oldu, içeri girsek bari.
3: Olsun, sıcak da umurumda değil.
1: Beyazların bu güneşe dayanamayacağını bizden iyi bilirsin.
3: Bakın haberiniz olsun, bu yüzüğü geri vermem ona.
2: Vermeni kim istedi ki?
3: Alt tarafı bir yüzük değil mi ki zaten? Bizim yerimizde kim olsa geri vermez.
1: Tabii vermez. Hadi gel anneciğim, yemeği hazırlayalım.
3: Yemek falan hazırlayamam. Çünkü hem yaşlıyım hem de yorgun. Evladım olacak çocuklardan da bıktım, usandım artık. Şuraya bak. Şuraya bak, arsız bir kız. Arsız da ne söz, arsızın arsızı. Her şeyi kabul ediyor, her şeyi alıyor.
2: Anne dinle biraz.
3: Ama vermeyeceğim geri. Yo, asla vermem. Bizim durumumuzda

0: evlenmek için deli olmak gerek. Ne zamandır bekliyordum ama bekleyemem artık. Nereye gidiyorsun Suzan? Dur biraz.
1: Peki anne.
0: Dur bakalım. Hemen öyle bitmeyecek bu iş. Arsız kız seni. 20.000 franklık bir yüzük ha? Utanmadın mı? Yıllarca öldürüyorum kendimi çalışarak. Ama borcumu ödemezsem banka zırnık bile koklatmıyor bana. Çok yaşlandım, hastayım, bittim artık. Suzan, bana gerçeği söylemeni istiyorum.
1: Uygunsuz bir şey yapmadım anne.
0: Yalancı! 15 yıl bekledim. 15 yıl buna karşılık bir yüzük hiçtir hiç. Herkes katıla katıla güler buna. Ama hiç olmazsa, hiç olmazsa evladım gerçeği söylemeli bana.
1: Ondan bir şey istemedim ben. Kendi verdi bana, kendi.
0: Yalan! Onun gibiler durup dururken hiçbir şey vermezler. Hiçbir şey. Kimse inanmaz buna. Hadi söyle bana. Söyle diyorum, söyle bileyim artık.
2: Bak anne, Suzan'a bir kere daha vuracak olursan onu aldığım gibi giderim buradan. Hem de bir daha dönmemek üzere. İhtiyar bir delisin sen. Artık iyice anladım bunu.
1: Abi neler söylüyorsun?
0: Dayanamıyorum yavrum. Joseph bilemezsin.
2: Hadi git yat biraz.
0: Ya Suzan?
2: Üzülme sen. Git uyu. Bir şey yapmadı o.
0: Biliyorum. Biliyorum.
2: Bırak üzüntüyü. Anne yüzüğü satacağız.
0: Haklısın. Haklısın. İhtiyar bir deliyim ben.
2: Hadi git uyu artık. Banjo'ya gelince Suzan bir daha gelmemesini söyler ona.
0: Hiç mi? Biz ne oluruz sonra?
2: Yaylada bir sürü avcı var. Güneyde de öyle. Bakarız bir çaresine.
0: Açlıktan ağızları kokuyor avcıların. Sen ne dersin Suzan?
1: Avcı daha iyi.
0: Avcılar pek sefil.
2: O tarafı ilgilendirmez bizi. Kimi isterse onu alır.
1: Joseph neler söylüyorsun sen?
2: Kimi isterse, ne zaman isterse diyorum.
0: Doğru. Hep bu işle yoruyordum kafamı. Belki de bir kaybımız yoktur henüz.
2: Yalnız zenginler yok ya bu dünyada. Hem ilk geleni buyur etmek doğru mu yani?
0: Doğru, doğru. Haklısın Joseph.
2: İstesek biz de zenginiz deriz kendimize. Hem de en zenginlerden daha zengin. Neden olmasın?
0: Doğru. Neden olmasın?
2: Yarın üçümüz birden şehre gider, elması satarız. Sonra da otele Carmen'i görmeye gideriz.
0: Tamam. Yarın gidiyoruz. Şimdi ben yatmaya çıkıyorum.
2: Canın çok mu yandı Suzan?
1: Hayır abi, acımadı bir yarım.
2: Hadi sen de git yat. Bir gün gideceğiz buralardan.
1: Bir gün? Ne zaman? Annem asla terk etmez toprağını.
2: Onun için beklemek düşüyor bize.
1: Beklemek? Yani ölümünü demek istiyorsun.
2: Beklemek. Onu öldürecek çabayı beklemek.
1: Joseph.
2: Aldırma sen. Kendi kendime söyleniyorum işte.

0: Bakın sabah gazetesinde ilgileneceğiniz bir haber var. Altında çizmiştim. Ehven fiyatla eski mücevher ve eşyalar satılıp alınır.
1: Göster bakayım Carmen, neredeymiş?
0: Çin mahallesinde.
1: Çin mahallesine gittik daha önce. Bodrum biri 10.000 verdi.
0: Öyledir, kusurlu bir elmas için daha fazlasını vermezler.
1: 10.000, utanmıyorlar da. Carmen, bir haber yok mu Joseph'ten hala?
0: Bulvardaki Rus'a gitseniz o kadarını bile vermez. Evet, Santral Oteli. Burada.
1: Joseph mi?
0: Hayır, Joseph değil.
1: Alo, Nev sokağı mı? Hangisi bu? Nasıl? Aa, Alver. Tamam, tamam, anladım. Hakiki, gayet tabii. Nasıl? Fakat 20.000 istediğimi söyledim size. Biliyorum, biliyorum. Küçük bir kusurum var ama gözde görünür derecede değil. 20, evet 20.000. Bir kuruş aşağı olmaz. Güle güle.
0: Ne oldu?
1: Şimdi kalkıp polisi ayaklandırmanın ne gereği var?
0: Polisi mi karıştırmışlar bu işi?
1: Bilmediğin bir şehirde kayboluveriyor çocuğun. 10 gün oluyor bugün. Daha küçük olsaydı şimdiye kadar çoktan bulmuştum onu.
0: Joseph'ten mi söz ediyorsun?
1: Elbette. Üstelik yanında da 5 parası yok.
0: Joseph için meraklanmanız yersiz canım. Biraz şehri dolaşmaya çıktı. Bu kadarı da hakkı. Oo, nerelerden geliyorsun Suzan?
2: Güzel caddelerde.
1: Joseph'i görmedin mi?
2: Hayır, hiçbir şey görmedim. Hiç ama hiç. Palmiyeler, insanlar, her şey, herkes bana bakıyordu. Çünkü üstümdeki bu modası geçmiş elbise artık kimsenin sırtında yok. Ne böyle ayakkabılar, ne böyle çanta.
0: Ağlama, ağlama yavrucuğum. Ne var bunda ağlayacak? Hem burada soyunacak değilsin ya. Hadi gel odama çıkalım. Bunu beğenmiyorsan bir başka elbise veririm sana.
2: Bir daha hiç çıkmayacağım dışarı.
0: Pekala, pekala şekerim. Hadi gel sen benimle.
1: Suzan, bir fikrim var. Hemen gidip bul onu.
2: Kimi? Joseph'i mi?
1: Hayır, Joseph'in sözünü etme bana. Şu Allah'ın belası Bay Jo'yu.
2: Bay Jo'yu mu?
1: Gidip bunu beğenmedim başka bir yüzük seçeceğim dersin ona. Bir şeyler uydurursun işte. Sana güveniyorum artık. Şehirde bir yerdedir, hemen gidip bul onu.
2: Hayır, gidip arayamam artık.
1: İyi öyleyse, ben gider ararım. Elindeki bir yığın elmasla avucumuzun içinden kaçırdık onu. Vereceği hediyeler de cabasıydı. Düşündükçe çıldıracağım geliyor. Bir kere, bir kerecik olsun görmeliydin onu. Durumumuzu anlatırdın. Eminim geri çevirmezdi seni.
2: Olmaz anne.
1: Bir defacık canım, ondan sonra çekerdik elimizi ayağımızı.
2: Anne yalvarırım, yeter artık.
3: Bayan Carmen, Bayan Carmen.
0: Buradayım, geliyorum. Ah, Bay Brune, demek döndünüz.
3: Her zamanki gibi işte. Buradan geçiyordum da.
0: İşler nasıl gidiyor?
3: Fena sayılmaz.
0: Çok kalacak mısınız?
3: 3 gün.
0: 8 numaralı odayı mı istiyorsunuz?
3: Her zamanki gibi Bayan Carmen.
0: Peki, işte anahtarınız.
3: Rahatsız olmayın, yolu biliyorum nasıl olsa.
0: Birazdan görüşürüz Bay Brune. Bu adamı gördünüz ya, Kalküta'da bir iplik fabrikasının mümessili. Otelimizin de en iyi müşterilerindendir. Durumu gayet iyi, evlenmek istiyor. Başlık olarak da 30.000 frank veriyor.
2: 30.000 mi?
1: Ben gene de Bay Jo'yu arayalım derim. Hiç olmazsa tanıyoruz onu. Her şey yeniden başlayacaksak.
0: Yukarı çıkıp da uyusaydınız biraz.
1: Uykum yok. Telefon etmeliyim.
2: Joseph'in gidişinden beri durmadan hap yutuyor.
0: Suzan, sana bir haberim var. Önce şöyle gel yanıma.
2: Joseph'ten mi?
0: Evet.
1: Alo, Gar Oteli'ni bağlayın lütfen. Evet, Gar Oteli'ni.
2: Gördün mü onu Carmen?
0: Bu sabah.
2: Nerede?
0: Tiyatro sokağında, yanında bir kadın vardı.
1: Oğlum hakkında görüşecektim. Eğlence yerlerinin bir listesi olmalı sizde. Sorumlu kimse onu çağırın siz bana.
2: Sonra Carmen. Hem bu ilk değil ki zaten. Şehrin bütün otomobiliyle gezdirir durur.
0: Bu seferki değildi. Hem de Joseph'in otomobilinde değil, kadına ait bir arabadaydılar.
2: Peki bir şey söylemedi mi sana?
0: Söylemez olur mu? Carmen, söyle onlara, merak etmesinler. Şimdi gelemem ama daha sonra geleceğim dedi.
1: Canım, oğlumla ilgili olduğunu söylediğine göre. Alo.
2: Nasıldı kadın?
0: Güzel, zarif, muhakkak zengindir.
2: Zengin ha? Ya Joseph, o nasıldı?
0: Tuhaftı ama çok tuhaftı. Her zamanki gibi değildi.
2: Joseph'in umrunda bile değiliz biz.
0: Fakat bu çok normal şekerim. Hele bir başına gelsin, sen de anlayacaksın. Yalnız kendini annenin dertleriyle yiyip bitirmemelisin. Anlıyor musun?
2: Evet.
0: Hayır, anlamıyorsun. Ama daha sonra anlayacaksın. Her neyse, hiç olmasa Joseph bir şeyler yapabildi, eminim bundan. Aha, işte Bay Brune geliyor.
3: Anahtarı bırakıyorum Bayan Carmen.
0: Bakın size takdim edeyim, sözünü ettiğim genç kız efendim. İşte Bay Brune.
1: Siz evlenmek mi istiyorsunuz?
3: Efendim, bendeniz çok büyük bir iplik fabrikasının mümessiliyim. Durumum iyidir, hatta ortanın çok üstünde. Fakat ömrümce bekledim.
1: Aman yarabbi, siz de mi beklediniz?
3: Evet, Namuslu, temiz, bana hayat arkadaşı ve çocuklarımın annesi olacak ideal kızı bekledim.
1: Anladım, anladım. Demek iplik satıyorsunuz.
3: Kalküta'daki bir iplik fabrikasını temsil ediyorum.
1: Başaracağınız belli. Şimdi de evlenmeye niyetiniz var.
3: Evet.
2: Bu kadar beklemenin sonunda belki de zor beğeneceksiniz.
3: Tam tersi. Daha çok beğeniyorum şimdi.
0: Tramvayın altında kalmış olmasın Joseph. İçinden bir ses tramvayın altında kaldı diyor.
2: Ay, tramvayın altındaymış, neler düşünüyor. Tramvay altında falan değil, için rahat etsin. Bulunduğu yerde senden çok daha mutlu.
3: Bütün genç kızlara taparım ben. O kadar canlı, o kadar neşelidirler ki.
1: Demek iplik satıyorsunuz.
3: Evet, size daha önce sözünü ettiğim Kalküta'daki fabrika için bütün dünyadan geniş çapta siparişler alırım.
2: O halde durmadan seyahat ediyorsunuzdur.
3: Şirket memurlarının karılarıyla birlikte bütün masraflarını karşılıyor.
2: O, karılarıyla birlikte mi?
1: Biraz tuhaf bir meslek doğrusu. Durmadan iplik sat. Ben ne bileyim, Joseph olsa belki bir şeyler söylerdi. Suzan, haplarımı getir bana, yoruldum.
2: Hayır hayır, akşama, akşama alırsın.
3: Annenizin bir şeyi mi var?
2: Kardeşimi bekliyor, o yüzden hastalandı. O da kadının biriyle bir yere gitmiş.
3: Annesini böyle bırakıp da mı? Ben asla yapamam. Annem gerçekten bir melektir.
2: Benimki değil. Joseph'in yerinde ben de olsam aynı şeyi yapardım. Madem annenize melek diyorsunuz, ara sıra gönlünü alıyor musunuz bari?
3: Tabii.
2: Ona çok güzel bir yüzük hediye edebilirdiniz mesela. Ondan sonra bir şey vermeseniz de olurdu artık.
3: Yüzük mü? Neden yüzük?
2: Söz gelişi yani, yüzük dedim işte.
3: Annem mücevherden hoşlanmaz ki. Ona her yıl güneyde bir tarla satın alırım. Çocuk gibi seviniyor buna.
2: Ben olsam mücevheri tercih ederim. Biliyor musunuz, tarla çoğu kez başına dert açar adamın.
3: Öyle mi?
0: Hay Allah, uyuyakalmışım. Gelmedi mi?
2: Kim?
0: Joseph.
2: Hayır ama Bay Bürne burada.
0: Evet efendim, evet. Demek ki siz...
3: Bir iplik fabrikasını temsil ediyorum.
0: Biliyorum, biliyorum. Kalküta'da. Kızımla gerçekten evlenmeye niyetiniz var mı, onu soracaktım.
3: Evet, kızınız çok sevimli. Fakat biraz kapalı. Nasıl diyeyim, yani yabani bir kır çiçeği.
0: Acayip doğrusu, hiç farkında değildim.
3: Mümkünse bu işi hareketimden önce bir sonuca bağlasaydık.
0: Düşüneyim bir.
3: Telefon bana, müsaadenizle.
0: Ne düşünüyorsun onun hakkında?
2: Bence avcı daha iyi. Hem sonra dönmemek üzere gitmem gerekecek.
0: Dönmemek üzere mi?
2: Yani 3 yıl.
0: Ya Joseph gelmezse?
2: Joseph gelecek. Hem sonra avcı olsun daha iyi.
0: Neden hep avcı?
2: Bilmem.
0: Pekala. Nasıl olsa bir gün...

0: ediyorum ben.
1: Fevkaladesiniz. Arzu uyandırıyorsunuz insanda. Adınız ne sizin?
0: Suzan.
1: Suzan ha?
0: Nasıl buluyorsunuz beni?
1: Çok güzel. Çok güzelsiniz Suzan.
0: Ya gözlerim?
1: Çok hoş Suzan.
0: Peki vücudum? Vücudumu nasıl buluyorsunuz?
1: Çok güzel vücudunuz var Suzan. Seviyorum seni.
0: Ne dediniz?
1: Seni seviyorum.
0: Bunu duymak istiyordum. İşte hepsi o kadar.
1: Ya ama hiç görmemiştim böylesini. Demek siz... Fakat olamaz bu. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Suzan, orada Joseph. Kapının önünde bekliyor. Satmış onu.
0: Satmış mı? Kime?
2: Bilmem. Herhalde o kadına.
0: Gene mi gidiyor?
2: 2 günlüğüne. Sonra da gelip sizi alacak. Perşembeye üçünüz Banti'ye gidiyorsunuz.
0: Ya ben gitmek istemiyorsam? Buradan hoşlanmıştım ben. Başka hiçbir yerde burada olduğu kadar eğlenmemiştim.
2: Aa, bırak şimdi bu çocukça sözleri de al şu paraları annene göster. Şansınız varmış gene, öyle değil mi?
0: Öyle.
2: Hem söyle de ona perşembeye kadar bütün işleri hallediversin artık. Ben yukarı çıkıyorum. Söylemeyi sakın unutma Suzan.
0: Olur Carmen, unutmam. 20.000 frank. Bu kadar paranın elimde olup da beni mutlu edemeyeceğine eskiden asla inanmazdım.
3: Kimse yok mu?
2: Joseph, sen ha? Hadi bakalım, hazır kimse yokken anlat şimdi olanları.
3: Ona sinemada rastladım Carmen. Üstelik ne zamandan beri sinemadan pek hoşlanmıyordum artık. Ne olduğunu bilmiyorum ama sanki yapabileceğim başka şeyler var gibi geliyordu bana. O geç geldi sinemaya ve yanımdaki koltuğa oturdu. Sonra arada yakmak için ateş istedi benden. Bana ikram etti. Yakarken ellerini ve gözlerini gördüm. O da bana bakıyordu. Dudakları kıpkırmızıydı, tıpkı tırnakları gibi. Birden dayanılmaz bir istekle arzuladım onu. 2 yıldan beri burada olduğunu söyledi bana. Zengin olduğunu ve canım çok çok sıkıldığını söyledi. Elini ellerimin içine aldım. Öyle inceydi ki eli, yumuşacık, bir sünger gibi yumuşacıktı. Sinemadan çıkınca spor arabasıyla bir kulübe gidip geçtik. Herkes ona bakıyordu. Suzan'ı düşündüm. Sonra da annemi. Fakat onlar yoktu artık benim için.

0: Dikkat et Joseph, geliyor.
1: Mektup yok mu?
0: Yok.
1: Olmazsa olmasın. Kadastrodakiler çıkarlarını nasıl engellediğimi en sonunda anlayacaklar. En iyisi de bu olacak zaten.
0: Haklısın anneciğim.
1: Eğer hakkımsa alacağım. Üstelik bankadaki durumumu da düzelttim. Sen ne dersin Joseph? Bütün borçları ödedik, az şey mi bu ha? Bankadan ya da KAM'dan mektup gelmediğine emin misin Suzan?
0: Hayır canım, yok dedim ya. Aldığımız var mı zaten?
1: Hepsini saklasaydım şu paranın belki daha iyi olacaktı. Artık bundan sonra hiç olmazsa bir 50.000 frank kadar verirler diyordum. Neyim varsa aldılar. Hepsini ödedim. Hiçbir şeyim kalmadı. Haklısınız. Aptal, ihtiyar bir deliyim ben.
0: Anne sus artık.
1: Evet evet, ihtiyar bir deli. Oysa Joseph'in dişleri öyle berbat ki.
2: Bırak sen dişlerimi de ağlama artık.
1: Kama gideceğim. Evet gideceğim. Gidip saldıracağım onlara. Son bir defa. Ne var Jack?
3: Efendim, nasıl olacak ekim işi? Bütün toprağı mı ekeceğiz?
1: Hayır. Hayır, sadece o 5 hektarın etrafını ekeceğiz.
3: Temmuz'da su yükselmesinin zararı olmayacakmış bu yıl. Köylülerden duydum. Bu seferki kuvvetli olmaz, hasar yapmaz diyorlar.
1: Her yıl öyle olacağına inanırlar. 4 yıldır kuruyan fidelere denize atmaktan başka bir iş yapmıyorum. Yeter artık. Zaten bir kuruşumuz bile kalmadı. Bir kuruşum bile. Bari şu Joe'nun gramofonunu satsak ha. Bak Joseph, zaten ne zamandır düşünüyordum. Bizim durumumuzda olana bir gramofon bile çok. Oysa 2 tane var bizde. Olacak iş mi bu, söylesene. İtiraz istemem. Karar verdim bir kere. Satıyorum bu gramofonu.
2: Al şu paraları. Bu sabah peder Bart'a sattım onu. 2 misli ederdi ama daha fazlasını koparamadım.
0: Joseph, demek sattın onu.
2: Senin de istediğin bu değil miydi zaten?
0: Sen gramofonu sattın ha? O halde gerçekten gidiyorsun sen. Suzan! Satmış gramofonu!
2: Burada satılacak başka şey kalmasın diye sattım onu. Bir de şu kulübeyi yakabilsem, inan ki onu da yakacağım.
0: Bu paralarla başka şey yapacağım. Gitmiyorum Kama. Bu parayı da saklayacağım.
2: Sakla, en iyisi de bu zaten.
0: Evet, Kama gitmek neye yarayacak ki? Bu parayı kendim için saklayacağım. Kendim için. Hiç olmazsa bir kere sadece kendimi.

0: Bitti.
1: Yeter anneciğim, yeniden başlama. Bak zaten satacak bir şeyimiz daha var.
0: Yüzüğüm. Elmas yüzük.
1: Satın aldıktan sonra geri verdiler bana. Neden geri verdikler de anlamaya çalışma.
0: O verdi değil mi Joseph?
1: Evet.
0: Neden ağlıyorsun artık? Yeniden satarız onu.
2: Tamam işte. Her şeye yeniden başlanacak. Yeniden uğraşmak gerekecek.
0: Üzülme sen anne.
2: Üzülmüyorum, üzülmüyorum. Yalnız her şeye yeniden başlayacak güç kalmadı artık bende. İşte akşam oldu bile. Işıkları yak Suzan.
0: İşte gitti. Hem de dönmemecesine.
2: Üşüyorum Suzan. Üzerime bir şey örtüver.
1: Gidiyorum anne. Başka türlü yapamam.
2: Git şurada.
1: Döneceğim. Evet, inan ki döneceğim.
2: Hiçbir şey söyleme.
1: Döneceğim anne. Bak her şeyi burada bırakıyorum. Tüfeğimi bile.
2: Tüfeğe ihtiyacın yok artık. Git Joseph.
1: İnanmanı istiyorum. Yoksa istesem de bırakamam seni.
2: Öp beni Joseph. Öp ve git.
1: Söyle ona Suzan. Söyle ona döneceğim.
0: Üzülme anneciğim. Dönecek.
2: Joseph git artık. Suzan. Suzan. Orada mısın?
0: Evet anne. Kahveni getirdim. Hadi iç. Hem ne üzülüyorsun canım? Ölüm yok ya sonunda.
2: Yok, üzülmüyorum. Zaten yapacak bir şey de yoktu burada. Of. Her tarafım kırılıyor. Dizlerimde karıncalar geziniyor sanki. Suzan, yarım bardak su ver bana.
0: Peki anneciğim.
2: Gel Jack. Gel. Kulağını yaklaştır bana. Duyuyor musun beni? Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok yorgunum. Öleceğim galiba.
3: Allah korusun efendim. Neden böyle kötü şeyler düşünüyorsunuz?
2: Kötü şeyler düşünmüyorum. Fakat bittim artık. Joseph'in gidişi de ayrıca çok üzdü beni. Hele Suzan. Ya Suzan ne olacak ben ölürsem? Şişt, geliyor işte.
0: Kabını da getirdim. Onu da iç. Hem belki uyursun biraz.

0: Suzan! Suzan! Suzan neredesin?
1: Günaydın Agosti. Buradayım. Burada pencerenin yanında.
2: Haberi duyunca geldim. Joseph dönmedi mi? Annen nerede?
1: Joseph dönmedi. Annem de bayağı fena. Elmas için seninle görüşmek istiyorum.
2: Bakayım şu elması. Geri mi aldınız?
1: Evet.
2: Söylesene Allah aşkına, nereden geldi bu elmas?
1: Biri verdi bana.
2: Arabası olan mı?
1: Elbette, ne sandın?
2: Öyle mi? O adamda pek yüzük verecek surat yoktu. Nasıl oldu da kopardı? Annenle konuştun mu? Ne kadar istiyorsunuz yüzüğe?
1: 10.000 dedi. Daha fazla eder ama annemin aldırdığı yok artık.
2: 10.000'e olur. Peder Bart'la anlaşırım ben. Serbest misin şimdi?
1: Yolun kıyısına gidip geçen arabalara bakacaktım.
2: Değişen bir şey yok yani. Gene yolun kıyısı, gene geçen arabalar ve hep aynı Suzan.
1: Değişen bir şey olacak Agosti. Gitmek istiyorum ben de.
2: Gitmek mi istiyorsun? Peki kimle gideceksin?
1: Kim ne olursa. Ötesini sonra düşünürüm.
2: Ya annen?
1: Götürecek biri çıkarsa giderim. Ne olursa olsun hemen giderim.
2: İstersen ananas bahçemi gezdireyim sana. Gelir misin?
1: Gelirim.
2: Böylece yol kenarında beklemezsin hiç olmaz.
1: Beklediğim sen değilsin ki.
2: Bir şeyden haberin yok. Ağzına ne gelirse söylüyorsun.
1: Nasıl istersen öyle olsun.
2: Hadi gel. Akşam olmadan döneriz.
3: Suzan neredesin? Jack. Nerede Suzan?
4: Agosti ile çıktı efendim.
3: Ya demek Agosti ile çıktı. Agosti. Neden olmasın? Hem fena çocuk değildir de. Koltuğumu şöyle pencerenin önüne getiriver Jack. Ha. Oh, şöyle bir oturayım. İşte buradan pirinç tarlalarını da görebiliyorum.
4: Evet. Bakın pirinç tarlalarını. Buradan iyice göremiyorsunuz ama.
3: Şimdi olmaz. Birazdan kalkıp bakarım.
4: Havalar güzel. İyi olacak mahsul.
3: Umurum değil. Nasıl olsa göremeyeceğim mahsulü.
4: Öyle söylemeyin efendim.
3: Gideceğim. Elmasın parasıyla gideceğim ben de. Ya da gitmeyeceğim. Artık çok geç kaldım. Sanırım iyice uyuyacağım artık. En iyisi yatağımdan kıpırdamamak olacak galiba. Artık Joseph'i beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Dinle beni Jack. Pirinç mahsulünü istediğin an satabilirsin. O parayla başka bir yerde iş bulursun kendine.
4: Satar mıyım?
3: Satarsın tabii.
4: Fakat bütün mahsulü satarsak ne yeriz sonra? Yiyecek bir şey bulamayız ki.
3: Hiçbir şey gelmiyor elimden Şah. Ama hiçbir şey. Senin için bir şey yapamam artık. Sadece senin için değil. Hiç kimse için bir şey yapamam artık. Şah. Sırtımı bastırıver bakayım. Tamam. Hadi git. Git sen.
1: Gel Agosti. İstersen çıkıp bir bakalım anneme. İşte bak burada. Yatmış. Neden indi acaba?
4: Belki daha iyicedir.
1: Sanmam. Yüzüne bak, sapsarı. Yukarıda sıkıldığı için aşağı inmiştir.
2: Suzan.
1: Evet.
2: Söyle Suzan. Bilmek istiyorum. Pişman değilsin değil mi?
1: Hayır, değilim.
2: Ayaklarım bembeyaz oldu tostan. Ver de sileyim. Ne diye hep böyle çıplak ayakla dolaşıyorsun? Yolda ayakların acımadı mı?
1: Hayır. Agosti, götürmemeliydin beni. Ya ananas tarlasında ya ormanda. Bırakmalıydın beni bir yerde.
2: Doğru. Sana göre saçma olmazdım.
1: Hiç pişman değilim, anladın mı? Tersine memnunum. Annem uyandı galiba. Anne!
3: Oh, geldiniz mi? Ben merhaba Agosti.
1: Neden aşağıya indin anne?
3: Yukarıda canım sıkılıyor. Tavanda ne varsa yüzüme gözüme düşüyor. Burada daha iyi uyuyorum. Hem de Jack'ın hoşuna gidiyor.
2: Ben de sizi yoklamaya gelmiştim. Koskoca adam oldu Joseph. Üstelik akıllı çocuktur da. Onun için üzmemelisiniz bu kadar kendinizi.
3: Üzmüyorum zaten. O başka konu. Asıl canımı sıkan şey imlasının bozuk oluşu. Bu beni hasta ediyor. Suzan'ınki de bozuktur ama gene de ondan iyi sayılır. Hem çok iyi sayılır.
2: Öbürünü hatırlıyor musunuz? Hani arabası olan adamı?
3: Bay Joe mu? Güzel değildi ama kötü çocuk da sayılmazdı hani. Hem bize çok ilgi gösterdi. Kibar adamdı doğrusu.
2: Joseph ve Susan daha çok genç. Uzun bir hayat var önlerinde. Onlar da yaşayacaklar. Yaşarken de çok şey görüp öğrenecekler.
3: Öğrenecekler. Öğrenecekler elbette. Ama o zaman çok geç olacak. Çünkü öğrendikleri an savaşı da kaybettiklerini anlayacaklar.
2: Peki ama savaşı kazanabilmek için ne yapmalı? Nasıl hareket etmeli sizce?
3: Bilmiyorum ben de. Bir türlü de bulamadım zaten. Joseph gitmekte haklıydı. Böyle bütün gün yatakta kalıp uyuklamamın nedeni de o değil zaten.
2: Nedir öyleyse?
3: Ne olacak? Yapacak bir şey kalmadı artık. Hiçbir şey. Ne tarla, ne yazılacak mektup, ne de bentler. Hiç. Uyumak. Hepsi uyumak artık.
2: Gerçekte hiçbir şeyiniz yok. Biraz dinlenseniz her şey geçer. Az kalsın unutuyordum. Babam bent için ileri sürdüğünüz düşünceleri...

0: gideyim artık.
1: Güle güle Agosti. Geleceksin gene değil mi? Süzan'ı görmeye geleceksin. Yalnız bırakmayacaksın onu.
0: Gayet tabii. Şifalar dilerim efendim. Hoşça kal Süzan.
2: Söylediklerini aldırma sen. Senin gibi biriyle asla evlenemem Agosti. Eminim bundan.
0: Çok tuhafsın Süzan. Bazen öyle şeyler söylüyorsun ki.
2: Sadece gitmek istiyorum ben. Buradan gitmek, başka yerlere gitmek istiyorum.
0: Biliyorsun benim de evlenmeye niyetim yoktu seninle. Ama sen benimle yaşayabileceğini hiç düşünmedin.
2: Hayır, hiç düşünmedim.
0: Hiç mi? Demin ormanda da mı düşünmedin?
2: Hayır Agosti. Bazı kararların aceleye getirilebileceğini sanmıyorum. Onun için ormanda da düşünmedim seninle yaşamayı.
0: Sen de kardeşin gibi delisin. Buna iyice inanıyorum artık. Ne yapacağınız, ne yapmak istediğiniz belli değil. Bilmem tekrar gelir miyim buraya.
1: Süzan.
2: Efendim anneciğim.
1: Biraz su getir kız. Okay.
2: Dur. Dur yardım edeyim sana. İyi misin anneciğim?
1: İyiyim. Biliyor musun? Fena sayılmaz Agosti. Bizim durumumuzdakiler çabuk karar vermeli. Ciddi bir çocuk. Ne düşünüyorsun hakkında?
2: Uyu anneciğim. Ha? Herkes gibi o da.
1: İstemiyorum. Uyumak istemiyorum. İstemiyorum. Joseph!
2: Anne. Anneciğim.

0: Hemen gidiyor musunuz Yusuf?
1: Evet Şak, terk ediyoruz artık burasını. Gidebilen gitmeli buradan. Ben gidiyorum. Her şeyi size bırakıyorum. Kamdaki memurlar araziyi satışa çıkarıyorlar. Sana gelince Jack, ömrünün geri kalan kısmını annemin dediğince sürdürürsün.
2: Beni de götür Joseph.
1: Auguste burada kalmanı istiyor Suzan. Karar vereceksensin.
2: Seninle gelmek istiyorum Joseph.
1: Benle geliyor Auguste.
3: Biliyor musun, seni sevmeye başlamıştım Suzan. Ama engel olmak istemem sana. Yerinde olsam aynı şeyi yapardım ben de. Hemen mi gidiyorsunuz?
1: Evet.
3: Kama kadar geçireyim sizi.
2: Çıkıp eşyaları toplayalım.
1: Hayır, buradan hiçbir şey götürmeyeceğiz, anlıyor musun? Hiçbir şey. Ne var Jack?
4: Size güle güle demeye gelmiştim. Sizden sonra buraya kimsenin yerleşmesine izin vermeyeceğim. İçiniz rahat olarak gidebilirsiniz artık.
5: Bent adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Marguerite Duras, oyunlaştıran Genevieve Soro, çeviren ve radyoya uygulayan Can Kapyalı, reji Kemal Bekir, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Anne Suna Pekuysal, Joseph Şener Şen, Suzan Ayşegül Yalçın, Jacques Savaş Dinçel, Agosti Sezai Attekin, Bayjo Kayhan Yıldızoğlu, Kadastro Memuru Metin Çeliker, Carmen Gül Vergon, Bay Burner Dinçer Çekmez. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim, nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz.

Eskiden gaz lambası vardı evladım. Elektrik her yere ulaşmamıştı diyecek yaşlarda değilim belki. Ama gaz lambasını çocukluğumun son demlerinden anımsıyorum. Kendisi büyülü bir eşya benim için. Şimdi de karşımda duruyor. Bir tatil köyündeyim. Bungalov tipi evlerden oluşan bir köy burası. Burayı diğer tatil köylerinden ayıran özellik teknoloji yok. Her şey eski düzen. Bu tatil köyüne dair anılarımı değil, gaz lambasının ışığını kovalayacağız bu programda. Tadına doyum olmaz gaz lambasının ışığında yapılan sohbetin. Hiç yaşamamış olabilirsiniz ama inanın abartmıyorum, öyledir. Neden mi? Birebir iletişimi, göz göze teması bölecek ne televizyon, ne bilgisayar, ne de cep telefonu vardır gaz lambası çağlarında. Bu saydıklarımı yerdiğim, çağımızın gereklerine karşı olduğum anlamına gelmesin. Sadece dozunda kullanmadığımızı düşünüyorum. Ham petrol kullanılan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Elrazi tarafından geliştirilmiş. Gaz lambası 1700'lü yılların başlarından beri kullanılıyor. Türkiye'de ise 1800'lü yılların sonlarında evlerde, dükkanlarda kendini gösteriyor. Anadolu'nun pek çok yerinde elektrik yaygınlaşmadan önce akşamları ve geceleri aydınlatan bir araç gaz lambası. 1900'lü yılların ortalarında Türkiye'de 5 milyona yakın gaz lambası tankı ve şişesi üretildiği kayıtlarda mevcut. Gaz lambası 5 ögeden oluşuyor. En altta yayvan bir kavanozu andıran bir gaz deposu. Onun üstünde monte edilmiş bir çark, gaz deposu ve gazla irtibat halinde olan bir fitil. En üstte ince bir cam şişe ve duvara asmak için metal koruma. Gaz lambası o yıllarda o kadar kıymetli bir eşya ki evin hanımları gaz lambasının şişesine el işi örmeler yapıyor. Hayatlarımıza şahitlik etmiş gaz lambaları nasıl kullanılır? Üzerindeki cam baca çıkarılır. Fitili biraz yükseltilir. Bir kibrit. Ucu isli sarı alev şişe takılınca netleşir. Sohbet tatlı tatlı demlenir, koyulaşır o loş ışığın altında. Lamba şişeleri islendiğinden içine sokulan nemli bir bez ve sopa yardımıyla çevire çevire temizlenir. Bu lambaların küçük boylarına idare lambası denir. En alt seviyesinde kısık bir ışıkla sabaha kadar yanar bu lambalar. Yazar Adalet Ağaoğlu'nun Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gaz lambası topladığını biliyor muydunuz? Hatta bir röportajında nerede, hangi biçimini görsem eski bir dostuma rastlamışım gibi evime buyur ediyorum demiş. Dolmabahçe Sarayı'nda daha çok süs amaçlı kullanılmış eşsiz güzellikte pek çok gaz lambası olduğunu biliyor muydunuz? 20. yüzyılın önemli sihirbazlarından Kalanak, illüzyon gösterilerinde kullanıyor gaz lambasını. Ve lüfer avı. İstanbul Boğazı'nda gecenin karanlığında dizilmiş lüfer yakalayan balıkçı sandallarının lüks ışıkları eşsiz bir görüntüye sahne olur. Gaz lambası satan amcalar akşama doğru mahallere geliyor. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir kitabında mahallemizin aydınlık satan adamıydı diyor bu satıcılara. Işığında okunan kitaplar, işlenen kanaviçeler var. Ne sohbetlere, ne yaşamlara tanık olmuş, yerenlik etmiştir bu lambalar, kim bilir. Biz, beş kadın, bir olduk yola çıktık. Ahmet ve Şener'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

0: giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Bu haftanın başında muhteşem güzel bir olayla karşı karşıya kaldım. İki eski arkadaşım Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordu.

çalıştığım günlerden. Onlar bugün karı koca, daha doğrusu aşkları Milliyet gazetesinde başlamıştı. Sonra evlendiler. Şimdi iki tane çocukları oldu. Onlar da benim gibi, biri 75, biri 77 yaşında. Bir sergi açılışı vardı. Oraya gittim ve onlarla karşılaştım. Sergideki bazı eserler onlarındı. Nasıl mutlu oldum biliyor musunuz? Bir kere eski dostlarla karşılaşmak muhteşem. Ayrıca bu arkadaşlarımın bir hobisi olduğunu ve resme sarıldığını görünce işte dedim, işte günümüzün yaşlısı budur. Ve benim yıllardan beri söylediğim, savunmasını yaptığım örneği orada gördüm. Yeni nesil yaşlı dediğim insanlar bunlar. Faal, yaşlarına bakmadan yeni hobiler peşinde koşuyorlar ve bu hobilerini değerlendirmişler. Ayrıca o sergi salonunun çok yakınlarında da bir atölyeleri var, resim atölyesi. Aldılar beni, kapıp oraya götürdüler. İnanılmaz güzel şeylerden karşılaştım. Duvarda panolar, yapılmış eski resimleri, ayrıca tuvalleri dolu, hala tuvallerinin önünde çalışıyorlar. Birbirlerini eleştiriyorlar, arada gülüşüyorlar, arada kahve içip dinleniyorlar, bahçeye çıkıp, küçük bir bahçeleri var. İnanılmaz mutlu oldum. Hobi sahibi olmak muazzam bir şeydir. Hangi yaşta olursanız olun, sizi gençliğe taşıyacak olan hobidir. Yaşınız kaç olursa olsun, aldırmayın. O nüfus kağıdınızdaki yaş önemli değil. Önemli olan sizin hayattan aldığınız zevk ve hayatta aldığınız yaşın coşkusudur. İşte onlar inanın genceciktiler. O kadar hoşuma gitti ki. Hayatımızdan radikal değişiklikler yapmak zorundayız. Sık sık hobilerimizden hayatımızı zenginleştirmek zorundayız. Aksi halde hayat oldukça sıkıcıdır. Evde kapanırsınız, ondan buna laf atarsınız, eşinizden, dostunuzdan sürtüşürsünüz, kavga edersiniz ya da küsersiniz. Bırakın bunları, kendinize yeni yollar açın, hayatı sevebileceğiniz coşkular arayın, bulun. Bu mümkün. Düşünsenize, bütün belediyelerin artık bu tip kursları var. Hiçbir ücret yok. Gidin o kursa, en azından o kursa gitmek bir sosyal aktivitedir. Yeni dostlarla karşılaşırsınız, yeni dostlar edinirsiniz, arkadaşlıklar kurarsınız. Bu bile tadına doyum olmayacak güzel bir yaşlanma hediyesidir size. Mutlaka yaratıcılığınıza her zaman bir yer ayırın, bir zaman ayırın. Yaratıcılık öyle bir kas gibidir ki, onu geliştirmeniz gerekir. Bunu yapabilirsiniz. İlle virtüöz olmanıza lüzum yok ama bir şey yaratın. Yaratın. İlham. Olabilir de olmayabilir de. İçi boş bir laf bana göre, ilham. İlham gelirse. Öyle bir şey yok. İsteyeceksiniz ve yapacaksınız. İşte bu durumda artık minnettarlık, şikayet etmek, suçlamak gibi durumlarda insan hayatından çıkıyor. Sadece kendinizi yansıtmaya başlıyorsunuz. Bir başka çok güzel hobi okumaktır. Okumak bir hayata sığdıramayacağınız kadar deneyimi öğrenmenizi mümkün kılar. Bol bol okuyun. Bu da güzel bir şey. Alacağınız çok artı değerler var. Tabii ki sağlığınız çok önemli. Yiyip içtiklerinize dikkat edeceksiniz ve her geçen yıl porsiyonlarınızı biraz daha küçülteceksiniz. Ben öyle yapıyorum. Yaş ilerledikçe ne kadar spor yaparsanız yapın bir faydası olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama ortak olarak şunu söylüyorlar, ortak kanı, mutlaka yürüyüş isteniyor. Yürüyeceksiniz. Her gün bir saat yürüyeceksiniz. Spor, başka bir şey yapmanıza lüzum yok bana göre. Ben yapmıyorum şahsen. Ama her gün bir saatimi yürüyüşe, açık havada yürüyüşe tercih ediyorum.
bol oksijen alıyorum.

Nefesimi kullanıyorum. Nefes almak da tabii ki çok önemli. Bunun da temrinleri var. Bir başka programda sırf nefes üzerine konuşmak istiyorum sizlerle. İnsanların sizin hakkınızda ne düşündüğünü hiçbir zaman önemsemeyin. Bunların hiç önemi yok. Çaba da sarf etmeyin bu konuda. Boş verin bunları. Siz önemlisiniz. Siz o kadar önemlisiniz ki kendiniz için önemlisiniz. Kendinizi severseniz sizden kimse başa çıkamaz. Siz bir bireysiniz, hayat akıp gidiyor ve bu hayatın olgunluğu için de kendinize güzel bir yer seçiyorsunuz.

kovalıyor. Ağaçlar, bitkiler, çiçekler, hayvanlar ve insanlar gün geliyor, yok oluyor. Normal. Bunda üzülecek, sıkılacak bir taraf yok. Tabii ki şu oluyor. Aileniz, yakınlarınız, dostlarınızı kaybettiğiniz zaman içinize bir acı çöküyor ama bu yaradan bize bir unutma çipi takmış kafamıza. Bir süre sonra yavaş yavaş yavaş bu gidiyor ve yok oluyor. Sadece küçük tatlı anılar arada bir aklınıza geliyor. Onu birbirinize, yakınlarınıza, çocuklarınıza, ailenize anlatıyorsunuz. O da güzel. Unutulmak normal. Bakın Edison elektriği değil mi? Buldu, keşfetti, aydınlık yaptı her tarafı. Dünyayı Edison'u bugün hatırlayan var mı? Ya da bizden bir örnek vereyim. Fatih Sultan Mehmet koskoca İstanbul'u bize armağan etti. Hatırlayan, ne zaman hatırlayan, hayatında kaç gün hatırlayan var? Bir düşünsenize. Ama normal akış bunlar. Önemli olan sizsiniz. Kendinizi değerli kılın. Şu hayatı dolu dolu, güzel güzel yaşayın. Bittiği kadar. Her zaman söylüyorum. Lastiğin ne zaman patlayacağı belli değildir. Ama patlar. Orada mı patlar? Burada mı patlar? Yolun başından mı patlar? Ortasından mı patlar? Sonun belli değil. Bunu kimse bilmiyor. Şu halde hiçbir şey için önemsemeyin. Bir iki güzel anı bırakmışsanız arkanızda ne mutlu sizlere. Geçtiğimiz hafta gerçekten benim için çok güzel bir hafta yaptım. Rami Kütüphanesi'nde şu meşhur, eskiden orası Rami Kışlası'ydı. Şimdi orası muazzam bir kütüphane. Her türlü kitabı bulabiliyorsunuz ve mutlu olma şansınız çok fazla. Ben de sık sık oraya giderim. Bu seferki gidişim ama çok başkaydı. Yeni bir projeye başlıyorum. Bildiğiniz gibi bende projeler hiç bitmez. Ama o projeye başlamadan evvel mutlaka kütüphane araştırması yapmak gerekiyor. Birkaç ayı böyle geçireceğim şimdilik. Kütüphaneler benim için olmazsa olmaz yerler. Ben kütüphaneleri tazelenme üniversitem olarak görüyorum. Orada bilgilerim yenilenirken zihinsel çalışmam da çok yararlı oluyor. Beynime, vücuduma, düşünce dünyama artılar getiriyor. Hepinize tavsiye ederim bunu. Mutlaka okumayı, düşünmeyi hayatınızda ilk plana alın. Ben bu kitap okuyup yazı yazma tutkusunu babamdan aldım. Ama babamı bugün daha iyi anlıyorum, bana nasıl bir miras verdiğini. Gerçekten bu çok kıymetli bir miras. Hep bunu böyle düşünüyorum ve ona teşekkür ediyorum, şükrediyorum. Anlıyorum ki teşekkür etmek de bambaşka bir güzellik. Herkese nasip olsun. Teşekkür etmek, güzel şeyleri alın ve teşekkür edin. Bu bir erdem. Bize verilen güzellikleri sezebilmek becerisi de bambaşka bir erdem. Bir başka olgunluk. Gençlikte çoğu zaman bakıyoruz, göremiyoruz. Duyuyoruz, idrak edemiyoruz. Ama yaşlılık olgunluktur. Görebilmek ve duyabilmek biraz daha kolaylaşıyor yaşlılıkta. Ben bu geçen süre içerisindeki gelişmelerimi hep buna bağlıyorum. Dedim ya, yazmak ve okumak. Kitap okurken mutlaka yanımda not kağıtlarım var. Not alırım, yazı yazarım. Elimde de tükenmez kalemim hiçbir zaman eksik olmaz. Bazen tükenmez kalemim düşünürken ağzıma gider. Onu ucunu gevelemeye başlarım. Bunu herkes yapar. Kütüphanede çalışırken düşünüyorum, ağzımda tükenmez kalem oynuyor. Bir anda tükenmez kalemin nereden gelip nereye gittiğini düşünmeye başladım. Araştırmaya başladım. Madem ki kütüphanedeyim, bundan güzel bir şey olmaz. İlk tükenmez kalem 1938 yılında Macar heykeltıraş ve gazeteci Lasalo Biro tarafından bulunmuş.
Günümüzde binlerce yıl önce insanlar bir

Bildiğiniz gibi ucu sivri aletlerle taşların ve kil tabletlerin üzerine yazılar yazardı. Zaman geçtikçe bu malzemeler yerini papyrus, parşömen ve bugünkü kağıdın yerini aldı. Eski Mısırlılar mesela yazı yazmak için ince kamış şeritlerine yapılmış ucu sivri kalemler kullanıyorlarmış. Bulgulardan anlıyoruz. Kalem ucunu ezilen çeşitli bitkilerle herhalde karıştırıyorlar, bilimi mürekkep yapıyorlar. E tabi zamanla da yazı yazmak için kullanılan aletler çeşitlenmeye başlıyor. Bugün kullandığımız tükenmez kalemin icadı 20. yüzyılın başı. Macar gazeteci Laszlo Biro işi gereği dolma kalemi çok fazla kullanıyor o dönemde. Mürekkebin kalemin içinde sık sık kağıda akmasından ve kağıt üzerinde geç kurumasından usanan Biro bu sorunlar çare aramaya başlıyor. O sıralarda da Budapeşte hükümet tarafından finanse edilen bir dergi çıkarıyor. Fakat o dönemde ülkesi Nazi baskılarının üzerinde, Paris'e kaçıyor. Oradan da 1940 yıllarında Arjantin'e gidiyor. Laszlo Biro tükenmez kalemi ama kafasından hiçbir zaman çıkartmıyor. En sonunda 10 Haziran 1943'te mürekkep damlatmayan bir kalemin patentini alıyor. Başlangıç 1943, tükenmez kalem başlangıcı. O sırada bir İngiliz Arjantin'e gelmiş. Bir rastlantı sonucunda Biro ile tanışıyor. Ve kalemi görünce, akıtmadan yazı yazdığını görünce derhal kalemin İngiltere haklarını satın alıyor. İngiliz Hava Kuvvetleri için tükenmez kalem yapmaya başlıyor. 1945'te Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük buluşun faaliyetleri başlıyor. 1945'te New York'ta 12,5 dolardan satışa çıkıyor. Ve akşama kadar 10 bin adet satılıyor. Ve son derece yaygın kullanılması işte böyle başlıyor. Dünyanın dört bir tarafında kadın, erkek ve çocuk, herkesin bir tükenmez sahibi olması o günden sonra gerçekleşiyor. Benim hayatımda da tükenmez kalemin çok önemli yeri vardır, daha evvel anlattığım gibi. Ama tükenmez kalemden önce siyah kurşun kalemle tanıştım. Kurşun kalemle ilk yazıyla tanıştığımda, A, B, C harflerini öğrendiğimde elimdeki en büyük silahtı. Önceleri babamın jilet artıklarıyla açardım onu. Kokusunu içime çekerdim açtığım yerlerden. Sonra kalem tıraş devri başladı. Gerçekten güzel bir devrimdi kalem tıraş. İçini kalemin ucuna sokup çevire çevire açmak yok mu? Oo, muhteşemdi. Ağacın dönmeden dolayı yuvarlanıp helezon şeklinde iç içe geçmesi çok hoşuma giderdi. Kalemimin aç, kullan, kullan, aç derken 2-3 santime inince kavramak zorlaşırdı. Elimden kayıverirdi kurşun kalemim. Tutamayacak hale gelirdim. İşte o anda da yardımıma onun arkasına takıp boynu uzattığımız bir çeşit aparat diyelim onu. Böyle bir şeyler vardı, onu takardık. Tekrardan kalemi rahat rahat tutma faslı başlardı. Ve sonuna kadar kalemi kullanırdık. İşte o dönem öyleydi. Yokluk vardı ama her evde idareli yaşamak da birinci plandaydı. Ben de bu idareli yaşamın içinde yer alıyordum. Hepiniz bu kurşun kalemli günleri mutlaka hatırlıyorsunuz. Ne güzel dediğim onun kokusu. Kalemlerimi koklardım. Hele yeni açıldığında acayip güzel kokarlardı. Silginin de kokusu vardı. Kuru kalemin dibine takılı olan silgiyi çok severdim ama çoğu arkadaşım gibi onu kemirmezdim.

Kurşun kalemden boyalı kalemi geçtik ya. Hele o altılı boya kalemleri, hatırlayın altılı boya kalemleri takımı babanızın eve getirdiği günü ben çok net hatırlıyorum, hayatımın belki de kırılma noktası. Ona nasıl sarıldım? Bir de kalem kutusu, kalem kutusu ahşap, heyecanım 1500. Kalem kutusunun kapağını yavaşça açıyorsun, sürgülüydü o ahşaptandı. İçinde boya kalemlerin, kurşun kalemin, silgin ve kalemtıraş. Kapat, elini al, yastığının altına koy ve uykuya dal güzel hayallerle. Güzel şeydir çocukluk. Hele çocukluğunu güzel yaşayanlar için bambaşka güzeldir. Şimdiki çocukların bu tatlara aldıklarını sanmıyorum ama onlar da oyun konsollarına sarılarak yatağa yatıyorlar. Belki de o da aynı şey. Ben de o zevki bilmiyorum. O altılı boyalı kalemlerimi, o takımı. Oh, oh. Kimse unutamaz, ben hiç unutamıyorum. Onlar mücevher gibiydi küçük ellerim için. Güzel günlermiş. Bugün de güzel günler ama. Sonra dolma kalem dönemimiz başladı. Büyüyoruz ya, bir şişe mürekkep, bir dolma kalem. Kalemin arka kapağını çevirerek tıpkı şırınga gibi mürekkebi şişeden çekip dolduruyorsun. Kurşun kalemin yazdıklarından daha parlak bir yazısı var. Kalemle mürekkep bitince yeniden dolduruyorsun. Doldururken tabi ellerin, üstün, başın mürekkepleniyor. Güzelmiş. O da güzelmiş. Güzel yazı dersimizde de mutlaka dolma kalem kullanırdık. Evet. O dönemlerde ilkokullarda güzel yazı dersleri vardı. Güzel yazı dersini mutlaka dolma kalemle yapardık değil mi? Hatırlarsınız değil mi? Dolma kalemle güzel yazı yazmayı, hele çip çizgili defterlerimiz vardı. Ay ne hoşmuş. Ne kadar güzel şeylermiş bunlar. O gün başkaydı, bugün de başka güzellikler var. Mürekkep akıyordu falan derken bir anda karşımızda işte o dönemde tükenmez kalem çıktı. Kurşun kalemi gibi ucunu sık sık açmak gerekmiyordu. Dolma kalemde olduğu gibi mürekkebini doldurmak gerekmiyordu. Doluydu çünkü. Ama yazıları silinmiyordu. Ellerinle mürekkeplenmiyordu. Olsun. Ve bir anda tükenmez kalemin diğer kalemlerden daha kullanışlı olduğunu anladım. Kurşun kalemimden vazgeçemedim ama dolma kalem yerine tükenmez kullanmayı tercih etmeye başladım. Size bir sırrımı vereyim. Başlangıçta tükenmez kalemin gerçekten tükenmeyeceğine inananlardandım. Ama tükenirdi. Yıllarca tükenmez kalem kullandım. Aşk mektuplarımı onunla paylaştım. Zaman böyle akıp giderken gözüme, dikkatime çarpan diğer bir özellik de yazı konusunda Yeni Cami avlusundaki arzuhalcilerdir. Babam bizi çok gezmelere götürürdü İstanbul içinde. Yeni Cami önünde daktilolarını önlerine almış, kollarında siyah kolluklar, arzuhalciler vardı. Seyyar fotoğrafçılar olurdu. Seyyar fotoğrafçılardan da bir fotoğraf çektirirsin, arzuhalciye dilekçeni yazdırırsın, fotoğraflarınla beraber o seni yönlendirir, ilgili resmi daireye girerek işlerine bakarsın. İşte ilk daktilo makinesini orada gördüm. O şıkırtıları dinlerdim. Çıkı çıkı çıkı çıkı çıkı. Çok hoşuma giderdi. Çok tıkırtıyı dinlemekten acayip zevk alırdım. Sonra gazeteciliğe başlamamla benim de hayatımda daktilo yer almaya başladı. Şimdi bugün Q klavye kullanılıyor. Ama önce A klavyeyle başladık. İlk daktiloları A klavyeliydi. Daktilo serüvenimi bugünkü Q klavyeyle sonlandırdım. Ve bugün postmodern çağımızda kalem de daktilo da hemen her şeyde oldu.

gibi dijitalleşti. Bilgisayarın tuşlarında dans ediyorum artık. Ama tükenmez kalem aşkım hiç tükenmedi. Notlarımı hep beyaz kağıt üzerinde el yazımla. Nostaljik mi desek, ne desek buna? Tutkulu bir bağımlılık mı benimki? O da olabilir. Hikayelerimi ve günlüğümü tükenmez kalemle hep yazarım. Tükenmezle yazı yazmak, onunla senfoni bestelemek gibi geliyor bana. Tükenmez kalemin akışı, ritmik dünyası duygularımı tamamlıyor. Senfonime eşlik ediyor. Evet, tükenmez kalem tükeniyor. Ama biz dünden bugüne ne kadar çok şey tükettik. Bir düşünsenize. Tükenmeyecekmiş sandığımız çok şey tükendi. Neler tükettik neler. Teviz havamızı, renkleri, ormanları, renklerden de en çok yeşili tükettik. İnsanlığı, temiz aşkları, merhameti, cömertliği, erdemi, vefayı, saygıyı, itibarı, sabrı, mutluluğu, empati. Evet, tükettik. Çok şeyimizi tükettik. Hayatın akışı bizi böyle sürükledi. Şimdi tazelenme üniversitem dediğim kütüphanelerde bu yaşta bolca vakit geçirerek, kitap okuyarak, düşünerek, hayal kurarak yaşarken geçmişteki bazı şeyleri de düşünüyorum ama ben bugünü çok seviyorum. Bugün çok önemli. Anılarımla yaşamayı pek sevmiyorum. Onlar dünde vardı. Bitti. Bugün başka bir şey var. Kendimizi bu bir başka bir şeye adapte etmek zorundayız. Madem ki biz yeni bir dünya istiyoruz, istemeye de mecburuz. Bu dünyaya ayak uydurup ama ahlaklı ama erdemli insanlığımızla, temiz aşklarımızla, merhametimizle, cömertliğimizle, erdemimizle yaşamak zorundayız. Bunlar hiçbir zaman eskimiyor. Bu değerlerin dünü veya bugünü yok. İnsan sevgisi dün de vardı, bugün de var ve bugün çok daha fazla buna ihtiyaç duyuyoruz. Bu akşamki programımı Aşık Veysel'le sonlandırmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Aşık Veysel hep güzellikten, doğruluktan, ahlaktan bahsetti. Güzel bir adamdı. Hayatıma girdi bir dönemde. Düne ait bazı şeyleri anlatmak istemiyorum ama şimdi Aşık Veysel'i anlatınca aklıma geldi. Aşık Veysel benim kolumda sahneye çıkardı. 1970'lerin başıydı bu, 72'ler falan. O dönemde Milliyet Gazetesi'nde çalışıyordum. Öldüğünde cenazesine yolladılar. Sivas'a gittim, Şarkışla'ya. Bizzat gömülmesine şahit oldum. Aslında o ölmedi. Bugün hala onu anıyorsak, onun türkülerini dinliyorsak, o ölmedi. Böylece bu akşamın sonuna geldik. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Yolunuz açık olsun. Aşık Veysel'den dinliyoruz. Katip Arzu Halim, yaz yare böyle.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Kariyer Atlası.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 1 dinleyicileri, ben Ahmet Şahin Akbulut. Kariyer Atlası'nda bir kez daha birlikteyiz, her pazartesi olduğu gibi. Yayınımıza hayatımızın tam ortasından hemen hemen hepimizin tanıdık bulacağı yeni konularla geliyoruz biliyorsunuz. Bugün çok önemli bir soruyla başlamak istiyorum. İzninizle soruyorum. Ocak ayında spor salonlarının neden hınca hınç dolduğunu hiç düşündünüz mü? Hani böyle yıl biterken hemen Ocak ayında gideriz spor salonuna yazılırız. Ya da yaz yaklaşırken Mart, Nisan gibi. Peki birkaç ay sonra o koca salonların neden birdenbire tenalaştığını, ıssızlaştığını düşündünüz mü? Eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Çünkü hiçbir kimse yoktur ki spor salonuna abone olsun 6 aylık, 1 senelik ve hepsini günü gününe tamamlasın. Herhalde çok azımız böyle bir şeyler yapıyoruz. Gelin soruyu biraz daha büyütelim. İngilizce kursuna büyük bir heyecanla yazılan insanların çok büyük bir kısmı neden ikinci ayın sonunda sessiz sedasız dersleri bırakır? Diyetlerin çok büyük bir bölümü neden daha iyi?

haftanın pazartesisinde bozulur. O pazartesi gününü hepimiz hatırlıyoruz. Ya o büyük umutlarla alınan yeni yıl kararları? Araştırmalar diyor ki yeni yıl kararlarının %80'i daha ilk 2 ay bitmeden rafa kaldırılıyor. Bu aslında hayatımızın pek çok noktasında, pek çok zaman dönemecinde, pek çok karar anında karşımıza çıkan bir şey. Şimdi soru şu, sorun gerçekten bizim iradesizliğimizde mi? Biz yetersiz miyiz? Yoksa yıllardır bize doğru diye öğretilen o pırıltılı parıltılı motivasyon masallarında yanlış bir şey mi var? Bugün Kariyer Haftası programında hem iş hayatında hem de özel hayatımızda önemli bir yeri olan önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Motivasyona ve başarıya dair bildiklerimizin ezberini bozacağız. Arkamıza bilimsel araştırmaları ve çok değerli uzmanların bulgularını alacağız ama hikayelerle, uygulamalarla içimizi ısıtacağız diye düşünüyorum. Çayınızı, kahvenizi veya direksiyon başındaysanız, dikkatinizi aldıysanız başlıyoruz. Öncelikle şunu soralım. Motivasyon tam olarak nedir? Hepimiz bunun cevabını biliyoruz gibi, harekete geçiren güç gibi gelir hemen cevap aklımıza ve dilimize. Motivasyonun ne olduğunu anlamak bu işin başlangıç noktası. Ünlü Amerikalı yazar Daniel Pink var. Drive diye bir kitabı var onun. Eminim pek çoğunuz bunu okumuşsunuzdur. O kitapta motivasyon kavramını masaya yatırıyor. Pink diyor ki, insanlık tarihi boyunca insanları harekete geçirmek için iki temel şey kullanıldı. Ne bunlar? Profesyonel hayatta olanlar bu iki kelimeyi çok yakından biliyorlar. Havuç ve sopa. Yani ödül ve ceza. Belki eskiden bu işe yarıyordu. Bundan 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl önce. Ama günümüz dünyasında karmaşık işlerde ve hayatın kendisinde ödül ceza sistemi yol almadığında, tıkandığında ne olur? Burada Pink derin bir nefes alıp bize üç kavramdan bahsediyor. Anlam, özellik ve ustalık. Şimdi bu üç kavrama biraz yakından bakacağız. Çünkü motivasyonla bu üç kavram arasında doğrudan bir ilişki var. Yaptığımız işte bir anlam bulmak, kendi kararlarımızı verebilmek ve o işte yaptığınız iş neyse o işte ustalaşmak. İşte bizi asıl ateşleyen şey bu içsel motivasyon. Fakat burada durup altını kırmızı kalemle çizmemiz gereken devasa bir hakikat var. Motivasyon çok iyi bir başlangıç noktasıdır. Bir işe atılmak, bir hayal kurmak için mükemmel bir kıvılcım noktası. Ama ne yazık ki korkunç bir yönetici de düşebilir, moralimizi bozabilir, yolda ilerlerken bizi durdurabilir. Neden biliyor musunuz? Çünkü motivasyon tamamen duygulara bağlı. Duyguysa tıpkı şu günlerde olduğu gibi, hava durumu gibi, bir bakarsınız pırıl pırıl bir güneş, duygular şahane, olağanüstü, yaşam coşkusu içimizde yükselmiş, bir bakarsınız aniden bastıran sağanak bir yağmur gibi, karanlık, gri bir hava gibi. Sabah yataktan kalktığınızda hissettiğiniz o inanılmaz coşku, öğleden sonra yerini derin bir yorgunluğa bırakabilir. İşte sırf motivasyona güvenerek yola çıkanların yarı yolda kalmasının tek sebebi bu. Sadece motivasyona tutunarak ben motive olursam yapabilirim düşüncesi, motiveysen eğer yapabilirsin düşüncesi, motivasyonunu yükseldi. Başarıda motivasyon çok önemlidir. Düşünceleri, yorumları, gazlamaları bizi yolda bırakabilir. Hava durumuna güvenip uzun yolculuğa çıkmak doğru değildir. Çünkü hava değişebilir, duygular değişebilir. İnsan sadece mevcutta elde etmiş olduğu küçük bir gazla yola çıktığında yolda kalabilir. O yolun her türlü iklim şartına,

o yolun her türlü fiziksel şartına hazır halde miyiz? İşte burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Disiplin. Yani bu işin başarının aslında görünmeyen gücü. Hava ne olursa olsun o yürünen yolda devam etmemizi sağlayan şey nedir? Fiziksel şartlar, yoldaki çalışmalar, yolda karşılaşacağımız sorunlar artsa bile bizi yoldan geri koymayacak olan ve yolda devam etmemize sağlayacak olan şey nedir? İşte onun adı disiplindir. Sadece motivasyon yeterli değildir. Bunun yanına bir de o görünmeyen gücü, arkada işleyen sistemi ve bizi yolda tutacak

tekrar tekrar ne yapıyorsanız osunuz. Hani aynası iştir kişinin derler ya. İnsanın aynası, insanın içindekini dışına yansıtan, dışında görüneni, insanlar tarafından tanımlanmasını sağlayan şey, hangi işi ne kadar tekrarla yaptığıdır. Disiplin özgürlüktür bu anlamda. Peki bilim bu konuda ne diyor? İşte programımızın belki de kariyer atlasının en çarpıcı yerine geldik diyebiliriz. Alışkanlıklar üzerine çalışan ünlü psikolog Wendy Wood'un muazzam bir araştırması var. Wood ve ekibi şöyle söylüyorlar. Gün içinde sergilediğimiz davranışların yaklaşık %40'ı ile %45'i tamamen alışkanlıklardan oluşuyor. Nasıl ama? Mükemmel bir oran değil mi? Yani gün içinde yaptığınız davranışların yarısı daha önceden yaptığınız davranışların devamı. Gün içinde yaptığımız hareketlerin neredeyse yarısında zihnimiz hiçbir karar vermiyor demektir bu. İşler otomatik yürüyor. Bir an durun ve düşünün. Şu an. Demek ki ben her sabah yeniden karar vermiyorum. Aslında ben farkında olmadan oluşturduğum alışkanlıklarımın bir eseriyim. Onlar beni yönetiyorlar. Peki sahip olduğunuz ve her gün sizi yöneten alışkanlıklar neler? Daha önceki programlarımızda James Clear'ın Atomik Alışkanlıklar kitabından bahsetmiştim. O kitapta işte bu bahsettiğim alışkanlıkları elde etme bağlamı çok iyi bir şekilde işleniyor. Küçücük atomik adımlar. Disiplin dediğimiz şey de aslında bu. Süper kahraman kaslarına sahip olmak değil, kararı ortadan kaldırıp sistemi otomatikleştirmektir. Siz herhangi bir durumda, kendi disiplinel durumunuzda her gün yapmış olduğunuz bir şeyi yarın da yapmaya devam etmeye ne kadar kararlısınız? Ve sizin bu disiplinli kararınızı aslında iteleyen ve biraz daha ileri alan asıl anlam cümleniz nedir hayatta? Bu disiplini sürekli nasıl sağlayabilirsiniz? Çünkü çoğu alışkanlığın temelinde anlam yatar. Siz belki her gün aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz, doğru. Fakat bunu neden yapıyorsunuz? Otomatik bir davranışın ürünü mü? Yoksa siz gerçekten de her gün yapmış olduğunuz şeyi bir konfor alanının içerisinde otomatik yapmaya alıştınız mı? Beyin bu anlamda kolayı seçer. Zor olanı seçmez. Disiplinli olduğunuzda, o disiplinle ilerlediğinizde göreceksiniz. Her gün yaptığınız o otomatik davranışların temeline bakın. Çoğu kolay davranışlardır. Zihnimizin içindeki sistem bizi kolaya itiyor. Beynimiz neden bizi sürekli ertelemeye, yatmaya, zor işlerden kaçmaya itiyor? Neden o zihinsel disiplini kurmakta zorlanıyoruz? Bakın bunun cevabı şu. Stanford Üniversitesi'nden nörobiyolog Dr. Andrew Huberman bu mekanizmayı harika bir şekilde çözmüş. Konu dopamin. Çoğumuz dopamini ne sanıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde, lezzetli bir yemek yediğimizde salgılanan bir ödül hormonu. Öyle değil mi? Çoğumuz böyle biliyoruz. Oysa bilim diyor ki hayır, dopamin bir ödül molekülü değildir aslında sadece. Dopamin beklenti, arayış ve hareket molekülüdür. Yani sizi bir şeye ulaşmaya iten o sabırsız arzudur. Bakın, yani sadece bir davranış sonuçlandığı için dopamin salgılamıyoruz. Dopamin, bir davranışın sonucunda elde edeceğimiz ödülü düşündüğümüzde de salgılanan bir arzu. Peki günümüz dünyasında ne oldu? Sosyal medya, televizyon platformları, Instagram, TikTok, bütün bu platformlar insan beyninin milyonlarca yıllık dopamin sistemini adeta hackledi. Resmen geldi, hackledi. Parmağınızı ekran üzerinde her kaydırdığınızda beyniniz çabasız ve zahmetsiz bir dopamin patlaması yaşıyor. Ödül sistemi inanılmaz derecede hareketli. Uzun vadeli hedefler, örneğin bir kitap yazmak, yeni bir dil öğrenmek, enstrüman çalmak ya da sınava hazırlanmaksa gecikmeli ödül sistemine dayanır. Emek verirsiniz, ödülü aylar sonra alırsınız. Telefonsa ödülü 0.1 saniyede veriyor. Hemen şu anda, belki şu anda beni dinlerken bile elinizde telefon kaydırıyorsunuz.

Bakın gelin sizinle küçük bir uygulama yapalım sevgili dinleyicilerim. Şu an nerede olursanız olun, ister arabada direksiyon başında, ister evde mutfakta, bir an için telefonunuzu düşünün. Sabah gözlerinizi açtığınızda ilk yaptığınız şey nedir? %90'ımızın eli refleks olarak komodinin üzerindeki telefona gidiyor mu, gitmiyor mu? Peki neden eliniz başucunuza koyduğunuz kitaba gitmiyor eğer koyduysanız? Neden dur bir 10 dakika yürüyüş yapayım demiyorsunuz? Çünkü siz veya beyniniz suçlu ya da tembel değilsiniz. Beyniniz biyolojik tasarımı gereği en az çaba ile en hızlı ödülü seçmeye programlı. Bütün mesele bu mekanizmayı tanımak. Bütün mesele bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anlamak. Ve tabii ki onu yönetmektir. Bu disiplini nasıl sağlarız? Beynimizi nasıl kendi tarafımıza çekeceğiz? İrade gücü araştırmalarıyla tanınan Roy Baumeister, iradenin tıpkı bir kas gibi olduğunu söylüyor. Gün içinde karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Nasıl ama? Duydunuz değil mi? İrade tıpkı bir kas gibi çalışır. Gün içinde daha fazla iradenizi kullandıkça, karar verdikçe bu kas yorulur, tükenir. Akşama doğru yeter artık, bugünlük bu kadar dememizin sebebi bu. Demek ki çözüm iradeye yüklenmek değil. Çözüm ne? Çözüm yine Stanford Üniversitesi'nden Küçük Alışkanlıklar kitabının yazarı Fogg'un söylediği ve James Clear'ın %1 kuralı diye tanımladığı durum. Ne bu? Bir hedefi o kadar küçültün ki beyniniz ona hayır diyemesin. İngilizce öğrenmek mi istiyorsunuz? Her gün bir saat çalışacağım demeyin. Her gün sadece bir kelime ezberleyeceğim deyin. Hedef küçültmek. Kitap okumak mı istiyorsunuz? Günde sadece bir sayfa. Buna 5 dakika kuralı da denir. 5 dakikayla başlayın. Bırakmak isterseniz bırakın. Ama o ilk adımı mutlaka atın. Koçluklarımda, danışanlarımla yapmış olduğum çok önemli bir çalışmadır bu. Her gün bir saat yürümek istiyorum. Her gün sen 10 dakika yürü yeterli. 10 dakika mı ya? 10 dakika yetmez ki. Ya sen yürü. Bir 10 dakika bir görelim. 10 dakika yürü. 10 dakika markete gitmek demek. Tamam, her gün markete sen git o zaman. Siz ne kadar küçültürseniz hedeflerinizi başlangıç noktasında, o beyin tarafından o kadar kabul almaya başlıyor. Ve en önemlisi de çevre tasarımı. Biz insanlar genellikle hedeflerimizi, niyetlerimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa değiştirmemiz gereken şey ortamımız. Şöyle düşünün, masanızın üzerinde bir tabak taze meyve duruyorsa, acıktığınızda meyve yersiniz. Başka bir şey yemezsiniz. Eğer cips duruyorsa cips yersiniz. Eğer tatlı duruyorsa tatlı yersiniz. Eğer bir kase çikolata duruyorsa, iradeniz ne kadar güçlü olursa olsun bir süre sonra o çikolataya uzanırsınız. Disiplin üstün bir doğuştan gelen karakter özelliği değildir. Disiplin akıllıca tasarlanmış bir çevredir. Zihninizi zorlayacak engelleri yoldan kaldırmaktır. Su içmekte zorlanıyor musunuz? O zaman yaşadığınız ortamda, masada bir şişe su sürekli dursun. Çikolatadan, cipsten veya diğer atıştırmalıklardan uzak durmak mı istiyorsunuz? O zaman evde bunların sayısını azaltın. Gözünüzün önünde durmasın. Çevreyi nasıl tasarlarsanız, siz o çevreye o şekilde uyum sağlarsınız. Kitaplarınız kapalı kitaplıkların içerisinde duruyorsa kitap okunmaz. Ama yaşadığınız odanın içindeki sehpanın üzerinde duruyorsa, siz o kitabı okursunuz. Bir müzik hocası vardı, eski bir dostum, arkadaşım. Şöyle demişti, eğer evde bir piyano varsa o evde birileri o piyanoya mutlaka dokunmak ister. Önemli bir tartışma konusuyla tabii burada devam etmemiz gerekiyor. Disiplin bir süre sonra motivasyonu öldürür mü, yerini alır mı düşüncesi. Bazen takipçilerimden şöyle mesajlar alıyorum. Hocam, her şeyi disipline ve kurala bağlarsak hayatın heyecanı, o tutkulu motivasyon ölmez mi? Biz heyecanla yaşıyoruz. Cevabım aslında net. Tam tersi. Disiplin motivasyonu öldürmez. Disiplin motivasyonu korur ve besler.

geleneksel yanılgı şu. Sanırız ki önce motivasyon gelecek, sonra eyleme geçeceğiz, sonra başarı gelecek. Değil mi? Genelde böyle bir sıralama vardır. Anneler babalar çocuklarını da motive ederken genellikle böyle motive ederler. Sınavı kazandığını düşün. Karnedeki o mükemmel takdir belgesini düşün. Evet, düşündüm. Motive oldun mu? Oldum. Hadi şimdi ders çalış. Çalıştım. Sonra karne gelecek. Oysa gerçek döngü tam olarak şöyle. Disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, arkasından motive olmak, arkasından süreklilik. Bakın, disiplinli eylem, arkasından gelen küçük başarı, sonra motive olmak, sonra süreklilik. Siz motivasyonun gelmesini beklemeden disiplinle o masaya oturduğunuzda ve ufacık da olsa bir ilerleme kaydettiğinizde beyniniz doğal olarak o taze dopamini salgılar. İşte o an motivasyon yeniden doğar. Motivasyon eylemin sebebi değil, eylemin sonucudur. Eğer böyle olursa o eylem sürekli hale gelir. Yani siz yürümek için, diyet yapmak için, düzenli su içmek için, her gün kitap okumak için sürekli motive olmayı bekliyorsanız çok beklersiniz. Çok beklersiniz. Aylarca bekleyebilirsiniz. Hatta yıllarca bekleyebilirsiniz. James Clear'ın Atomic Habits Davranışlar kitabında çok güzel bir metafor var. Çok hoşuma gider. Eğer düzenli yürüyüş yapmak istiyorsanız yapacağınız tek bir şey vardır der. Spor ayakkabılarınızın ipini bağlamak. Bakın, ayna karşısında ne kadar zayıf olduğunuzu düşünmek, ne kadar sağlıklı kaslara sahip olduğunuzu düşünmek, evlatlarınıza sağlıklı bir ömür yaşamak falan filan demiyor. Ne diyor? Spor ayakkabınızın ipini bağlamak. Çünkü küçük bir eylem, devam eden eylemi, sonra da o gün 40 dakikalık yürüyüşü beraberinde getirir. O 40 dakikalık yürüyüş sizi motive eder. Ve dersiniz ki, oh be, iyi ki çıkmışım. Ben yürüyüşe çıkıp veya diyet programını sürekli hale getirip ya da her gün zorla da olsa kitap okuyup kitabı bitirdiğinde keşke bunu yapmasaydım diyeni görmedim. Aksine, oh be, irademe bak, ne güzel sahip çıktım ve sonunda da bu sonuca ulaştım motivasyonu vardır. Bunu sürekli hale getirmek oldukça mühim ve önemli. Kulağa nasıl geliyor? Tanıdık değil mi? Peki disiplinli motivasyon sağlarsak ne olur? Disiplinli motivasyon. Burada da Acar Baltaş Hoca'yı hatırlamamız gerekiyor. Türkiye'nin yetiştirdiği çok değerli bilim insanları ve düşünürleri var elbette ki. Acar Baltaş Hoca ile Doğan Cüceloğlu merhum hocayı hatırlamadan geçmeyelim. Çünkü her ikisi de hem anlam duygusuyla hem iç motivasyon ve biz bilinci üzerine çalışmış olan önemli hocalarımızdan. Acar Baltaş Hoca özellikle anlam duygusuna inanılmaz vurgu yapar. Disiplinli motivasyonda. Yani siz hayatta yaptığınız bir şeyi mutlaka bir anlama bağlamalısınız. Merhum Doğan Cüceloğlu Hoca da hep altını çizdiği bir nokta var. İç motivasyon ve biz bilinci konusu. Hepsi aynı ortak noktada buluşuyor aslında. Hepsinin buluştuğu nokta şu: başarı olağanüstü bir doğuştan yetenek değildir. Başarı çok uzun süre boyunca aynı hedefe tutkuyla ve kararlılıkla bağlı kalabilmektir. İşte bizim disiplinli motivasyon dediğimiz şey de tam olarak bu. Rüzgar estiğinde uçup giden bir saman alevi değil, derinde için için yanan ve hiç sönmeyen bir kor ateş olmalı. Belki de hayatımızın en önemli hedefi o çok istediğimiz resim eğitimi, yazmak istediğimiz o roman, başlamak istediğimiz o spor, kurmak istediğiniz o iş, o hedef sizi hiç terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Siz başlangıçta o enstrümanı çalmak istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Gerçekten düzenli şekilde spor salonuna gitmek istiyordunuz. Çok motiveydiniz. Hani o kitabı yazacaktınız? Hani o işi kuracaktınız?

0: Onlar sizi terk etmedi. Siz onu küçük küçük terk ettiniz. Her gün biraz. Bugün değil yarın başlarım diyerek. Haftaya pazartesi kesin başlıyorum diyerek. Gelecek ay başında yaparak. Bayramdan sonra, önümüzdeki yıl, çocuklar bir büyüsün, işler bir düzelsin, borçlar bir bitsin. Ve baktınız ki takvimden sayfalar kopmuş. Yıllar geçip gitmiş. Belki de mesele şudur dostlar. Daha çok istemek değil. Mesele daha küçük başlamak. Çünkü insanlar büyük hedeflerden vazgeçmezler aslında. İnsanlar o hedefe giden ilk küçük adımı atmadıkları için vazgeçerler. Kıymetli dinleyicilerim, kariyer atlasının sonuna yaklaşırken sizden lafta kalmayacak, hayatınıza dokunacak son bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen bu program bittiğinde ya da ilk fırsat bulduğunuzda önünüze boş bir kağıt alın. Sayfanın tam ortasından aşağıya doğru bir çizgi çekin. Sol tarafa motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler. Motivasyon gelmesini beklediğim için ertelediğim işler yazın. Sağ tarafa da disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar. Disiplinle hemen şu an başlayabileceğim küçük adımlar yazın. Sonra o sağ taraftaki listeden sadece bir tanesini seçin. Sadece bir tanesini. Yarın değil, haftaya değil, bugün başlayın. Sadece 5 dakika. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve o adımı atın. Bakın göreceksiniz ki o ilk adımı attığınızda zincir kırılacak. Harekete geçen beden ve zihin gerisini halleder, merak etmeyin. Yol yürünmeye başladığında görünür. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bu haftalık bu kadar. Motivasyonun geçici rüzgarına değil, disiplinin sağlam çıpasına tutunduğunuz bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Sevgiyle ve kararlılıkla kalın. Hoşça kalın.
1: Kariyer Atlası.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. İlk ve orta dereceli okullarda yeni eğitim ve öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 17 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak. Yeni dönemde veli görüşmeleri okul randevu sistemi üzerinden yürütülecek. Öğretmenler ve öğrenciler derslerde cep telefonu kullanamayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 Eylül 1980 darbesini demokrasi tarihine geçen kara bir leke olarak nitelendirdi. Darbenin Türkiye'nin büyümesine de ağır darbeler indirdiğine dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'de darbeler defteri artık kapanmıştır dedi. Erdoğan, milletin iradesine gölge düşürülmesine asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Suriyeli mevkidaşı Hasan Esad Şeybani ile Suriye'de bir araya gelen Dışişleri Bakanı Fidan, terör örgütü SDG'nin FES'i ve Suriye devlet kurumlarına entegre olmasının önemli bir adım olduğunu belirtti. Fidan, bu kararın zaman kaybetmeden sahada hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan gemi kazasında kayıp 14 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Üçüncü gemi enkazın çıkarılması için çalışmalara bugün başlayacak. KKTC Başbakanı Ünal Üster, bu zorlu süreçte yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesine başvurular bugün başlıyor. İlk etapta 1071, toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak. Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlardan üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Aile kurumu ve toplum düzeni korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 ilde düzenlenen Ailem Güvende Operasyonu'nda 162 kişiyle 9 dernek ve 13 işletmeye yönelik adli işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Soruşturmaların mali boyutu konusunda da bilgi